0: O ilk 6 ay geçtikten sonra ya da yıla geldiğimizde en büyük şeyin ekran maruziyeti olduğunu söyleyebilirim.
1: Biz geçen sene bununla ilgili bir kampanya yapmıştık. Ekran değil akran.
0: Mükemmel olmuş.
1: Yani çocuğun o grupta ihtiyacı, o dönemde ihtiyacı olan şey ekran değil akran.
0: Kesinlikle. İletişim, kendini ifade edebilmek, var olduğunu, var olabilmek ve ortaya koyabilmek, hem bireysel olarak hem de toplumun içerisinde yer alıyor olması, orada sosyalliğini geliştiriyor olması, iletişimini geliştiriyor olması gerçekten bambaşka. İkinci bir konuda gerçekten paketli gıdaların içerisinde yer alan katkı maddeleri. O kadar farklılık yaratıyor ki paketli gıdayı ortadan kaldırdığınızda çocuğun göz kontağı değişiyor, iletişimi değişebiliyor. En çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de hiperaktivitesi azalıyor.
1: Ve bu ne inanılmaz kadar zaman içinde seviyede. Bu değişimi görebiliyoruz?
0: 10 gün, 15 gün, 1 ay çok net. Yani oradaki paketli gıdaların içerisindeki katkı maddeleri, bununla ilgili çok çalışma var.
1: Ne koyuyoruz paketli gıdaların içine? Mesela çocukların sevdiği bu crunchy, da çıtırtılı cipsler, marka vermeyeyim tabii ama yani bütün bunlar, çikolatalı. Yani ne yapacağız? Çikolatayı da mı evde yapacağız mesela?
0: Çok sağlıklı yapan yerler de var aslında. Çok fazla İstanbul'a bakacak olursam, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında, Türkiye'nin her yerinde sağlıklı paketli gıdalar da var aslında. Ama içerik olarak iyi okumak lazım. Yani e-kodlu bir koruyucunun olmaması gibi. Ya da Çin tuzu denilen monosodyum glutamatı içermiyor olması
1: gibi
0: şeyler.
1: Bir gün sadece bunu konuşalım. Çok monosodyum glutamat.
0: Çin tuzu,
1: yani
0: evet.
1: İnsanlığın sonu gibi geliyor bana, bilmiyorum ama.
0: Damak tadı olarak çocuklarda o kadar değişik bir algı yaratıyor ki sebzeyi, meyveyi reddeder duruma gelebiliyor.
1: Yoğurt, evde yapılmış yoğurt yemiyor çocuklar. Evet. O yoğurda alıştıkları için, paketli ürün dediğimiz için söylüyorum. Yani çok masum gibi görünüyor ama dışarıdan aldığımız yoğurt da paketli bir ürün netice itibariyle.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani onların içerisinde koyulan katkı maddeleriyle alakalı çok fazla çalışma var aslında. Ve inanın çıkardığınızda, yani yapılabilecek bir şey varsa ilk evdeki bütün paketli gıdaları ortadan kaldırıyor olmak en büyük iyiliklerden bir tanesi.
1: Herkese, bütün aileye.
0: Herkese, hepimize. Gerçekten. Ve kaldırdığınızda çok net görülüyor. Ve hatta bir aile şunu demişti. Ya hocam, babaannesi geçen hafta bir şey vermiş. İşte marketten almışlar, şunu vermiş ve çocuğu 10 gündür tutamıyoruz evde. Çok ciddi tetikliyor. Nereyi tetiklediğini çok net saptayabilmek
1: tek
0: çok zor.
1: Tek bir paketli ürün bile
0: yapabiliyor.
1: Yapabiliyor.
0: Çok fazla aslında alıyoruz. Ve ikincisi şeker. Şeker de alıyoruz. Bir kombine aslında toksin almış oluyoruz ve şekerin de bugün yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Beyindeki dopamin merkezlerinde farklı yerleri uyararak aslında dopamin, çocuğun kendini mutlu ve tatmin hissettiği yerleri uyardığını bize çalışmalar söylüyor. O yüzden şekeri çıkardığınızda bir şeker yoksunluğu oluyor. Arttırdığınızda da burada maalesef ki oradaki hiperaktivite vesaire çok ciddi tetiklenmiş oluyor.
1: Kısa bir ara vereceğim, hemen devam edeceğiz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: bugün sadece otizm konuşmak için buluştuk aslında ama görüyorum ki paketlenmiş gıda çocuk beslenmesi arasında hem hastalıklara yol açması açısından hem var olan hastalıkları tetiklemesi açısından ciddi bir risk var. Kesinlikle. Bunu biraz açalım mı?
1: Tabii ki. Aslında paketli gıdaların içerisindeki katkı maddeleri ve koruyucu maddeleri vücudumuz ne yapacağını bilmiyor. Çünkü tanımadığı bir molekül ve bunlar vücudumuzda maalesef ki bizim nöronlarımız arasında yani sinir hücrelerimiz arasındaki bağları etkileyebiliyor. Bizim kan değerlerimizi değiştirebiliyor. Karaciğerimizin toksin atım kapasitesini azaltabiliyor. Çünkü birikebiliyorlar. Karaciğer fonksiyonlarını değiştirebiliyorlar. Böbrek fonksiyonlarını değiştirebiliyorlar ve vücudumuzun atık yönetimiyle alakalı aslında bir problem ortaya çıkabiliyor. Ve bu bir yerlerde birikebiliyor ve bize zarar verebiliyor. Hı hı. Davranışlarımızı etkiliyor. Yani çok fazla görüyorum. Hem paketli gıdaların içerisinde katkı maddeleriyle alakalı hem de şekerle alakalı. İnanın paketli gıdayı belirli bir süre 15 gün, 20 gün, 1 ay kaldırdığınızda çocukta özellikle hiperaktivitesiyle alakalı, iletişimiyle alakalı, göz kontağıyla alakalı çok ciddi değişimler olabiliyor.
0: Her anne baba bunu evinde deneyebilir.
1: Çok kolay.
0: Yani gideceksiniz markete çocukla beraber hepimiz yaptık. Ne istiyorsun bakalım, hadi sen de dolabına bir şeyler alalım. Çocuklar hep paketli gıdalara yöneliyor. Diyeceğiz ki marketin burası bizim için kapalı. Taze sebzeler, meyveler bu tarafta. Ya da pazara gideceğiz. Hangi meyveyi istiyorsan diyeceğiz. Bak bakalım bununla bu karışırsa nasıl olur diyeceğiz. Hadi yeşil yapraklı sebzelerden bir salata yapalım diyeceğiz. Belki içecekler yapacağız. Hani paketli gıdaların içine meyve suları da giriyor doğal olarak. Bunu da evde kendimiz yapacağız. Yani aslında çok da çaresiz değiliz çocuğumuzun rahatsızlığını yönetmekte.
1: Beslenme kısmı ile alakalı kesinlikle ve bizim elimizde yapabileceğimiz çok küçük değişikliklerle büyük etkiler görebileceğimiz aslında çok büyük bir kaynak beslenme. Sadece çocukla alakalı değil, kendimize de çok büyük bir yatırım yapmış oluyoruz aslında ve en büyük yatırımı da örnek olarak orada göstermiş oluyoruz. Sadece çocuğa değil, gelecek nesilleri bile burada değiştiriyoruz. Çünkü aldığımız paketli gıdaların içerisindeki maddeler bizim genetik yapımızda olumsuz çalışan bir geni çalıştırabilir, çalışmasını arttırabilir. Ya da iyi bizim için faydalı olan koruyucu bir genin çalışmasını da azaltabilir. Değiştirebilir. Nütrigenetik, nütrigenomik gibi kavramlar var aslında. Bu konuştuğumuz sebze meyvelerin içerisindeki antioksidan moleküller de bunu yapıyor. Olumsuz çalışan bir genin, aktif genin çalışmasını azaltarak bize fayda sağlayabiliyor. Ya da onarımda, toksinlerin atımında fayda sağlayabiliyor.
0: Peki yine 0-3 yaşa dönelim. Bu yaş artık bebeklerin, çocukların damak tadının da oluşmaya başladığı, bir şey verdiğinizde kabul ettiği, başka bir şey reddetmeye çalıştığı dönem. Şöyle videolar görüyorum sosyal medyada, bana da bebeğimle mutluyum için çok geliyor. Eline limon veriyorlar çocuğun, çok ekşi. İki ağzını burnunu buruşturuyor. Sonra bakıyorum şapur şupur yemeye devam ediyor. Portakal, ekşi bir portakal, bir onu yalıyor bir bunu yalıyor. Şimdi biz aslında çocuk onu sever sevmez konusunda kendi damak tadımıza göre bir yargı oluşturuyoruz ve ona göre bir liste belirleyip çocuğa onu veriyoruz. Mesela yaban mersini yediği zaman çok da bir tadı yok, halbuki ezip yedirdiğinize ne kadar faydalı. Biz çocuğa başka herhangi bir şey yerine, yani mesela eline patates kızartması vermek yerine eline çubuk şeklinde havuç verebiliriz. Ellerini de boyayabilir, biraz pancar verebiliriz. Yani burada nasıl bir yol haritası çıkartırsınız genç annelere özellikle?
1: Beslenmeyi eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Yani oradaki faydayı da anlatmak gerekiyor. Hem 0-3 yaş çocuğun öğrenmek, görerek, beraber yaptığı şeylere de katkı sağlamak adına da aslında yapılan sağlıklı gıdayı tüketimini kolaylaştırmak için de yine onu da işin içerisine kattığımız beslenme şekilleri, tabakları olabilir burada son dönemde yapılan. Göz şeklinde yumurtalar ya da palyaço şeklinde tabakların hazırlanıyor olması gibi şeyler de aslında çocuğu işin içerisine katmak.
0: Peki kendi eliyle beslenmesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Ben çok olumlu bakıyorum aslında, uzmanlar da buna bebek liderliğinde beslenme kavramı da son dönemde çok ön planda. Kesinlikle bunun böyle olması gerektiğini düşünen taraftayım. Belirli ölçülerde tabii ki korumak, gözetmek bambaşka bir durum ama beslenmeyle ilgili biraz sorumluluğu sorumluluğu da ona veriyor olmak, kendi davranışlarıyla onu deneyimli olmasını olumlu karşılıyorum aslında burada.
0: Nereden başlamak lazım? Yani ek gıda döneminde özellikle işte alerjenleri dışarıda bırakıyorum, onları zaten vermiyor. İşte bala vesaireye başlama zamanımız belli, yumurtaya başlama zamanımız belli ama biraz da kendi eliyle beslensin düşüncesinden hareketle nasıl bir aksiyon içinde olmak lazım?
1: Buradaki görüşlerde aslında iki tane farklı görüş var. Ama ağırlıklı olan sebzeyle başlanması yönündeki görüş. Çünkü meyve verdiğinizde çok tatlı ve sonrasında sebzeye geçtiğinizde bir red olabiliyor diyor bazı uzmanlar.
0: Lezzetsiz geliyor.
1: Evet, yani o uç tadı aslında bulamıyor sebzede, yani bir kabakta, bir havuçta, bir patateste onu bulamayabiliyor ve reddetme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylüyorlar. O yüzden sebzeyle başlıyor olmak, belki bir süre sonra sebzenin içerisine katıyor olmak ya da hepsini ayrı ayrı denedikten sonra birleştiriyor olmak gibi belirli yollar var. Hepsini ayrı ayrı denedikten sonra birleştirmek çok daha kulağa iyi geliyor. Yani ayrı tatlarını biliyor olması ve bir araya geldiklerinde bambaşka bir tat oluşuyor. Ve en güvenli, hepimizin bildiği aslında kabak, havuç, beraberinde son dönemde yine avokado ön planda olan güzel yumuşak avokado.
0: Avokado anneleri var artık.
1: Evet. ve avokado gerçekten hem iyi yağ açısından, omega açısından, zihin gelişimi açısından hem de iyi lif açısından çok güçlü bir besin. Bunu katabiliriz. Yine kök sebzelerden yine patatesle beraber havucu verdiğimizde siyah havuç deneyebiliriz. Elinin boyanmasıyla bir oyun ortaya çıkartabiliriz aslında. Ve fayda konusunda da oradaki skalamızı da güçlendirmiş oluruz beslenmeyle
0: çeşit
1: alakalı.
0: Çeşit önemli mi?
1: Çeşit çok önemli. Biz toplum olarak zaten çok kısıtlı besleniyoruz. İnanın bir kahvaltı çerçevemiz var bizim. Yani yumurtamız, zeytinimiz, peynirimiz, ekmeğimiz, yeşilimize, yeşillik de demeyeyim hatta, domates salatalığımıza kimse dokunmasın, ömür boyu bunu değiştirmeyiz. Ama bizim...
0: Hatta şöyle bile onu copy paste yapabiliriz.
1: Kesinlikle. Yani kahvaltıda böyle bir kahvaltı akşam yemeğine menemen koysak olur yani. Ki hiçbirimiz reddetmeyiz. Ama ben şuna benzetiyorum. Bir bina inşa ediyorsunuz ve bina inşa ederken birçok ham madde gerekiyor. Bazı ham maddelerden daha az, bazı ham maddelerden daha çok. Hatta şöyle anlatıyorum hastalarıma da, tuğla, çimento, kum lazım diyorum. Hepsinden 10'ar ton lazım gibi düşünün. Tuğla, çimentodan 100 ton, kumdan 0 var. Ne yapabiliriz? Bizim toplum olarak beslenmemiz biraz buna benziyor. Bir şeyi aşırı alıyor olmak, başka bir şeyleri hiç almamak gibi. Ama fazla aldığımız şey eksik aldığımızı ikame etmiyor. Yerini tamamlamıyor. O ham madde hep eksik. Bu yüzden yapılan çalışmalar ya da klinikte de gördüm. Toplum olarak da bizim bağırsak mikrobiyotamıza, oradaki yararlı zararlı bakteri dengesine, canlı dengesine baktığımızda hep bir tarafa kayıyor. Evet. Bir taraf yok. Bir tarafa koyuyor. Çok tek tipiz. O yüzden çeşitlendirme konusunda ben hep şöyle söylüyorum hastalarıma da. Hocam işte bunu değiştirmeyelim. Hayır, değiştirelim. İki tane kahvaltı, keyif aldığınız, mutlu olduğunuz iki tane kahvaltı belirleyin kendinize. Bir gün birini, bir gün birini yapın.
0: Yani iki gün üst üste aynı kahvaltı
1: Mümkünse olmasın. Evet. Akşam yemeğinde de öyle.
0: Çocuklar yani, için de mi geçerli?
1: Kesinlikle çocuklar için
0: zaten
1: de geçerli.
0: Zaten bence çocukların peynirden bıkmasının sebebi bu yani. Kahvaltıda o kadar çok peynir dayatıyoruz ki belli bir yaşa gelince hemen bir peynir reddi oluşuyor çocuklarda.
1: Evet, hep yumurta peynir gidilir bizim toplumda da. Ama orada belki meyveli bir kahvaltı yapıyor olmak, zamanı geldiğinde kuru yemiş ekliyor olmak, zamanı geldiğinde tahin ekliyor olmak, iyi yağlarla meyveyi kombine ediyor olmak gibi, onu daha eğlenceli hale getirmek çok daha keyifli olabilir ve besleyici olabilir. Ama biz yumurta, peynir, zeytin yemediğimizde sanki çocuk aç gibi bir algımız da oluyor ya toplum olarak. Evet. Bazen
0: kendi damak tadımıza göre onun da beslenmesini istiyoruz ve yemediğinde eyvah çocuk aç kaldı
1: aç
0: diyoruz.
1: Gibi, evet, ama aslında değil. Ve aslında bizim mikrobiyotamızın, yararlı zararlı bakteri dengemizin de, bağırsaklarımızdaki canlı dengesinin de 2 yaşında sağlam bir temel üzerine oturduğunu söylüyor çalışmalar.
0: Yani
1: çok
0: aslında
1: bağlantılı.
0: Şunu mu söylüyorsunuz bize? Yani 2 yaşında çocuğun bir ömür boyu onunla beraber yaşayacak mikrobiyotası ki belki de en büyük organdan bahsediyoruz şu anda.
1: 2 kiloya yakın.
0: Evet, oluşmuş oluyor öyle mi?
1: Temelleri atılmış oluyor aslında. Büyük ölçüde şekillenmiş oluyor. Tabii çok değişiyor. Fakat büyük ölçüde de şekillenmiş oluyor. Bazı çalışmalar 50-55 yaşında geçirilen kalple alakalı olan rahatsızlıkların ek gıda ile bağlantılı olduğunu söylüyor mesela.
0: Ek gıdaya kadar iniyor.
1: Ek gıdaya, evet.
0: Bu bir şeye döndü hani. Bir psikologla ya da psikiyatristle çalışmaya başladığınızda konuşur, soru sorar ve hatta hep böyle çocukluğuna döner ya işin.
1: Evet.
0: Gerçekten bu da artık çocukluğa kadar indi demek ki, ek gıdaya kadar.
1: Kesinlikle iniyor çünkü orada ilk gıdayla temasınız aslında. Onunla nasıl damak tadı olarak nasıl bir bağ kurdunuz, nasıl ne aldığınız, şekerle mi başladınız, farklı bir şeyle mi başladınız? Çünkü zaten orada bir oluşan bir temel var ve siz onu ya besliyorsunuz ya da olumsuz etkiliyorsunuz.
0: Yani emziği şekere bandırıp çocuğun ağzına reçeli bandırıp koyduysanız o evet. Hep o susmak için o şekerli tadı bekleyecek bir ömür
1: bekleyecek
0: boyu.
1: Bekleyecek ve sebze meyve reddi muhtemelen kaçınılmaz. Çünkü besinlerde böyle yapay tatlar yok.
0: Hatta anne sütü reddi bile, çünkü anne sütü de o kadar tatlı değil.
1: Değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle ve yararlı şeyleri reddetmek dürtüsü aslında orada ciddi tetiklenmiş oluyor maalesef.
0: Mutlaka olsun ek gıdalarda dediğiniz ne var?
1: Burada avokado yine bunlardan bir tanesi olabilir aslında. Karbonhidrat protein yağ dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Meyvelerden dediğim gibi yine bu el boyayan meyveler, belki kiraz olabilir, sonra vişne olabilir, yaban mersini olabilir, siyah üzüm olabilir aslında. Ve toplum olarak bizim ülkemiz bunlardan çok zengin,
0: evet.
1: İnanılmaz
0: çilek,
1: zengin.
0: Çilek, çok seviyorlar.
1: Kesinlikle. Çilekle alakalı sadece tek soru işaretim. Pestisit ve tarım ilacı kullanılma riski çok fazla.
0: Bir parantez böyle. Tabii. Karbonatlı suya koyduğumuzda gerçekten bunlardan kurtuluyor muyuz? Yaygın bir sosyal medya inanışı oldu bu.
1: Yani şöyle, karbonatlı su var, sirkeli su var, yıkama suları var ama neyi ne kadar, yani ne kullanıldı ve neyden arındırmaya çalışıyoruz? Belki karbonatlı su A'yı çözüyor ama B kalıyor. Belki B'yi sirkeli su çözüyor, C kalıyor.
0: Ya da yüzeydekini alıyor da içindekine ne yapıyoruz?
1: Çilek biraz riskli, o yüzden daha güvenli yerlerden temin
0: gezelim.
1: Peki. Çok porlu ve delikli bir yapısı var çünkü.
0: Üstüne her şey girmiş olabilir.
1: Maalesef.
0: Doğru, haklısınız. Çocukları o zaman önce sebzeyle tanıştırmak, sonra meyveyle tanıştırmak.
1: Evet.
0: Çeşitli sebze ve meyveleri denemesine fırsat vermek. Ben bunun zeka gelişimini de olumlu etkilediğini düşünüyorum. Açık fikirli oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben çocuğuma hep şunu söylüyorum. Beğenmeyebilirsin ama bir kere dene. Yani bir kere dene. Nedir? Avokado sevmiyorsun. Ama bir kere dene. Tamam, yine sevmeyebilirsin. Ama bir dene, belki de seveceksin. Ve zaman içinde şöyle bir şey oluyor. O sevmediği, reddettiği gıdalar bir uzman tarafından ya da bir doktor tarafından ya da sevdiği bir abi abla tarafından kendisine söylendiğinde bir bakıyorsunuz ki market alışverişinde sepete girivermiş. Dolayısıyla fırsat vermek lazım çocuklara. Tadına baksınlar. Biraz ön yargılıyız diye düşünüyorum. Bir de bazen toplumsal beslenme alışkanlıkları dediğimiz şey, mesela pirinç, ekmek bizim kültürümüz için, ama düzgün bir ekmekten bahsediyorum. Yani işte ekşi mayası olan tam buğdaydan yapılmış bir ekmek. Yani ekmeğe karşı olan ön yargı, pirince karşı olan ön yargı. Tamam, arsenikten arındıralım ama pirinç, bulgur. Ya bunların hepsi çok zararlı mı? Biz çocuklarımıza bunları hiç yedirmeyecek miyiz? Mesela bizim çocuğumuz hiç kızartma yemeyecek mi? Hiç çikolata yemeyecek mi?
1: Şöyle, aslında belki ekmekten gidilebilir ya da glutenden gidilebilir. Bununla ilgili yapılmış özellikle otizm özelinde de bazı çalışmalar var. Gluten ve süt ürünleriyle alakalı. Glutenomorfin ya da kazeomorfin denilen ve beyinde yine dopamin merkezini olumsuz etkilediğini söyleyen çalışmalar burada
0: sağlıklı
1: var.
0: İnsan için de mi?
1: Genel
0: yoksa
1: olarak,
0: otizm
1: genel
0: için.
1: Olarak aslında etkilediğine dair. Çünkü peynir bağımlılığı gibi bir şey de var bizim toplumda. Ciddi bir eğilim de var ya da glutenle alakalı bu kısım da var. O yüzden burada hep dengenin ve iyi bir kaynağın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Zaman zaman ortadan kaldırılabilir, zaman zaman katılabilir. Ama toplum olarak baktığımızda bizim bunları tamamen ortadan kaldırıyor olmamız biraz da zor görünüyor. O yüzden tercih ederken iyi kaynakları tercih etmek gibi. Dediğiniz gibi bir ekşi mayalı ekmek. İkincisi standart bir buğday değil, siyez gibi, kavılca gibi, zerun gibi, kara kılçık küçük gibi daha atalık tohumların genetiği değişmemiş buğdaylardan, buğday tohumlarından yapılmış ekmekleri tercih ediyor olmak gibi. Ya da süt ürünleri tercih ederken burada daha ağırlıklı ineğin ötesinde küçük başlardan elde edilmiş keçi gibi alerjen özelliği daha düşük sütlerden elde edilmiş fermente süt ürünlerini tercih ediyor olmak
0: çok peyniri,
1: daha...
0: inek peyniri yerine keçi peyniri mi demek
1: kesinlikle
0: istiyorsunuz?
1: Kesinlikle inek peyniri yerine keçi peyniri olabilir, koyun olabilir. İçerisindeki alerjen yükü daha azdır çünkü keçi peynirinin ve sistemimizi olumsuz etkileme ihtimali daha düşüktür.
0: Et olarak da mı aynısı? Yani inekten elde edilmiş bir et yerine koyun eti ya da keçi eti mi?
1: Kesinlikle, çünkü canlı ne kadar uzun süre yaşarsa vücudunda biriktirdiği toksin yükü de o kadar fazla oluyor. Bundan dolayı ya da hacmi ne kadar büyükse toksin yükü fazla olabiliyor. Kemik suları çok fazla yaygındı bir ara biliyorsunuz ama o kadar güvenli almak gerekiyor ki. Çünkü az önce konuştuğumuz ağır metallerin alüminyum birikimi kemik iliği. Onu kaynatıp 10-12 saatte kaynatıp açığa çıkarmak aslında oradaki toksinleri de açığa çıkarmak.
0: Hiç araştırma yapılmış mı acaba? Yani bir kemik iliği kemik suyu oluşturduğumuzda onun içinde ne kadar ağır metal var? Yani biz sıradan bir kasaptan alınmış bir etten bahsediyorum. Çünkü bizim ulaşabileceklerimiz onlar.
1: Böyle bir çalışmaya rastlamadım ama kesinlikle iyi miktarda olduğunu düşünüyorum.
0: Yüksek
1: gerçekten çok düşük olduğunu düşünmüyorum.
0: Ali Bey, konuşacak çok konumuz var. Gerçekten. Uzun uzun bir yolumuz var sizinle, öyle görünüyor. Bizi değiştirmek için çok çaba harcamanız gerekecek. Alışkanlıklarımız çok derin ve buna bir de tabii geleneksel yemekler, damak zevki, besin mutluluk ilişkisi vesaireyi eklediğimizde hakikaten kendimize neyi besliyoruzu sormak lazım. Beynimizi, hücrelerimizi, bizi mi besliyoruz, yoksa bedenimizi sadece ayakta tutmak ve yaşamak için doyurmaya mı çalışıyoruz? Çok, dediğim gibi, sorularımız çok, yolumuz uzun. Biz yine sizi misafir edeceğiz, öyle görünüyor.
1: Çok mutlu olurum.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür
0: tekrar
1: ederim.
0: Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı olarak şöyle bir soru sormak istiyorum bugün. Yani hani bazen duyuyoruz ya işte kainata, bulunan her şeye, ne bileyim işte bütün alemlere, 18 bin aleme peygamber olarak gönderildi gibi ifadeler duyuyoruz ya bazen. Dolayısıyla oradan sormak istiyorum şimdi. Yani sadece insanlara mı gönderildi Peygamber Efendimiz peygamber olarak? Yani insanların dışındaki diğer alemlere, varlıklara da mı peygamber olarak gönderildi?
1: Bunu Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala orada ayet-i kerimede ve alem, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik.
0: Evet, alemlere orada çoğul kullanılıyor.
1: Tabii.
0: Bir alem var, bir de alemler var.
1: Yani sadece insanlara, sadece aynı şekilde dünyada yaşayanlara denmiyor. Yedi kat gök var, 18 bin de alem var. Her birisi için, hepsine rahmet olarak mı? Evet, rahmet ve iyilik olarak gönderdi. Hatta Peygamberimiz kendileri de, işte Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerine naklediyor onu, bir gazada diyor, bir harpte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirler yok olması için beddua etmesini, dua etmesini söyledik. Buyurdu ki ben lanet etmek, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek, insanların huzura kavuşması için gönderildim. Buyuruyor. Şimdi hani siz de soruyorsunuz alemlere, bütün varlıkların hepsine mi? Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam bir gün geldiğinde sohbet ediyorlar Peygamber Efendimiz'le. Peygamber Efendimiz'in hatırına geliyor. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de benim alemlere rahmet olarak gönderildiğimi bildiriyor. Bana gönderilen yani beni bu şeyle göndermiş Rabbim. Peki bu rahmetten sana da bir pay düştü mü diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam düşmez mi ya Resulallah diyor. Sizden önce diyor ben diyor hep korku içerisindeydim. Önceki peygamberler zamanında. Acaba hata eder miyim? Helak olur muyum? Rabbim bana gadab eder mi diye çok korkuyordum.
0: Melek de olsa.
1: Melek de olsa çok korkuyordum. Ama buyuruyor, size indirilmesi emredilen Kur'an-ı Kerim ayetlerini indirmeye başlayınca o ayetlerden işte Tekvir suresindeki 20 ve 21. ayetleri getirince bu müthiş korkudan kurtuldum. Çünkü Peygamber dedi ki Allah-u Teala benim alemlere rahmet olduğunu bildiriyor. Benim rahmetimden sana da nasip düştü mü diye soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. O da Allah-u Teala'nın büyüklüğü, dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Ama emin ol.

0: Çekler. Mazeret beyan edecek. Ben yüzüm yok Rabbimden talebe. On sana. Bin sene bekleyecekler. Nuh Aleyhisselam'a gidecekler. Nuh Aleyhisselam diyecek benim de yüzüm yok. Kavmin helak olmasını dile talep etti ya Allah-u Teala'dan. On sana işte sırayla bin sene bekleyerek İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Hepsi de mazeret beyan edecek. En son Muhammed Aleyhisselam'a gelecekler. Hani burada buyuruyor ya mahşerde de görülecek onun. Bütün insanlara, bütün oradaki mahşerdeki mahlukatın hepsine, hepsine. Hemen secdeye kapanacak. Allah-u Teala buyuracak ki ey Habibim kaldır başını ne istiyorsun? Ya Rabbi kulların yarattığı mahluka sıkışık halde. Bunların hesapları görürsün. Allah-u Teala emir verecek. Habibim dinleyin o sana Cenab-ı Hak buyuracak. Önce senin ümmetini getir. Önce senin ümmetini getir. Senin ümmetin hesabını görüp cennete önce senin ümmetin girecek. En sona geldi fakat ilk girecek olan da bu ümmet mi olacak? Evet bu ümmet olacak. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim buyuruyor. Allah-u Teala bildirdi ve haber veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin babası Abdülahad Hazretleri buyuruyorlar ki günlerin uğursuzluğu alemlere rahmet olan Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle bitmiştir. Uğursuz günler eski ümmetlerde vardı buyurmuştur. Şimdi diyor ya efendim falan gün uğursuzdur. Hala Hristiyanlarda, Yahudilerde bazı günler için öyle söylüyorlar. İslamiyeti yok. Muhammed Aleyhisselam gelmesiyle beraber uğursuzlukta kalkmıştır. Efendim şu bana uğursuz geliyor. Babaannem rahmetli derdi ki bu dedi solundan kalkmıştır. Sen kendinde aynı şekilde böyle bir memnunsuzluk var. Niye aynı şekilde zamana, güne, şuraya, buraya uğursuz diye aynı şekilde.
1: Yaptığına bak değil mi?
0: Hatanı kendinde ara. Yani. Tabii hatanı kendinde ara. Dolayısıyla günlerin uğursuzluğu alemlere rahmet olan Muhammed Aleyhisselam gelmesiyle bitmişti. Böyle bir durumda söz konusu değil. Eski ümmetlerde varmış yalnız. Eski ümmetlerde böyle bir durum söz konusu imiş. Ama bu ümmette böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta bütün varlıklara, evet Resulullah Efendimiz bütün varlıklara rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası ise meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki inkar edenlere dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Muhammed Aleyhisselam zamanında ise iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Ya Mustafa Bey kitaplar anlatıyor öyle enteresan şeyler oluyor ki. Mesela adam gece evde yapmış olduğu hata sabahleyin bakıyor kapısının üzerinde yazılmış görüyor. Ya ne büyük sıkıntı değil mi? Biz Mustafa Bey'i çok mübarek biliyorduk. Bak gece aynı şekilde işgalimi tertip etmiş falan filan. Orada yazıyor. Osman Ünlü'yü mübarek biliyorduk. Gece alemler yapıyor falan filan. Peygamber Efendimiz'in hatırı ve hürmetine kafirlere bile aynı şekilde yapılmıyor biliyor musun? Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekkeli müşrikler derlerdi ki bak azap mazap diyorsun ya diyor. Gelsin de görelim. Mübarek buyuruyor ki ben varım aranızda. Ben varken gelmez buyuruyor. Aranızda ben varım. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle de Peygamber Efendimiz'in varisleri o işte kitaplarda Müşri-i Kamil deniyor Ehl-i Sünnet alimleri. Bunlar aynı şekilde bir coğrafyada bir beldede varsa oraya da umum bela gelmez buyuruluyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Çünkü efendim bu Müşri-i Kamiller, bu evliya, bu Ehl-i Sünnet alimleri, bu Ehl-i Sünnet alimleri kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz'in. Yani ona muris denir buyuruyor. Varis olunan demektir muris. Aleyhisselatü Vesselam. İmam-ı Rabbani Kutsu Hazretleri zaman zaman kullanıyor bu muris kelimesini. Peygamber Efendimiz'in atfen kullanıyor onu Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti, bereketi bütün hayvanlar içinde, nebatat içinde, ondan sonra yedi kat gökler, melekler, cinler hepsi içindir. Hepsi içindir. Bir de zaman zaman siz de kullandınız, biz de kullandık. 18 bin alem diyoruz ya. Onu şöyle düşünen ve anlayanlar da var. Ha demek ki yedi kat göklerde böyle 18 bin tane işte insanların veyahut da şeylerin yaşadığı alem. Öyle değilmiş o. Karınca bir alem, arı bir alem, insan bir alem, cin bir alem, tamam mı? Her biri bu varlıkların her biri için, her biri için. Kullanılmış. Hatta onlar bile kendi aralarında farklı farklıdır. Mesela bizi izleyen ve dinleyenler de o belgesellerde belki rasyonlardır. Mesela denizde daha çeşitlidir bu mahluklar.
1: Tabii.
0: Köpek balığı diyor mesela şeyinde böyle alnın üzerinde farklı bir şekilde

0: böyle bir et parçası olan bir köpek balığı da var. Diğerleri böyle şey duruyor. O öyle duruyor falan. Ha, farklı farklı. Karıncalar da mesela çok uysal, yavaş yavaş gidiyor. Birisi de böyle hızlı hızlı gidiyor falan. Birileri iri, birisi cılız. Cılız. Ha, onlar da savaşıyor kendi aralarında. Sokmuyorlar aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bunların hepsine rahmet ve bereket olarak mı gelmişti Peygamber Efendimiz? Evet, rahmet ve bereket olarak gelmişti.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirine mutlaka ikram eder. Güzelce abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyene cennetin 8 kapısı açılır. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Mısır fethedilmişti. Amr bin As radıyallahu anh da Mısır'a vali olarak tayin edilmişti. Bir gün Mısır halkı Amr bin As'a gelerek, Nil Nehri'nin bir adeti vardır. Bu yapılmazsa suyu çekilir dediler. O adet nedir diye sordu. Halk, içinde bulunduğumuz bu aydan 12 gün geçtikten sonra bir kız buluruz. Annesini, babasını mal ve para vererek razı ederiz. O kızı güzel elbiselerle ve altınlarla süsleyip Nil Nehri'ne atarız dediler. Amr bin As radıyallahu anh bunları işitince, İslamiyet'te böyle iş olmaz. İslamiyet bozuk adetleri kaldırmıştır diyerek kabul etmedi. 3 ay sonra Nil Nehri'nin suyu kesildi. Mısır halkı vatanlarından göç etmeye başladı. Amr bin As radıyallahu an bu hali görüp bir mektup yazarak durumu Hazreti Ömer'e radıyallahu an bildirdi. Hazreti Ömer mektubu okudu ve bir cevap yazarak, onların adetlerini yapmamakla iyi etmişsin. Mektubumun içine bir parça kağıt koydum. O kağıdı Nil Nehri'ne bırak diye yazdı. Amr bin As radıyallahu anh bu mektubu aldı. Mektubun içindeki kağıtta şöyle yazılıydı. Allah'ın kulu Ömer bin Hattab'tan Mısır'ın Nil Nehri'ne. Eğer bundan evvel kendin aktığını zannediyorsan akma. Eğer seni Vahid ve Kahhar olan Allahü Teala akıtıyor ise, Vahid ve Kahhar olan Allahü Teala'dan seni akıtması için dua ederim, akıtmasını dilerim. Amr bin As radıyallahu an o kağıdı Nil Nehri'ne bıraktı. Ertesi gün sabahleyin Nil Nehri'nin suyu 16 arşın yükselerek akmaya başladı. Bir daha da önceki gibi suyu hiç kesilmedi. Mısır halkı sıkıntıdan kurtuldu. İmam-ı Müstagfiri rahmetullahi aleyh kendisine kadar uzanan rivayet zinciriyle naklederek şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam Firavun'a beddua eyledi ve Allahü Teala Nil Nehri'nin suyunu kuruttu. Halk vatanını terk etmeye başladı. Sonra toplanıp Musa aleyhisselama giderek, bizim için dua et, Nil'in suyu aksın diye yalvardılar. Musa aleyhisselam imana gelirler diye Nil'in suyunun yeniden akması için Allahü Teala'ya dua etti. Sabahleyin baktılar ki Nil Nehri'nin suyu 16 zira yükselmiş akıyordu. Allahü Teala Muhammed aleyhisselam'ın ümmetinden Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bu kerameti verdi.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Fahr-ı Alem sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzlüydü. Tebessüm ederek gülerdi. Gülerken mübarek dişleri görünürdü. Güldüğü zaman nuru duvarlar üzerine ziya verirdi. Ağlaması da gülmesi gibi hafif idi. Kahkaha ile gülmediği gibi yüksek sesle de ağlamazdı. Ama mübarek gözlerinden yaş akar, mübarek göğsünün sesi işitilirdi. Ümmetinin günahlarını düşünüp ağlardı. Ve Allahü Teala'nın korkusundan ve Kur'an-ı Kerim'i işitince ve bazen de namaz kılarken ağlardı. Fahri Alemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmakları iri idi. Mübarek kolları etli idi. Mübarek avuçlarının içi geniş idi. Bütün vücudunun kokusu miskten güzel idi. Mübarek bedeni hem yumuşak hem de kuvvetliydi. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak idi. Mübarek teri miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Mübarek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi. Mübarek ayaklarının parmakları iri idi. Mübarek ayaklarının altı çok yüksek olmayıp yumuşak idi. Mübarek karnı geniş olup göğsüyle karnı beraber idi. Omuz başının kemikleri iri idi. Mübarek göğsü geniş idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şerifi nazargâh-ı ilahi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun boylu olmayıp kısa dahi değil idi. Yanına uzun bir kimse gelse ondan uzun görünürdü. Oturduğu zaman mübarek omuzu oturanların hepsinden yukarı olurdu. Mübarek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil, yaratılışta ondüleydi. Mübarek saçları uzundu. Önceleri kâkül bırakırdı. Sonradan ikiye ayırır oldu. Mübarek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser kısaltırdı. Saç ve sakalını boyamazdı. Vefat ettiği zaman da saç ve sakalında ak kıl 20'den az idi. Mübarek bıyığını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli mübarek kaşları kadar idi. Emrinde hususi berberleri var idi. Müslümanların da sakalı bir tutam uzatması, fazlasını kesmesi, bıyıklarını kırkması sünnettir.
1: Hikmetten 7 iyi huy meydana gelmektedir. 1. Birincisi zekadır. Bir melekedir. Bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için malum şeyler yardımıyla meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. 2. Sürat-i fehimdir. Buna sürat-i intikal de denir. İhtiyacı olunca lazım olan şeyi hemen anlayan melekeye denir. Bir şey işitince onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sürat-i fehm ise fikirden ve nazardan başka şeylerde olur. 3. Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmektir. 4. Dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp istediği şeye teveccüh etmektir. 5. Teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. 6. Tehaffuz. Yani unutmamaktır. Ruhun akıl erdirdiği, anladığı bilgileri unutmamasıdır. 7. Tezekkürdür. Hafızadaki bilgileri her istenilen zamanda hatırlamaktır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa şehrinden sesleniyorum. Lefkoşa'nın ana caddelerinden biri üzerinde Lefkoşa Müzesi var. Bugün sizlere orayı da tanıtacağım. Malum yurt içi yurt dışı çekimlerimde daha ziyade Osmanlı, Selçuklu ve diğer İslami eserler üzerinde araştırmalarım ve çalışmalarım olduğu için onları anlatıyoruz. Ancak bu arada müzelerde de gördüğümüz etnografik yapıları veya eşyaları da sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet, o camileri, medreseleri, han hamamları kullanan insanlar evlerinde nasıl yaşarlardı, ne giyerlerdi, nasıl mutfak eşyaları vardı? O şekilde de o dönemin bir bilgisini sunmaya çalışıyorum. Ancak şimdi burada Lefkoşa Müzesi arkeolojik ağırlıklı bir müze. Arkeolojide tabii kazılara dayandığı için benim branşımın biraz dışına çıkıyor. Ama bu Güney Kıbrıs'taki müzeyi de sizlere tanıtmadan geçmek istemedim. Öyle uygun gördük. Burada daha ziyade ağırlıklı olarak milattan önce 2000 yıllarına kadar uzanan, yani bronz çağının da eşyaları var. Ondan zamanımıza kadar Lüzinyanlar döneminin de eşyaları var. Yani milattan sonra 1200'lü yıllara kadar da eşyalar var. Bunlar hemen hemen hepsi buradaki ilgililerin ifadesine göre topraktan çıkmıştır. Milattan önce batmış olan bir geminin, yani 200'lü yıllarda batmış olan bir geminin içinden çıkan amforalar, amforaların da içinden çıkan efendim zeytin çekirdeklerinden bademlere kadar, üzüm çekirdeklerine kadar buluntular var. Burayı da hasreten araştırdım ki hani burada böyle bir batıktan çıkarılan bir toprak da olsa, başka bir eşya da olsa var mı? Kesinlikle olmadığı bana ifade edildi. Tabii dillerimizde anlaşabildiğimiz kadarı ile. Zaten Girre'deki batık da Amerikalılar tarafından 1950'li yıllarda işte o kıyılarda tespit edilmiş bir batığın daha sonraki zamanlarda çıkarılmasıyla elde edilmiş. İngiliz döneminde böyle bir batık araştırması, yani 1878'den 1953'e kadar bir batık araştırması yaptıklarını ben tahmin ediyorum. Açıkça buradan söyleyeyim. Ama İngiliz'in malum yönetimi ele almasıyla burada kimsenin kafasını kaldırıp da siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye gerek Rum toplumunun, gerek Türk toplumunun İngiliz'e karşı soru sorma gücü kalmamış idi. Kıbrıs'ın en güzel yerlerine en güzel villalarını koyup bataklığı kurutacağız diye okaliptüs ağaçlarını bu yeşil Kıbrıs'ın her tarafına bol bol dikerek bugün Kıbrıs'ın suyu suya muhtaç hale getirilmesinin sebebi İngilizlerin buradaki çevre politikasıdır. Çok hatalı bir çevre politikasıdır. Efendim sıtma vardı, o vardı, bu vardı, bataklık vardı. Yani çok mu seviyordunuz Kıbrıs'ı? Çok seviyorsanız imar edeydiniz diyeceksiniz. Bugünkü kraliçenin tahta çıkışının hatırası diye saray meydanına bir tane sütun dikmişler. Alın size İngiliz'in Kıbrıs'a getirdiği bir hatıra. Evet. Peki buradaki insan ne yerdi, ne içerdi, nasıl yaşardı? Bunların yaşantısına sen ilave ne getirebildin? Ancak zaptırapt polisiye tedbirlerle buradaki iki toplumu da tam manasıyla ezmişlerdi. Ve buralardan çok okumuş yazmış insanın çıkamamasının bir sebebi de İngiliz'in eğitim politikasıdır. Çevre politikası okaliptüslerle Kıbrıs'ı kurutmuştur. Eğitim politikası da öğrenci seçeceğiz diye güya kendi kolejlerinde kendilerine hizmet edecek insanları yetiştirme sevdasına düştüler maalesef. İşte burası da bu şeyde müzede Kraliçe Victoria'nın ölümünde efendim karar verilmiş 1901'lerde böyle bir şey yapalım diye, müze yapalım diye. Daha sonraki yıllarda da müze binası yapılmış. İşte İngiliz'in buraya Kıbrıs'ın parasıyla, Kıbrıslı'nın emeğiyle yaptığı bina şimdi gireceğimiz binadır. Önünde de sizlere bunu anlatmadan içeriye girmek istemedim. İçeriye gireceğiz. Tabii uzmanlık alanım olmadığı için baka baka bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Birkaç ilgiliden de bilgi alıp sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugünkü programımızda Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın efendim Lefkoşa'da bulunan arkeoloji müzesi. Ama gördüğüm kadarıyla etnografik eserler de bol bol var. Geçelim içeriye efendim. Güney Kıbrıs'taki Lefkoşa Müzesi'nin iç kısmına, yani teşhir salonlarına, gezi salonlarına girdik. Sağ baştan başladık. Eskiden yeniye doğru bir gidiş var. Yani yeniden eskiye doğru değil, eserler taş devrinden itibaren alınmış. Bu şu vitrinde gördüğümüz şeylerin birçoğu taş devrindeki kesici alet için kullanılan taşları gösteriyor. Hani Anadolu'da düvenlere çakılan çakmak taşları vardı ya efendim, onun daha değişiği şeklinde. Bir de bu vitrinlerde birçok böyle su kabı gibi şeyler görüyoruz. Bunların hepsi milattan önce 2000 yıllarından da evvel olan, yani 2500'e doğru olan kısımlar. Ki burada tabi semavi bir din inancı yok o dönemde. 124'ten ziyade peygamber gelmiş ama tabi bunların aralarında da epey zamanlar var. Bu zamanlardan dolayı çok gerilerde insanlar, kendinden önce semavi din inancı varsa da ona sonradan işte yanlıştı manlıştı, hani var ya efendim şimdi de böyle fikirde olan insanlar, kendi kendilerine bir din uydurmuşlar ve kabirdeki, yani gömülü olan, defnedilmiş olan kimsenin de bazı eşyalara ihtiyacı olacağı düşünülerek mezarlara gömülmüşlerdir. Burada 50 binden fazla parça, irili ufaklı eser sergilenmekte. Yani müze gerçekten, eserler ufak ama adet olarak çok fazla. Dünyanın sayılı müzelerinden dense yeridir. Burada da ekseriyetle eşyalar böyle kabirlerden çıkmış olan, kazılar esnasında mezarlarda hemen iskeletin yanında çıkmış olan eşyalardır. Burada çeşitli kaplar, aletler, efendime söyleyeyim bardaktan tutun da daha başka kullanılacak eşyaları, güya gittikten sonra da orada hayat devam ediyor efendim ve onları da orada kullanacaklar. Halbuki iskelet kolunu bacağını kıpırdatamıyor ki onları şey diyecek. İnsanoğlu düşünmüyor efendim. Şimdi buradan yavaş yavaş gidelim. Şurada orijinal bir eşya var. Onu sizlere göstereceğim efendim. Çünkü ateşi de bilmedikleri bir dönemde yapılmış bir toprak eşya. Ateş bilinmiyor. Şimdi geçelim o tarafa efendim. Efendim şimdi takıların bulunduğu bir vitrinin önündeyiz. Bunlar da yine hanımların defnedilirken, gömülürken sağlıklarında taktıkları şeyleri çıkarmamışlar ki orada da biraz daha yakışıklı görünsünler diye herhalde. İşte bunlar kabirlerde çürümüş olan cenazelerden dünyaya arta kalan şu taştan yapılma fakat değişik bir teknikle yapılmış, elimize alıp da bakacak bir halimiz yok, vitrinler kapalı. Bunları size göstereyim dedim. Şu vitrinde görülen şeylerin hepsi ateş bilinmezken seramik çamurundan yapılmış, güneşte kurutularak kullanılacak hale getirilmiş ev eşyalarıdır. Bunlar da mezarlardan çıkmıştır. Hani orada su içmek için işte daha başka elini yüzünde mi yıkıyordu, nasıl oluyordu? Olacak şeyler değil tabii bunlar efendim. Değil de ibretlik olarak ben bunları söylüyorum. Yoksa bugünün insanında da buna benzer şekilde bazen arabasını gömdürenler oluyor efendim. Hayret bir şey. Şimdi burada bu güneşte kurutmadan sonra ateşte pişirme olan bir örnek göstereceğim sizlere efendim. Bu hemen yanımdaki vitrinde iki tane vazo, çömlek veya küp gibi, artık bunların ikisinin arasında büyüklüğü biraz fazla. Bunlar ateşte pişirilmiş, topraktan yapılmış, ateşte pişirilmiş olan. Daha önceki söylediklerim güneşte kurutularak pişirilenler, bu ise daha yüksek bir hararette pişirilenlerden. İşte herhalde kırık olarak rastlandı ki kazı yerlerinde bunları içten birleştirmişler. Şu ise daha bütün bir halde görünüyor. O dönemin insanların kullandıkları silahlara ait bir iki parça sizlere göstereceğim efendim. Bu vitrinde de çok eski dönemlere ait taş devrinin baltalara takılan balta ağzı taşlar var efendim. Taşı evvela herhalde bir taşı diğer taşa sürtmek suretiyle ağız kısmını biraz daha inceltiyorlar, bir şeyi kesecek hale getiriyorlar. Sonra da bir ağacın üzerine herhalde deri parçalarıyla veya yapabildilerse iplerle, o gün için ipe benzer şeylerle sarmak suretiyle çeşitli av aletlerinde bunları kesici olarak kullanıyorlar idi. Buradan değişik bir bölüme giriyoruz efendim. Bu vitrinde de üzüm sıkma tekneleri var efendim. Yani şırahanelerde hani üzümleri çiğnerler, ondan sonra da şıra akar aşağıya. Bunu isteyen pekmez yapar. Tabii burada anlatılana göre işte şaraplık üzüm falan filan diyorlar ama üzümün herhalde en güzel tarafı üzüm olarak yenmesi, yenmiyorsa şıra olarak içilmesi, o da fazla bekleyince kükrer diye pekmeze çevrilmesi. Bütün Anadolu coğrafyasında bağcılıkla uğraşanlar bunu yaparlardı. Kıbrıs'ta da bağcılık meşhur idi. Ha, şarap da yapılır mıydı? Onu da herhalde yapanlar vardı. Çünkü Hristiyanlar dinlerinin icabı olarak şarabı içmekten imtina etmiyorlar. Ama ben burada rastladığım kadarıyla çoğu da bu konuyu tasvip etmiyor. Peki bu neymiş? Bunun içinde üzüm mü sıkılır diyeceksiniz? Yani elle başka bir yerde sıkılır. Hayır, bu sembolik yapılmış. Bağcılığa merakı olanlar öldüklerinde kabirlerine aman tekneden uzak olmasın diye teknesini de koymuşlar efendim. Bunlar kabirden çıkanlar efendim. Muhtelif ebatlarda, muhtelif şekillerde olan var. Hatta ev modeli bile koymuşlar ki kabrinin yanında kendi evinin yanında bulunsun. Evine yan yana olsun diye. Eve sığacak gibi değil, insan sığar gibi değil. Onu da gösterelim. Şimdi sizlere evden bahsettim biraz önce. O evin olduğu vitrinin oraya geldik. Şu topraktan yapılmış, yine bir mezardan çıkmış bu da efendim. İskeletin yanından. İnsanlar böyle etrafı duvarlarla çevrili evlerde hayatını geçirirlermiş. Bu biraz aceleye gelmiş herhalde. Acık sağa solu tam düzgün bir hale getirilmeden kurutularak konmuş. Bu da güneşte kurutulanlardan birisi. Şurada bir de çanak var efendim. Hemen yanında. O çanak da yine güneşte kurutulanlardan ve bir şeyler içmek istediği zaman ibiği falan da var. Onu da yine mezara koymuşlar. Yani görünen şu kıymetli seyircilerim. Milattan önceki dönemde, şimdi diyeceksiniz böyle paganist şekilde düşünen topluluklar var. Olabilir. Yani insanlar her şeyi eşyalaştırmışlar. ölümden sonrasında da bu eşyalarla bağlantılarını koparmamışlar. Halbuki ölüm eşyalarla irtibatı koparıcı, efendim, lezzetleri giderici buyuruluyor bizim inançlarımıza göre. Ama burada böyle bir eserlere rastladık. Bunları da sizlere gösterelim istedik. Geçelim, bir bölüm daha var, onu da gösterip ondan sonra da programımızı inşallah noktalayacağız. Bu girdiğimiz salonda sağlı sollu ve ortadaki vitrinlerin hemen hepsi toprak eşyalar. Pişmiş toprak eşyalardan yapılmış ve artık zamanımıza doğru, yani 1500 yıl falan yaklaşabilmiş. Öyle hemen bundan 50 sene öncenin eserleri manasını söylemiyorum. Yaklaşmış olan eserlerdir. Tabii bu eserlerde biraz daha değişik zarafetler de var. Bunların hemen hepsi evlerde kullanılacak, insanların kullanabileceği küçük çaptaki çömlek eşyalar. Bir iki tane de büyük depo gibi kullanılacak küplere de rastlıyoruz. Tabii insanlar kendi bizim inancımıza göre topraktan yaratılmış, topraktan da bir türlü ayrılamamış, en sonunda da hayatı noktalayınca yine toprağa kavuşuyor. Burada yapılan, sergilenen eşyaların birçoğu çifte kulplu ama bizim gemi batık kurtarma çalışmalarında ifadesini bulan amforalardan değil. Bunlar kısa boğazlı. Amforalar hem uzun boğazlı olması lazım, içindeki eşyanın veya konmuş olan maddenin, neyse, sıvı maddenin gemi dalgaya tutulduğu zaman çalkalanıp dökülmemesi için, hem de taşınma kolaylığı. Çünkü amforalar hafif şeyler değil. Yani iki kişinin tutarak taşıyacağı büyüklükteki şeylerdir ki bunlar gemiler yük taşırlarken o günün imkanlarında zeytinyağı olsun, daha başka sıvı maddelerin taşınmasını olsun, onlar kullanılıyordu. Kıbrıs'tan çıkan eserlerin belki onda biri, belki de 20'de biri burada sergilenen. Bunların daha çok baş eserleri maalesef Amerikalılar tarafından Amerika'ya götürülmüş. Bir iki parçası zoraki iade edilmiş. Şu anda Amerika'dan herhangi bir iade de yok. Niye istenmez bilmiyorum. Türkiye pekala bunları talep ettiğinde dünyadan tıkır tıkır getiriyor. İngilizler de buradan bilhassa Magosa'daki Salamis harabelerinden, ki İngilizler idaresi döneminde bu güya bulunmuştur, bu Salamis harabeleri kumla kaplanmış olan yerde kazılar başlamış. Şu anda Salamis'in %95'i toprak altındadır. %5'inden çıkardıklarında %95'ini İngilizler kendi memleketlerine götürmüşler. Hepsi de İngiltere'deki çeşitli müzelerde sergilenmektedir. Evet, insan tarihe düşkün olmalı ama her şey bana, her şey bana dememeli. Müzedeki anlatımımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşine onun haberi olmadan yardım eden kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz gıybet kanser gibidir. Gıybet, din kardeşinin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir. Yani belli bir müminin ayıbını onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Mesela bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman, bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaretle, hareketle bildirmek, yazıyla bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendikte, elhamdülillah Allah bizi hayasız yapmadı gibi, onu kötülemek çok çirkin gıybet olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu demek gıybet olur. Bid'atleri, mezhepsizliği yayarak ve aşikare günah işlemeye devam ederek Müslümanların doğru yoldan ayrılmalarına sebep olanı, bunun zararından korunmaları için Müslümanlara tanıtmak gıybet olmazsa da bunu fitneye sebep olmayacak şekilde bildirmelidir. Gıybet kanser gibidir. Girdiği vücut iflah olmaz. Bugün insanların çoğu gıybet kanserine yakalanmışlardır. Bu gıybet afetinin hanımlar arasında da salgın haline geldiği herkesçe malumdur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde suizandan kaçınmayı emretmekte, birbirini çekiştirmeyi menetmekte, gıybeti ölü kardeşinin etini yemeye benzetmektedir. Bazı hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir ama gıybet edilen helal etmeyince tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip ağızlarına konduğu bir takım insanlar gördüm. Kendilerine bu kokmuş etleri yiyin diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler şeytanın dostlarıdır dedi. Cehennemden en son çıkarılan kimse gıybetten tövbe edendir. Yani tövbe ederken helalleşmeyendir. Cehenneme girenlerin ilki ise gıybetten tövbe etmeden ölen kimsedir. Bir gıybet edeni Allahü Teala 10 şeyle cezalandırır. 1. Rahmetinden uzak eder. 2. Meleklerden uzak eder. 3. Taatini, iyiliklerini yok eder. 4. Resulullah'ın ruhunu ondan çevirir. 5. Allahü Teala ona gadab eder. 6. Ruhunu teslim ederken onu baş aşağı eder. 7. Kabir azabını şiddetli eder. 8. Ölüm zamanında amellerini sevapsız bırakır. 9. Cehenneme yakın eder. 10. Cennetten uzak eder. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe eden kimse cennete en son gidecektir. Gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Gıybet hem Allah huzurunda ve hem de insanların hakkı olması bakımından çok büyük mesuliyeti mucip bir hata ve büyük bir günahtır. Gıybet edenlerin dili, kıyamet günü feci bir manzara arz ederek bütün mahlukat arasında mahcup ve rezil olacaktır. Gıybet söylemek veya dinlemek, çalgıdan ve oyundan daha büyük günahtır. İbadetlerin sevabını yok eder. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek, akılsızlık, cahillik ve ahmaklık değil midir? İbadetler Allahü Teala'ya arz olunurken, bunları gıybet ve faydasız sözlerle sahibimizin karşısına çıkarmak kadar edepsizlik olur mu? Yapılan kötüleme, yalansa, iftiraysa zararı söyleyene olur. Onun sevapları bana verilir, benim günahlarım ona yüklenir demelidir. İftira etmek, gıybet etmekten daha fenadır. Yanında gıybet yapıldığını işiten kimse, buna hemen mani olmalıdır. İnsanı gıybet etmeye sürükleyen sebepler çoktur. Bazıları şunlardır. Ona karşı düşmanlık, yanında olanların fikirlerine uymak düşüncesi, sevilmeyen bir kimseyi kötülemek, kendisinin o günahta bulunmadığını bildirmek, kendinin ondan üstün olduğunu bildirmek, haset etmek, yanında bulunanları güldürmek, şakalaşmak, onunla alay etmek, ummadığı kimsenin haram işlemesine hayretini bildirmek, buna üzüldüğünü, ona acıdığını bildirmek, haram işlediği için onu sevmediğini bildirmek. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek, insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet ederken başkasından söz taşınırsa, ayrı bir günaha daha girer. Gıybet, insanların aralarının açılmasına, dargınlıklara sebep olur. Gıybet etmenin kefareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir. Affetmezse onu övmeli, sevdiğini bildirmeli, yalvarmalı, gönlünü almalıdır. Helal etmezse hak yine onundur. Pişman olmadan helalleşmek riya olur, ayrı bir günah olur. Ölüyü ve zimmi olan kafiri gıybet de haramdır. Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah korkusu ibadetlerin süsüdür.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sen de öleceksin. İmam-ı Gazali'nin halka nasihatinde şöyle buyurmaktadır. Ölüm kabir hakkında. Ölüm büyük bir iş ve korkunç bir tehlikedir. Lakin bunu insanlar iyi bilmemektedir. Hatırlasalar bile ölümü ara sıra fazla tesir etmiyor gafletten insanlara. Öyle dalmışlardır ki dünya meşgalesine başka şey gelmez olmuş maalesef kalplerine. Hatta onlar Allah'ı ansalar da bir müddet, lakin hiç alamazlar bundan bir tat ve lezzet. Bundan kurtulmak için çekilip bir kenara şöyle söylemelidir nefsine ara ara. Ey nefsim, ömür geçti, yakında öleceksin. Lakin görüyorum ki sen hala gaflettesin. Sana hiç bilmediğin karanlık bir dehlize gir deseler girmezsin, tehlike vardır diye. Halbuki bir gün ölüp sen de kabre girersin. Bu aşağı değildir ondan, iyi bilesin. Eğer uzak görürsen şimdi henüz eceli, düşün ani olarak ölüp de gidenleri. Beraber oturduğun, yiyip içip güldüğün, nice tanıdıkların neredeler hani bugün? Düşün o senden önce ölen yoldaşlarını, nasıl kara toprağa koydular başlarını. Onlar da senin gibi yaşardı bu dünyada, nasıl ölüp gittiler ummadıkları anda. İşte nasıl yuttuysa onları kara toprak, çok yakında seni de yutacaktır muhakkak. Mezardaki halini hiç düşünmüyor musun? Nasıl birbirlerinden ayrılacak her uzvun? Sonra mezarındaki o kurtlar, o böcekler, gözlerini, dilini kemirip yiyecekler. Sen o vaziyetteyken gelirler varislerin. Hemen taksim edilir bıraktığın servetin. Hatta hanımın dahi başkasıyla evlenir. Bunları göreceksin yakında sen de bir bir. Senden evvel ölenler pişmansa nasıl şu an, sen de gaflet edersen olursun öyle pişman. Halbuki sen onlardan kaldın da az geriye, hala bir ders ve ibret almazsın. Acep niye? Her gün görüyorsun da geçen cenazeleri, niçin düşünmüyorsun hiç ölüm ve eceli? Zannetme ki onları seyredersin böyle hep. Bir gün götürmezler mi seni de böyle acep? Ey nefsim, uyan artık, ömrün sona geldi bak. Az daha yaşasan da öleceksin muhakkak. Bir şey muhakkak ise onu oldu bilmeli. O halde uzak değil, yakında bil eceli. Düşün ki ona göre yapasın bir hazırlık. Sonsuz bir yolculuğa çıkıyorsun sen artık. Pişman olmamak için yarın mizan önünde bütün hazırlığını yap ve bitir bugün de. Zira o gün mahşerde hesap var her bir işten. Hesap kötü giderse kurtulunmaz ateşten. Öyleyse çok oku da öğren ilmi halini ve hemen buna göre düzelt bütün halini. İlim, amel ve ihlas lazımdır önce sana, yoksa kavuşamazsın ahirette ihsana.
0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Ağustos Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in Gerçek Dost Zor Günde Belli Olur başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı şimdiye kadarki en sert yaptırım paketlerinden birini açıkladı. Hedef, ülkenin ekonomisine büyük zarar vererek politikasını veya davranışını değiştirmek. Banka hesapları donduruldu, uluslararası transfer sisteminden çıkarıldı, İranlı şirketlerin ülke dışındaki mal varlıklarına el konuldu. Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımların İran üzerindeki baskıyı artırarak geniş çaplı askeri operasyon ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini açıkladı. Tahran'la ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkelere yönelik sert mesajlar verdi. Çökmekte olan bir rejimin finansal atar damarı olarak hareket eden her ülke onun izolasyonunu paylaşmayı beklemelidir ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında topyekün bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. İran çökmedi, güçlendi dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ekonomik savaşına yardımcı olan bölge ülkelerinin çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Peki bu ekonomik ambargo bizi nasıl etkileyecek? Bir defa şu anda 92 olan Brent petroldeki sert yükseliş enerji maliyetlerimizi artırıyor. Akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Türkiye'nin önemli bir doğalgaz ve petrokimya sağlayıcısı İran'a yaptırımların şiddetlenmesi bu girdilerin tedariğini zorlaştırarak sanayi üretim maliyetlerini artıracak. Enerji faturasının büyümesi ülkenin döviz ihtiyacını büyüterek Türk lirasında büyük değer kaybına yol açacak. Amerika'nın İran'da iş yapan üçüncü ülke şirketlerini ve bankaları hedef alma stratejisi finans sektörünü çok zor durumda bırakacak. SWIFT, dünya genelindeki bankaların birbiriyle güvenli ve hızlı bir şekilde döviz ve mesaj transferi yapmasını sağlayan uluslararası bir iletişim ağından dışlanan İran'da yasal ticaret yapmak ve para transferi gerçekleştirmek neredeyse imkansız hale gelecek. Bu durum gri piyasaların veya alternatif ödemelerin

Ama bu krizden en az etkilenmek için önümüzde acil olarak almamız gereken kararlar var. Azerbaycan, Rusya ve Katar gibi alternatif ülkelerden yapılan boru hattı ve LNG ithalat payı artırılmalıdır. Yerli, rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırımlarına hız verilerek dışa bağımlılık ve dolayısıyla ambargo dönemlerinde tırmanan enerji faturası baskısı düşürülmelidir. ABD Hazine Bakanlığı, İran'da iş yapan finans kuruluşlarına ağır ikincil yaptırımlar uygulamaktadır. Türk bankalarının küresel finans sisteminden dışlanmaması için yaptırım kurallarına tam uyum sağlamalı ve şüpheli işlemler sıkı denetlenmelidir. Türkiye, geçmiş dönemlerde olduğu gibi insani tüketim maddeleri ve doğal gaz tedariği gibi kritik alanlarda Amerika'dan resmi yaptırım muafiyeti koparmak için diplomatik müzakereler yürütmelidir. Son nokta. İşte burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la arasındaki yakın ilişki bağı öne çıkıyor. ABD Başkanı İran, ambargosu nedeniyle yere göğe sığdıramadığı Türkiye'nin büyük zarara uğramasını önlemek için bize 180 günlük geçici muafiyet uygulayabilir. Gerçek dost kara günde belli olur. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırer'in Gerçek Dost Zor Günde Belli Olur başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün Maden İşçisinin Emeğine Göz Dikene Geçit Yok başlıklı makalesini sunuyorum. Görmüşsünüzdür, bir süredir bir grup maden işçisi Ankara'da eylemde. Bir kısmı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bir kısmı da madenin sahibi olan şirketin merkezinde açıklamalar yapıyor. İki madenin de sahibi Yıldızlar Holding. Madenlerden biri Eskişehir Mihalıççık'ta. Burası 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Naksan Holding'in Adularyası. Yıldızlar Holding'le adı Doruk Madencilik oldu. Bir süre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimindeydi. 2022'de Yıldızlar Holding burayı satın aldı. Eti Gümüş'te yine aynı holdingin 2024 yılında özelleştirme kapsamında devletten devraldığı yer. 2025'ten bu yana iki madenin adını da işçilerin ödenmeyen maaşları, kıdem tazminatı ve diğer alacakları nedeniyle yaptıkları işçi eylemlerinde görüyoruz. Esasında eylemler yeni başlamadı. Nisan'dan bu yana çeşitli platformlarda sürüyor. O dönemde işçiler ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle defalarca Ankara'ya yürüyüş ve protesto eylemleri düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çabalarıyla maden işçilerinin önemli bölümünün ücret, kıdem tazminatı ve diğer alacakları Haziran ayı başında ödendi. Hatta Bağımsız Maden İş Sendikası sosyal medyasından kazandık paylaşımı dahi yaptı. Ancak daha sonra sendika yönetimi işçilere geçmiş tarihlerde ücretsiz izne çıkarıldıkları dönemler için ücret ödenmesi, geç ödenen kıdem tazminatlarının gecikme faizinin de hesaplanarak tahsil edilmesi ve 6 işçinin sendikal tazminatı gibi yeni alacakları öne sürerek yeniden eylemleri başlattı. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bugün Bağımsız Maden İş Sendikası'nın eylemlerde daha çok sesi çıkıyor. İşçiyi de çoğu zaman istismar ediyorlar. Aslında madenlerde yetkili sendika Türk İş'e bağlı Maden İş, yani toplu iş sözleşmesinin muhatabı onlar. Peki bu olaylar yaşanırken devlet ne yapıyor diyebilirsiniz, anlatayım. İşçilerin haklarını alamadığını söylediği Yıldızlar Holding bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın radarında. Edindiğim bilgilere göre 27 Ekim 2023 tarihinde Yıldızlar Holding bünyesinde toplam 310 maden ruhsatı varken bugün bu sayı 124'e düşmüş durumda. Yani aradan geçen 3 yılda şirketin 186 ruhsatı iptal edildi. Bugün mevcut 124 ruhsatın yalnız 67'si için işletme izni var. İşletme izni bulunan 67 ruhsatın 59'una da faaliyet durdurma yaptırımı uygulandı. 2022 yılı sonrasında da işçi ödemeleri konusunda sicili bozuk Yıldızlar Holding bünyesindeki şirketlere yeni bir maden ruhsatı verilmedi. Biliyorsunuz yerli kömür üretimini ve yerli kömürden elektrik üreten santralleri desteklemek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı şirketlere bir teşvik sunmuştu. Bu teşvikin amacı ithal kömürün piyasadaki haksız rekabetinin dengelenmesini, üretim merkezlerinde istihdamının korunmasını, bölgesel ekonominin canlanmasını amaçlıyordu. Yerli kaynakları desteklemek için çıkarılan bu teşvik mekanizmasına göre 2029 yılı sonuna kadar yerli kömürden elektrik üreten santrallere kilowatt saat başına 7,5 dolar sent alım garantisi sağlanıyor. Ancak bu desteklerden yararlanmanın temel şartı işçi haklarının korunması ve çalışanların alacaklarının zamanında ödenmesi. Yıldızlar Holding işçi alacaklarını zamanında yerine getirmediği için bu teşvik kapsamı dışında çıkarılmış durumda. Dolayısıyla devlet işçinin hakkını gasp eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyor. Bir taraftan maden bölgelerinde istihdamın korunması için süreci hassas yürütmeye çalışırken, diğer taraftan da maden emekçilerinin alın terine göz dikenlere karşı yaptırım uyguluyor. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Maden işçisinin emeğine göz dikene geçit yok" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Uçurtmalarla bile kavga etmek" başlıklı makalesini sunuyorum. Orta Doğu'da taşlar biraz da olsa yerine oturmaz mı? Oysa gelinen noktada İsrail güvenlik gerekçesiyle Filistinlilerin uçurtmalarına bile savaş ilan ediyor. İsrail'in geçen salı sabaha karşı Türkiye sınırına 70 kilometre ötedeki Ebu Zuhur hava üssüne Türk askeri yerleşecek iddiasıyla hava saldırısı düzenlemesi Orta Doğu'daki güven bunalımlarına bir yenisini eklemiş durumda. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Suriye ile İsrail arasında yeni bir gerginliği düşürme mekanizması kurulmasını, Türkiye'nin de isterse dahil olmasını öneriyor. Nitekim önceki gün Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Gizli Servisi Mossad'ın başkanı Roman Goffman'ın Ürdün'de görüştükleri bildirildi. Görüşmede Türkiye ve Suriye işbirliği de masadaydı. İsrail basınına göre görüşmelerde Goffman kırmızı çizgilerini gündeme getirdi. Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerinin engellenmesi, Golan Tepelerinin Suriye tarafının silahtan arındırılmış bölge olarak kalması, Suriye'deki Dürzi topluluğunun güvenliğinin sağlanması, Suriye ordusunun stratejik savunma sistemlerini temin etmesinin önüne geçilmesi gibi. İsrail ayrıca ancak diplomatik ilerleme halinde Suriye topraklarında oluşturduğu tampon bölgeden çekilmeyi kabul edebileceğini de bildirmiş. Şam'ın resmi ajansı Sana'ya göre ise Suriye ulusal ordu kurmak, ittifaklar belirleme konusunda egemen bir devlet olduğunu vurgularken egemenlik haklarını kısıtlayacak her türlü düzenlemeyi reddetti. Ayrıca görüşmede Türkiye ile İsrail arasındaki farklılıkların aşılması ve iki ülke arasındaki gerginliklerin Suriye topraklarına sıçramamasının sağlanmasına yönelik çabalar da gündeme geldi. Basına sızan haberlerden İsrail'in kendi şartlarını dikte etmeye çalıştığı, Suriye'nin ise egemen bir ülke olduğunu, istediği taraflarla işbirliği yapabileceğini tekrarladığı, ancak yine de gerilimin düşürülmesinin yolunun arandığı anlaşılıyor. İsrail'de yaklaşan 27 Ekim seçimleriyle birlikte Türkiye karşıtı retorik yükselirken, İsrail savaş uçaklarının Türkiye sınırına yakın olan Ebu Zuhur'u bombalaması, olası sıcak bir çatışma ihtimalini İsrail'de de tartışmaya açmış durumda. İsrail basınında bir yanda Benjamin Netanyahu hükümeti saldırı nedeniyle eleştirilirken Türkiye'nin NATO ülkesi olduğu, böyle bir gerilime hiç gerek olmadığı yorumları dikkat çekiyor. Fanatik milliyetçi kanatsa Türkiye'yi hedef ülkeler arasında saymaktan vazgeçmiyor. 7 Ekim 2023 Hamas saldırıları ve rehine krizi belli ki İsrail kamuoyunda ciddi travmaya yol açmış ve bu travma henüz aşılmış değil. Gelinen noktada Netanyahu ve ahalisi 7 cephede savaş yürütmekle övünüyor. İsrail basınında ise zaman zaman İsrail halkının da askere çağrılan yedeklerin de ailelerinin de bu bitmeyen savaş döngüsünden yorulduğu haberleri yer alıyor. İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze şeridinde hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler ise bin kez değil yüz binlerce kez daha yorgun.
ABD Başkanı Donald Trump'ın aracı olduğu ve 19 Ocak'ta kabul edilen Gazze ateşkes planı bir türlü ilerlemiyor. Temmuz ayı sonunda Trump'ın Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail itirazlarına devam ediyor. Hamas'ın silahsızlandığından emin olmadan Gazze'den çekilmeyeceğini açıklayan İsrail, Türkiye ve Katar gibi ateşkeste arabuluculuk yapmış ülkelerin Filistin bölgesinde rol almasını engellemek için Amerika nezdinde kulis yapmayı sürdürüyor. Filistin meselesi, İsrail'in 1948 yılında kurulması sonrasında Orta Doğu'nun en önemli meselelerinden biridir. İsraillilerin Filistinlilere yönelik zulmü, bölgedeki İsrail karşıtı eğilimin büyümesinin baş sorumlusudur. Ocak ayında ilan edilen ateşkese rağmen İsrail, %60'ını kontrol ettiği Gazze'de askeri operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak önceki gün İsrailli yetkililer güvenlik riski gerekçesiyle Gazze'den çıkan ve İsrail'e düşen uçurtmalara savaş ilan etti. Bu uçurtmalarda herhangi bir patlayıcı tespit edilmemiş. Gelinen noktada İsrail oluşturduğu güvensizlik ortamına rehin düşmüşe benziyor. Oysa sonsuz savaşlarla değil, diplomasiyle krizleri aşmanın yolu da denenebilir. Gazze'de gerçek ateşkesin sağlanması, bölgenin yeniden inşası, Filistinliler için iş imkanlarının oluşması bu yönde ilk adım olabilir. Filistin'in huzur bulmasının Orta Doğu'daki fay hatları üzerinde de rahatlatıcı etkisi olacaktır. Aksi halde İsrail bahaneler üretip uçurtmaları bile kendine düşman görebilir. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Uçurtmalarla bile kavga etmek" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "O Ahtapot FETÖ mü?" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonları için ahtapotun kolları benzetmesi yapıyor. İlginçtir, bu benzetme en çok dönemin CHP üst yönetimi ve kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaati yöneten Alihan Kuriş ve ekibini rahatsız ediyor. Çünkü o konuşma bir işaret fişeği. Belediyeleri, yargıyı, medyayı, siyaseti, bürokrasiyi zehirli bir sarmaşık gibi saran ve yurt dışı ağı da tespit edilen ahtapotun deşifre edildiği mesajını veriyor Cumhurbaşkanı. Hayat ileri bakarak yaşanır ama geriye bakarak anlaşılır. Bugünün Türkiye'sinde yaşananları anlamak için de filmi 15 ay geriye saymak gerekiyor. Erdoğan, İstanbul merkezli başlayan soruşturmaları değerlendirirken meseleyi yalnızca belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla sınırlamamıştı. Çok daha geniş bir yapıdan söz etmişti. Yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilgili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Asıl dikkat çekici bölümse devamındaydı. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Bugünden geriye baktığımızda bu sözlerin üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin önündeki en büyük yanılgılardan biri, Türkiye'nin yalnızca FETÖ'nün yalnızca kendi tabelası, kendi kurumları ve bilinen kadroları üzerinden varlığını sürdüreceğini düşünmek olurdu. Oysa FETÖ'nün en önemli özelliklerinden biri zaten gizlenmek, renklendirmek, başka yapılara sızmak ve gerektiğinde kendisini başka kimliklerin arkasında görünmez hale getirmekti. 15 Temmuz sonrasında örgütün açık alanı daraldı, okulları kapatıldı, şirketlerine el konuldu, bürokrasideki kadroları büyük ölçüde tasfiye edildi. Bilinen yapılanması ağır darbe aldı. Peki örgüt tamamen ortadan kalktı mı? Bence bugün sorulması gereken soru budur. Çünkü son dönemde yürütülen farklı soruşturmalarda karşımıza çıkan tablo, birbirinden bağımsız görünen yapıların arkasındaki ilişkiler ağının daha dikkatli incelenmesini zorunlu kılıyor. Belediyeler, iş dünyası, medya, bazı cemaat ve dini yapılanmalar, yeni nesil suç örgütleri, bürokrasi içindeki bağlantılar, uluslararası ilişkiler.
Erdoğan'ın 2025'te tarif ettiği ahtapotun kolları tam olarak bu alanlara uzanıyordu. İşte bugün asıl tartışılması gereken nokta burasıdır. Ahtapotun adı FETÖ mü? Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü ahtapotun iş tutma biçimiyle FETÖ'nün iş tutma biçimi birebir aynı. İkisi de kendi mensuplarını gerektiğinde başka siyasi kimliklerin içerisine yerleştiriyor. Bir dönem birbirine düşman görülen gruplarla ayrı ayrı ilişkiler kuruyor. İş dünyasında finans ağı oluşturuyor. Medyada algı alanları açıyor. Bürokraside kritik noktalara adamlarını yerleştiriyor. Dini yapıları ve STK'ları ustalıkla kullanıyor. Ve bütün bunları birbirinden bağımsızmış gibi gösteriyor. Dolayısıyla bugün yapılan operasyonları sadece bir belediyeye operasyon, bir cemaate operasyon, bir suç örgütüne operasyon şeklinde ayrı ayrı okumak bizi büyük resmi görmekten uzaklaştırabilir. Belki de devletin yaptığı tam tersidir. Ahtapotun kollarını tek tek takip ederek gövdeye ulaşmaya çalışmak. Efendim, her şeyi de FETÖ'ye bağlamayalım. Doğru, doğru bir itiraz bu. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. FETÖ artık bildiğin FETÖ gibi değil. Tam da bu yüzden en az eskisi kadar, belki de eskisinden daha tehlikeli. Çünkü devlet içinde, millet içinde en büyük tehdit kendisini devletten saklamayı başarabilen örgüttür. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "O Ahtapot FETÖ mü?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Kürt meselesinde 467 oyun anlamı" başlıklı makalesini sunuyorum. Seçmenin ya da toplumun fikrine başvurduğunuz zaman ezici bir çoğunluğun çözümden yana olduğu anlaşılıyor. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunda ve çalışmaya başladığında da gördük. Komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi. Nihai raporsa 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla benimsendi. Özellikle de çerçeve yasaya verilen 467 oy bu eğilimin köklü olduğunu gösteriyor. Bu konuda kritik bir ağırlık olarak rol oynayan siyasi güçlerden biri Yeni Parti. Uğradığı onca operasyona rağmen Özgür Özel sürece destek veren tutumunu terk etmedi. Özel ve yönetici arkadaşları çerçeve yasaya evet oyu vereceklerini açıkladılar. Yeni Parti milletvekilleri arasında hayır oyu verenlerin sayısı daha fazla olmasına rağmen meclis genelinde 467 evet oyunun ortaya çıkması bu konuda geniş ölçüde bir milli mutabakat sağlandığını gösteriyor. Mersin milletvekili ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'deki gelişmelerin bölgesel boyutlarını da içeren bir analiz yayımladı. Şöyle söylüyor: devletlerin tahkim edilerek örgütlerin silahsızlandırılması, bölge başkentlerinin Avrupa ve Amerika merkezli siyasetin bir parçasına dönüşmüş durumda. İsrail veya İran'ın bu süreçleri bozma gücü ve kabiliyeti ise önceki dönemlere göre oldukça zayıflamıştır. Silahlı yapıların meşruiyeti ortadan kalkıyor ve hareket kabiliyetleri zayıflıyor. Irak, Suriye ve Lübnan'da silahların devletlerin denetiminde toplanması yönünde güçlü bir duruş bulunuyor. Türkiye'deki süreç bu bölgesel yönelimle aynı zamanda ilerliyor. Silahsızlandırmayı tamamlayıp Kürt meselesinin demokratik, hukuki ve siyasi boyutlarında mesafe alınabilmesi halinde içerideki barış Türkiye'nin dışarıdaki gücünü, çevresindeki istikrarda içerideki barışı destekleyecektir. Silahlı yapıların tasfiyesi ve devletler arası ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Türkiye, Irak ve Suriye'nin ortak sınır coğrafyasında yaşayan Kürtler, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin ortak zeminlerinden birine dönüşebilir. Vakti gelince İran Kürtleri de bu kervana katılır. Asıl başarı silahın boşalttığı alanın siyasi, hukuki, demokratik, ticari ve bölgesel işbirliğiyle doldurulabilmesidir. Dün Türkiye-Irak-Suriye hattında güvenlik riski olarak görülen sınır aşan Kürt gerçekliği, yarın bu üç ülkeyi birbirine bağlayan toplumsal sermayeye dönüşebilirse, silahsızlanma yalnızca bir güvenlik sorununu çözmüş olmayacak, Orta Doğu'nun siyasi ve ekonomik haritasının yeniden kurulmasına da katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşımın Türkiye'deki siyasi akılda da karşılık bulduğunu söyleyebiliriz.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında da benzer bir perspektifi görmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın bölgedeki bütün silahlı grupları bir anda gayrimeşru ilan ettiği söylenemez. Ancak özellikle Suriye konusunda Washington'un çizgisinin SDG'nin bağımsız bir silahlı yapı olarak varlığını sürdürmesinden ziyade Suriye devlet yapısına entegre olması yönünde belirginleştiği görülüyor. ABD'nin SDG'ye Suriye'nin birliği ve devlet kurumlarına entegrasyon yönünde mesaj vermesi bölgedeki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Irak ve Lübnan'da silahlı yapıların devlet otoritesi üzerindeki etkisi uzun zamandır temel siyasi sorunlardan biri. Suriye'de ise farklı silahlı yapıların devlet çatısı altında toplanması yönünde bir süreç yaşanıyor. Şu anki tabloyu devlet kurumlarının silahlı yapılara karşı güçlenmesi ve siyasetin silahın önüne geçmesi yönünde okumak mümkün. Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın Kürt meselesinde 467 oyun anlamı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un İğneyi cemaatlere, çuvaldızı diyanete batıralım başlıklı makalesini sunuyorum. Başlık atasözü olup birisini uyarırken, eleştirirken o durumu bir de kendi üzerimizde düşünmemizi ifade eder. İğne ve çuvaldızı dikiş amaçlı olup, insana batırıldığında iğne ince olduğu için az, çuvaldız kalın olduğu için daha çok acı verir. Şimdi gelelim sadede. Son günlerde ve daha önceleri zaman zaman olumsuz yanları nedeniyle cemaatleri eleştiriyoruz. Eleştirdik. Bu eleştirimiz de alt kademelerde olanlara değil, lideri olduğu grubu asli amacından saptırarak birilerinin aparatı olmaya sürüklendikleri için üst tabakada olanlaradır. Süleymancı kardeşlerin lideri Kuriş ve Kuytulcuların hocası Alparslan Kuytul, suça bulaşanlarla birlikte gözaltına alınıp bir kısmı da tutuklandı. FETÖ cemaatinin ülkeyi felakete sürükleme noktasına getirmesi, bu yapılanmaların daha dikkatli takip edilmesi zaruretini ortaya çıkarmıştır. Tıbbi tabirle kanserli hücrenin erken teşhis edilerek tüm vücuda yayılması önlenmelidir. Yani cemaatler dini yoldan sapıp ülke için tehlike oluşumuna girdiyse, gereği yapılarak operasyonlarla yanlışlara geçit verilmemelidir. Durum budur. Kimse konuyu saptırarak hükümeti tüm cemaatlere baskı operasyon yapıyor diye karalamasın. Hem çürükler atılmazsa sağlam meyveler de zarar görmez mi? İmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, Diyanet ve milli eğitime din görevlisi, vaiz, müftü, öğretmen, uzman yetiştiren eğitim birimleridir. Müslümanların dinini sağlam kaynaklardan iyi öğrenip sapmaması için buralarda yeterli eğitim verilmesiyle mümkündür. Evet, bu okullarda tam dini eğitim verilemiyor ki Diyanet akademi eğitimiyle din görevlisi olarak atayacağı personelini yetiştiriyor. Bunu geç kalmış bir uygulama olarak görüyor ve destekliyoruz. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli Diyanet İşleri Başkanlığı eskiye göre bu anlamda iyidir ama yeterli değildir. Diyanetin merkez ve taşrada olmak üzere toplamda 144 bin civarında personeli bulunmaktadır. 2010 yılında meclisten geçen teşkilat yasasıyla birlikte Cumhuriyet tarihinin en güçlü konumuna getirilen kurum, personeli, maaş ve sosyal haklar yönünden de en iyi durumdadır. Teşkilatın içinden gelen birisi olarak diyorum ki, maddi olarak durumumuz düzeltilmiş olsa da İslam'ı yaşama ve anlatmada samimiyetimizi kaybettik. İhlas dışarıdan zorla kalbe sokulmaz. Din görevlilerimiz Allah'ın rızası ve sorumluluğunun bilincinde olarak samimi olan hocalarımızı tenzih ederek ümmetin derdiyle dertlenip irşat noktasında çocuk okutmakta ve diğer konularda aşkla görevlerine sarılsalar inanın daha çok yol alacağız. Diyanet sosyal medyayı daha etkin kullanmalı, dini bozan İhsan Eli Açık ve benzeri sözde hocaların ehl-i sünnet dışı sapık açıklamalarına, görüşlerine anında cevap vermelidir.
Öyle puslu hava ve zamandayız ki şeytanın dinimizi bozarak saptırmasına gerek kalmadı. Onun işini hoca kılığında yapmaya gönüllü bazı sakallı, sarıklı, takkeli, çarşaflı temsilcileri ortada cirit atıyor. Sakın ola elinizi, imanınızı kaptırmayın. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un İğneyi Cemaatlere, Çuvaldızı Diyanete Batıralım başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Turgay Güler'in aynısını Tansu Çiller'e kendileri yapmıştı başlıklı makalesini sunuyorum. Aması fakatı olmaz. Hiçbir şartta bir annenin özel hayatına dair özel görüntülerini paylaşamazsınız. Kocası kim olursa olsun, kocası ne yapmış olursa olsun. Tahmin ettiğiniz üzere Dilek İmamoğlu'nun denize girdiği anlara ilişkin görüntülerinin paylaşılmasından söz ediyorum. Dilek Hanım'ın tatil yapmasını eleştirebilir. Bunlar ayrıca her şartta tatili çok seviyor falan diyebilirsiniz. Kocası tatilde kendisi keyif yapıyor da diyebilirsiniz. Ama o görüntüleri paylaşamazsınız. Şimdi ben sizi bundan tam 33 yıl öncesine götüreyim. Tansu Çiller henüz başbakan değildi. Antalya'daki evinin havuzuna girmiş, kıyısında da güneşlenmişti. Dönemin Hürriyet gazetesi muhabiri Hüseyin Demir, Çiller'in evinin etrafında pusuya yatıp gizlice fotoğraflarını çekmişti. Çiller ailesi bu fotoğrafların yayınlanmaması için Aydın Doğan başta olmak üzere birçok isimle irtibata geçmişti. Bunlardan biri de Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'tü. Özkök, özel hayata ilişkin bu görüntüleri yayınlarım kardeşim deyip yayınlamıştı. Ama o gün Fatih Altaylı bu çirkinliğe itiraz etmemişti. Zaten bir süre sonra da Doğan Medya'ya geçtiği yıllarca çalıştı. Aynı Fatih Altaylı, başörtüsüne özgürlük için protesto hakkını kullanan kadınlara fahişeler deme iğrençliğinde bulunmuştu. İşte o Fatih Altaylı bugün kalkmış Dilek İmamoğlu'nun mayolu fotoğraflarının paylaşılmasına ateş püskürüyor. Yok öyle yağma. Dilek Hanım'ın o fotoğraflarının yayınlanmasına tepkiyi ben veririm. Buna ben itiraz edebilirim. Fatih Altaylı değil. Zira sicili bu tür konularda çok kirli, fazlasıyla kirli. Gelelim Şaban Sevinç'e. Onun da bu konudaki günah galerisine baksak çok malzeme buluruz. 28 Şubat'ın Müslüm Fadime Tiyatrosu'nda bunların yapıp ettikleri de ortada. Yine bu tayfa taciz, tecavüz olaylarında da çok rezil bir tutum sergiliyor. Tacizcinin, tecavüzcünün kendilerinden olanına ağızlarını açıp da tek kelam etmiyorlar. Görele Belediye Başkanı'nı, Uşak Belediye Başkanı'nı nasıl savunduklarını hatırlıyoruz. Uzun lafın kısası, Dilek İmamoğlu'nun o görüntülerinin paylaşılması yanlış olmuştur, ayıp olmuştur. İlkeli duruş, şartlar ne olursa olsun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, her olayda aynı tavrı ortaya koyabilmektir. Hiç değilse bundan sonra. Akşam gazetesinde Turgay Güler'in aynısını Tansu Çiller'e kendileri yapmıştı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Gençler Bu Ülkede Yaşamak İstiyor başlıklı makalesini sunuyorum.

Altılı Masa muhalefetinden geriye birkaç slogan kaldı. Bu siyasi söylemin en tehlikeli kısmı ise gençler üzerine kurulan cümlelerdi. Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor. Dünyanın hangi ülkesinde iktidar adayı bir parti böyle bir cümle kurar? Hangi siyaset kendi ülkesinin gençlerini umutsuzluğa sevk etmeyi bir siyasi argümana dönüştürür? Bir televizyon programında iki araştırmacı olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı için gençlerin oy verme oranlarının yüksek olduğunu ifade etti. Ben de son dönemlerde yaptığımız araştırmalarda gençlerin AK Parti'ye oy verme oranlarının yüksek olduğunu dile getirdim. Bütün hayallerini eski alışkanlıklar üzerinden iktidara mesafeli ve muhalif bir gençlik üzerine kuran bir tartışmacı bu söylemden çok etkilendi ve o zaman biz dükkanı kapatalım dedi. Seçim kampanyası döneminde muhalefetin gençler üzerinde kurduğu kara propaganda etkili oldu ve birçok genç plan ve program yapmadan Avrupa ve Amerika'ya yöneldi. Gençlerimiz oraya vardığında işin aslının hiç de hayal edildiği gibi olmadığını gördü. Daha sonra bir slogan da oluştu. Türkiye'de mühendis olmaktansa İsviçre'de bir nokta nokta olmak isterim. Bu dönemde birçok büyükelçilik gençlerimizin Türkiye'ye dönüşü konusunda yardımcı oldu. Bir muhalefet partisi siyasal eleştiri yapar ve gençlere nasıl bir hayat sunacağını vaat eder. Siyaset üretmek meşakkatli bir iştir. Kim üretecek? Kim kafa yoracak? Bu işin yerine yaşadığın ülkeye düşmanlık etmek daha kolay ve eyyamcı bir yöntem. Bu psikolojiyle yaşayan bir genci düşünün. Ülkesi ve kendisi için nasıl bir gelecek hayal edecek? Gençler neden son dönemde daha fazla AK Parti'ye yöneliyor? Bir büyük şehir veya il belediyesi düşünün. Bizim merkezleri, bilim merkezleri kuruluyor, gençlere burs veriliyor, çok amaçlı 24 saat hizmet veren kütüphaneler kuruluyor. Eğitime destek konusunda sayılamayacak kadar çok faaliyet yürütüyor. Gençler için spor alanları, sportif faaliyetlere destekler sağlanıyor. Kitap kafeler, gençlerin en çok sevdiği ve yerel yönetimlerde son dönemde sık karşılaştığımız uygulamalardan biri haline geldi. Ümraniye Belediyesi için yaptığımız bir sosyal araştırmada gençlere yönelik yaklaşık 70 kalemlik mekansal, sosyal ve kültürel faaliyet listesiyle karşılaştık. AK Partili birçok belediyede benzer faaliyetlerle karşılaşmak mümkün. Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor tezine karşılık hükümet neler yapıyor? Türkiye'de orta öğretimden üniversitelere kadar önemli bir dönüşüm yaşandı. Geçmişte 70-80 kişilik sınıflarda eğitim gören öğrencilerden bugün çok daha iyi fiziki imkanlara sahip bir eğitim ortamı sağlandı. Bilim ve teknoloji alanında yapılan yatırımlar özellikle Teknofest gibi organizasyonlarla gençlerin önünde yeni bir ufuk açtı. Havacılık, uzay, savunma sanayi, yapay zeka, robotik ve girişimcilik alanlarında gençlerin hayal kurabileceği yeni bir Türkiye ortaya çıktı. TÜBİTAK destekleri, teknoparklar, araştırma merkezleri, genç girişimcilere yönelik programlar ve savunma sanayindeki yerlileşme hamlesi gençlere bu ülkede de dünyanın geleceğini kurabilirsin duygusunu veriyor. Gençlerin önünde başarılı ve olumlu örneklerin çoğalması gelecek için bir örneklik oluşturuyor. Gençler Aziz Sancar'ı, Selçuk Bayraktar'ı ve farklı alanlarda başarı göstermiş birçok insanımızı örnek almaya başladı. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın Gençler Bu Ülkede Yaşamak İstiyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atal Barbas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 24, Sure Fussilet Suresi 1-46. Ayetler, Sayfa 476-480.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahde vefa. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildim mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince, oradaki sahabiler, onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu, dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak, ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım, azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Ashabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu, susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde, baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim İslam alimlerinden Mevliya-i Kerim'den olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kalbinde dünya hırsı bulunan bir kimsenin ilmi Abdullah İbni Abbas Hazretleri'nin ilmi kadar olsa o kimse insanlar için zararlıdır. Çünkü onun kendisine hayırı yoktur. Başkalarına nasıl olsun buyuruyor Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler, hayırlı günler.
0: Buyurun.
2: Ben soracaktım hocam. Önce Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
1: Amin, sizinki de mübarek olsun efendim, buyurun.
2: Çocuklarım için dua isteyecektim, namaz kılmaları için.
1: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetlerini hayır eylesin inşallah Teala.
2: Amin, amin dinler. Nasıl sağlık hocam. Bir de ben hocam Maliki taklit ediyordum. Bayağı nasıl desem bir 15-20 senedir dişlerim kaplamaydı. Şimdi dişlerim hepsini söktüler. Şimdi ağzında diş yok, damak yaptırıyorum. Hale devam edeyim mi bu Maliki taklit etmeye?
1: Tamam efendim.
2: Bir de benim bir oğlan kedi besliyor 3 tane. Her tarafa pis yürüyor. Ben de dua edeceğim onlara. Allah'ım onlar hayırdan tez zamana geçsin kurtulakken onun bir günahı var mı acaba? Nasıl bir dua edeyim cevapmak için? Onu soracaktım.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.
2: İyi günler. Allah emanet olun.
0: Amin. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Ya, kolay gelsin hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
3: Hocam ben müzik hakkında soracaktım. Benim 15 yaşında kızım var. Bir iş söylediğim zaman mesela bir mutfağa topla kızım. Şurada dediğim zaman anne izin ver müzik dinleyeyim kulaklıktan o zaman yaparım diyor. İtiraz ettiğimde müziğin haram olduğunu da söylüyorum. Biliyor da ama beni daha şey yapıyor yani hani mesela müzik dinlerken daha hızlı işlerimi yapabiliyorum diyor. Buna izin vermemem. Bir de aramızda biraz tartışma oluyor bu konuda. Ne yapabilirim hocam? Bir şey yapabilirsiniz.
1: Tamam efendim.
3: Teşekkür ederim hocam. Bir de dua istiyorum. Eşim için, kızlarım için.
1: Rabbim hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Amin. Ahir ve akıbetlerini hayır eylesin inşallah.
3: Amin. Amin. Allah-u Teala razı olsun.
0: Peki,
3: hocam.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun.
3: Sağ
0: olun. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi biraz önce Yahya bin Razi Hazretleri'nin sözünü naklettik de bu zat duyuyor ki ne kadar ilmi olur.

0: Yahya Münir Hazretleri diyor ki kalbinde dünya hırsı varsa bunların sonu hep felaket olmuştur. Yani kendi zamanımızda ortaya çıkanları, bu fethedilen bir adam çıktı. Adamların Türkiye'de tokatlamadığı kimse kalmadı. Yani aşağı yukarı herkesten para aldılar bunlar. Yok dediler işte öğrenci yetiştireceğiz, yok bilmem ne yapacağız, bilmem ne yapacağız, bilmem ne yapacağız falan filan. Ama sonra çıktı ki bunlar maksat dünya toplamak, iktidarı ele geçirmekmiş. Hem kendilerini yaktılar hem de kendilerine tabi olanlarını yaktılar, bitirdiler değil mi? Şeyde de öyle. Mesela bu İhvan-ı Müslümin Mısır'da, işte Seyit Kutuplar falan, mesela Abdülkadir Uderler, Hasan Albenna başladıydı o işe. Ama başlangıçta samimiydi. Sonra baktılar ki bunlar iktidarı ele geçirmek. Yani dünya menfaati, bir hırs var. Sonra ne oldu? Sonra Müslümanların çoğu hapiste, bir kısmı da aynı şekilde sehpaya gitti, idam sehpasına gitti.
1: Müslümanlar mağdur oldu.
0: Sefil oldular yani. Sefil oldular. Şimdi mesela ekranlara geldi gene dini cemaat adı altında. Ana! Ya altınlardır, paralardır falan filan peşmeken ondan sonra altlarında kullandıkları arabalardır falan. Demek ki bunların kalbinde dünya hırsı varmış. Ama ne yaptılar? Peşlerinde sürükledikleri o insanlara da büyük sıkıntı ve eziyet verdiler. Adam diyor ki bugüne kadar topladığım paraların hepsi heba oldu gitti. Yazıklar olsun diyor ama bilemedi. Bilemedi. Fakat bu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okursa Allah-u Teala yani izmi fazla olmasa bile kalbine getirir o büyüklerin kalbinden gelen şeyle, bu yanlıştır der. Belki yanlışlığını izah edemez. Hani Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'ne kendi emsali yaşıtı birisi gelmiş, Emen abiler anlatıyordu. Mübarek de kabul ediyormuş. Fakat dedi, yani hocamızdan daha çok o konuşuyordu dedi. Mübarek de dinliyordu. Arada böyle fırsat bulunca dedi. Yani hocamız dedi işte, hocam Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri, onlar Efendi Hazretleri diyorlar. Bir kısmında Efendi Baba diyorlarmışmış hocalarına. İşte Efendi Hazretleri buyurdu ki, Efendi Hazretleri buyurdu, 1, 2, 3, 5 onun adamın dikkatini çekmiş. Ya demiş, sen demiş bu hocam da ne öğrendin de bu kadar aynı şekilde ağzını açıyorsun hocam diyorsun, aynı kapatıyorsun hocam diyorsun falan demiş, ben anlamadım. Ne öğrendin bu kadar? Hatta hemen abiler buyurdular ki ebat ediler yani, mübarekler dediler, hocasından öğrendiklerini anlatmaya başlayacak olursa günler, aylar, haftalar yetmez. Ama mübarekler buyurmuş da ki tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış ama bir tek şey mi demiş. Neymiş o diye. Bu hak bu batıl. Kimse bilir kimse bilmez. Bunu öğrendim diyor. Bu hak bu batıl. Dolayısıyla bu hak bu batıl. Kalbinde dünya hırsı yok. Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi bulunmayan bir zatın ağzından çıkan söz ok gibi gider, tesir eder ona. Bu hak bu batıl. Eğer seviyorsa bu kitapları okuyunca otomatik olarak bu büyükler sevilir. Sevinince otomatik olarak o kimse de sebebini izah edemese bile bu adam hak yolda, bu adam yanlış yolda. Hani bazen bizi soruyorlar ya, efendim işte şu isimdeki falan nasıl, bu isimdeki, biz isimler üzerinde durmuyoruz. Adamın söylediğine bakıyoruz, anlattığına bakıyoruz. Mesela diyor ki adam, biz Ehl-i Sünnetiz. Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet'in bir özelliği var. Ehl-i Sünnetse, Ehl-i Sünnet alimi ise, ilmi varsa bu kimse mesela der ki Hanefi mezhebinin temel kitabı olan İbn Abi'nde bu konu böyle anlatılmış. Halibi Sekir'de böyle bildirilmiş. Halibi Kebir'de böyle bildirilmiş. Fetavai Hindiye'de böyle bildirilmiş. Veya aynı şekilde Şafii mezhebinden, o kadar çok bilgisi varsa işte Şafii alimlerinden, müştehit alimlerden falan zatın kitabında böyle yazıyor, filan kitapta böyle yazıyor diye nakil yapar. Peki Ehl-i Sünnet izlediği halde ayet-i kerime okuyor. Bak ayette ne diyor, bak hadiste ne diyor falan. Bu mezhepsizlerin yolu, biliyor musun? Usul bir ikisi bu. Yani kitaplardan okuyarak nakleden kimse Ehl-i Sünnet alimidir. Yok, ayet ve hadis okuyarak kendi kafasına göre tercüme edip anlatıyorsa mezhepsizliktir bu. Yani ben onları beğenmiyorum. Benim anladığım doğru demek istiyor. Şeytanın yolunda yani. İstediği kadar Ehl-i Sünnetim desin. İstediği kadar Ehl-i Sünnetim desin. Mesela o şiirlerle menkıbelerde anlatılıyordu. Salebe hadisesi var mesela. Zahit geçiniyordu. Zahit geçiniyordu. Camiden çıkmıyordu. Ama dedi ki Peygamber Efendimiz'e, dedi, dua et ben zengin olayım. Demek ki o camiden çıkmamasının sebebi dünya menfaatiymiş. Peygamber Efendimiz bildiği için sabret senin için hayırlı olur. Sabretse belki sahabe kiram olacaktı. İkinci sefer tekrar. Üçüncü sefer.

0: Peygamberlerin kapısı ve bu peygamberlerin varisi olanların da kapısı. Bir, iki, üç. Üç defa çalınca onlar dua eder. Peygamber Efendimiz dua etti. Adam zengin oldu. Ondan sonra zekat emri geldi. Adam itiraz etti. Bunu ben kazandım dedi. Vay be. Ben kazandım. Ben kazandım dedi. Sen kazandın da aynı şekilde mescitte yani sefiller oynuyordun. Kimin duasıyla aynı şekilde kazandı? Unuttu onu. Onların hepsini yitirdi. Bu dedi ortaklıktır dedi, haraçtır dedi. İşte vergidir dedi falan. İtiraz etti, vermedi. İtiraz etti, vermedi. Şey de öyle. Karun da öyle oldu. Musa Aleyhisselam öğretti ona o ilmi. Ya adam altından aynı şekilde ev bile yaptı ha. O derece zengin oldu. Çünkü bala değil o. Hazinelerin anahtarını 40 katır taşıyor. Hazinelerin değil. Hazinelerin anahtarını 40 katır taşıyor. Adam öyle azdı ki on sana Musa Aleyhisselam elini açtı. Ya Rabbi dedi. Bunun hazineleri batır. Hani Karun hazineleri diye boyunu arıyorlar ya salakları. Belki toprak oldu biliyor. Toprağa çevirdi Cenab-ı Hak.
1: Kendisiyle beraber.
0: Sonra kendisi hayatta kaldı. On sana bu insanlar ya her asırda. Musa Aleyhisselam onun zenginliğini çekemedi. Onun için onun mallarını batır dediler ya. Ulu Nazım peygambere böyle dediler ya.
1: Derler.
0: Onun için gözümün içine bakma. Mustafa da göz. Mustafa da göz. Osman Ünlü'ye neler söylerler neler söylerler. Ulu Nazım peygambere söylediler bunu ya. Ondan sonra elini açtı mübarek. Dedi ki ya Rabbi dedi kendini de helak et. O da gitti. O da battı gitti.
1: Bazen şöyle oluyor mesela. Bir tane adam var işte sosyal medyada falan görülen sohbetler yapıyor filan. Dinleyicimiz de onu dinliyor ve diyor ki ya hocam sizin söyledikleriniz hemen hemen söylüyor. Şimdi burada doğruyu da söylüyor olabilir adam. Tabii. Hakikaten doğru bilgiler veriyordur. Fakat burada bir eksik bir şey var sanki değil mi?
0: Tabii. Onu Yahya Münir Hazretleri güzel iş yapmışlar. Kalbindeki niyeti farklı. Niyeti farklı. İtibar kazanacak. Şöhret kazanacak. İktidarı ele geçirecek. Dünyalık ele geçirecek. Niyeti oldu.
1: Şan şöhret.
0: Şan şöhret.
1: Rating.
0: Rating. Hatta zaman zaman anlatıyoruz ya. Emel abiyle kendilerine anlattı. Bir gün buyurdular. Cağaloğlu'nda bir zaman TGRT falan yok. Kendi odamda oturuyorum dedi. Arkadaş geldi. Efendim aşağıda yaşlı birisi var. Sizinle görüşmek istiyor. Dedi işte Seyit Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni gördüğünü söylüyor falan. Hemen abi dedi ki madem geri kârım demişti. Geldi yaşlı bir adam. Selam ver dedi oturdu falan. Demiş biz üç arkadaştık. Ben demiş pırlamanın tekiydim. Yani it de oynayan tekiydim demiş. Bir tane demiş arkadaşım biz çok samimi. İşte o zaman da Seyit Abdülhakim Arbaz Hazretleri İstanbul'a yeni teşrif etmiş. Duymuş ona karşı muhabbet beslemiş samimiyette. Bu diyormuş ki bir gidelim şey yapalım. Öbürüsü diyor arkadaş da inanmıyordu o zaman. Seyit Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ne. Fakat diyor çok temiz olduğu için diyor kıramadık üçümüze gittik diyor. O inanmayanı kabul etmediler diyor. O diyor samimiyette gidene elini öptürdüler, dua ettiler. Bana da dediler ki sen de kendi ilahi şekilde bir pırlama.
1: Birini bulursun.
0: Şeyh bulursun. Hakikaten öyle diyor sahtekar bir şeyh buldum ben diyor. Sonra diyor şeyh ölünce allem ettim kallem ettim kendisi pırlama tabiatta olduğu için koltuğu ele geçirdim diyor.
1: Postu.
0: Oldu, ha, postu ben ele geçirdim diyor. Sonra diyor otur, ben şeyh oldum diyor. Şimdi hemen Allah Allah tamam mı demiş ya demiş madem aynı şekilde şeyhin saati gelse ha ben de saati gelirim demiş tamam mı demiş vazgeç demiş Ömer Bey öyle de demiş el öpüyorlar hediye getiriyor Allah Allah
1: kolay mı vazgeçmek
0: kolay mı vazgeçmek şimdi demek ki adam onu ele geçirmek için uğraştı ve maksadına da ulaşmış dünyada kim neyi murad ederse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor biz yaratırız buyuruyor ama hesabını sonra sorarız ona. Olmuşsa. Bunun için de mesela innemel amanu bin niyat hadis-i şerifinin saadeti ebediyede de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çeşitli kitaplardan alarak uzun uzun anlatmışlar. Niye bunun üzerinde ısrarla durdular? Çünkü piyasada çok. Ya ameller niyetlere göre sen boş ver. Yani içki içiyorsun da şarap içiyorsun da niyetin senin önemli falan. Zemzem niyetiyle içim. Söyler yani adam tamam mı? Yok öyle bir şey. Orada açıkça buyuruyorlar ki bu hadis-i şerif İbadetlerdeki niyetler esastır. Allah-u Teala dinine yardım ediyor. Gerçekten öyle mi? Orada niyetine bakıyor. Ondan sonra fakirleri doyuruyor. Allah için diyor. Gerçekten öyle mi? Kalbine bakıyor Allah-u Teala. Zekat veriyor. Gerçekten Allah için mi veriyor? Yoksa çok sen niye zekatını da veriyor falan desinler diye mi yapıyor falan. Allah-u Teala kalplere bakıyor. Hatta mahşer günü hesap görülürken şehitler olsun, zenginler olsun yani böyle hayır hasenatlar yapanlar olsun Kiramen Katip melekleri yazdılar ya amel defterine. Ya Rabbi işte böyle ameller var. Allah Teala o meleklere dermiş ki tamam siz gördüğünüzü yazdınız ama ben onun kalbini biliyorum. O zekatı verirken de, açları doyururken de, çıplakları giydirirken de ona niyet vaklıydı. Benim için yapmadı onları. O dağlar gibi yapmış oldu. Hayır hasenatın hiçbirisinin kıymeti yok. Dünyada karşılığını aldı. Silin atı cehenneme buyuruyor bitti. Allah muhafaza.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Söz Dinleyen Kazanır. İnsan kendi noksan aklıyla mutlak yaratıcıyı anlayamayacağından, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala her asırda her kavme peygamberler göndermiştir. Böylece işin hakikatini, doğrusunu insanlara öğretmiştir. Saitlerden olanlar iman ederek kurtuldular, dünya ve ahiret saadetine kavuştular. Bedbaht olanlarsa itiraz ve inkar ederek hüzün ve hüsranda kaldılar. Her şey söz dinleyene verilir. Her şey bu her şeyin içinde vardır. İtiraz eden, söz dinlemeyen kendi nefsine tabi olur. Nefsine tabi olan da helak olur. Çünkü nefs, yaratılış icabı inkar, isyan ve itiraz edecek şekilde yaratılmıştır. Ebu Cehil nefsine tabi oldu, Peygamber Efendimiz'e itiraz ederek peki diyemedi ve kaybetti. Hazreti Ömer ise peki dedi ve aziz oldu. Halid bin Velid Hazretleri de peki demek suretiyle Seyfullah ismini almakla şereflendi. Tarih boyunca itiraz edenler hep kaybetmiştir. Kendilerini ve kendilerine tabi olanları da felakete sürüklemişlerdir. İnsanların huzurunu bozan fitnelere sebep olmuşlardır. Meşhur tefsir alimi olan Fahreddin Razi Hazretleri, "Biliniz ki ben ilim aşığıydım. Doğru olsun, yanlış olsun bir şeyin ne olup olmadığını öğrenmek için pek çok şey öğrendim. Vallahi kelam, akaid ilmiyle ilgili doğru yanlış bütün itikatları, filozofların görüşlerini çok tetkik ettim. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bulduğumu hiçbirisinde görmedim. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın yüce kudretini ve azametini teslim ve kabul etmeye teşvik ediyor, itiraz ve karşı çıkmaktan, derin mücadele ve münazaradan men ediyor. Çünkü beşer aklı derin ve anlaşılması zor meseleler arasında boğulup gitmektedir. Bu sebeple dinimizin bildirdiklerini aynen kabul edip üzerinde konuşmamak en salim yoldur" buyurmaktadır. İtiraz eden, söz dinlemeyen kimse sevimsiz olur. Hiçbir yerde itibarı olmaz, hürmet görmez. Zaten dinimiz bu halin kötü bir huy olduğunu, tedavi edilmesi lazım geldiğini bildirmektedir. Yusuf bin Esbat Hazretleri, "Güzel ahlakın alametleri, arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek, kendine ve herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak, kimsenin aybını araştırmamak, başkasında bir kusur görünce istemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak, kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek, başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek, başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak, büyük küçük herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır" buyurmaktadır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de, "Fakirlik kimseden bir şey istememek ve kimseye itiraz etmemektedir, etmemektir" buyurmuştur. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ise, "Sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Rızaysa gelen musibetler karşısında kayıtsız kalmak, vurdum duymaz olmak demek değildir. Rıza, Allahü Teala'nın hükmüne, takdirine itiraz etmeyip boyun eğmektir" buyurmaktadır. Allahü Teala'ya,
2: ve onun Resulüne itiraz edenler ebedi saadetten mahrum kaldıkları gibi, Peygamber Efendimizin varisi olan hakiki İslam alimlerine itiraz edenler de bu saadetten mahrum kalırlar. Bunun için bir kimsenin nerede peki ve nerede hayır diyeceğini iyi bilmesi lazımdır. Kısacası Abdülaziz Bekkine Hazretlerinin buyurdukları gibi peki demesini öğrenmek lazımdır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
0: Efendim ilk dinleyicimiz, benim dedi, işte 20 senedir mi dedi, bu kadar zamandır dolgularım, kaplamalarım vardır. Bu sebeple Maliki mezhebini taklit ediyordum dedi. Şimdi bunlar nefis şekil dedi, mütahrik diş. Yani ne diyorlar başka, halk arasında bir basit bir şey de var.
1: Takma diş.
0: Takma diş. Halen dedim Maliki taklide devam edeyim. Yok, gereği yok. Çünkü o protezlerin altına su geçiyor ki. Kaplama zaten. Yani gusülde ve abdesti çıkarmasa bile ağzına dolu dolu su dese onun altına su gidiyor. Islanıyor. Taklit etmesine gerek yok.
1: Dolgu gibi değil veya implant gibi değil.
0: Ha, değil. Altına su geçiyor. Zaten saati tebediyet de gusül bahsinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu uzun uzun anlatmışlar. Hani şeyse kaplama değil de mütahrik dişse o zaman ne problem diyor yani. Taklit etmesine gerek yok. Onun altına su ulaşır buyuruyor. Onun altına su ulaşır. Peki şimdi dinleyicimiz diyor ki ben diyor Maliki taklidi bıraksam olur mu? Tabii taklit etmeyebilir artık yani.
1: O sebep kalktı.
0: Ama bizim gönlümüze gelen ya taklidi devam etmesini tavsiye ederiz. Niye? Şimdi öyle bir yerde olur eli kanayı verir. Veya yolculuk yapar. Seferi olur. Ya ikindi vakti dara girecektir. Ya da öğle vakti bindiği araba durmuyordur. İkindi vaktinde duracaktır. Şimdi Maliki mezhebinde seferdeyken öğleyle ikindi, öğle veya ikindi vaktinde cem ederek kılabiliyorsun. Akşamla yatsı vaktinde cem ederek kılabiliyorsun. Şafii'de de Maliki'de de kan abdesti bozmuyor. Veya
1: necaset.
0: Veya bir şey yedi, ondan sonra midesi bozuldu, bağırsakları bozuldu, ishale yakalandı, durmuyor bir türlü, yani yenileme oluyor veya da şey gayete kaçıyor.
1: Namaz vakti de sıkıştırıyor.
0: Maliki mezhebinde bu bahsettiğimiz haller abdesti bozmadığı gibi semavi özür kabul ediyor İmam Malik Hazretleri. Bu bir, ikincisi bir de sizin de ifade ettiğiniz gibi necaset namazı mani değil ikinci kabrine göre. Ne olur? Zor bir şey değil ki gusül abdest alırken ne dedim Maliki mezhebine uymaya edecek. O kadar zaten. Zaten Hanefi mezhebinin tarif ettiği guslü almış olsan diğer üç mezhebin tarzlarına uymuş olursun. Ve kendi mezhebine uyarak namazını kılmış olsa, gusül alsa, abdest alsa Maliki mezhebine de Şafii mezhebine de uymuş olur. Yani onun faydasını görür.
1: Bir de alıştıysa devam
0: etsin. Tamam, edelim. Alıştıysa devam etsin. Ama taklit etmesi şart değil artık.
1: Etmese de olur.
0: Evet, etmesi de olur. Efendim evde de oğlum dedi ki 3 tane kediyim. Yani evin içinde değil, yani daha önce yapılıyordu da mesela biz köyde, bizimki dağ köyü olması olduğu için tek katlıydı bizdeki evler. Çift katlıydı. Ve ilk kat, yani ilk kat demiyoruz ona da, giriş tavanı yüksek olurdu. Yani şu bildiğin apartmandan iki katı yüksekliğinde olurdu. Sebebine gelince orası hayvanların aynı şekilde 200 metrekare üzerine falan otururdu evler. Hayvanların kaldığı kışın.
1: Ahır olarak.
0: Ahır olarak kullanılıyor. Büyük baş, küçük baş hayvanların. Samanlık olarak. Yani çok alması gerekiyor. Üst katta.
1: Alttan ısıtmalı oluyormuş yani. Evler. Şimdi altta hayvanlar var, sıcak
0: Mustafa
1: olur.
0: Mustafa Bey, bilhassa büyük baş hayvanların yani o ahırın üstündeki odaya soba yanmasına gerek yok.
1: Evet. Alttan ısıtmalı.
0: Alttan ısıtmalı. Dolayısıyla kedimiz de vardı. Tavuğumuz da vardı. Alt katta çünkü hayvanlar var. Tavuklar da var. Kedi alt katıda iniyor. Yavrusunu doğrusunu aşağıda yapıyor. Tamam, yukarı çıkıyor. Evin her tarafına dolaşıyor.
1: Bahçeye çıkıyor.
0: Bahçeye çıkıyor. Bahçesi var. Ondan sonra düz damdı, dama çıkıyor. Serbestti. Ya yani oralarda müsaitti. Köpekler de genellikle aynı şekilde bahçelerde muhafaza ediliyor. Yahut da genellikle mesela çoban köpeği dediğimiz o köpekler oluyordu. Yaylalarda, ağlarda aynı şekilde bulunuyor. Şeyleri koruyordu. Şimdi apartmanın içerisinde kediyi sokuyorsun. Meşakkatli bir şey. Meşakkatli bir şey. Şimdi bir tanesini bakmasının aklından gelememişsin. Üçe çıkarmışsın bir de. Evin içerisinde kediyle doldur falan. Ya kadıncağız haklı yani. Yani dedi ne yapabilirim? İstiğfar ve dua eder. Ya Rabbi bu kedilere de aynı şekilde, bu kedilere de aynı şekilde bir sahip veya da bir şey bulup aynı şekilde onların da helak olmasını değil de hayatlarını devam ettirecek şekilde diye dua ederse inşallah Teala oğluna da hidayet nasip eder. Anne der seni de rahatsız ediyoruz falan diye. Ondan kurtulabilir mi? Kurtulabilir. Şey bile ya, bunların içerisinde en basiti meşakkat. O da meşakkatli. Çünkü bizde vardı kuş.
1: Muhabbet kuşu.
0: Bilhassa muhabbet kuşu. Ya onu bile aynı çekti fisliği olurdu. Onu bile olurdu. Ama kedi kadar değildi. Kedi kadar değildi. Haftada bir defa işte yemeğini suyunu değiştirirsin falan. Ama uçarken uçarken tüy oluyor, bilmem ne oluyor falan. Hani evde bir canlı bulunmasının faydaları da kitaplarda bildirilmiş. Veyahut da şey balık akvaryumda. O da meşakkatli ama. Ama kedi daha meşakkatli. Ben en çok şeye şaşıyorum. Köpekler ne yapıyor? Ya kedi miyavlar alt kattaki belki duymayabilir kedinin miyavladığını. Ama hav dediği zaman köpek çok özür dilerim de apartmanın tamamı duyar.
1: Tabii.
0: Yani kul hakkıdır bu. Efendim o da canlı. Ya iyi canlı aynı şekilde.
1: Hayvanları sevmiyor musunuz falan diyor.
0: Hayvanları
1: sevmiyor. İşte birisi de rahatsız oluyor. İnsan da rahatsız oluyor yani.
0: Rahatsız
1: alerjisi varsa kediye şuna burada. Kedinin hayvan sevmekle ne alakası var?
0: Şeyde mesela bizim oturduğumuz sitede mesela bizim yan tarafımızdaki blokta kadın daha uzaktan görünce tedirgin oluyor. Onun için site yönetimi Allah-u Teala razı olsun yazıyor. Bak burada şimdi işte kapının önüne bir şey koyuyor. Ya, o hayvan da alışınca geliyor oraya.
1: Tabii.
0: Geliyor. Bizim evden de hanım birisine öyle şey yapıyordu falan bir kediye. Ya kedi alışınca da peşini bırakmıyor. Hamile kalmış. Geldi.
1: Kapıya.
0: Yok yan tarafta işte bir misafirliğe gitmiş, dışarı çıkınca kedi görmüş, peşine takılmış. Hanımla beraber çıkmış gelmiş 6. kat. Kapının önünde. Hayvan doğuracak. Neyse bir karton marton falan bir şey. 5-6 tane.
1: Torununuz oldu.
0: O karton kutunun içerisinde kedi de rahat. Süt de şeyi de veriliyor falan. Yani komşulardan şey yaptı ama koku yapıyor.
1: Yapar.
0: Onun için de mesela site yönetimi şeyin arka taraflarda yerler yaptı.
1: Yerler ayarlamak lazım.
0: Yerler,
1: tabii.
0: Yerler ayarladı. Buralara şey yapılsın. Demin güzel bir şey söylediniz. Sadece ben oturmuyorum. Orada bazı insanlar da var. Ne varmış canım bunda? Hassasiyeti vardır ya. Korkuyordur, çekiniyordur. Alerjisi vardır tüyünden. Mesela benim torunum bir tanesi şeftali yemiyor. Niye? Üzerindeki tüyden.
1: Tabii.
0: Ne zarar yok ama
1: oluyor.
0: Onun için sadece kendine göre düşünmeyeceksin. Sadece kendine göre düşünmeyeceksin. Yani biz topluluk halinde yaşıyoruz. Yani başkalarının hakkı
1: öncelikte insanlara aittir yani.
0: Tabii. Dolayısıyla kendim böyle bahçeli bir evim var. Orada kedi de besle, köpek de besle.
1: Fil de besle.
0: Demir.
1: Ne beslersen besle.
0: Fil bahçeyi ilk günde bitirir. Efendim gelelim. Son dinleyicimizin tek bir suali var dedi. 15 yaşında bir kızım var dedi. Yani dedi anlatıyorum falan dedi. Ama dedi yani bir iş yaparken falan da kulaklığını takıyor. Ben işte müzik dinlerken daha çabuk yapıyorum, daha çarpıyorum falan. Gençlerin aynı çek geçici hevestir. Nefisten kaynaklanan bir hadisedir. Yani anlattın tamam haram olduğunu duydu. Yapılacak bundan sonra dua etmek. Mesela hep anlatıyorum ben babaannemler ve annemler kuşaklarım. Yani bunların okuyup yazması yoktu Musa Bey. Mesela babaannemler kuşaklardan çok duyardım bunu. Allah kalbine versin derlerdi.
1: Allah gönlüne versin.
0: Allah gönlüne versin.
1: Evet.
0: Yani bir şey yapıyor falan. Şöyle bakarlardı buna iyi bir şey. Allah gönlüne versin derlerdi. Yani samimi yapsın demek. Niyetleri onların o. o bilgi girmiş, o bilgi yerleşmiş, kendiler de öyle. Yani samimiyetle yapılması lazım. Mesela ihlas nedir? Samimi olmaktır. Kime karşı? Önce Allah-u Teala'ya, sonra Allah-u Teala'nın kullarına, yarattığı bütün mahlukata karşı. Dolayısıyla istiğfar ve duaya devam etsin. Büyükleri vesile ederek dua etsin. Ya Rabbi, kızıma dinini bilen, seven, ona ablalık yapacak birisini çıkar. Çünkü anne baba ne kadar şey yaparsa şey yapsın, her gün 24 saat anne babayla beraber olması sebebiyle Emer abiler de bunun üzerinde duruyorlardı. İnsan gözüyle gördüğü şeyleri, onların ufak tefek hatalarını, bilmem nelerini falan gördüğü için artık o havada uçarken görse bile kıymet vermezdi. Mesela kadınlar da, mesela kocası evliya bile olsa pek aynı şekilde tabi olmuyorlar. Bunun birçok misalleri var. Hatta evliyadan bir zatın hanımı böyle durmadan konuşuyor. Mübarek yaz günü işte pencere çıkmış, uçup gidiyor havada falan. Elinde süpürgeyle diyormuş ki uçsan da elimden kurtulamazsın. Ya olağanüstü bir durum var. Havada uçuyor.
1: Hazır olsa bizim herif dönüp dolaşıp buraya gelecek. Buraya konacak.
0: Dolayısıyla o gözle bakıyor. O gözle bakıyor. İstifadesi zor olur. Evladın da anne babadan istifadesi zor olur. Bunun için erkek çocuk için ona abilik yapacak dinini bilen, seven birisi ve kız çocuklara da ona ablalık yapacak dinini bilen, seven birisi dua etmeli. Başka yapacak bir şey söz konusu değil. Çünkü kalbe zorla girilmez. Kalbe zorla girilmez. Ancak şunu da unutmamak lazım. Efendim işte bizim oğlanın, bizim kızın yani kalbi her tarafa kapalı. Nereden biliyorsun? Çünkü Allah kitaplarda ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki minel kalbi ilel kalbi sebebiyle bu ifadeki de her kalbe giden bir yol vardır. Her kalbe giden bir yol vardır. Önemli olan onu bulmak. İşte evliya dediğimiz, mürşid-i kamil dediğimiz o zatlara Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Şöyle baktıkları zaman emarını çekiyor. Hangi yoldan girileceğini biliyor. Şeyde hatırıma geldiği için daha önce de anlattım da bir arkadaşım, birisi asker kökenli, kendisi anlatıyor. Teğmen izliyor. Ben diyor teğmen olup da diyor bu tam imar kitabını diyor eline geçmiş diyor, namaz kılanlar var diyor. Emsal izliyor arkadaşız diyor. Hallerine bakıyorum hoşuma gidiyordu diyor. Bende namaz niyat falan yok ama diyor onlar sevdim diyor. Hakikaten sevdim diyor. Hoşuma gidiyor. Çok hoş çocuklar diye diyor. Yalan söylemiyorlar. Ciddiler diyor. Söz verdikleri sözünde duruyorlar diyor. Namaz da kılıyorlar. Kıpta da ediyorum falan diyor. İşte bunlar bahsediyordu işte Emre abi, Emre abi falan. Neyse de onlar Emre abi dediği için ben de diyorum da bu Emre abi nasip adam bilmiyorum dedi. İşte bayram günüydü. 3-5 arkadaş demiş ya biz demiş iş falan yere gelecekmiş Emre abi. Orada gidersek biz de bayramlaşmış oluruz bir görürüz falan. Gel istersen sen de demişler. Ben de diyor işte kırmadım gidiyorum. Yolda gelirken düşünüyorum ya bu Emre abi nasip adam. Bu biraz pırlama tabiatlı. Tamam. Ondan sonra neyse diyor böyle şey yaptık diyor işte tokalaşıyor misafaha ediyor bana geldi diyor koçum ne haber dedi diyor böyle bu da bu Emer abi bu ya diyor o anda vuruldum ben diyor ana Emer abi bizden dedim diyor ya bana koçum dedi
1: adamın hası
0: adamın hası adamın hası şeyde de olmuş yapsınlar senin hanı Allah-u Teala bir kimsenin iyiliğini murat ederse ona hayırlı yardımcılar verir buyuruluyor. Sultan Selim Han'ın da aynı şekilde yardımcıları hayırlı yardımcıları ihsan etmiş. Şimdi o zaman Şah İsmail'le yani o zamanki İran'la Osmanlı arasında sıkışmış Kürt beyleri var. Yani Şah İsmail tarafına mı geçsek yoksa Osmanlı tarafına mı geçsek? Şimdi o kendileri itikaden düzgün, karşı taraf itikatları bozuk ama Osmanlı'yı da tanımıyorlar. Ya nasıl birisi bizim nasıl bakar falan. Diyecek ki tabi olacağız. O aşiret liderleri demiş bir heyet kuralım demiş gönder gitsinler demiş İstanbul'a bu sultanı bir görsünler nasıl birisiymiş. Ya Sultan Selim Han'a aynı şekilde geliyorlar iletiliyor böyle böyle ziyaret etmek kabul ediyor gelsinler diye. Sarayda şey yapacak işte çok enteresan o. İnsanların yapısını, çevrelerini, adetlerini, örflerini bilmek. Öyle yardımcılar varmış. Sultana diyor ki, sultanım diyor sarayda karşılama onları. Çünkü diyor onlar alışık değil. Çadırda yaşıyorlar onlar. Zaman zaman da göçüyorlar onlar. Onun için taş duvarlar onları sıkar. Mermerden de olsa sıkar.
1: Ürkütür.
0: Ürkütür. Peki ne yapalım? Kıl çadırlardan diyor otağı yapalım. Hakikaten öyle çadırlardan otağı yapılmış. O zamanki o Kürt aşiret reisleri geliyor. Bakıyorlar ki kıl çadırlar falan. Ondan sonra şeyle binlerler konuya falan. Ha diyorlar sultan dediğim öyle olur. Sultan dediğim böyle olur. Hani iki tane peşmerge böyle çoban şey yapıyorlar falan. Demiş sen demiş bir hükümdar olsan ne yersin demiş. Soğanın cücüğünü demiş. Bu sefer o sormuş. Sen ne yersin? E demiş yiyecek bir şey bırakmadın ki. Sen yedin bitirdin. Dolayısıyla insanların hallerini aynı şekilde bilmesi gerekir. Bu kızcağızın da kalbine giden bir yol var. Onun için dua etmeli. Ya Rabbi bunu sevebileceği dinini bilen seven ona da bir aynı şekilde ablalık yapacak birisini nasip et diye dua etmeli.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler efendim.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

Diyarlardan gönüllere, sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine sohbet edeceğiz ve yine sizlerin merak ettiği ve önemli saydığımız bir konuyu bugün sormak istiyoruz. Hocam, imanla ilgili, imanı gideren hallerle ilgili bir soru var. Tabii önemli bu, çok da sık soruluyor. Biraz da örneklerle bize anlatırsanız seviniriz. Ne gibi sözler veya ne gibi hareketler, davranışlar da bulunursak imanımız gider.
2: Şimdi Muhammed bin Kutu Denizli'ki Hazretleri de ve Muhammed Halimi Hazretleri de anlatırken buyuruyor ki erkek veya kadın her Müslümanın işte alimlerin ittifak halinde bildirdikleri, yani bu imanı giderir, küfür olur dedikleri, bildirdikleri söz veya işi yaparsa iman gidebiliyor. Tabii insan bunları öğrenmesi gerekiyor. Hatta Muhammed bin Kutlu Denizli'ki Hazretleri elfazı küfür. Elfaz, lafızlar, sözler demektir. Küfür, yani insanın imanı gitmesine sebep olan sözler demektir.
1: Küfre sokan sözler.
2: İmam Birgibi Hazretleri de bunları anlatmış. Muhammed Adimi Hazretleri'nde de var. Ve maddeler halinde de bildirmişler. Mesela bunlardan bazıları, bir de şurasını da hatırlamakta fayda var. İslamiyet'te hangi kaptan çıkarsan o kaptan tekrar girmek gerekiyor. Mesela şimdi sayalım. İşte Allah-u Teala arştan veya gökten bize bakıyor demek küfürdür. Bir kimse böyle dedi. Yani Allah-u Teala mekan isnat etti. Bu imanı götürür bu söz. Allah-u Teala şimdi arş-ı alada oturdu, bizi seyrediyor dedi ve iman da gitti. Yok canım, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulü, abduhu ve Resulü dedim. Bu kurtarmıyor buyuruyor. Bundan tövbe etmen lazım. Çünkü Cenab-ı Hak yarattıklarının hiçbirisinde değildir. Yani mahluk. Arş da mahluktur.
1: Arş da mahluktur.
2: Arş da mahluktur. Yeri de, zamanı da yaratan olur. Yeri de, zamanı da yaratan olur. Böyle söylemek imanı götürür mü? Evet, Muhammed bin Kutbettin İzgâzeti ve İmam Birgi Hazretleri götürür buyurlar. Küfürdür. Yalan bir sözü Allah-u Teala biliyor ki doğrudur demek. Yalan olduğunu biliyorum. Yalan söylesem günaha girmiş oldum. Ama beni imanımı götürmesine sebep olan ne oldu? Yalan olduğu halde diyor ki Allah-u Teala biliyor ki bu doğrudur diyorum.
1: Yemin ediyorum.
2: Yemin ediyorum. Allah-u Teala biliyor ki. Allah-u Teala biliyor ki o yalan. Haşa, orada Allah-u Teala bilmediğini ona cehil de isnat ediyorsun. Küfür mü olur? Küfür olur. Yani imanı götürür mü böyle bir söz? Götürür tabii ki. Mesela melekleri küçültecek şeyler söylemek. Cehennemdeki vazifeli meleklere zebani denir. İsimleri bunların bu. Ama adam şimdi korkunç böyle, hani filmlerde falan konu oluyor. Ondan sonra böyle azgın, zalim, insanlara zulmedenlere zebani gibi adam diyor falan. Bir dakika hemşerim ya, niye öyle söylüyorsun ki? İşte cehennemde o Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyor melek. O zalim değil ki, gaddar değil ki, hain değil ki.
1: Onun vazifesi o.
2: Vazifesi o. Ne emredilirse onu yapar. Orada vazifeli o. O masumdur, günahsızdır. Melekleri böyle itikad etmek lazım. Sen ne yaptın? Zalime benzettin, gaddar dedin. Yani meleklerle dalga geçtin, alay ettin. Ve küfür mü olur? Küfür olur tabii ki. İmanı götürür. Kur'an-ı Kerim'e hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine inanmamak da küfürdür Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim hafife almak, ondan dalga geçmek. Ha işte bu. Hatta bazen mesela ki, kafir söyler, kafir zaten kafirdir. İşte bu Muhammed'in sözü diyor Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü değil Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kelamıdır. Evet. Çalgı çalarak Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. Çalgı eşliğinde. Sağır, cümbüş ne varsa bunlar içerisinde. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim mizmar deniyor kitaplarda. Yani çalgı eşliğinde okumak. Ondan sonra Allah-u Teala'nın isimlerini, Allah-u Teala'nın ismini çalgı eşliğinde, Esma-i Hüsna'yı çalgı eşliğinde okumak. İlahileri çalgıyla aynı şekilde söylemek. Haramdan öte geçiyor. Küfür olur buyuruyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Okumak ibadettir. Esma-i Hüsna Allah-u Teala'nın isimleridir. Dolayısıyla onu söylemek ibadettir. İbadetle haram karıştırmak haramdan öteye geçiyor, küfür oluyor. Allah-u Teala'dan bahsetmek, peygamberimizden bahsetmek, ister şiir ister nesir şeklinde bahsetmek ibadettir. Şiir şeklinde olanlara biz ilahi diyoruz. Bunlar aynı şekilde ezgili söylemek caizdir. Ama ezginin yani altına sen çalgı, müzik koyarsan, çalgıyla söyleyecek olursan küfür olur. Yani imanı gider. Namaz kılsa da aynı şekilde o halden tövbe etmediği müddetçe yine aynı şekilde imansız mıdır? Evet, imansızdır. Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek, dalga geçmek onlarla, alay etmek küfür müdür? Küfürdür. İmanı götürür. Ve mesela şu çok yapılıyor. Çok iyilik yapan birisi için peygamberden daha iyidir demek. Peygamber gibi adam diye söylerler. Hiç kimse peygamber gibi adam olmaz veya peygamberden iyidir demek. Allah Teala korusun, iman tehlikeye sokuyor. Birisi peygamber olduğunu söylese buna inananlar da kafir olur. Bir zamanlar bu Amerika'da vardı bir Reşat Kalife diye bir herif. Peygamber olduğunu söyledi. Türkiye'den gidip ona aynı şekilde onun ümmeti olanlar da olmuştu. Kafir olur. Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Hasrat gibi. Oradan geçecek böyle paldır ki düşecek. Dalı geçiyor. Küfür olur. Yani inanmıyor. Ama ben eşhedü en la ilahe illallah diyorum. İslamiyet programının içerisinde o da var. Yani birisine bile inanmadığın zaman küfür mü olur? Küfür olur. Namaz kılsan da kılmasan da beraberdir demek yine küfürdür. Yani alacak ki namaz kılınca falan. Bir şey mi değişiyor falan diyorsa ehemmiyet vermiyor, kıymet vermiyor. Neye? Allah-u Teala'nın emrine. Dolayısıyla küfür olur. Zekat vermem demek de küfür olur. Emirdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor ama diyor zekat vermem. Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlerle harp etti. Hazreti Ömer de şaşırdı. Dedi ki Allah-u Teala onun Resulü Muhammed Aleyhisselam Peygamber Efendimiz bize insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar dövüşünüz, cihad ediniz buyurdu. E bunlar la ilahe illallah diyor, 5 vakit namaz da kılıyor. O zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri buyurdu ki ya Ömer, değil bir devenin yavrusunu zekat olarak vermekten imtina etmek, yularını sakınsınlar onlarla harp edelim buyurdu. Ve Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri Ebubekir'in radıyallahu teala göğsünde bir kıl olabilseydin buyurmuştur onu sana. Haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek de aynı şekilde imanı götürür. Gittin, gasp ettin, çaldın, fakire de verdin. Fakir de biliyor ya, çalarken gördü seni. Allah razı olsun ağam ya. Çal, teşekkür ederim. Cenab-ı Allah sana cennet nimetleri versin diye dua ediyor fakir bu. Veren de amin dedi, ikisi de kafir oldu buyuruyor. Niye? O paranın sahibine geri verilmesi gerekiyordu. Zulmü alındı. Meşhur sünnetlerden birini beğenmemek küfürdür. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yaptığı, bildirdiği sünnetlerden birisini beğenmek küfürdür. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfürdür. Adam İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'yle dalga geçiyor. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama her 100 senede benim dinimi kuvvetlendiren benim varislerim gelecek. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bunlardan birisidir. İmam Malik Hazretleri hakeza, İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Zamanımıza onları hafif gören, alay eden, dalga geçenler var. Kendileri gibi zannediyorlar. Kendileri gibi değil tabii. Hani iki ama böyle işte tencerede böyle beraberce sarma yiyorlarmış da birisi diğerine demiş ki sen iki tane mi yiyorsun? İkişer ikişer mi yiyorsun? Demiş bir dakika ya demiş ikimiz de ama değil miymiş? Sen gözün görüyor mu yoksa? Yok demiş görmüyor. Nereden biliyorsun demiş benim iki yediğimi? Demiş ben kendim iki yiyorum mu? Ha kendisi gibi zannediyor tabii ki. Küfre sebep olduğunu, yani imanın gitmesine sebep olduğunu bilerek veya arzusuyla küfür kelimelerini söyleyen kafir olur. Bilmeyerek söylüyorsa alimlerin çoğuna göre yine kafir olur. Yine imanı gider buyuruyor. Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye iyi yaptın diye de kafir olur. Bir dakika ya, mümini öldürmek. Allah saklasın. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime iyi yaptın bunu hak etmiş demek küfür olur. Zulmediyor adama bu hak etmiş. Nereden biliyorsun hak ettiğini? Yani Allah-u Teala'nın men ettiği, yasak ettiği, haram ettiği bir şey iyi diyorsun orada. Onun için iman gidiyor. Yalan olarak Allah-u Teala biliyor ki seni çocuğundan çok seviyorum demek de küfür olur. Yalan olarak ama. Piyasada çok var Mustafa Bey biliyor musun? Adam bir geliyor. Ya Mustafa Bey biliyorum ben seni çok seviyorum. Yalana bak dedim ya. Yalan mı? Hakikaten yalan. Bir zamanlar huzura doğru sadece gündüz kuşağında yayınlanıyordu. O zaman ekrana çıkan işte öğretim görevlilerinden bir arkadaş vardı. Birisi geldi falan. İşi varmış onunla falan. Dedi ki biz dedi her akşam sizi dinliyoruz. Yalana bak. Bir senedir akşamları yayından alındı, gündüze kondu. Her akşam yalana bak. İşi düştü. Ha o küfre sebep olmaz. Küfre sebep olmaz ama dilini buna alıştırırsan netice itibariyle.
1: Yani yemin ederek onu söyleseydi. Mesela.
2: Yemin ederek onu söylese Allah Teala korusun yalan yere ve Allah Teala da şahit, Allah Teala biliyor ki diye de başlasa Allah saklasın ha. Mesela vazife olduğunu inanmayarak, haf görerek namaz kılmamakta, oruç tutmamakta, zekat vermemekte imanı tehlikeye sokar buyuruyor. Ehemmiyet vermese. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek de küfür olur buyuruyor. Yok canım seni, ben o kadar çok günah işledim arkadaş. Adam öldürdüm ben, zina ettim, içki içtim. Neler neler yaptım. Beni affolmam. Benimki affetmez ama. Sen kimsin ya? Sen kimsin ki? Sen döndün mü? Tövbe istiğfar ettin mi? Yani bir insan hani çok zalim, gaddar bir kimseye karşı bile gitsen, ağlasan, sızlasan falan, adam günlerce yok diyecek, bilmem ne diyecek falan filan ama netice itibariyle o bile yumuşar. Allah-u Teala buyuruyor ki ben Erhamir Rahiminim. Yani merhametlerin en merhametlisi. Emin olmak da bu da aynı şekilde tehlikeli. Kesin olarak bilinen bütün günahlara helal demekle imanı götürür mü? Evet, imanı götürür. Bir kimse Allah-u Teala gökte benim şahidim derse imanı gider. Allah Teala gökte değildir. Ondan sonra Allah baba diyenin imanı gider. Küfürdür bu. Ve mesela deniyor ki ben çalınanları ve kaybolanları bilirim dese. Gelin gelin ben hallederim falan. Küfre girer buyuruyor. Çünkü Allah Teala'dan başka kimse bilemez. Efendim cin de bilemez. Peygamber de melek de bilemez. Ve bunlar uzun uzadıya, tabii bizim vaktimiz dar olduğu için ancak belli şeyleri nakledebildik. Bu ve benzeri şekilde Muhammed bin Kutbuddin İzik Hazretleri, işte İslam Ahlak kitabının içerisinde mevcuttur bunlar. İmanı götüren haller böyle bildirilmiştir. Bunlar Müslümanın bilmesi lazım ki bu sözleri söylediği zaman hemen bu işten tövbe etmesi. Bu böyle değildir. Allah-u Teala'dan başka kaybı kimse bilemez. Ben o söylediğime tövbe ettim. Ondan sonra arkasına kelime-i şehadet söylerse iman geri gelir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bilgiler aktardı bize. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Fethül Mecid kitabının 222, 223, 234, 247, 274 ve 486. sayfelerde Evliya kabrini ziyaret edip faidelenmek şirk olur diyor. Halbuki insan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kamillerin, velilerin, kaddesallahu teâlâ esrârehumül aziz, ruhları diriyken olduğu gibi öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Her şey onun kudretiyle olmaktadır. Her insan Allahü Teala'nın kudreti karşısında diriyken de ölüyken de hiçtir. Bunun için Allahü Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla bir kuluna ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Bayezid-i Bistami Hazretleri 4. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i âliye denilen büyük alim ve velilerin beşincisidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. 160 miladi 776 veya 188 miladi 803'te İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. İnsanı küfre götüren günahların başında kibir gelir. Lüzumsuz şeylerle uğraşanları Allahü Teala sevmez. Harama düşkün olmak, leşe düşkün olmaktır. Medeniyet, fende ilerlemek değildir. Fen vasıtalarını insanların hayrına kullanmaktır. Medeniyet, tamir-i bilat, terfi-i ibattır. Sonu olan bir şeyi elde etmek için, sonsuz olanı vermek, akıl işi değildir. Dünya, haramlar ve mekruhlardır. Nefes sayısı bellidir. Artmaz, eksilmez. Trafik kazası, kalp krizi vesaire, bunlar işin bahanesi. Min gayri havlin, minna vela kuvve. Çok güzel bir dua. Benden değil, benimle ilgisi yok, benim kudretim, emeğim dışında demektir. Mesela yemek yiyoruz. Fasulye nerelerden, kimlerden geçerek geliyor? Ekilmesinden, yetiştirilmesinden, ayıklanmasından hiç haberimiz yok. Önümüze gelmiş, yiyoruz. Rızk insanın, insan rızkının peşinden koşar. Birbirlerini ararlar, bulurlar. Birinin malını, parasını gizli almaya hırsızlık, bilerek zorla almaya gasp denir. O para verilmedikçe, ölünceye kadar devamlı günah yazılır. Akıl işi değil. Böyle yapıldığında, gasp, hırsızlık günahının yanında bir de şu günah var. Eğer bu mal, para götürülmemiş olsaydı, onunla hayırlı bir hizmet yapılacak idiyse, bu hizmete mani olunduğu için, hırsızlık ve gasp günahına bu vebal de eklenir. Kul hakkı çok önemlidir. Bunun için ölün fakat başkasının hakkını yemeyin. Suizandan sakının. Başka günahlara da sebep olur. En tehlikeli günahlardandır. Çünkü suizanın tevbesi olmaz. Yani kişi suizan ettiğini bilmediği için tövbe etmez. Tövbe edilmeyen günahın cezası cehennem ateşidir. Mü'min gıda gibi olmalı. Her zaman ona ihtiyaç duyulmalı. Size gelen nimete vesile olan kimseye teşekkür etmedikçe, o nimet için yapacağınız şükrü Allahü Teala kabul etmez. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kâfirin dahi kalbini kırmayın. Bütün afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir. Dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse kıyamet günü insanların en emini olur. Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi başka birinde görürsen açığa çıkarma. Her kime şu 5 saadet verilmiş ise o kimse çok mesuttur. 1. Vücut sağlığı. 2. Güvenli olması. 3. Rızk genişliği. 4. Şefkatli ve vefalı eş. 5. Feragat duygusu. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. Ey insan! Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçti. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır. Çalışıp da tevekkül etmek bir yere çekilip ibadet yapmaktan hayırlıdır. Seni Allahü Teala'ya yaklaştıran şey ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Hasetçi kimse için rahat yoktur. Başkalarının zarar görmesine sevinen kişi kurtuluşa kavuşamaz. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı ganimet bilmelidir. İhtiras gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Kim cennetliklerden olmayı isterse salih kimselerle beraber olsun. Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Dargınlar barışmalıdır. Önce davranan önce cennete girer. İman ve ilim ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir. Öfke ve hırstan korunmuş olan kurtulmuştur. Ya göründüğün gibi ol yahut olduğun gibi görün. Bir kimse Allahü Teala'nın kendisini gördüğüne yakin olarak inanırsa azalarını ve kalbini günah işlere kaptırmaz. Bir müminin kalbini hoş tutmak bana nafile hac yapmaktan iyi gelir. Tövbenin başı marifet ve iman nurudur. Günahların öldürücü zehir olduğu bu nur ile görülür. Kendi haline bakıp bu öldürücü zehirden çok yuttuğunu ve ölmeye yaklaştığını gören kimse muhakkak pişman olur ve içine bir korku düşer. Aynen zehir içip de ister istemez pişman olan, üzülen ve korkan kimsenin hali gibi olur. Bunun için içtiği zehiri kusmaya, midesinden çıkarmaya çalışır. Bu korku sebebiyle ilaç ve tedavi ister. İşte şehvetle, nefsin kötü isteklerine uyarak yapılan işler, içinde zehir olan bal gibi görünür. Çünkü o anda tatlıdır. Ne olduğu sonunda anlaşılır. Böyle olunca içine bir korku düşer. Yaptığına pişman olur. Kendini ölüm tehlikesinde görür. Bu korku ve pişmanlık ateşiyle şehvetlerine karşı meylinden ve günahlarından dolayı yanıp üzülür. Şehvet hasret haline döner. Halini düzeltmeye ve gelecekte bir daha yapmamaya azmeder. Cefakarlığı bırakıp vefakar olur. Bu hareket ve duruşlarını kontrol eder. Önceden oyun ve neşe ile gaflet içindeydi. Şimdi gözü yaşlı, üzüntülü ve korkuludur. Önceden gafil kimseleri severken, şimdi marifet sahibi olan kimseleri sever. O halde tövbe pişmanlıktır ve aslı, başı, marifet ve iman nurudur. Neticesi hallerini kontrol etmek ve düzeltmek, günahlardan, dine uymayan şeyleri yapmaktan sakınmak, iyi işler ve itaat yapmaktır. Her zaman tövbeye ihtiyaç vardır. Kul hiçbir şeye ağlamayıp, sadece bugüne kadar ömrünün boşa geçen zamanları için ağlasa, ölünceye kadar bu üzüntü ona yetişir. O halde geleceğini de boş şeylerle harcayacak olan kimseye ne denilebilir? Evet, çok kıymetli bir mücevheri olan bunu kaybedince üzülür, ağlar. Bir de kaybettiği için eziyet veya ceza görecekse daha çok ağlar. Ömürden her bir nefes ebedi saadeti ele geçirten bir cevherdir. Bir kimse kendini helak eden bir günah ve hata işleyip bunu anlayınca ne hale düşer? Bu öyle bir musibettir ki üzülmenin fayda vermediği zaman anlaşılır. Mealen sizden birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam" demezden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Münafikun suresi 10. Buyurulan ayet-i kerimeyi alimler şöyle tefsir etmişlerdir. Kul ölürken can alıcı meleği görür ve ölümün geldiğini anlar. Kalbine derin ve bitmeyen bir üzüntü çöker ve der ki, "Ey melekül mevt, bana bir gün daha müddet ver, tövbe edeyim, af dileyeyim." Ölüm meleği der ki, "Önünde nice günler vardı. Bugün ömrüm bitti, hiç kalmadı." Tövbe etmeden ümitsizlik şerbetini içerse, imanının aslı sarsılmaya başlar. Eğer Allah korusun, ezelde şakiliğine hükmedilmişse, şüphesiz imanı tehlikededir ve bedbaht olmuştur. Ezelde de saadetine hükmedildiyse, imanının aslı selamette kalır. Allahü Teala mealen buyurdu ki, o kimseler ki kötü işlerde ısrar ederken, onlardan birine ölüm gelip hayattan ümidini kesince, "Ben şimdi tövbe

Bistami Hazretleri bir sene hac dönüşünde Hemedan'a uğrayıp oradan bir miktar tohum satın aldılar. Bistam'a gelip Hemedan'dan aldığı tohum torbasını açınca içinde birkaç karınca bulunduğunu gördü. Bunları yuvalarından ayırmanın münasip olmayacağını düşünüp tekrar Hemedan'a gitti, tohumu aldığı yere bırakıp ondan sonra Bistam'a döndü. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gece talebelerinden bir kısmıyla bir yere misafir oldular. Ev sahibi evin aydınlanması için bir kandil yaktı. Bayezid-i Bistami Hazretleri yanında bulunanlara, "Bu kandilde bir gariplik görüyorum. Yanıyor ama ışık vermiyor. Hikmeti nedir?" diye sordu. Ev sahibi, "Efendim, biz bu kandili bir gece yakmak için komşumuzdan emanet almıştık. Bu akşam ikinci gece yakıyoruz." deyince, Bayezid Hazretleri kandili söndürdü ve "Hemen kandili sahibine götürüp teslim edin. Arzu ederseniz bir gece daha yakmak için izin isteyin." buyurdu. Ev sahibi kandili alıp komşusuna götürdü. Olanları anlattı ve tekrar izin alıp geri getirdi. Eve gelince kandili yaktılar ve oda aydınlandı. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurdu ki, "İşte, şimdi ışığını görüyorum." Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün yanlışlıkla bir karıncayı öldürdü. Haberi olunca çok pişman olup üzüldü. Ölü karıncayı avcuna alıp şefkat, merhamet ve hüzün ve kırık kalbiyle karıncaya üfürünce Allahü Teala'nın izniyle karınca canlanıp yürümeye başladı. Sultanül Arifin Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa üzerinde kir kalır mı?" diye sordu. "Hayır ya Resulallah," dediler. "İşte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur," buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, "Mü'min olan kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi ve tamam eylese o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namazda sahibine hayır dua edip der ki, sen beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel ve tamam kılmazsa o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip o namazı göğe yükseltmezler. Namaz da kendini kılana beddua edip beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi eylesin," der. Bir kimse 40 gün cemaatle namaz kılar ve bir rekat bile kaçırmazsa onun için 2 berat yazılır. Birincisi nifaktan kurtuluş beratı, ikincisi de cehennemden kurtuluş beratıdır. Her kim 5 vakit namazı cemaatle kılmaya devam ederse Allahü Teala ona 5 haslet verir. Ondan geçim darlığını kaldırır. Kabir azabını ondan kaldırır. Amel defteri sağından verilir. Sırattan şimşek gibi geçer ve cennete hesapsız girer. Amellerin en efdali vaktinde kılınan namazdır. Namazın faziletleri bu kadar çok olduğuna göre kul onu vaktinde gevşeklik ve tembellik göstermeden seve seve kılmalı, rükûsuna, secdesine, kıraatine, tesbihlerine, tekbirlerine, teşehhüdüne ve bütün şartlarına riayet ederek kılmalı, mekruhlarından sakınmalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "En büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir," buyurdu. "Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar?" diye sual etti.

0: ettiler. Namazın rükûsunu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Namaz kılan kimse, bütün günahlarına tövbe etmeli, kalbini hıktan, yani kendine nasihat edenleri aşağı görerek, nefret etmekten ve ona düşmanlık beslemekten, hasetten, kibirden, hileden, yalan ve iftiradan, gıybetten, dedikodudan, husumetten, düşmanlıktan korumalıdır. Gözlerini harama bakmaktan, midesini haram lokmadan, vücudunu haram giymekten ve ayaklarını Allahü Teala'nın razı olmadığı yerlere gitmekten korumalıdır. Namaz kılarken zahiren ve batinen Allahü Teala'nın huzurunda ihlas ile durmalı, kıldığı namazı en son namazını kılıyormuş gibi düşünerek en güzel bir şekilde eda etmelidir. Namaz kılan kimse Allahü Teala'nın huzurunda durduğunu, onun gizli ve açık her şeyi bildiğini, ona hiçbir şeyin gizli olamayacağını, doğruluğu, nifakı, hakikati, mecazı bildiğini düşünmeli, ondan gafil olmamalıdır. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse, onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Her kim Allahü Teala'nın dininde fakih olursa, Allahü Teala ona din ve dünya sıkıntılarında kâfidir. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar onun için istiğfarda bulunurlar. Alimin alim olmayan abide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dirhem ve dinar miras bırakmadılar. Onlar ancak ilmi miras bıraktılar. Kim ilim alırsa bol nasibe kavuşmuştur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde şehitlerin kanı alimlerin mürekkebiyle tartılacak. Şehitler diyecekler ki, alimler zamanlarının ışık kaynağıdır. Her alim zamanının lambasıdır. İnsanlar alimin vasıtasıyla aydınlanırlar. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, ilim öğreniniz. Zira ilim öğretmek hasenedir. İlim talebi ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlim öğrenmek için çalışmak, gayret etmek cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek kurbettir, ibadettir. İlim cennet ehlinin meşalesidir. Yalnızlıkta en iyi arkadaş, gurbette en iyi dost, halvette, yalnızlıkta en iyi konuşucu, sırlarda en iyi yol gösterici, zorlukta en iyi yardımcı, dostlara zinet, düşmana karşı silah, ölüm anında doğruyu gösteren yardımcı, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, cennete götürücüdür. Allahü Teala bazılarını ilim ile yüceltir, yükseltir. Onları hayırlara vesile eder. Dinde kendilerine ve eserlerine itimat edilen imamlar ve işlerinde kendilerine uyulan kimselerden yapar. Kerem sahibi olan Allahü Teala'dan dileriz ki ilim ve anlayış ile bizi rızıklandırsın. Bizi ebrarın menziline ulaştırsın ve alimlerle beraber haşretsin. Onların şefaatiyle cennete girmemizi nasip eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar.

Bugünkü konumuz nimetleri doğru yerde kullanmak. Değerli dinleyenler, insan demek muhtaç demektir. Değil insanlar, her mahluk muhtaçtır. Hatta insanın iyiliği, güzelliği muhtaç olmasından ileri gelmektedir. İnsanın kulluk yapması, gönlü kırık olması hep bu ihtiyacındandır. İnsan muhtaç olmasaydı asi, taşkın, azgın olurdu. İkra suresindeki ayet-i kerimede mealen insan ihtiyaçsız olunca elbette azar buyuruldu. Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirmiştir. Her şeye muhtaç olan kullarınsa bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmesi, emirleri yapması, yasaklardan da sakınması lazımdır. Fatır suresinin 15. ayeti kerimesinde mealen, "Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir" buyurulmaktadır. Mahluklara gönül bağlamaktan kurtulmuş olan din büyükleri, sebeplere yapışmaya muhtaç oldukları zaman bu ihtiyaçlarını sebeplerin sahibine, yaratıcısına söylerler. Sebeplere kavuşunca Allahü Teala'dan bilirler. Gönderen de göndermeyen de odur derler. Allahü Teala birçok düzenler ve faydalar olması için her şeyi sebeple yaratmaktadır. İyiliğe sebep olanlara iyi, kötülüğe vasıta olanlara kötü demiştir. Din büyükleri bunun için iyiliğe sebep olanlara şükür, kötülüğe sebep olanlardan şikayet etmektedir. İyiliği ve kötülüğü görünüşe göre sebeplerden bilirler. Allahü Teala her şeyi sebepsiz olarak hemen yaratsaydı, alemde nizam, düzen kalmaz, karma karışık olurdu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bir kimse geceyi yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Halbuki o iş bu kimsenin felaketine sebep olacaktır. Allahü Teala bu kuluna acıyıp o işi yaptırmaz. O ise iş olmadığı için üzülür. Bu işim neden olmuyor, kim yaptırmıyor, bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmaya başlar. Halbuki Allahü Teala ona merhamet ederek felaketten korumuştur. Bunun için Hazreti Ömer, yarın fakir, muhtaç kalırsam hiç üzülmem. Zengin olmayı da hiç düşünmem. Çünkü hangisinin benim için hayırlı olacağını bilmem buyurdu. Bu dünya nimetleri geçicidir, aldatıcıdır. Ahirette ele gireceklerse sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Dünyanın ömrü ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. İnsanların ahiretteki nimetlere kavuşamamaları, ondan yüz çevirdikleri içindir. Allahü Teala'yı inkar edip onun emir ve yasaklarından yüz çeviren çok kimsenin dünya nimetleri içinde yaşadığı görülmekteyse de bunlara dünya için çalışmalarının karşılığı verilmektedir. Allahü Teala'nın yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar hakikatte azap ve felakettir. Nimet şeklinde gösterilen musibetlerdir. Müminun suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen, kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor. Peygamberime inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir. Aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurulmuştur. Seyyid Ali Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, güç kuvvet sahibi olanlara bu nimet Allahü Teala tarafından verilmiş bir emanettir. Bazıları bununla ebedi saadet tohumlarını eker ve sonsuz cennet nimeti kazanırlar. Mağrur ve gafil olanlarsa bu güç ve kuvveti birkaç günlük dünya hayatı için harcarlar ve kendilerine verilen ömrü kıymetsiz şeyleri toplamakla zayi ederler. Uzun ahiret yolculuğu için hazırlanmaktan gafil olurlar. Böylece insanların haklarını unuturlar, yerine getirmezler.
Allahü Teala'nın emirlerine uymayı elden kaçırırlar. Bu insanlar dünyanın geçici nimetlerine dalıp Allahü Teala'yı unutmaları sebebiyle ahirette cehenneme atılacaklar ve kendilerine rahmet edilmeyecektir. Haramlardan kaçınmak iki türlüdür. Birincisi, yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkincisi, insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır ki bu daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullarsa pek çok şeye muhtaçtırlar. Resulullah Efendimiz, üzerinde kul hakkı olan, mahlukların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, ödesin. Zira o gün altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin hastalığı ağırlaşınca yakınları doktor çağırır. Doktor gelip muayene edince, bu hasta zehir içmiş, hayatı hakkında teminat veremem der. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sade bana değil, zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme buyurur. Doktor, zehir içtiğinin farkında mısın deyince, evet mideme inince anladım cevabını verir. Doktor, tedaviye hemen başlayalım deyince, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, tedaviye gerek yok, Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir buyurur ve ağlamaya başlar. Kendisine niçin ağlıyorsunuz? Allahü Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz ve insanlara adaletle muamele ettiniz denilince, ben Allahü Teala'nın huzuruna bütün milletin hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğimden emin değilim. Yaptığım kusurlar da var. Bunlardan dolayı korkuyorum ve ağlıyorum cevabını verir. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'nın nimetleri her an insanların iyisine de kötüsüne de gelmektedir. Fark bunları kabulde, alabilmekte, yerinde kullanmakta ve bazılarını da almamak, yerinde kullanmamak suretiyle insanlardadır. Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, sırf makam sahibi olmak ve biliyor desinler için birkaç mesele öğrenip insanlara fetva vermeye kalkışmak ne kadar ayıptır.

Şiirlerle Menkıbeler. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Dünya 3 gündür. Bir genç Hasan-ı Basri'ye gelerek bir gün bizzat dedi, "Eder misiniz bana biraz nasihat?" Buyurdu ki, "Evladım, sen Rabbinin emrini aziz tut ki o dahi aziz tutsun hep seni. Çok korkunç tehlikeler vardır ki önünde hem ölüm, kabir ve mahşer, mizan, sırat, cehennem. Bunlar senin önüne gelir elbet peş peşe. Yarın ya kurtulursun ya girersin ateşe. Akıllı şu kuldur ki hesap günü gelmeden o kendi hesabını bir bir görür önceden." Bir gün Hasan-ı Basri bir grup genci gördü. Birisi kahkahayla pek fazla gülüyordu. Böyle aşırı gülen o genci çağırarak buyurdu ki, "Evladım, bir şeyi ettim merak. Bu kadar çok gülmenden düştüm büyük hayrete. Yoksa iman ile mi gittin sen ahirete?" O genç, "Hayır," deyince sordu ki o zamanda, "Yoksa ağır mı geldi sevapların mizanda?" Yine hayır deyince buyurdu ki, "Yoksa sen Sırat Köprüsü'nü mü geçebildin salimen?" Yine hayır deyince buyurdu ki, "Evladım, o halde bu kahkaha nedendir anlamadım. Bir insanın önünde varken bu tehlikeler nasıl böyle sevinir, nasıl böyle çok güler?" O genç bunu duyunca hiç gülmedi bir daha. O günden tövbe edip tam yöneldi Allah'a. Nasihat istemişti biri de kendisinden. Buyurdu, "Ahirete hazırlık yap şimdiden. Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar ve ecel her kişiyi bir gün gelip yakalar. Bir yılanı ateşte yanarken görsen şayet, üzülür, kurtarmaya edersin sayı gayret. Bunu görmeye bile dayanmazken yüreğin, sen kendini ateşe atarsın, yok haberin. Dünya 3 gün gibidir. Dün, bugün, bir de yarın. Dün gitti, geri gelmez. Bu senin büyük kaybın. Yarın henüz gelmedi. Belki de gelmeyecek. Zira yarın gelmeden belki ecel gelecek. Öyleyse gün bugün ve saat bu saattir. Bulunduğun gün ve an sana büyük fırsattır. Dostunun çokluğuna güvenme bugün sakın. Zira sen öldüğünde hep yalnız kalacaksın. Kabre yalnız girersin ve yalnız dirilirsin. Münker ile nekire yalnız cevap verirsin. Hesap ve mizanda da yalnız olursun yine ve sen yalnız çıkarsın sıratın üzerine. Tek şey var bu yerlerde sana yoldaş olacak. İhlas ile yaptığın işlerdir o da ancak."

Ömer bin Haris Hazretleri buyuruyorlar ki, eskiden iyilik yaparlardı, söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
3: Attığı haberi manşette yer alıyor efendim. Şimdi hızlıca bir geçtik ama hepsine bakacağız. Detaylarını, satır aralarını konuşacağız. Etiketimiz de gelsin ekranlara. Mesajlarınız bizim için çok önemli. Dönüm noktası. Efendim şu anda neredeyse her gün Türkiye ve bölge adına tarihin dönüm noktasını yaşıyoruz. Tabii sadece işe siyaset ve jeopolitik konum olarak bakmaya gerek yok. Hayatımızın da dönüm noktaları var. Siz de hayata dair, kendinize dair ya da bizim anlattığımız haberlere, gündeme dair dönüm noktası dediğiniz ne varsa bu etikete Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sizlerin düşünceleri bizler için çok önemli. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: 1 trilyon lirayı aşan yatırım ve 1 milyon 100 bin kişilik istihdamın korunması hedeflendi. Üretimin lokomotifi tekstil ve hazır giyimde çarklar devlet desteğiyle daha da hızlanacak az sonra. Süper Lig'de bu sezon kombine fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldı. Yıldız transferler sonrası maliyet yine taraftara çıkarıldı. Peki en pahalı kombine hangi takımın oldu az sonra?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki kabine toplantısının ardından kürsüye çıktı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güven ve güç mesajı verdi. 86 milyona da seslenen Cumhurbaşkanı herkesin sürecin bir parçası olmaya çağırdı.
5: Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur.
6: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Güven mesajı verdi. 86 milyona da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
5: Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis Ahlat'taydı. Programın ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi topladı. Üçüncü kez Ahlat'ta düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye oldu.
5: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir.
6: Kabine sonrası mesajlar sadece iç politikayla sınırlı değildi. Erdoğan isim vermeden soykırımcı İsrail'i hedef aldı.
5: Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir.
6: Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış istediğini söyledi. Kimseye prim vermeyeceklerinin altını çizdi.
5: Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.
6: Erdoğan bölgedeki kirli senaryolara izin vermeyeceklerini de belirtti.
5: Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı toplantının ardından kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.
3: Devam edelim efendim. Türkiye gazetesinde güçlü Türkiye'nin şafağı söktü manşeti vardı efendim. Erdoğan, Anadolu'nun beşiği Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamalarında önemli mesajlar verdi. Az önce de izledik, gazetede de yazanla pekiştirelim efendim. Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Üç kıtaya yayılan ruh Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Hem birlik ve beraberlik hem de kararlılık mesajı verdi Erdoğan konuşması. Bu açıdan da tarihi ve önemliydi. Üstelik terörsüz Türkiye sürecinin başladığı bu noktada yine çıkıp bu süreç hayırlısıyla çok güzel devam ediyor ve mutlaka finale varacaktır diyerek de kararlılığın ne kadar önemli ve kesin olduğunu da gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye için birlik mesajı vardı. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerinde konuşan Kurtulmuş, terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinecek dedi.
7: Ve inşallah gelecek nesillere bugün olduğundan çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber bırakacağız.
6: Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinin ortak geleceğinde teminatı olduğunu söyledi.
8: Ecdadın torunları olarak...
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki büyük taarruz törenlerinde terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti. Yeni dönemin hedefini de net ifadelerle anlattı.
7: İnşallah terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitler, gazilerimiz olmayacak. Bir daha bu memlekette analar ağlamayacak.
6: Kurtulmuş, terör örgütlerinin tamamen tarihten silineceği mesajını verdi.
7: Ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacaktır.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu süreçte birlik olmanın önemini de vurguladı.
7: Dirliğimizi hep beraber bir arada tutacağız.
3: Geçelim muhalefetin gündemine. 3 ayda arınmayı tamamladı. 81 il başkanından 74'ünü değiştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. O il başkanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Hedefinde yeni parti vardı. Siyaset zenginleşme aracı değil sözleriyle gönderme yaptı. CHP'den ayrılanlara sakın ola ki tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı dedi.
9: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa birinki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur.
6: Hedefinde yeni parti vardı. Yolsuzluklardan dem vurdu. Kurmaylarına uyarı da bulundu.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı.
6: Mutlak buttan kararıyla geri geldi. Arınma sözü verdi. İlçe başkanı bile bulamaz eleştirilerine sahada cevap verdi. 74 il başkanını 3 ayda değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla CHP genel başkanı olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.
9: Biz Beytülmal'e el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz.
6: Mesajını etti. Ahlaki üstünlük önemli dedi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız.
6: Kılıçdaroğlu il başkanlarından gittikleri her yerde ahlak, erdem, bilgelik ve güzellikten söz etmelerini istedi.
10: 30 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz? 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz? Hemen bana telefon açacaksınız. Onlarla konuşacağım ve tamamını ikna edeceğim.
6: Ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi. Tüzük değişikliği sinyali verdi. Parti içinde otoriteyi sağlayan bir lider görüntüsü çizen Kılıçdaroğlu adeta kurultaya ve delegelere göz kırptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, kurumsal kimliğine ve cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır, kadrolar değişir, CHP'nin mücadelesi sürer denildi. 81 il örgütüyle buradadır ve şimdi yeniden yola çıkmaktadır mesajı verildi.
3: İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm diyen Yıldız'ın gayri yasal para işleri söz konusu oldu. Sözleri İmamoğlu'nu zora soktu. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun babası da 1 milyon avroluk nakit para sorusuna cevap veremedi.
11: İBB soruşturmasının kilit ismi kürsüye geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız tek tek yüzüne söylediği sözleri İmamoğlu'nu terletti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşması yapıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız söz aldı. Yıldız, İmamoğlu ile arasındaki güven ilişkisinin zaman içerisinde bozulduğunu söyledi.
12: Ekrem İmamoğlu ile aramızda eskisi kadar bir güven ilişkisi kalmamıştı. Orada kalsaydım farklı bir sistemin içinde olmam gerekiyordu. İmamoğlu'nun yanında başarılı olmak düşüncesindeydim. Ancak onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Gayri yasal para işleri söz konusu oldu.
11: Yıldız para işleriyle uğraşmak istemediğini ancak kendisinin de bu sistemin içine çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.
12: Fatih Keleş para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan Bey de bu işlerle ilgilensin dedi. Ben de yapamam dedim. Sayın Başkan bu işlere ben karar veririm. Ertan Bey istemiyorsa öyle kalsın dedi. Beni direkt olarak o sistemin içerisine sokmak istediler.
11: İhaleler Ertan Yıldız'ın onayından geçiyor şeklindeki iddiaları reddetti. Ardından Aykut Erdoğdu'nun getirdiğini öne sürdüğü yüklü miktardaki parayı anlattı.
12: Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur. Bu beyanımın arkasındayım.
11: Duruşmada tutuksuz sanıklar arasında yer alan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunmasını tamamladı. Soruşturmanın odağındaki kritik iddialardan biri olan 1 milyon euroluk elden para teslimi gündeme geldi. Savcı yüksek miktardaki nakit para transferinin kaynağını Hasan İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu bu soruya muhakkak muhasebe kaydı vardır şeklinde cevap verdi. Ancak duruşma savcısı bahsi geçen 1 milyon euronun kaynağının belirsiz olduğunu vurguladı ve Hasan İmamoğlu hakkında resmi suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
3: Akşam gazetesinde de vardı 1 milyon avroyu izah edemedi diye. Yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu. Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı. Efendim soruldu o 1 milyon avro. Hakim dedi ki nereden geldi bu para? Baba İmamoğlu parayı Yılmaz'a elden teslim ettiğini kabul etti. Muhasebe kaydı var mı diye soruldu. Vallahi ben şirketle ilgilenmiyorum. Mutlaka vardır dedi. Savcılık Hasan İmamoğlu hakkında para aklamadan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti efendim. 1 milyon avroyu vallahi ben bilmiyorum mutlaka vardır diye geçiştirmeye çalıştı ama tabii ki o kadar kolay değil. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının ardından diplomasi trafiği hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Nakvi, ABD-İran arasındaki mutabakatın canlandırılması yolunda önemli bir ilerleme sağlandığını açıkladı.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırım kararlarının ardından Orta Doğu diplomasisi ve küresel piyasalarda sıcak saatler yaşanıyor. Bölgedeki gerilimi düşürmek için kritik diplomasi trafiği Pakistan ve İran hattında yürütülüyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Nakvi, İran'la ABD arasında daha önce imzalanan İslamabad mutabakat zaptının yeniden yürürlüğe girmesi için önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini duyurdu. Yeni yaptırımların gölgesinde petrol piyasaları ise düşüş seyrini sürdürüyor. Dünkü %2'lik değer kaybının ardından Brent petrol varil fiyatı 91 dolar seviyelerine kadar geriledi. Piyasa uzmanları yatırımcıların yaptırımların etkisini dikkate almadığını belirtirken ABD muhalefetinden Başkan Donald Trump'a sert tepki geldi. Demokratlar Washington'ın İran yaptırımlarını askeri başarısızlıklara karşı çaresizce yapılmış bir göz boyama olarak nitelendirdi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump demokratlarla aynı fikirde değil. Strait of Hormuz is an American territory right now. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nın tüm mayınlardan temizlendiğini iddia etti. Bölgeyi yakından izlediklerinin mesajını verdi.
13: Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların temizlendiği veya patlatıldığı bilgisi tarafıma iletilmiştir. İran'a yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal ve sistematik olarak yok edileceği bildirilmiştir. Uzay kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın her bir santimetre karesini kazma dağı veya zaten tahrip edilmiş olan diğer 3 nükleer tesisi izlediğimiz gibi adım adım takip ediyoruz.
11: Diplomasi koridorlarındaki hareketlilik sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik kriz ise derinleşiyor. Denizcilik verileri Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının pazartesi günü tek bir ticari gemiye kadar düştüğünü gösteriyor. Bu rakam Mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük günlük seviye olarak kayıtlara geçti. Öte yandan seçildiği günden bu yana kamuoyunda görülmeyen Müçteba Hamaney ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran devlet medyası Hamaney'in dini lider seçilmesinden önce bir dini akademik çalışma oturumuna başkanlık ettiği görüntülerini ilk kez yayınladı.
3: Suriye'de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütü YPG-SDG kendini tamamen feshetti. Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Suriye kurumlarına entegre olduklarını duyurdu.
6: Rejim devrilmiş, komşuda yeni bir dönemin kapısı açılmıştı. Bir kritik adım daha atıldı. Terör örgütü YPG-SDG kendini feshetti. Silahlı unsurları Suriye ordusuna entegre edildi. YPG elebaşı Mazlum Abdi daha önce örgütün feshedileceğini ve Suriye entegrasyon sürecinin başlayacağını duyurmuştu. 29 Ocak'ta başlayan o süreç nihayet tamamlandı. Abdi örgütün silahlı yapısının sona erdiğini duyurdu.
12: Bugün itibarıyla SDG'nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz. Feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz.
6: Kararın Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile varılan anlaşmanın ve SDG güçlerinin Suriye ordusundaki Tugaylara katılım sürecinin tamamlanmasının ardından alındığı belirtildi.
12: Bugünün muharebe meydanlarından şantiyelere, silah döneminden barış dönemine gerçek bir geçişi simgelemesini istiyoruz.
3: Artık sadece Türkiye'de değil, tüm bölgede terörsüzlük zamanı. Tabii bu kimin işine gelmez? İsrail. Bu yüzden de sabotaj peşinde. Silahları sınıra gömdürmüşler. Okuyalım. SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği bildirildi. Yılmaz Bilge'nin haberinde efendim. Planları alt üst oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının ardından Suriye'de de SDG'nin kendini feshetmesi İsrail'in bütün hesaplarını bozdu. Rakka'da konuştuğumuz SDG'nin sözde eski komutanlarından Ahmet Osman Albaş, İsrail YPG-PKK'yı doğal kara gücü olarak görüyordu. Türkiye ve Suriye hükümetlerinin aldığı inisiyatif planlarını alt üst etti dedi ve sürece karşı kışkırtma da yine yazılmış. Silahlar sadece %30'luk kısmı devlete geçti. Türkiye sınırına paralel onlarca gizli silah deposu var. Bunlar 50 bin kişilik orduya yeter. İsrail asla vazgeçmeyecek. Bu silahlarla Türkiye'ye saldırma planı yapıyorlar diye konuştu. Süreci sabote etmek, bölgedeki yine terörü bir şekilde canlandırmak, Türkiye'nin elinin rahatlamasını ve artık teröre harcanan paranın da enerjinin de Türkiye'nin gelişimi için harcanmasını engellemek adına İsrail'in çabaları devam edecektir. Ama biz birlik ve beraberliğimizi korudukça, kardeşlik bilinciyle hareket ettikçe hiç kimse buna engel olamaz efendim. Filistin düşmanı bir İsrailli milletvekili. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı. Yağmacı vekil eylemi İsrail askerlerinin koruması altında yaptı.
11: Yer işgal altındaki Batı Şeria, Nablus'un güneyindeki Madama köyü. İsrail'in Filistin düşmanı aşırı sağcı milletvekili Zivi Sukot, İsrail askerlerinin koruması altında arabadan inerek elinde balyozla Filistinlere ait bir anıta yöneldi. Sukot ve ekibi İsrail askerleri ve sınır polislerinin gözetiminde anıtı parçalamaya başladı. İsrailli vekil anıtın İsrailleri öldüren silahlı kişileri onurlandırdığını söyledi. Sukot eylemin İsrail ordusuyla tam koordinasyon içinde yapıldığını söyledi. İsrail ordusuysa anıtın yıkılacağından haberdar olmadığını savundu. Orduya göre Sukot ve ekibi izin verilen anıt turu planını ihlal etti. Ancak görüntülerde askerlerin anıtın parçalanması sırasında olay yerinde bulunduğu görülüyor. Filistinli yerel yetkililer de askerlerin yıkımı izlediğini anlattı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sarsa, milletvekillerinin Batı Şeria'da egemen olmadığını, kararların yalnızca devlet kurumları tarafından alınabileceğini söyledi. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı her geçen gün bir adım daha ileri taşınıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki kriz de büyüyor. ABD Başkanı Trump, Kanada ile eşit paylaşılan Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi ciddi ciddi düşündüklerini açıkladı. Ontario Başbakanı ise kameraların önünde Trump'a tam bir eziksin dedi.
14: And we've come to a deal with Canada. As you know, the
11: ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi tırmanıyor. Trump yine Amerikan haritasını genişletti. ABD Başkanı, ABD ile Kanada arasında bulunan ve resmiyette iki ülke arasında bölüşülen Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü yapılmasını düşündüğünü açıkladı. Gerekçesi ise Kanada'nın Ontario eyaleti ile ticari ilişkilerde yaşanan gerilim. Trump, artık Ontario ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz dedi. Bu çıkış Trump'ın daha önce Hürmüz'ü Amerikan Boğazı, Meksika Körfezi'ni ise Amerika Körfezi olarak adlandırmasını hatırlattı. ABD ile Kanada arasındaki gerilim gümrük vergileri nedeniyle büyüyor. Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon ve çelik ürünlerine yönelik vergilerin artırılacağını açıkladı. Kanada ise aynı oranda karşılık vereceğini duyurdu. En son Ontario Başbakanı Doug Ford, Trump'a karşı kameraların önünde argo bir ifade kullanarak "Bizde çok mülk var, dolayısıyla Trump'ın öpeceği çok yer var" dedi.
15: And guess what? Y'all become losers because you're a loser.
11: Ford zınalamayarak Trump'a "Sen tam bir eziksin" dedi.
3: Ne kadar nezih bir tartışma değil mi? Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunların 38'i yakalandı. Örgütün finansal yapısına da darbe vuruldu. 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı. Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki villasında bulunan gizli bölmede yakalandığı anların görüntüsü de çıktı.
16: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
17: Yakalanmadı, kendi teslim oldu dediler. O iddiayı görüntüler yalanladı. Polis Alihan Kuri suç örgütüne 13 Ağustos 2026'da operasyon yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen tam 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarttı.
18: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı.
17: Güvenlik güçleri şüphelileri yakalamak için önceden belirlenen adreslere peş peşe eş zamanlı baskınlar düzenledi. 38 şüpheli yakalandı.
18: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
17: Üçüncü dalga operasyonda örgütün finansal ayağına da ağır bir darbe vuruldu. Örgütle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı.
16: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
17: Kayyum atanan şirket ve derneklerin tüm mali ve idari faaliyetleri inceleme altına alındı. Ankara merkezi yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Alihan Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207 ve kayınpederi adına 426 gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi.
18: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
17: İçişleri eski bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıkan iki araçla ilgili de yeni gelişme yaşandı. İki aracın tahsisleri Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iptal edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de içinde olduğu 10 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında Serdar Özyurt, İsmail Çanak ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
19: Cem Küçük soruşturması derinleştirildi. 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük gözaltına alınmış, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer isim de gazeteci Tahir Sarıkaya olmuştu. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek meblağlı çok sayıda para girişi ve transferi ve bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı anlaşılmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, Holding bünyesinde özel kalem müdürlüğü yapan İsmail Çanak ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Serdar Özyurt'la İsmail Çanak'ın adreslerinde bulunamadığı belirlendi. Özyurt ve Çanak'ın operasyon öncesinde cep telefonlarını ikametlerinde bıraktıkları tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir diğer şüpheli Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında firari durumda olduğu öğrenildi. İş insanı Serdar Özyurt'un adı daha önce gazeteci Tahir Sarıkaya'ya yapılan para transferleriyle gündeme gelmişti. Sarıkaya'nın savcılık ifadesinde Özyurt'tan 64 ayrı para transferi aldığını kabul ettiği, söz konusu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya çalışmalarının karşılığı olduğunu söylediği kamuoyuna yansımıştı. Tahir Sarıkaya ve İsmail Çanak arasında 300'den fazla para transferi gerçekleşmiş, Sarıkaya bu transferleri ailevi ilişkilerden, karşılıklı borçlardan ve katıldığı etkinliklerden kaynaklandığını savunmuştu. Bu arada tutuklu bulunan avukat Cem Duman'ın da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
3: Sır perdesi aralandı. Otopsi raporundan kan donduran ameliyathane detayı çıktı. Türkiye'yi sarsan üniversiteli Rojin'in şüpheli ölümü örtbas edilmek istenirken oyunu midesinden çıkan ve saniyeler içinde solunumu felç eden ölümcül kimyasallar bozdu.
20: Bakkalamca, bakkalamca.
21: Ne var?
20: Yağın var mı? Var.
21: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
19: Son bulgu ortaya çıktı. Rojin'in midesinde ameliyathanelerde kullanılan rokuronyum maddesi tespit edildi.
22: Rojin'de intihar
1: etmez etmemiş.
19: Türkiye Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in acı kaybıyla sarsılmıştı. Günlerce arandı. Cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu. Ölümü şüpheli denilerek dosya kapatılmaya çalışılırken oyunu biyokimyasal veriler bozdu.
2: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
19: Otopsi raporunda kan donduran gerçek çıktı. Rojin'in organlarında sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül kimyasallar saptandı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut o çarpıcı raporu açıkladı. Rojin'in midesinde saniyeler içinde solunumu felç eden sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül rokuronyum maddesi çıktı.
2: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın veliler, değerli anneler, babalar.
19: Geçmişteki ameliyattan kaldığı iddiasını bilim çürüttü. Ömrü en fazla 90 dakika olan o ilaç midede taze çıktı. Yani vahşetin ölümden hemen önce gerçekleştiği belirlendi.
2: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
19: Oklar o gizemli ellere çevrildi. Avukat tıbbi failler dedi. Şimdi tüm Türkiye tek bir soruya cevap arıyor. Rojin'i felç edip hayattan koparan o katiller kim?
3: Akaryakıt fiyatları yine değişti. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapıldı.
19: Benzine zam geldi. Litre fiyatı 76 lirayı geçti. Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarında görülen artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresine 2 lira 74 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litre fiyatı 75 liraya dayandı. Ankara'da benzin 75 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 75 lira 55 kuruşa çıktı. Bazı illerde ise benzinin litre fiyatı 76 lirayı geçti. Adana'da litre fiyatı 76 lira 8 kuruş, Antalya'da 76 lira 45 kuruş oldu.
3: ...10.000 işletmeye can suyu verildi. 1 trilyon lirayı aşan yatırım ve 1 milyon 100 bin kişilik istihdamın korunması hedeflendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil ve hazır giyimdeki destekleri açıkladı.
22: 2026 senesi ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak.
19: Üretimin lokomotifi tekstil ve hazır giyimde çarklar devlet desteğiyle daha da hızlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır vekillerin sorularını cevapladı. Sektöre sağladıkları yatırım, finansman ve istihdam desteklerinin bilançosunu açıkladı. Buna göre 9.929 işletmeye 8 milyar 580 milyon lira destek verildi. Böylece 338 bin kişinin istihdamı korundu. 11 bin ilave istihdam sağlandı. Teşvik belgeleri de yatırımları uçuracak. Tekstilde 1 trilyon 57 milyar liralık yatırım ve 208 bin kişilik istihdamın önü açılacak. Giyimde ise 120 milyar liralık yatırımla 629 bin kişi iş imkanına kavuşacak.
23: Türkiye artık üreten, teknoloji geliştiren ve dünyada iddiasını yükselten bir ülke.
19: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programı başvuruları Mart'ta başladı. Program kapsamında Haziran ayı itibarıyla 6,72 milyar liralık destek verildi. Bunun 3,2 milyar lirası tekstil ve hazır giyim sektöründeki 7.562 firmaya aktarıldı. Emek yoğun sektörlerde 1.100.000 kişinin işi korundu.
24: Türkiye araştırma, geliştirme, inovasyon kabiliyetlerini yükseltti.
19: Sektör teknoloji ve inovasyon kapasitesiyle de küresel rekabete hazırlanıyor. Bu amaçla 77 Ar-Ge ve 60 tasarım merkezi çalışıyor. Teknoparklarda 70 firma proje ve patent çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Türkiye ve Avrupa Birliği imkanlarıyla 34 milyon euroluk 5 büyük proje hayata geçirildi.
25: TGRT FM.
26: Şimdi reklamlar.

0: kullanımı yasaklandı.
1: Valla çok güzel.
2: Teneffüslerde verilebilir diye düşünüyorum.
3: Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 1 Eylül itibariyle liselerde cep telefonunun yasaklandığını duyurdu.
4: Yasa Fransız Ulusal Meclisi ve Senato'nun ardından Anayasa Konseyi tarafından da onaylandı. Böylece yeni eğitim döneminde Fransız liselerinde telefonlar okul saatlerinde sadece sınıflar değil tüm okul sınırları içinde telefon kullanılamayacak.
5: Ders odaklanmaları için doğru bir karar.
6: Akıllı telefonlar.
7: Herhalde herkesin elinde o.
6: Tuşlu telefonlar nerede kaldı?
8: Biz bile kullanmıyoruz.
6: Ekran süreniz nedir peki? Kaç saat telefonda vakit geçiriyorsunuz?
9: 10 dakika bile sürmüyor. Ben sıkılıyorum.
10: 5 ya da 2, 4 saat falan.
6: Ne yapıyorsun peki telefonda? Nasıl vakit geçiriyorsun?
10: Yani genelde Instagram.
5: Ya bu tatilde 12-13 saati görüyor.
6: Gençlerin elinde 7-24.
9: 7-24.
11: Günde bazen 8-9'a kadar çıkabiliyor.
0: Peki sizce bu yasak kararı Türkiye'de uygulansa nasıl olur?
7: Güzel olur, çok güzel olur.
12: Bence yanlış ya.
6: Neden yanlış?
12: Çünkü yani ailemize ulaşmamız gerekebiliyor.
10: Başımıza bir şey gelse kimseyle uğraşamayacağız.
13: Bence Türkiye'de de olması gerekiyor.
14: Okula gidene kadar cep telefonuyla gidilir, okulda kapatılır. Gerekli bir muhafaza sistemi kurulabilirse oraya konulur. Çıkışta da alınır. Allah korusun kimsenin başına bir şey gelmesin ama okula gidene kadar zaten herhangi bir durumda ailenize ulaşabilirsiniz. Okulda da okul yetkilileri zaten gözleri üzerinizde olacak. Herhangi bir olumsuz durumda Allah korusun ailenizi arar, haber verirler. Ama ben de destekliyorum, okul sınırları içinde çocukların ve öğretmenlerin de cep telefonu kullanımına izin verilmemeli. Ne çocuklar o sırada kafalarını o cep telefonuna yorsunlar, ne de öğretmenler TikTok'a, Instagram'a içerik üretsinler. Tabii çocuklara kullanarak bir de işin o tarafı var. Buna da engel olunması lazım ki onun için de çalışmalar yapıldı efendim. Artık yeni dönemde öğretmenler de ders sırasında, okul saatlerinde cep telefonuyla oynayamayacak. Aynı zamanda içerik üretmek de yasak olacak. Zaten olması gereken oydu. Küçücük çocuklara alet edip de orada video çekip Instagram'da 2 beğeni almaya çalışmak oldukça saçma bir durumdu efendim. Geçelim artık futbol haberlerine. Birinci saat diliminin sonu, nasıl yüzüm gülüyor görüyorsunuz değil mi? Çünkü seviyorum efendim futbol konuşmayı. Gelsin gazetemiz, bakalım bugün neler varmış gündemde. Fanatik gazetesi tabii ki Devler Ligi aşkına Fenerbahçe için 2008'den beri süren hasrete son vermenin tam zamanı. 19 yıl olacak eğer Fenerbahçe bu akşam Lyon'u eleyemezse. Şampiyonlar Ligi hasreti Sarı Lacivertlerin 19 yıla çıkmış olacak. Hafta sonu Fenerbahçe evinde Konyaspor'la oynadı. Az kadro çıktı. Lyon maçına çıkacağı kadroyla çıktı. Lyon Fenerbahçe maçında oynatacağı hiçbir oyuncuyu hafta sonu lig maçında oynatmadı. Bir daha dinlenmiş, daha konsantre. Üstelik çok büyük bir mali kriz içinde olmuş, can havliyle bu maça çıkacak bir Lyon var. Çünkü bu maçı kazanırsanız eğer, bu maçı bugün kazandınız, yarın Perşembe, Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi günü. Yarın sabah Şampiyonlar Ligi'nden kulübün banka hesabında 25 milyon avro para yatıyor. Öyle bir maç bu maç. Yani Süper Lig'i kazansanız, koca bir sezonu şampiyon tamamlasanız kazanamayacağınız para bugün bu maç sonunda hesabınıza yatacak. Bu öyle bir maç. Bu kadar önemli. Fenerbahçe'nin eksikleri. Asensio yok, Kerem Aktürkoğlu yok. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Nene'nin oynaması bekleniyor. Çok uzun süredir takımla ilk 11'de sürekli oynamayan bir oyuncu. Asensio'nun yerine büyük ihtimalle Talisca oynayacak. Hafta sonu kadroya bile alınmamıştı. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Yaş ortalaması yüksek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi seviyesini iyi bilen ve hiç bilmeyen oyuncularla karma bir takım şu anda Fenerbahçe. İnşallah, yürekten istiyorum ki bu akşam Fenerbahçe Lyon'u geçsin. Ama çok zor maç. Fransa deplasmanında oradan çıkabilmek gerçekten çok çok zor. Özellikle bugün kanat oyuncularına çok iş düşüyor ve bek oyuncularına. Çünkü kanatlardan çok hızlı çıkan, bir anda topu rakip yarı sahaya taşıyan bir Lyon var. Oyunu biraz daha kendi yarı sahasında kabul etmeyi bugün geri çekilme olarak değil, kazanmak adına bir hamle olarak görebilirse Fenerbahçe şansı daha da arttıracaktır. Çünkü top ayağındayken çok iyi işler yapan bir Lyon yok. Hızlı hücuma geçiş oyunlarında çok iyi oynuyor.

0: oynayan bir Lyon var. O yüzden biraz daha bugün belki top rakibe verilebilir. Fenerbahçe'de durum böyle. Akşama heyecanla bekliyoruz. Galatasaray'a geçelim. Sarıç'ın kesenin ağzı açıldı. Crystal Palace Premier League ekibi diyor ki 60 milyon avro. İsmail Asar. Bence etmez. 60 milyon avro ona verene kadar Rafa Leao'ya 45'i verin. Yarın sabah İstanbul'a gelsin. Rafa Leao'yla zaten oyuncuyla anlaştı Galatasaray. Milan'la şu anda görüşmeler devam ediyor. 60 milyon avro istemiş Crystal Palace ve fanatiğin iddiasına göre de Galatasaray 50 milyon avroluk bir paket hazırlamış. Nasıl bir paketse o 50 milyon avro İsmail Asar için. Osimhen'e 75 verilen yerde İsmail Asar bence 50 etmez. Benim düşüncem o. Kartal'a bir yıldız daha. Poku. Beşiktaş'ın yeni transferi. Poku henüz 22 yaşında bir kanat oyuncusu. Bakalım neler yapacak. Ben daha önce hiç izlemedim. Onu da göreceğiz efendim. Takıma cesur olmalarını söyledim demiş İsmail Kartal. Bakalım Fenerbahçe akşam ne kadar cesur oynayacak ya da cesur oynamak ne kadar mantıklı. Bunu göreceğiz efendim. Merakla bekliyoruz, heyecanla. Sarı lacivertlere başarılar. İnşallah bugün turla dönecek Fenerbahçe Fransa'dan. Şimdi Süper Lig'de bu sezon kombine fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldı. Yıldız transferler sonrası maliyet her zaman olduğu gibi taraftara çıkarıldı. Galatasaray 645 bin lirayla en pahalı kombineyi satıyor. Salah transferiyle Trabzonspor'da en pahalı kombine fiyatı 3 katına çıktı.
1: Yıldız transferler yapıldı. Futbolcuların sözleşmeleri kombine fiyatlarına yansıdı. Trabzonspor Salah transferiyle kombine satış rekoru kırdı. Bordo Mavillerde geçen sezon 90 bin lira olan en pahalı kombine Mısırlı Yıldız'la birlikte 3 katına çıktı. Hizmete giren VIP Bordo tribünü 275 bin liraya satılıyor. Bu sezon en pahalı kombine Galatasaray'da bulunuyor. Son 4 sezonun şampiyonu VIP Premium tribünü kombinesini 645 bin liraya satışa sundu. Sarı kırmızılılar da geçen sezon 180 bin lira olan kategori 1 tribünü kombine fiyatı ise 275 bin liraya çıktı. Fenerbahçe maraton E tribününü kaldırdı. Sarı lacivertlerde en yüksek kombine fiyatı düştü. Geçen sezon VIP bölüm 455 bin liraya satılıyordu. Fenerbahçe'de en yüksek kombine fiyatı 196 bin lira oldu. 4 büyükler arasında en uygun pahalı kombine Beşiktaş'ta. Siyah beyazlar geçen sezon 115 bin liralık kombineyi bu sezon 143 bin 750 liraya satışa sundu. Süper Lig'de Başakşehir 3 bin lirayla en ucuz kombineyi satıyor. Eyüpspor ise kombine satmayan tek takım oldu.
0: Tabii ki taraftara çıkacak fatura. Kulüpler yapacaklar transferi, o transferler tutmayacak. Plansız, programsız gelen milyonlarca avro verilen adamlar 2 gün sonra gidip bütün parayı alacaklar. Nereden çıkacak parası? Taraftardan çıkacak. Yapın kombine fiyatlarını 3-5 katı, yapın resmi ürünlerin fiyatını 3-5 katı. Bir tane formanın fiyatı olmuş 6.000-7.000 lira. Ondan sonra taraftar forma alsın, taraftar maça gelsin, taraftar ürün alsın. Almazsa taraftar suçlu. Sizin yaptığınız yanlış transfer politikalarının kulüpte harcayıp bir anda uçup yok olup giden paraların sorumlusu kim? Onun hesabı kimden sorulacak? Kimse soramıyor. Dönüm noktası efendim etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz Twitter'dan yani X'ten. Düşünceleriniz bizim için önemli. Kısa bir araya gidiyoruz, ardından tekrar buradayız.
2: TGRT efendim.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
5: TGRT FM. TGRT FM Haber.
6: Karnından bıçaklanmıştı ama yardımına gelen polislere bağırıp çağırdı.
7: Beni bıçaklıyor, onu besliyormuş işte.
6: Sonra da herkesin gözü önünde yol ortasında soyundu. İlginç görüntülerin adresi Aksaray'dı. 45 yaşındaki bir şüpheli Pir Ali Sultan Caddesi'nde iki kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Karnından yaralandı. İki şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak yaralı adam kendisine yardım etmek isteyen polislere güçlük çıkardı. Önce bağırdı, ardından yol ortasında soyundu.
7: Beni bıçaklıyor, onu besliyormuş işte.
6: Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
8: Kavurucu yaz sıcağı yerini fırtınaya bıraktı. İspanya'nın Tarragona kentinde şiddetli bir dolu fırtınası etkili oldu. Sağanak ve rüzgar birbirini izledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ağaçlar devrildi. Yer yer tren seferleri de aksadı. Yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısı yaptı.
9: Sürücü koltuğunun üst kısmında fazladan bir kabarıklık olduğu görülmüş.
8: Yunus polisleri şüpheli aracı durdurdu. Uyuşturucu kuryesinin zulası patlatıldı.
9: Narkotik maddelerden olduğunu fark ettik.
8: İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri arama yaptığı araçta 17 paket uyuşturucu madde ele geçirdi.
10: Siyah poşet içerisinde ağzı kilitli.
8: Zehir ticaretinde kullanılan 20.120 lira, 60 dolar ve 50 euro ile 2 adet cep telefonuna el konuldu.
9: Sürücü koltuğunun alt kısmında muhtemelen narkotik maddelerin devamı bulunmuş olup.
8: Uyuşturucu deposuna dönen araçtaki sürücü tutuklandı. Köpek kavgasında ortalık karıştı. Taraflar birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. İstanbul Pendik'te 15 yaşındaki kız çocuğu köpeğini gezdiriyordu. Bir şahıs köpek abdestimi bozuyor diyerek kıza tokat attı. Aileler olaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu ve babası bıçaklandı. Darbedilen annenin de kolu kırıldı. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. 19 ve 3 suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Görenleri korkuttu, paniğe neden oldu. Kız kıvrak yakalandı. Olay Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana geldi. Pencere arasına sıkışan yılan ev halkını korkuttu. Yılanın sıkıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ardından yılan kurtarıldı. Doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar kameraya yansıdı.
1: Milyarlık hazine arazisi iddiaya göre usulsüz şekilde el değiştirdi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Antalya Kemer'de hazineye ait taşınmazlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi. Antalya merkezli 5 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mesajlaşmalar da dikkat çekti. Şüphelilerden birinin kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan ya da buna aracılık eden herkesin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

0: Bu düğünde gelin yok ama damat ve eğlence var. Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıra dışı bir düğün yaşandı. Almanya'da yaşayan Ali Akın ve nişanlısı nikah yalnızca bir gün kala evlilikten vazgeçti. Ayrılık kararında kız tarafının bazı istekleri etkili oldu.
1: Anlaşamadık. Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
0: Ancak düğün salonu aylar öncesinden tutulmuştu. Rezervasyon iptal edilmedi.
1: Hani nikahtan bir gün önce gördüm. Tavırlarından, hareketlerinden. İstemedim. Kıza teşekkür ederim.
0: Akın da ailesini, akrabalarını ve arkadaşlarını davet etti. Gece düğünden çok aile buluşmasına dönüştü. Erkek tarafı gece boyunca doyasıya eğlendi.

0: Sağdakinde? Sağdakinde yok mu?
1: Tonlarca yakıt taşıyan tankerle yolcu otobüsü kafa kafaya geldi. Ölümün teğet geçtiği o dehşet anlarında facia son anda engellendi.
2: Birden hani direkt yuvarlandı. Ben zannettim uçuruma gidiyorum. Bir baktım insanlar üstüme düştü yani. Ama emin olduğum için tır vurdu.
1: Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri taşıyan tır kavşakta çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü.
0: Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş.
1: Yola dökülen yakıt nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle olası bir facia önlendi. Ekipler otobüsteki yaralıları kurtararak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 39 kişiden 4'ünün durumu ağır ve hayati tehlikesi sürüyor. Hindistan'ın Mumbai kentinde tren saatine yetişmek yetmiyor. Trene girebilmek de önemli. Eğer hayatta kalabilirseniz tabii. Mumbai'nin Virar bölgesindeki ünlü hızlı trenin en yoğun saati böyle görüntülendi. Bazıları yer bulamayacağından o kadar emin ki tren durmadan içeri atlıyor. Kapılar açıldığındaysa kalabalık bir anda trene hücum ediyor. Omuz omuza, dirsek dirseğe herkes kendine bir yer açmaya çalışıyor. Mumbai'de milyonlarca kişinin kullandığı yerel trenlerde bu görüntüler günlük hayatın bir parçası. Bu durumun sosyal medyadaki adı ise hazır. Güçlü olan değil, trene binebilen hayatta kalır.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci saat dilimimizde hangi başlıkları konuşacağız? Hemen onunla başlayalım. Gelsin efendim ekranlara. İlk başlığımız terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 955. yılında Ahlat'tan önemli mesajlar paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni dönemin kapılarının açılacağını belirtti. Kan tüccarlarıyla terörden nemalanan fırsatçılara seslenen Cumhurbaşkanı, kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz dedi. MHP lideri Bahçeli de paylaştığı mesajında, Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur sözlerine yer verdi efendim. Getireceğiz ekranlara. Gelsin ikinci başlığımız. Mutlak butlan dosyasında yeni perde. CHP'de mutlak butlan dosyasındaki temiz başvurusunun geri çekildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak dosyanın detaylarında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Geri çekme işleminin CHP tüzel kişiliği tarafından değil, davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaarslan ve Kamile Bahar Önal tarafından yapıldığı ortaya çıktı efendim. Bakacağız bunun da detayına. Gelsin üçüncü başlığımız. Üsküdar Belediyesi yeniden seçime gidiyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz ay yapılan başkan vekili seçimi büyük tartışmaya neden olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin iptaline ve yeniden yapılmasına karar verildi efendim. Bir sonraki başlığımızda gelsin. Ehliyet almanın bedeli 35 bin lira. Ehliyet sahibi olmanın faturası giderek kabarıyor. 2026 yılı itibarıyla kurs, sınav ve harç ücretlerine gelen zamlarla birlikte ehliyet almanın toplam bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı efendim. Konuşacağız. Gelsin bir sonraki başlık. KYK yurt başvuruları başladı. 1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim yılı KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos'a kadar sürecek. Güncel fiyat tarifesi bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte belirlenecek efendim. Tüm bunları konuşacağız. Konuşacağımız daha başka konular da var. Ama etiketimizi de verelim. Dönüm noktası. Bekliyoruz efendim mesajlarınızı. Twitter'dan yani X'ten. Yazın gönderin. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
1: Yapay zeka artık gençlerin sadece ödevlerine değil, özel hayatlarına da giriyor. Kimler yapay zekaya nelerini anlatıyor? Az sonra. Büyük Ermenistan hayali tarih mi oluyor? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mecliste tarihi bir konuşma yaparak Ermenistan'ı Türkiye'de aramamalıyız dedi. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Senle hayatım dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
8: Evet.
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
11: Yıldız. Anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
14: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
15: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: Doğada ne varsa zevranı da.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Kişiliği tarafından değil, davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından yapıldı, ortaya çıktı.
11: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
12: CHP'nin mutlak butlan davasına dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal Yargıtay'daki temiz başvuruyu geri çekti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. olan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Özgür Özel görevden uzaklaştırılmış, genel başkanlık koltuğuna ise Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. Özgür Özel cephesi kararı kabul etmeyerek Yargıtay'ın kapısını çalmış, mutlak butlan kararının bozulması talebiyle temiz başvurusunda bulunmuştu. Dosyadaki yargı süreci devam ederken Özel partiden istifa ederek yeni partiyi kurdu. Şimdi ise dosyada yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin mutlak butlan dosyasındaki temiz başvurusunu geri çektiği iddiası ortaya atıldı. Parti kaynakları CHP'nin kurumsal olarak temiz başvurusunu geri çekmediğini belirtti. Mutlak butlan dosyasındaki geri çekme işleminin ise davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal adına avukat Onur Yusuf Yüregen tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
13: İcra kanalıyla
10: Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıktı. Döneceğiz dediler. Yurt dışından geri gelmediler. Belediye hukuki danışmanlık hizmet sözleşmesini iptal etti. Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın avukat olan firari kızı ve damadı dönmek bir yana, bir de belediyeden mahkeme yoluyla alacaklarını istedi.
14: Azil işlemini de diyor haklı bir nedene dayanmadığından azilden kalan vekalet ücretlerimiz de saklıdır. O paraları da alacağız.
15: Karı koca ikisi de avukat Kuşadası Belediyesi'ne dışarıdan hukuk danışmanlığı verdiler. Belediyedeki rüşvet irtikap soruşturmasına adları girdi. Haklarında gözaltı kararı çıktı. Ama ikisi de firari. Yurt dışından döneceğiz dediler. Bir türlü o sözü yerine getirmediler. Şimdi bir de sözleşmeyi fesheden Kuşadası Belediyesi'nden mahkeme yoluyla alacaklarını istediler.
14: Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan. Kızı ve damadı gözaltı kararı var fakat yurt dışına gittikleri belirlendi.
15: Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve eşi Umut Yaşar PES dedirtti. İki avukat adalete hesap vermek yerine belediyeye paralarımızı ödeyin diye mahkemeden yazı gönderdi. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik o belgeyi ekranda paylaştı.
14: E-imzayla sisteme girip başvurmuşlar. Yani Londra'dan böyle bir yazı yazıp göndermişler.
15: Aslında Kuşadası Belediyesi'nin 4 kadrolu avukatı vardı. Yine de Tezcan'ın kızı ve damadıyla hizmet sözleşmesi imzaladı. 4 milyon lira da ödeme yaptı. O ödeme Sayıştay denetimine takıldı. Belediye bunun üzerine hizmet sözleşmesini kendi turizm şirketi Arya üzerine taşıdı.
14: Belediyenin avukatlığından çıkarıyorlar ve Arya Turistik tesisleri anonim şirketi. %100 belediye şirketinin avukatı yapıyorlar. Sözleşmeli avukatı haline dönüştürüyorlar.
15: Ancak rüşvet ve irtikap soruşturması bu gerçekleri ortaya çıkardı. Belediye apar topar avukatlık sözleşmesini feshetti.
14: İkisi de avukat ve belediyenin avukatlığını yapıyorlar. Onları azletmiş. Bu da belgesi. Kuşadası Belediyesi avukatlıktan almış.
15: Azil kararına Bülent Tezcan'ın kızı mahkeme celbiyle cevap verdi. Karı koca gelip hesap vermek yerine Kuşadası Belediyesi'nden alacaklarını istedi.
14: Azil işlemini de diyor haklı bir nedene dayanmadığından azilden kalan vekalet ücretlerimiz de saklıdır. O paraları da alacağız.
10: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz ay yapılan başkan vekili seçimi büyük tartışmaya neden olmuş. AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin iptaline ve yeniden yapılmasına karar verildi.
15: G harfi 6'ya benzetilmiş.
16: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G 6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
15: Z harfi 2'ye benziyor diyerek oy geçersiz sayılmıştı.
17: Burada da Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in hemen ikinci ismindeki Z harfi, evet çok komik gelecek ama, 2'ye benzetilmiştir.
15: Olaylı başkan vekili seçiminde son sözü mahkeme söyledi. AK Parti'nin itirazıyla Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi.
18: Aklımıza gelmeyen türlü türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
15: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili için yapılan seçimlerse büyük bir kaosa neden olmuştu.
19: İrade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
15: Seçimde CHP Sibel Tan Çetinkaya'yı aday çıkarmış, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday göstermişti. Yüksek tansiyonda geçen o seçimde Cumhur İttifakı'nın oyları türlü bahanelerle geçersiz sayılmıştı.
16: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
15: CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmiş. Ancak AK Parti konuyu şaibeli seçim diyerek yargıya taşımıştı.
19: Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
15: İstanbul 2. İdare Mahkemesi itirazı değerlendirdi ve kararını verdi. Mahkeme söz konusu seçimin iptalini ve yenilenmesini kararlaştırdı. İlerleyen günlerde Üsküdar'da yeniden başkan vekili seçimi yapılacak.
10: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çara, ülkenin artık yeniden inşa ve kalkınma dönemine girdiğini ilan etti. İzleyelim.
15: Suriye'de 1979 yılından bu yana devam eden 47 yıllık uluslararası ve ekonomik izolasyon dönemi resmen sona erdi. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını duyurdu. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Washington ve Şam hattında hız kazanan temaslar Suriye için yeni bir dönemin kapısını araladı. Tarihi kararın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Acı geçmişin geride kaldığını ve ülkenin artık kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Şara karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a ve Suriye'ye destek veren tüm dost ülkelere teşekkür etti.
20: Suriye halkını Suriye'nin resmi olarak terör destekçisi ülkeler listesinden çıkarılması dolayısıyla tebrik ediyor. Bu tarihi karar için Sayın Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyor ve Suriye ile Suriyelilerin yanında duran tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
15: Washington'ın tarihi hamlesine Ankara'dan da tam destek geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Türkiye'nin bu kararı uzun süredir desteklediğinin altı çizildi. Bu önemli adımla Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır dendi. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma Suriye'nin istikrarı ve refahı doğrultusunda sorumluluk alma çağrısı yapıldı.
10: Biz bu işi belki şu anda bu kadar çok konuşamıyoruz. Çok fazla gözümüzün önüne gelmiyor ya da artık Türkiye'nin bölgede oyun kuran taraf olması alışkanlık haline mi geldi? Ne oldu bilmiyorum ama oldukça büyük bir olay. Terör örgütü YPG kendini feshetti efendim. Milliyet gazetesinde de yer alıyor. Mesela ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak SDG YPG'nin feshiyle ilgili konuştu. CNN Türkiye konuştu ve tarihi ve destansı ifadelerini kullandı. Çünkü gerçekten tam olarak da karşılığı bu. Tarihi ve destansı bir olay. YPG kendini feshetti. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge süreci tıkır tıkır işliyor. Dediğim gibi bugün belki bunun önemini bu kadar iyi anlayamıyoruz, çok konuşamıyoruz ama tarih bunu öyle bir yazacak ki nesiller boyunca konuşulacak. Bundan şüphem yok. Filistin için Paris'ten ortak bir mesaj var. Fransız lideri Emmanuel Macron ve Suudi Prens Muhammed Bin Selman bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaptı.
15: Fransa'nın başkenti Paris'te bağımsız Filistin devletine destek sözü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Paris'te kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Yayımladıkları ortak açıklamada iki lider Filistinlerin 1967 sınırları temelinde bağımsız bir devlet kurma hakkına engel olan her girişimin reddedilmesi gerektiğini söyledi. Fransa ve Suudi Arabistan, İsrail'in yerleşim politikasının ve işgal altındaki bölgelerdeki şiddetin iki devletli çözümü tehdit ettiğini vurguladı. İki ülke ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes için gerekli şartların oluşturulmasını ve insani yardımların bölgeye güvenli şekilde ulaştırılmasını istedi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması çağrısı da yapıldı. Macron ve Muhammed Bin Selman'ın görüşmesinde Lübnan'da gündeme geldi. İki lider ülkenin egemenliğinin korunmasını, devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini istedi. Ancak Paris'teki temasların gündemi sadece Orta Doğu değildi. Fransa ve Suudi Arabistan Paris yakınlarında 6 milyar euroluk bir eğlence parkı içinde anlaşmaya vardı.
10: İspanya en son Filistin'e, Gazze'ye bir destek mesajı açıkladığında birdenbire İspanya'ya bir mülteci akını olmuş. O mülteciler sokaklarda insanları öldürmeye kalkmış. Ortalık bir anda karışmıştı. Bakalım Fransa'da ne yaşanacak bu açıklamadan sonra? Merak ediyorum. Çünkü hep böyle tesadüfler oluyor. Ne zaman İsrail'e karşı herhangi bir ülkeden açıklama gelse tesadüfen o ülkenin başına bir şey geliyor. Mesela orman yangını çıkabiliyor. Ya da dediğim gibi mülteci akını olabiliyor. Herhangi bir saldırı olabiliyor. Bakalım Fransa'nın başına hangi tesadüf gelecek? Gazze'de bir çocuk. Adı Muhammed. Öfkesi vicdansızlatıyor. İsrail babasını öldürdü. Şimdi İsrail ordusu güvenlik bahanesiyle uçurtmaların vurulacağını açıkladı. Bakın babası öldürülen Muhammed ne yaptı?
15: O daha küçücük bir çocuk ama İsrail zulmü onu kocaman öfkeli bir adama çevirdi. Gazze'de yaşayan Muhammed Ahmet El Mufti, babası yardım kuyruğunda beklerken İsrail saldırısında öldürüldü. Tüm zorluklara, açlık ve yoksulluğa rağmen küçük bedeni yaşama tutunmaya çalışıyor. En sevdiği şey uçurtma uçurmak ama İsrail Muhammed'in oyuncaklarına da göz dikti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'den sınırın ötesine ulaşan uçurtmalara güçlü karşılık verileceğini söyledi. Uçurtmaların drone muamelesi göreceğini açıkladı. Bunu duyan Muhammed, öfke ve gözyaşı içinde bütün uçurtmalarını tek tek parçaladı. Muhammed adeta kısacık ömrüne sığdırdığı büyük acıları kustu. Sözde liderlere kızdı. Gazze'de 2023'ten bu yana 21.283 çocuk İsrail eliyle katledildi. Bunlar arasında işgal sırasında doğan 450 bebek, 1 yaşını dolduramayan 1029 çocuk ve 5 yaşından küçük 5031 çocuk bulunuyor. Sırf 182 çocuksa açlık ve soğuk yüzünden öldü. İsrail işgal ve soykırımında 58 binden fazla çocuk yetim ve öksüz kaldı. Yersiz yurtsuz kalan bu çocuklar yeterli beslenme, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum bir biçimde hayata tutunmaya çalışıyor.
10: Haberi izlerken yüz ifadenizi, düşündüklerinizi buradan hissedebiliyorum. İnşallah benimkini de siz hissedebilmişsinizdir. Babasını kaybetmiş bir çocuk. Elinde bir uçurtması kalmış. Evi yok, barkı yok. Belki yarın sabah yiyecek yemeği yok. Sadece bir uçurtma. Çocukların elinden oyuncağını aldığınızda karnı da doymaz. O oyuncağı da elinden almaya çalışıyor İsrail. Bu artık vicdansızlıkla, insafsızlıkla bile açıklanamaz. Bunun dümdüz bir adı var ama onu da burada söyleyemiyorum. Büyük Ermenistan hayali tarih mi oluyor? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan mecliste tarihi bir konuşma yaparak Ermenistan'ı Türkiye'de aramamalıyız dedi.
0: Meng vochmeyn Azerbaycanum aylev Türkiye'm çpetke Hayastan pandreng. İranum çpetke Hayastan pandreng. Vrastanum çpetke Hayastan pandreng.
15: Ermenistan meclisinde tarihi anlar. Başbakan Nikol Paşinyan Büyük Ermenistan hayalinden vazgeçme çarısı yaptı.
0: Lav amenish deneng miko.
15: Geçtiğimiz Haziran'da üçüncü kez seçilen Paşinyan yeni bir Ermeni dış politikasının kapısını aralıyor. Bu kez mecliste yaptığı konuşma kulislerde büyük tartışmaya yol açtı.
0: Meng vochmeyn Azerbaycanum.
21: Ermenistan'ı sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Türkiye'de de aramamalıyız. Ermenistan'ı İran'da da aramamalıyız. Ermenistan'ı Gürcistan'da da aramamalıyız.
15: Paşinyan, Ermenistan'ı sınır dışında aramayı bırakmanın iki ana rasyonel nedeni olduğunu söyledi. Ona göre birincisi Ermenistan dışında Ermenistan aradıklarında Ermenistan'ın kendisi gözden kaçar ve ihmal edilir. Paşinyan'a göre ikincisi de en az birinci kadar önemli. Ermenistan Başbakanı, başkalarının toprağında ülke ararsak onlara da bizim topraklarımızda hak arama şansı tanımış oluruz dedi.
21: Dört komşumuzun uluslararası olarak tanınan toprakları içinde ana vatanımızı aradığımızda onlara Ermenistan'ın uluslararası olarak tanınan toprakları içinde kendi ana vatanlarını arama kapısını açarız.
15: Ermenistan Meclisi geçtiğimiz günlerde yine ilginç bir konuşmaya sahne olmuştu. Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan meclis kürsüsünde Türk kebabını öve öve bitirememişti.
22: Sirumey utel ban kebab, Adana kebab, şat hamur var, İskander, yete sadece setakskir ya, eli hamur banoz.
10: Efendim, Fransa'da liselere telefon yasağı geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonu kullanımının yasaklanacağını duyurdu.
15: Fransız öğrencilere kötü haber. Okullardaki cep telefonu yasağının kapsamı genişletiliyor. İlk ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan düzenleme 1 Eylül'den itibaren liselerde de geçerli olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumak için daha fazla bekleyemeyeceklerini söyledi. Yasa Fransız Ulusal Meclisi ve Senato'nun ardından Anayasa Konseyi tarafından da onaylandı. Böylece yeni eğitim döneminde Fransız liselerinde telefonlar sınıflardan uzak kalacak. Fransa kısa süre önce de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklamıştı. Telefon yasağı ebeveynleri memnun etse de gençler tepkili.
10: Evet, Efendim, sıcak bir gelişme var Alihan Kuruş hakkında. Adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Sebebi de eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin çıkan adli tıp uzman bilirkişi raporunda şüpheli raporu, şüpheli olarak tespit edilmesi, bu ölümün Alihan Kuruş hakkında ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatılmasına sebep oldu efendim. 7 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun. Ve Sait Kahraman şu anda telefon hattımızda, TGRT Haber muhabiri, bize bu konuya dair gelişmeleri aktarsın. Sait, nedir son detaylar?
3: Tabii, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporu dosyaya girdi. Otopsiye ait video kayıtları üzerinden hazırlanan raporda Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu tespitine yer verildi. Bu tespitin ardından savcılıktan da dikkat çeken bir adım geldi. Alihan Kuruş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bu en önemli gelişmelerden biriydi. Böylece 2016 yılında gerçekleşen ölümle ilgili yürütülen soruşturmada dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Şimdi savcılığın yürüttüğü soruşturmada Deniz Olgun'un ölümünün nasıl gerçekleştiği ve varsa sorumluların kimler olduğu araştırılacak. Ve diğer gelişme ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmadaki diğer gelişme, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, TRK dosyası ile ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturma genişletilecek ki geçtiğimiz günlerde hatırlayacağımız üzere fethi kabir kararı verilmiş ve mezarı açılmış ve buradan da örnekler alınmıştı ve şu anda an itibariyle adam öldürme suçundan soruşturma başlatılmış oldu.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
23: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: İfadede Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gökbakar Haluk Levent'i 6 Şubat depremlerinden önce de sosyal medyadan tanıdığını söyledi. Levent'in geçmişteki hukuki süreçlerini bildiğini belirten Gökbakar, bu nedenle kendisine hiçbir zaman güven duymadığını ifade etti.
4: Çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır.
3: Gökbakar, Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin olmadığını ve dernek üzerinden maddi yardım yapmadığını da söyledi.
4: Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı. Bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi olarak kendi gücümle yardımlarımı yapmaya çalıştım.
3: Gökbakar daha önce Kastamonu'daki sel ve Muğla'daki yangınlarda AFAD'a yardım yaptığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından da Ahbap ya da Haluk Levent hakkında destekleyici bir söyleminin olmadığını ifade etti. Haluk Levent'in geçmişteki dosyalarını bildiği için çevresine de daha dikkatli olunması gerektiğini söylediğini belirten Gökbakar, bu yaklaşımı nedeniyle Ahbap'ı destekleyen kesimler tarafından eleştirildiğini ifade etti.
5: İyi ki yapmışım.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yardım faaliyetleri inceleniyor. Soruşturma kapsamında Gökbakar'la birlikte çok sayıda ünlü isim ifade verdi.
6: Efendim şimdi tekrar dönelim az önceki konuya. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik telefon hattımızda. Eski bakan Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulundu. Fatih Atik, günaydın. Bu konuya dair de gelişmeleri senden dinleyelim.
7: Evet, günün sıcak gelişmesi bu başlık. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun vefatıyla ilgili bir devam eden soruşturma vardı, biliyorsunuz. Fethi kabir işlemi yapılmıştı. Kabir açılmış ve öldürülme ihtimaline karşı, cinayet ihtimaline karşı numuneler alınmıştı kabirden. Şimdi bu sabah itibariyle soruşturmanın detayları açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın derinleştirildiğini ve artık bu konunun şüpheli ölüm kapsamına alındığını ve adam öldürme suçuyla soruşturmanın derinleştirildiğini duyurdu. Ve özellikle de adam öldürme suçuyla şikayet edilen Alihan Kuliş ve diğer şüpheliler hakkında bu soruşturmanın derinleştirilmesi konusunda açıklamayı başsavcılık yaptı. İlginç gelişmeler oluyor. Daha önce ailenin yaptığı, Fatih Denizoğlu ve yakınlarının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı'nın vefatıyla alakalı olarak ölümün şüpheli olduğu vurgulanmıştı. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada artık bu dosya soruşturma adam öldürme suçuna dönüştü. İlginç gelişmeler oldu dedim. O da şöyle. Daha önce, bundan 10 yıl önce gerçekleşen vefat olayında düzenlenen raporda adli 2016'da, yani 17-2016 tarihinde Adli Tıp Kurumu İktisat Dairesi'nin raporunda ölüm hadisesi beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak raporlandırılmış. Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç bir tespit yapmış. Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmış. 24 Şubat 2026, 1 Haziran 2026 ve 14 Temmuz 2026 tarihli 3 ayrı yazı gönderilmiş. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Tıp Kurumu'na 3 ayrı yazı gönderilmiş. Ve otopsi raporunun, otopsinin video kayıtlarının gönderilmesi istenmiş. Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi, eski Bakan Ahmet Arif Denizoğlu'nun otopsi kayıtlarının, video kayıtlarının gönderilmesi istenmiş. 3 yazıda da böyle bir kayıt yoktur şeklinde cevap verilmiş adli tıptan. Ama 18 Ağustos, yani geçen hafta tekrar böyle bir müracaat edilmiş ve bu kez yoktur denilen o video kayıtlarının var olduğu ortaya çıkmış ve Adli Tıp Kurumu İlyas Şehri hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma açmış. Tekrar ediyorum, 3 defa Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı otopsinin video kaydı görüntülerinin gönderilmesini istemiş. Fakat 3 talebede böyle bir video kaydı yoktur cevabı veren Adli Tıp Kurumu her neyse 18 Ağustos'ta böyle bir kayıt vardır diyerek video kaydını göndermiş. Bunun üzerine yapılan incelemelerde ölümün şüpheli olarak tespiti yapılmış. Mütevessa Hanım, yani eski Ulaştırma Bakanlığı ortaya çıkan, buradan ortaya çıkan otopsi videosunu inceleyen adli tıp uzmanları, profesörler 25 Ağustos'ta incelemişler. Yani dün incelemişler videoyu ve ölümün şüpheli ölüm olarak tespiti yapılmış. Bunun üzerine de hem adli tıp kurumu görevlileri hakkında işlem başlatılmış, hem de bu suç örgütü soruşturmasına adam öldürme suçu eklenerek soruşturma genişletilmiş. Buralar çok ilginç gerçekten. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada şey ifadeler yer alıyor. Tetkik haber işlemi neticesinde adli tıp kurumuna yapılan yazmalar neticesinde ve ölüm olayının meydana geldiğinde ilk el koyan bir polis merkezi ile yapılan yazışmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elindeki belgeler hepsi birleştirilerek soruşturma hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir ifadesi yer alıyor. Yani olay çok daha farklı bir noktaya geldi. Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm şeklinde ayda geçirilen eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun vefat hadisesi artık bir adam öldürme suçuna dönüşmüş durumda. Ve şüphelilerin ilk sırasında da Alihan Kulçin ismini, o dönemde görev yapan kamu görevlileri, olayla ilgilenen kamu görevlileri, Adli Tıp Kurumu, Mork İstas Dairesi, polis merkezindeki görevliler, olayla ilgilenen görevliler ve diğer isimlerle ilgili soruşturmanın genişletildiğini söyleyebiliriz.
1: Peki.
7: Şimdilik detaylar bu şekilde.
6: Peki. Fatih Atik, çok çok teşekkürler. Az sonra tekrar seninle bağlantı kuracağız. Şimdi tekrar TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'a da dönelim. O da bize son gelişmeleri aktarsın. Sait.
5: Şimdi Arif Ahmet Denizoğlu'nun 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dosyanın seyrini değiştirebilecek çok önemli gelişmeler var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma artık sadece Denizoğlu'nun ölüm sebebine odaklanmış değil, dosyadaki tüm şüpheler, ölüm öncesi ve sonrası yaşananlar ve ilk süreçte yapılan işlemlerde tek tek inceleniyor. Son gelişmeye göre 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda otopsiye ait video kayıtları incelendi ve ölümün şüpheli olduğu yönünde tespit yapıldı. Bu raporun ardından savcılıktan da dikkat çeken bir adım geldi. Alihan Kuliş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Ancak dosyadaki tek kritik nokta bu değil, çünkü soruşturmada otopsi videosuna ilişkin de dikkat çeken bir süreç ortaya çıktı. İddiaya göre otopsiye ait video kayıtları için daha önce tam 3 kez talepte bulunuldu. İlk aşamada bu video kayıtlarının bulunmadığı yönünde bilgi verildi. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında söz konusu otopsi videosu ortaya çıktı. İşte savcılığın üzerinde durduğu kritik noktalardan biri de bu oldu. Çünkü ortaya çıkan otopsi görüntüleri üzerinden yapılan incelemede Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu yönünde bir bilirkişi değerlendirilmesi yapıldı. Bunun üzerine soruşturmanın kapsamı da genişletildi. Savcılık tarafından yalnızca ölümün gerçekleşmesine ilişkin değil, ilk müdahale sürecinden otopsi işlemlerine kadar uzanan çok sayıda işlem inceleniyor. Bu kapsamda fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacağımız üzere ve mezar açılmış.

0: aşamada Arif Ahmet Denizolgun'un öldürüldüğüne dair kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Yürütülen soruşturmada savcılık ölümün gerçek sebebine varsa bir suç unsuru olup olmadığını ve sorumlularının kimler olduğunun ortaya çıkarmaya çalışıyor. Şimdi dosyanın en kritik aşamalarından birine gelinmiş durumda. Petika bir işleminden elde edilen bulgular, otopsi görüntüleri, EDS kayıtları, polis kayıtları ve alınan ifadelerle birlikte değerlendirilecek ve bütün bu incelemelerin sonucunda 7 Eylül 2016'da ne olduğu sorusuna yanıt aranacak. Özellikle de 36 saatlik sürede ne yaşandı sorusu soruşturmanın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın sonucunda Deniz Olgun'un ölümünün gerçek sebebi ve olayda herhangi bir suç sorumluluğu bulunmadığı netleştirmeye çalışacak. Ve buradaki en önemli soru da şu oldu. Şu anda Alihan Kuyuş cinayet mi işletti ya da cinayet mi işledi sorusu en fazla merak edilen konulardan biri ve en fazla merak edilen sorulardan biri oldu.
1: Peki. Teşekkürler Sait Kahraman, aktardığın son detaylar için. Tekrar dönelim TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atiye, kendisinin hem yorumlarıyla hem de edindiği özel bilgilerle birlikte son detayları alalım. Fatih Atik.
2: Evet, Alihan Kuriş soruşturmasında suç örgütü sırasında bugün yapılan bu açıklamayla birlikte Eski Bakan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler daha da ortaya çıkmış vaziyette, güçlenmiş vaziyette. Çünkü daha önce beyin kanaması yoluyla doğal ölüm olarak rapor düzenlenmişti 2016 yılında. Ama yapılan itirazlar sonucunda başlatılan bu soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmıştı. Neydi onlar? Özellikle eski bakanın vefatı anında uzun süre yalnız olduğu. İlk 3-4 saatte polis haberleri...
1: Fatih Atik bir araya giriyorum. Seste bir sıkıntı var. Arkadaşlarımız şimdi hemen ilgilenecekler. Tekrar sana bağlanacağız. Alihan Kuriş mi öldürttü eski bakan Deniz Olgun'u? Şu anda soru işareti bu. Ve bununla alakalı soruşturma daha da derinleşiyor. Çünkü bilirkişi raporunda eski bakan Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu yazıldı. Bu yüzden de Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bu sıcak gelişmeyi konuşuyoruz ve şimdi tekrar TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik hattımızda olacak. Ona birazdan tekrar gideceğiz. Tekrar bu konunun üzerinde duracağız efendim. Alihan Kuriş mi öldürttü Deniz Olgun'u, bunu konuşacağız. Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren bir gizli tanık ifadesi ve dijital veriler Gülistan'ın öldürüldüğünü netleştirirken şüphelilerin çemberini de iyice daralttı.
3: Yıllardır süren karanlık Şubat'ın itirafıyla aydınlanıyor. Gülistan Doku dosyasında tüm taşlar yerinden oynuyor.
4: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
3: 6 yıldır her yerde aranıyordu. Türkiye'nin yüreğini yakan Gülistan Doku dosyasında gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. Şubat kod adlı gizli tanık o karanlık geceye dair her şeyi itiraf etti. Dokunun kaybolduğu o ilk gün Rostan mevkiinde katledildiğini, ardından da hemen oraya gömüldüğünü söyledi.
5: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
6: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
7: Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyorum.
3: Peki bu itiraf sadece bir iddia mıydı? Teknik takip ve dijital veriler gizli tanığın o dehşet veren sözlerini doğruladı. Gülistan'ın cep telefonunun son sinyali tam da işaret edilen o noktadan geldiği tespit edildi. Kamera kayıtları ve baz istasyonları durumu doğruladı. Şüpheliler Mustafa Sonel, Şükrü Eroğlu, Fatih Ö-

0: Özmen, Erdoğan el aldı ve firari Umut Altaş tam da cinayet saatinde oradaydı. Ama dosyadaki asıl şoke eden detay cinayetten tam 8 gün sonra yaşandı. 13 Ocak 2020'de katil zanlısı Mustafa Soner cinayetin işlendiği Orostan mevkiine gitti ve gün ağarana kadar o olay yerinde sabahladı. Gülistan'ın avukatı Ali Çimen bu tüyler ürperten detay karşısında adeta tepki gösterdi. Katil cinayet mahalline geri mi döndü yoksa vicdan azabı mı çekti diyerek paylaşım yaptı. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kulağı o hain pusunun kurulduğu, bas sinyallerinin çakıştığı koordinatlarda. Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için çalışmalar bu koordinatlarda derinleştiriliyor.
1: Sizin yakanızı bırakmayız.
2: Efendim, ehliyet almanın faturası 2026 yılındaki yeni tarifelerle birlikte kurs, sınav, harç masrafı derken 35 bin liranın üzerine çıktı.
0: Ehliyet sahibi olmanın faturası giderek kabarıyor. 2026 yılı itibarıyla kurs, sınav ve harç ücretlerine gelen zamlarla birlikte ehliyet almanın toplam bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı. Yaklaşık 3 ay süren ehliyet yolculuğunun en büyük gider kalemini sürücü kursları oluşturuyor. Güncel kurs ücreti 23.500 liraya ulaştı. Kursu tamamlayan adaylar için sınav masrafları başlıyor. Teorik eğitim sonrası girilen yazılı sınav için 1250 lira, 16 saatlik uygulamalı eğitim sonrasındaki direksiyon sınavı içinse 2000 lira ödeniyor. Sınavları başarıyla geçenleri son bir ödeme daha bekliyor. Devlet harcı olarak belirlenen 8.869 liralık tutarla birlikte ehliyetin cebe girmesi için ödenen toplam meblağ 35.619 lirayı buluyor. Direksiyon sınavının tekrarlanması durumunda adayların cebinden çıkacak tutar daha da tırmanıyor.
2: Çok pahalı. Kim ne derse desin. 2026-27 eğitim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin merakla beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan geldi.
0: 1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Üniversite hayatına merhaba diyecek gençleri en çok barınma meselesi düşündürüyor. Yüksek kiralar ve özel yurt fiyatları yüzünden devlet yurtları öne çıkıyor. KYK yurtları için başvurular açıldı. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan geldi. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar sürecek. KYK yurt başvurusu E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet'te arama ekranına yurt başvuru yazıp Gençlik Spor Bakanlığı menüsü altındaki formu doldurmak yeterli oluyor. Yatay veya dikey geçiş yapanlar, ek kontenjanla yerleşenler ve yüksek lisansla doktor öğrencileri için başvuru tarihleri ilerleyen günlerde ilan edilecek. Güncel fiyat tarifesi bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte belirlenecek.
2: Kısa bir ara, etiketimiz dönüm noktası. Mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.
3: TGRT FM. Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Adam
5: eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: Görenler nasıl olduğuna şaşırdı, paniğe neden oldu. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Eskişehir'de meydana geldi. Tonlarca yükü olan kamyon park halindeydi. Bir anda yol çöktü. Kamyon da çöken o çukurun içine düştü. Çökmenin etkisiyle aracın yanında bulunan elektrik direği binanın dış cephesine yaslandı. Çukura düşen kamyon ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı. Oluşan oyuk toprakla kapatıldı.

Rusya'daki Moskova Hayvanat Bahçesi'nin sevimli simgesi dev panda Katyusha 3 yaşına bastı. Çin'in Moskova Büyükelçiliği ve Hayvanat Bahçesi yönetimi Katyusha için Çin motifleriyle süslenmiş özel bir doğum günü partisi düzenledi. Hayvanat Bahçesi pandanın doğum gününe özel bir haftalık kutlama maratonu başlattı. Müzik 30 Ağustos'a kadar sürecek Panda Haftası kapsamında Moskova'da Çin kültürünü tanıtan özel etkinlikler düzenlenecek. Müzik Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyusha adını 380 bin

Güney Kore'deki tarihi Jinju Kalesi nefesleri kesen bir ışık gösterisiyle geceyi aydınlattı. Milli Miras Medya Sanatı Festivali kapsamında tarihi surlar ve generaller heykeli 3 boyutlu projeksiyon haritalama teknolojisiyle adeta yeniden canlandı. İnteraktif ışık düzenlemeleriyle Jinju'nun asırlık tarihi modern teknolojiyle buluştu. Eylül'e kadar sürecek olan festival, yerli ve yabancı ziyaretçilere tarihi kaleyi gece yürüyüşü eşliğinde keşfetme imkanı sunuyor. Akıl almaz kaza korkuttu, adeta yıktı geçti. Kaza Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana geldi. Traktör park halindeydi ancak bir anda hareket etti. Yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı. Evde bulunan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tek teker üstünde gittiler, yolu akrobasi pistine çevirdiler. Motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Görüntüler Eyüp Sultan'da kaydedildi. 58 motosikletli yolda tehlikeli hareketlerde bulundu. Polis ekipleri sorumsuz sürücülere operasyon düzenledi. Yol araçlarla kapatıldı. Kaçmaya çalışan motosikletliler kıskıvrak yakalandı. 58 motosiklet sürücüsünden 14'ünün 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Toplam 261 adet trafik para cezası kesildi. 58 sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikletler trafikten men edildi, ehliyetlerine de 120 gün el konuldu.

0: binlerce yıl boyunca toprağın altında gizlendi. İnsanlık tarihinin sırlarını sakladı ve sonunda ilk günkü ihtişamıyla gün yüzüne çıktı. Burası Şanlıurfa Karahan Tepe. Müjdeyi Bakan Ersoy verdi. Tam 11 bin yıldır bir duvarın üzerinde sapasağlam duran 70 santimetrelik heykelde yırtıcı bir leoparın sırtına oturmuş insan betimleniyordu. Gizemli bir yapının içinde bulunan bu şaheser için Bakan Ersoy bilim dünyasında bomba etkisi oluşturacak dedi. Kazı ekibine teşekkür etti. Bilim dünyası şimdi bu sorunun cevabını arıyor. O insan vahşi leoparın sırtına neden bindi? Karahan Tepe tarihi sıfırdan yazıyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ben Okan Ateş, 3. saat dilimimize girdik. Bakalım şimdi neleri konuşacağız? Hemen başlıklarımız gelsin ekranlara. Başlayalım ilk başlığımızla efendim. Erdoğan'dan birlik çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından kürsüye çıktı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güven ve güç mesajı verdi. 86 milyona da seslenen Cumhurbaşkanı, herkesi sürecin bir parçası olmaya çağırdı. Geçelim ikinci başlığımıza. Kilit itirafçı İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdü. İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm diyen Yıldız'ın gayri yasal para işleri söz konusu oldu sözleri. İmamoğlu'nu zora soktu duruşmada. Ekrem İmamoğlu'nun babası da 1 milyon avroluk nakit para sorusuna cevap veremedi. Gelsin bir sonraki başlık. Suriye'de terör dönemi sona erdi. Suriye'de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütü YPG kendini tamamen feshetti. Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Suriye kurumlarına entegre olduklarını duyurdu. Anlatacağız. Gelsin bir sonraki başlık. Ehliyet almanın bedeli 35 bin lira. Ehliyet sahibi olmanın faturası giderek kabarıyor. 2026 yılı itibarıyla kurs, sınav ve harç ücretlerine gelen zamlarla birlikte ehliyet almanın bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı efendim. Ve bir sonraki başlığımızda KYK yurt başvuruları başladı. 1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği 2026-27 eğitim yılı KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos'a kadar sürecek. Güncel fiyat tarifesi bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte belirlenecek efendim. Etiketimiz de gelsin hemen ekranlara. Dönüm noktası. Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Türkiye'de 9 milyonu aşkın yaşlı var. Önemli bir kısmı da yalnız yaşıyor. Bir kısmı ise huzur evinde. Öyle ki huzur evinde olanların sayısı 500 ilçeden daha da kalabalık. Az sonra. Fransa'nın başkenti Paris'te bağımsız Filistin devletine destek sözü geldi. Fransız lider Emmanuel Macron ve Suudi Prens Muhammed Bin Selman, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaptı az sonra.
2: Efendim, Ankara'ya gideceğiz önce. Eski bakan Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu bu ölüm şüpheli dedi. Alihan Kuruş ve diğer sanıklar hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Sait Kahraman bize son detayları anlatsın. Günaydın Sait, seni dinliyoruz.
3: Evet, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin önemli bir gelişme yaşanmıştı sabah saatleri itibariyle ve Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik adam öldürme suçundan soruşturma başlatılmıştı ve şu soru işareti gelmişti kafamıza. Alihan Kuruş Arif Ahmet Deniz Olgun'u öldürdü mü? Az önce dakikalar önce elimize bir rapor geçti. Bilirkişi raporunun örneği de elimize geçti. Hemen onu da bakıp size aktarmak istiyorum. 25 Ağustos 2026 tarihli rapor, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından hazırlandı. Raporda 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüleriyle birlikte dönemin Adli Tıp Kurumu raporları, kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri ve 19 Ağustos 2006 tarihli Fethi Kabir tutanağında incelendiği belirtildi. Ve raporda çok dikkat çeken bulgulara yer verildi. Otopsi fotoğrafları ve video görüntülerinde Deniz Olgun'un sağ göğüs altı kısmında ve orta kısmının arasında sıralanan 4 ayrı ekomatik alan tespit edilmiş. Bu alanların ölçüleri yaklaşık 4, 6, 3, 5, 2 ve 4, 1, 2. Yani adam öldürmeye teşebbüs suçlamaları, yani örnekleri de var bunların içinde. Daha da önemlisi, bu lezyonların altında dokularda da kanama bulgusu görülmüş. Bilirkişi raporuna göre bu durum söz konusu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösteriyor. Raporda lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri de dikkate alınarak çarpıcı bir değerlendirme yapıldı. Buna göre bir kişinin Deniz Olgun'un göğsüne diziyle bastırırken ağız ve burnuna da bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakılması şeklinde bir ölüm mekanizmasının mümkün olabileceği belirtildi. Rapordaki en kritik ifade bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecedeki çürüme durumu dikkate alındığında Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmayacağı değerlendirildi. Yani bilirkişi raporu kasten öldürme ihtimalinin kesin olarak elenmeyeceğini ortaya koyuyor. Ancak burada çok önemli bir ayrıntının altını çizelim. Bu rapor kesin olarak öldürüldü demiyor. Ölümün nasıl gerçekleştiğinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için daha fazla adli tıbbi inceleme yapılması gerektiğine işaret ediyor. Çünkü 2016 yılında düzenlenen bu otopsi raporunda Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmişti, belirtilmişti. Yani yeni bilirkişi raporunda ise mevcut belgeler üzerinden travmatik olay olmayan bir beyin kanaması sonucunda ulaşmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığını belirtiyor. Ve bu noktada 2016 yılındaki adli tıp incelemede eksiklik bulunduğu değerlendirilmesi de yapıldı. Dosyada bir dikkat çeken başlık ise ağır metaller. 2016 yılındaki incelemelerde Deniz Olgun'un dokularında ve çürüme sıvılarında

0: boryum, arsenik, kodyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı belirtildi. Ancak bu maddelerin düzeylerinin raporda belirtilmemiş olması nedeniyle söz konusu ağır metallerin ölüm üzerindeki etkisi mevcut verilere objektif olarak değerlendirilmesi kaydedildi. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz günlerde FETÖ kabir kararı verilmiş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmış ve oradan örnekler alınmış ve yeniden inceleme başlatılmıştı ki bugün itibariyle de Arif Ahmet Denizolgun'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş Arif Ahmet Denizolgun'u öldürdü mü soru işareti başlatıldı ve adam öldürmeye yönelik teşebbüsten dolayı soruşturma başlattı diyelim. Sözü Ankara'dan size bırakalım.
1: Sait teşekkürler. Kolay gelsin. Sait Kahraman aktardı Ankara'dan. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki kabine toplantısının ardından kürsüye çıktı. Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güven ve güç mesajı verdi. 86 milyona da seslendi Cumhurbaşkanı. Herkesi sürecin bir parçası olmaya çağırdı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur.
3: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Güven mesajı verdi. 86 milyona da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis Ahlat'taydı. Programın ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi topladı. Üçüncü kez Ahlat'ta düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye oldu.
2: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir.
3: Kabine sonrası mesajlar sadece iç politikayla sınırlı değildi. Erdoğan isim vermeden soykırımcı İsrail'i hedef aldı.
2: Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir.
3: Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış istediğini söyledi. Kimseye prim vermeyeceklerinin altını çizdi.
2: Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.
3: Erdoğan bölgedeki kirli senaryolara izin vermeyeceklerini de belirtti.
2: Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı toplantının ardından kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda önemli mesajlar da paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi Erdoğan. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni dönemin kapılarının açılacağını belirtti. Kan tüccarlarıyla terörden nemalanan fırsatçılara seslendi. Kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz dedi. MHP lideri Bahçeli de bir mesaj paylaştı. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur dedi.

0: İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
1: Terörsüz Türkiye mesajını Malazgirt

0: İç zaferinin başladığı Ahlat'tan bu sözlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci sabote etmek isteyenlere de net mesaj verdi.
1: Milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 995. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'taydı. Millet Bahçesi'nde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
1: Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Ahlat Kubbetül İslam'dır. Ahlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır.
0: Erdoğan, şanlı zaferin 995. yıl dönümünde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını da sürdürdü.
1: Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyenlere de kararlılık mesajı verdi.
1: Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
0: Cumhurbaşkanı kan tüccarlarıyla terörden nemalanan fırsatçıların kaybedeceğini vurguladı.
1: Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
2: Malazgirt Zaferi tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır. Sultan Alparslan'ı onunla aynı safta şehadeti göze alan aziz neferlerini Anadolu'yu fetihle açıp İskan'la kökleştiren, imarla mamur eden, adaletle yaşatan muhterem ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Malazgirt mazimizdir. Anadolu namusumuzdur. Türkiye istikbalimizdir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Millet Bahçesi'ndeki programın ardından Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş şehitler için dua etti. İki lider de ellerini açarak duaya eşlik etti.
3: Bizleri Kur'an-ı Mübin'in yolundan, Efendimizin ahlakından ayırma ya Rabbi.
4: Amin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri etkinlik alanında bulunan geleneksel han çadırında bir araya geldi. İki lider bir süre baş başa görüştü.
5: Sabah gazetesinde de kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek başlığıyla bu haber yer aldı ve bu şekilde maddelere bölmüşler. Neler vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde ana başlık olarak? Ahlat'tan 2 sene önce işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında yeni bir dönemin kapıları açılacak. İlk başlık bu. Kardeşliğimize birlikte ekonomi de güçlenecek, kan tüccarları, soykırımcılar ve terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Refahımız artacak, iç cephe güçlenecek, Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz huzur ve istikrar iklimini kavuşacak. Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak diye de başlıklara ayrılmış efendim. Aslında konuşmasının ana teması da tam olarak buydu. Hem Türkiye güçlenecek, hem tehditler sıfıra inmiş olacak, hem de artık daha ileriye bakabilecek, terörden arınmış bir şekilde Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun usulünde büyük bir değişim gördüm diyen Yıldız'ın gayri yasal para işleri söz konusu oldu. Sözleri İmamoğlu'nu zora soktu. Aynı zamanda babası İmamoğlu da 1 milyon avroluk nakit para sorusuna cevap veremedi.
0: İBB soruşturmasının kilit ismi kürsüye geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız tek tek yüzüne söylediği sözleri İmamoğlu'nu terletti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşması yapıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız söz aldı. Yıldız, İmamoğlu ile arasındaki güven ilişkisinin zaman içerisinde bozulduğunu söyledi.
4: Ekrem İmamoğlu ile aramızda eskisi kadar bir güven ilişkisi kalmamıştı. Orada kalsaydım farklı bir sistemin içinde olmam gerekiyordu. İmamoğlu'nun yanında başarılı olmak düşüncesindeydim. Ancak onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Gayri yasal para işleri söz konusu oldu.
0: Yıldız para işleriyle uğraşmak istemediğini ancak kendisinin de bu sistemin içine çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.
4: Fatih Keleş para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan Bey de bu işlerle ilgilensin dedi. Ben de yapamam dedim. Sayın Başkan bu işlere ben karar veririm. Ertan Bey istemiyorsa öyle kalsın dedi. Beni direkt olarak o sistemin içerisine sokmak istediler.
0: İhaleler Ertan Yıldız'ın onayından geçiyor şeklindeki iddiaları reddetti. Ardından Aykut Erdoğdu'nun getirdiğini öne sürdüğü yüklü miktardaki parayı anlattı.
4: Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur. Bu beyanımın arkasındayım.
0: Duruşmada tutuksuz sanıklar arasında yer alan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunmasını tamamladı. Soruşturmanın odağındaki kritik iddialardan biri olan 1 milyon euroluk elden para teslimi gündeme geldi. Savcı yüksek miktardaki nakit para transferinin kaynağını Hasan İmamoğlu'na sordu.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

Arkası Yarın. Monte Cristo 3. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Romulus, halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'i kısa zamanda iki tane düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Dangdar, ikincisi Mercedes'te evlenmek isteyen Fernand adlı bir balıkçıdır. Ve Dangdar'ın yazıp balıkçı Fernand'ın savcılığa yolladığı ihbar mektubuyla Dantès, sevdiği kız Mercedes'te evlenmek üzereyken jandarmalar tarafından tutuklanır. Bonapartçı ajanı olarak itham edilen Dantès'den hala bir haber alınamazken, nişanlısı Mercedes ve babası endişeyle yolunu beklemektedir.
1: Edmond gideli neredeyse bir saat oldu. Korkuyorum Dante baba. Sakın Edmond'un başı derde girmesin.
2: Kötü şeyler getirme aklına kızım. Oğlumun bir suçu olmadığına eminim.
3: Baba Dante doğru söylüyor. Edmond temiz ve dürüst bir insandır.
4: Aa, bakın bakın. Monsieur Moral geliyor.
1: İyi ama neden tek başına geliyor? Edmond neden onunla değil?
2: Dur bakalım dur. Gelsin de anlarız.
5: Ne oldu Monsieur Moral? Haberler iyi mi?
1: Neden Edmond sizinle gelmedi?
6: Maalesef. Maalesef haberler kötü. Edmond'u çok ağır bir suçla itham ediyorlar.
2: İyi ama nasıl olur? Benim oğlum kanunlara saygılı biri.
1: Edmond.
3: Edmond'a isnat ettikleri suç neymiş öğrenebildiniz mi Monsieur Moral?
6: Evet. Onu Bonapart ajanlığı yapmakla itham ediyorlar.
3: Çok güzel.
1: Peki
3: çok
1: ne üzüldüm. Olacak şimdi?
6: Bilmiyorum Matmazel. Elimden geleni yaptım ama netice vermedi. Edmond'u savcının önüne çıkaracak.
1: Allah'ım, tam nikah sırasında olacak şey mi bu Fernand?
7: Buradayım Mercedes.
1: Evime götür beni Fernand. Artık burada daha fazla kalmak istemiyorum.
7: Tabii.
2: Mercedes kızım, üzülme. Mutlaka bu işte bir yanlışlık vardır. İftiradır. Yakında suçsuz olacağı ortaya çıkacaktır.
1: Söylediklerinize inanamıyorum Dante baba. Edmond'un dönüşünü evde bekleyeceğim. Siz de gidip evinizde bekleyin ve lütfen dua edin.
2: Tamam kızım.
3: Yazık oldu Edmond'a. Neyse, biz de evimize gidelim bari.
6: Bir dakika Monsieur Danglar. Siz kalın. Soracağım şeyler var.
3: Tabii efendim. Buyurun, sizi dinliyorum.
6: Dante'nin Elba Adası'na uğradığını benden başka kimseye söylediniz mi?
3: Hayır Monsieur, söylemedim. Ama Elba Adası'na gittiğimizi bütün gemi personeli biliyor.
6: Öyle ya, tayfalar biliyor tabii. Zavallı Dante, çok iyi bir denizciydi. Gemim uzun müddet kaptansız kalacağı benziyor.
3: Bu kadar üzülmeyin efendim. Bakarsınız Dante'yi salıverirler. O gelinceye kadar uygun görürseniz kaptanlık görevini ben yürütürüm.
6: Teşekkür ederim Monsieur Danglar. Siz şimdi gemiye gidin. İşleri ele alın. Ben savcı Wilford'a uğrayacağım. Belki Dante'ye bir yardımım dokunur.
8: Edmond Dante'nin Bonapart ajanı olarak tutuklandığı aynı saatlerde Kraliyet Savcı Yardımcısı Wilford, soylu ve zengin markizin kızı Rönü ile nüfuzlu kimselerin huzurunda nişanlanıyordu.
9: Monsieur Wilford, ailemize damat olmanız bizi onurlandırıyor.
10: O onur bana ait Markiz Hazretleri.
9: Ama beni şaşırtan bir şey var. Babanız boş hayaller peşinde koşan azılı bir Bonapartçı olmasına rağmen siz onun gibi değilsiniz.
10: Ben kralımızın sadık bir kuluyum efendim. Sırf bu yüzden babamın fikirlerini beğenmediğim için soyadımı bile değiştirdim.
11: Ben şahsen nişanlımın siyasi davalara değil adi suçlara bakmasını tercih ederim. Başkaları bizim gibi düşünmüyor diye onları cezalandırmak ve hırsızlarla canilerle aynı kefeye koymak çok yanlış.
9: Bonapartçılar Fransa'ya hırsızlardan daha çok zarar vermektedir. Ama Wilford bize söz verdi. Hiçbirine göz açtırmayacak.
10: Merak etmeyin. Göreceksiniz sizi mahcup etmeyeceğim.
9: Buna eminim. Yoksa sizi kendimize damat kabul eder miydik?
12: Monsieur Wilford, affedersiniz efendim. Kapıda yanında tutuklu biriyle sizi bekleyen bir komiser var.
10: Peki Thomas, geliyorum.
9: Ah,
10: Hayrola komiser, bu saatte ne işiniz var burada?
13: Özür dilerim sayın savcı, sizi rahatsız etmek istemezdim ama Bonaparte olduğunu tahmin ettiğimiz bir ajan yakaladık.
10: Nasıl ele geçirdiniz adamı?
13: Bir ihbar mektubuyla. Kraliyet savcısı izinli olduğu için sizi rahatsız ettik.
10: Önemli değil komiser, siz gidin, ben birazdan gelir sorgusunu yaparım. Bonaparte ajanı olmakla suçlanan bu gencin adı ne komiser?
13: Edmond Dante sayın savcı, 20 yaşlarında. Morel ve oğlu firmasına kayıtlı Frank gemisinde çalışıyor. Üzerinde çıkan şahsi eşyaları bir torbaya doldurup masanızın üzerine bıraktık.
10: Girin.
6: İyi akşamlar sayın savcı.
10: Oo, Monsieur Morel, buyurun.
6: Sizi gördüğüme çok sevindim sayın savcı. Gemimin ikinci kaptanı Edmond Dante tutuklandı.
10: Haberim var Monsieur Morel. Birazdan onu sorguya çekeceğim.
6: Monsieur Villefort, onun nasıl iyi bir genç olduğunu tahmin edemezsiniz. Kendisini çok iyi tanırım. Dürüst, zeki ve pek bilgili bir gençtir.
10: Monsieur Morel, takdir edersiniz ki bir adamın özel hayatında dürüst olması siyasi yönden masum olduğunu göstermez. Yine de içiniz rahat olsun. Eğer Bonaparte fitnesiyle ilgisi yoksa onu serbest bırakacağım. Şimdi lütfen evinize dönün ve adaletin kararını bekleyin.
6: Yine de sizden rica ediyorum.
10: İzninizle Monsieur, yapılacak çok işim var. Komiser, sana odama getirin, onu sorgulayacağım. Buraya neden getirildiğinizi biliyor musunuz Monsieur Dante?
14: Hayır, bilmiyorum.
10: Tutuklandığınız sırada ne yapıyordunuz?
14: Nişan töreninde bulunuyordum. Tam nikah merasimine gitmek üzere kalktığımızda jandarma komiseri silahlı askerlerle içeri girip hakkımda ihbar olduğunu söyleyerek beni buraya getirdi.
10: Vaktiyle devrik İmparator Bonaparte'ın hizmetinde bulundunuz mu?
14: Hayır.
10: Peki sizin gibi bir gemicinin siyasetle uğraşması doğru mu?
14: Siyaset mi? Şaka yapıyor olmalısınız efendim. Ben siyasetten hiç anlamam. Bakmak zorunda olduğum yaşlı bir babam ve evlenmek üzere olduğum bir nişanlım var.
10: Düşmanlarınız var mı Monsieur?
14: Hayır. Ben kimim ki düşmanlarım olsun? Ancak zengin ve itibarlı kimselerin düşmanı olur.
10: Peki sizi kıskanan kimseler olamaz mı? Mesela bu genç yaşta kaptan oluşunuzu, güzel bir kızla nişanlanmanızı falan.
14: İnsanları benden daha iyi tanıdığınız belli oluyor. Eğer arkadaşlarım arasında böyleleri varsa da bundan haberim yok.
10: Çok mert ve açık sözlü bir gençsiniz. Dürüstlüğünüze güvenerek bize gönderilen ihbar mektubunu göstereceğim size. Bakın bakalım, bu yazıyı tanıyor musunuz?
14: Haklısınız Monsieur. Bunu yazan her kimse benim düşmanım. Ama yazanı tanımıyorum.
10: Yazı oldukça güzel bir ifadeyle kaleme alınmış. Elinden kalem düşmeyen bir tanıdığınız var mı?
14: Hayır Monsieur. Böyle birini tanımıyorum.
10: Peki mektuptaki ithamların gerçeklik payı nedir?
14: Anlatayım. Napoli'den hareket ettiğimizde Kaptan Kökler beyin hummasından yatağa düştü. Öleceğini anlayınca beni yanına çağırdı. Geminin yönetimini bana verdiğini söyleyerek bir mektup verdi.
10: Mektubu verirken ne dedi?
14: Memleketin yüksek menfaatleri söz konusu olduğunu söyleyerek mektubu Elba Adası'ndaki Bonaparte'a vermemi istedi.
10: Anlıyorum. Peki siz ne yaptınız?
14: Yapmam gerekeni Monsieur. Mektubu Bonaparte'a verdim. O da bana başka bir mektup vererek bunu Paris'e götürüp üzerindeki adrese kendi elimle teslim etmemi istedi. Ben de kabul ettim.
10: Kaptanınızın verdiği emri yerine getirmişsiniz. Şimdi sizden Elba Adası'nda verilen mektubu bana vermenizi istiyorum. Sonra da sizi serbest bırakacağım.
14: Sahiden serbest bırakacak mısınız Monsieur?
10: Evet, ama önce mektubu bana verin.
14: İyi ama mektup elinizde olmalı Monsieur. Üzerimde neyim var neyim yoksa hepsini aldılar benden.
10: Bir dakika. Mektubun kime yazıldığını biliyor musunuz?
14: Elbette Monsieur. Başka türlü nasıl sahibine ulaştırabilirim? Coqueron sokağında Monsieur Nuvardi adında birine teslim edecektim.
10: Ne? Ne dediniz? Bir daha tekrar eder misiniz lütfen?
14: Coqueron sokağı Monsieur Nuvardi'ye.
10: Aman Allah'ım. Bu üzerinizden çıkanlar nerede demiştiniz?
14: Bir torbaya koymuşlardı. Bakın masanızın üstünde duruyor.
10: İşte mektubu buldum. Coqueron sokağı Monsieur Nuvardi'ye. Doğruyu mu söyledikleriniz?
14: Allah'ım. Neyiniz var Monsieur? Yoksa o adresteki adamı tanıyor musunuz?
10: Ya siz Monsieur? Siz tanıyor musunuz?
14: Hayır, kendisini hiç görmedim. Kimdir, ne iş yapar bilmiyorum.
10: Bu mektuptan ve üzerindeki adresten kimseye söz ettiniz mi?
14: Hayır. İlk kez size söylüyorum efendim.
10: Peki Monsieur, size inanıyorum. Bu inancımın delili olarak sizi hapse götürecek olan bu mektubu gözünüzün önünde yakıyorum.
14: Teşekkür ederim efendim.
10: Şimdi siz de bu iyiliğin karşılığı olarak bana söz verin. Kim olursa olsun bu mektuptan ve adresten kimseye söz etmeyeceksiniz.
14: Söz veriyorum Monsieur. Şimdi gidebilir miyim?
10: Henüz değil. İşi kökünden halletmem için bana bir müddet izin verin. Kraliyet savcısıyla görüşüp suçsuz olduğunuzu söyleyeceğim. Kendisi izinde, bu yüzden bir iki gün nezarette kalmanız gerekiyor.
14: Siz nasıl isterseniz öyle olsun Mösyö.
10: Benden haber alıncaya kadar kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Aksi takdirde suçluluğunuz ortaya çıkar ve hapse girersiniz.
14: Yok yok, kimseye söylemem. Ayrıca bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hı hı. Babam, nişanlım ve ben hep size dua edeceğiz.
10: Tamam, anlaştık öyleyse. Bir dakika bekleyin.
13: Buyurun Mösyö Savcı.
10: Mösyö Dante, dışarıda bekler misiniz lütfen?
14: Tabii efendim.
10: Komiser, ikinci bir emre kadar bu adamı İf Şatosu'ndaki zindana atmanızı istiyorum.
13: Peki efendim.
10: Ben emir vermedikçe de zindandan çıkmasına izin vermeyeceksiniz.
13: Emredersiniz Mösyö.
10: İyi ki bu adamın sorgusunu ben yapmışım. Ya kraliyet savcısı yapsaydı mahvolmuştum. Dante'nin mektubu götüreceği kişi benim Bonapartçı babamdı. Girin.
1: Mösyö, yanınıza girme cüretini gösterdiğim için bağışlayın beni.
10: Ne istiyorsunuz Matmazel? Kimsiniz?
1: Adım Mercedes. Bugün evlenme törenimizde tutukladığınız Edmond Dante'nin nişanlısıyım.
10: Ha, evet, hatırladım. Ne istiyorsunuz benden?
1: Nişanlımı serbest bırakmanızı. O çok iyi ve temiz bir insandır Mösyö. Lütfen onu bana ve hasta babasına bağışlayın efendimiz.
10: Matmazel, Edmond Dante büyük bir siyasi suçludur. Maalesef ona hiçbir yardımım dokunamaz.
1: Yanılmış olmayayım Mösyö. Nişanlım siyaset bilmez. O bir gemicidir.
10: Ne yazık ki siyasi suçludur Matmazel.
1: Peki şu anda nerededir? Hiç olmazsa bunu söyleyin.
10: Bilmiyorum Matmazel. İş artık benden çıktı. Şimdi beni yalnız bırakmanızı istiyorum. Yapacak çok işim var.
1: Mösyö, her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkunuz. Nişanlım suçsuzdur. Unutmayın, mazlumun ahı yerde kalmaz.
14: Nereye götürüyorsunuz beni?
2: İf Şatosu'na.
14: İf Şatosu'na mı? Ama orası hapishane değil mi?
2: Evet. En azı idam ve kürek mahkumları oraya kapatılır. Denizin ortasında olduğu için de hiç kimse oradan kaçamaz.
14: Bakın bu işte bir yanlışlık olmalı. Kraliyet savcı yardımcısı benim bir iki gün için nezarette tutulmam gerektiğini söylemişti bana.
2: Bizim onbaşı da senin için İf Şatosu'na hapsedilecek dedi.
14: İmkansız! Savcı yardımcısı Mösyö Vifort'u görmek istiyorum.
2: Emredersiniz Mösyö. Kralı da görmek ister misiniz?
14: Bakın size bir yanlışlık var diyorum. Ben suçlu değilim. Beni oraya götüremezsiniz. Beni hemen savcı yardımcısına götürün.
2: Boşuna çeneni yorma ahbap. Biz askeriz. Ne emir verilirse onu yaparız.
15: Bize verilen emir seni İf Şatosu'na götürüp oraya teslim etmek.
2: Bir derdin, şikayetin olursa da hapishane müdürüne bildirirsin.
15: Evet.
14: Ay yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Daha mahkeme bile olmadan beni nasıl olur da hapse götürürsünüz? Sizlerde hiç vicdan, insaf yok mu?
2: Yeteri kadar başımızı ağrıttın ahbap. Eğer bir kelime daha edersen seni vurur, leşini de şu kayıktan denize atarım.

0: Kalacağın hücre burası. Gir bakalım içeri.
1: Bak gardiyan, beni buraya getiren askerlere yanlışlık yaptıklarını, hapse mahkum olmadığımı, sadece savcı yardımcısının emriyle bir iki gün nezarette kalmam gerektiğini söyledim ama dinletemedim. Ben mahkum değilim. Buraya yanlışlıkla getirildim.
0: Tabii tabii. Nedense buraya her gelen yanlışlıkla geldiğini söyler. Gir hadi içeri. Yeteri kadar dinledim seni.
1: Tamam tamam, itekleme.
0: Karnın aç mı?
1: Bilmiyorum.
0: Bir isteğin var mı?
1: Var. Hapishane müdürünü görmek istiyorum.
0: İyi de bakalım o seni görmek isteyecek mi?
1: Allah'ım, kime anlatacağım derdimi? Mahkemeye bile çıkartılmadan hiç sebepsiz zindana attılar beni. Ne yapacağım şimdi? Ne zaman serbest bırakacaklar beni? Ya babam? Ya nişanlım Mercedes? Onlar mı olacak? Kim bakacak onlara?
2: Kraliyet savcı yardımcısı Villefort, Edmond Dantès'i zindana attırdıktan sonra nişan ziyafetinin verildiği Saint Meran malikanesine geri döndü. Davetliler büyük bir sabırsızlıkla onu bekliyordu.

0: Aa, Monsieur Wilford, çok geciktiniz. Gözlerimiz yolda kaldı.
1: Bağışlayın Marki Hazretleri. Ama suçlunun sorgusu biraz uzadı.
2: Adamı tutukladın mı?
1: Ah sevgili nişanlım, sen güzel kafana takma bu işlere.
0: Nişanlım doğru söylüyor örneğin. Bırak da görevini yapsın. Gel biz misafirlerimizle ilgilenelim.
2: Tamam.
0: Monsieur Wilford, demek döndünüz.
1: Ah Marki San Meran, ben de şimdi sizin yanınıza gelecektim.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet, çok ciddi ve önemli gelişmeler var. Kralımızın ve tahtın selameti için hemen Paris'e hareket etmem gerekiyor.
0: Sahi mi?
1: Evet efendim. Benim için kral hazretlerine bir mektup yazmanızı istirham edeceğim.
0: Krala mektup mu? Neden istiyorsun bunu?
1: Çünkü bildiklerimi bizzat söylemek için kralın huzuruna çıkmak istiyorum.
0: Neden bildiklerinizi adliye bakanına anlatmıyorsunuz? O da sizden aldığı bilgileri krala anlatır.
1: Mesela Marki, bildiklerimi bir başkasıyla paylaşmak istemiyorum. Eğer adliye bakanına müracaat edersem bütün şeref ve itibarı o alır. Bu durumda ben ikinci planda kalırım.
0: Evet, sizi anlıyorum. Bu kadar ihtiraslı olduğunuzu bilmiyordum.
1: Krala öyle bir hizmette bulunacağım ki ömrü boyunca unutamayacak. Size damat olduğum için Sen Meran ailesinin de itibarı yükselecek.
0: Sizi damatlığa kabul etmekle büyük bir isabet kaydetmişiz Mösyö. Şimdi hemen istediğiniz mektubu yazacağım.
3: Kraliyet savcı yardımcısı Wilford, Paris'e doğru yol alırken kişisel çıkarları için suçsuz bir insanı zindana attıran Fernand, Mercedes'in kendisiyle evlenmesini, Frown gemisinin katibi Danglars'a Dante'nin yerine kaptan olmayı bekliyordu. Dante'ye yapılan haksızlığı bilen ama Bonapartçı damgası yememek için susmak zorunda kalan Kadrus'sa vicdan azabını unutabilmek için kendisini içkiye vermişti.
4: Evet dostlarım, Edmond Dante'den kurtulmanın şerefine kaldırıyorum kadehimi. Bugün bizim en mutlu günümüz.
5: Şerefe!
4: Kadrus, sen kaldırmayacak mısın kadehini?
6: Kaldıracağım ama Edmond Dante'nin şerefine değil. Vicdanımın sesini duymamak için kaldıracağım. Ah, biraz cesaretim olsa her şeyi anlatır Dante'yi kurtarırdım.
4: Bunu da yapamayacağına göre çeneni kapatsan daha iyi edersin ha.
6: Öyle yapıyorum zaten. Ama sizinle oturup aynı masada içmeyeceğim.
7: Monte Cristo adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Çay dünyada farklı tatlarda içiliyor. Farklı demleme biçimleri var. Kimileri sadece suyla buluşturup hemen içiyor. Kimileri bizim gibi biraz daha o kokusu, bitki kokusu gitsin diye bekliyor. Bir 10-15 dakika demlendiriyor. Çay nasıl elde ediliyor? Bir özel bitki, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde tarımı yapılıyor. Bodur bir ağaç çay. Ve hem yapraklarını hem de tomurcuklarını kullanıyoruz. Tomurcukların farklı, kendine ait bir hoş kokusu var. Yapraklar normal olgunlaşmış yaprak ve küçük dağ parçaları biraz daha farklı bir tatta. Türkiye'de olduğu gibi daha çok dünyada da yine siyah çay ve onu takiben yeşil çay tanınıyor. Ama bununla birlikte beyaz çay ve oolong diye bir başka çay daha var. 4 kategoride değerlendiriliyor çay. Yaş çay yapraklarının tomurcuk ve bunlara bitişik taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen en ünlü çay siyah çay. En değerli olanı ise ilk sürgün zamanında toplanan. Genelde çay ekimiyle uğraşanlar bu ilk sürgünde toplananları ya çok pahalıya satıyorlar ya da kendilerine ayırıyorlar. Yeşil çay yine siyah çayla aynı bitkiden elde ediliyor. Aynı yapraklardan elde ediliyor. Sadece farklı bir işlemden geçiyor yeşil olması için. Siyah çayın hazırlanma sürecinde yapraklar tümüyle kurutulurken, yeşil çay için yapraklar kurutulmadan önce hafifçe buharla bir işlem görüyor. Bir çeşit buharda küçük bir pişirme geçiriyor, bir buhardan geçiyor. Bu basit fark yeşil ve siyah çayın aslında içindeki çok değerli olan flavon miktarını değiştiriyor. Dolayısıyla da antioksidan kapasitelerini etkiliyor. İşte yeşil çay mı siyah çay mı tartışması aslında buradan kaynaklanıyor. Sadece antioksidan kapasite değil, görüntü ve renkle birlikte tat da değişiyor. İşte bir iki farklı yolculuk aslında çayla ilgili. İşte burada bir üçüncü yolculuktan bahsedeceğiz. Bu da yine diğer çaylarla aynı bitkide yetişen ama yapraklar açmadan tamamen tomurcukken toplanan ve en değerli olan bu ilk sürgün zamanındaki çay, yani beyaz çay. Yağmurlu havalarda ve sabah çiğ yağdığında bu çayı toplamıyorlar çay üreticileri. Çok güzel bir havada erken saatte tomurcukken yaprakları almak lazım. Beyaz çay aslında daha çok yeşil çaya benziyor. Üretim aşamasında yine çok az işlem görüyor. Hiç fermente olmuyor. Beyaz çay üretiminde sadece iki aşama var. Soldurma ve kurutma. Oolong çay ise siyah çayın fermantasyonunun yarıda bırakılmış şekli. Siyah çay ile yeşil çay arası bir çay. Özellikle genelde siyah çaya benziyor. Hemen hemen aynı. Yine bu da Türkiye'de çok fazla bilinmemekle birlikte dünyada çok tercih edilen bir çay.

Çayın içinde flavonoidler var. Nedir bu flavonoid? Aslında flavonoidler hücrelerin oksitlenip paslanmasına ve erken yaşlanmasına sebep olan zararlı maddeleri etkisiz hale getiren ve hücreyi koruyan bir tür zırh. Bir pas temizleyici. Çay kuru ağırlığıyla, yani demlenmeden önce, en yüksek flavonoid miktarına sahip bitkilerden biri. Düzenli olarak çay içenler beslenme yoluyla almaları gereken flavonoidlerin yaklaşık %80'ini çaydan karşılıyorlar. Çaydaki bu flavonoidler tipleri, miktarları çay yaprağının türüne, büyüklüğüne, üretim sürecine, geçirdiği işleme, büyüdüğü yere, hatta rakımına göre farklılıklar gösteriyor. Mesela uç yapraklarda ve yüksek bölgelerde yetişmiş çaylarda flavonoid miktarı daha yüksek. Yüksek bölge çaylarının yüksek flavonoid içermesinin bir sebebi var aslında. Zirvelerde yetişen

Çaylar güneşe daha yakınlar ve kendilerini güneşin zararlı etkilerinden korumak için daha fazla antioksidan flavonoid üretiyorlar. Dolayısıyla biz de yine aynı zararlı etkilerden kurtulmak için bu yüksek yerlerde yetişmiş çayları içmeliyiz. Çaydaki bu yararlı madde flavonoidler suda kolayca çözülüyorlar. 40 ila 60 saniye aslında çözülme için yeterli. Bu kadar bir demlemeden sonra içtiğimiz bir fincan çayda ortalama 125-140 miligram flavonoid var. Ancak biraz daha uzun demlersek bu oran artıyor. Yani flavonoid yoğunluğu demlenmeyle artıyor. Ancak bir noktadan sonra özelliğini kaybediyor. İşte bu yüzden 20 dakikadan fazla demlenmiş çayı içmemek lazım deniliyor. Yeşil çay siyah çaydan, beyaz çay ise yeşil çaydan daha fazla antioksidan içeriyor. Dolayısıyla önceki tercihimiz beyaz çay, sonra yeşil çay, en sonra siyah çay olmalı. Ama tabii burada sadece flavonoid miktarına değil, mutlaka damak tadımıza, alışkanlıklarımıza da bakıyoruz. Araştırmalar günde 3 fincan çay içilmesinin 6 tane elma yenmesiyle sağlanan antioksidan gücü almamız anlamına geliyormuş. Böyle söylüyor. Günde 1-2 fincan çay, 400 mg C vitamini alınması ya da 5 porsiyon meyve ya da sebze yenmesiyle eşdeğer antioksidan destek aldık anlamına geliyor. Bu karışımlar çay içilmesin ya da sadece meyve bir yana bırakılsın, sebze bir yana bırakılsın gibi yorumlanmasın diyor Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Bunun anlamı çay güçlü bir antioksidan içecektir ve hücreyi ciddi bir şekilde korur. Çay bitkisi dışında yine çay olarak kullandığımız başka bitkiler de var. Onlardan da birazdan bahsedeceğiz. İşte gün içinde hem çayı hem de bu diğer bitkileri rahatlıkla tüketebiliriz.

Tabii çayda kafein de var sevgili dinleyiciler. Kafein belli bir sınırda almamız gereken bir çayın içindeki destek maddelerden biri. Kafein nedir diye sorarsanız, keyif veren, dünyada en az 100 farklı bitkinin yapraklarında, tohumlarında, meyvelerinde bulunan bir bileşik grup üyesi, doğal bir madde. En çok bilinen kaynaksa kahve, kakao, kola ve çay. Kafein baş ağrısı, soğuk algınlığına iyi gelen ilaçların formülünde de yer alıyor. İşte bu yüzden biz belki kendimizi biraz rahatsız hissettiğimizde çaya ya da genelde çaya ya da kahveye yöneliyoruz. Ama bir sınırı var, günde en fazla 300 miligram kafein, yani 6 kupa çay. Bu sınırın üstüne çıkmak zararlı, 6 kupadan fazla çay içmeyecekmişiz. Orta derecede kafein alımı beyinde faydalı anlamda bir uyarıya sebep olurken, işte zihinsel konsantrasyonu, performansı arttırır, yorgunluğu azaltırken, kafein miktarı arttığında bunun tam tersini yaşıyoruz maalesef. O yüzden de çay içerken dediğimiz o 6 kupa sınırına mutlaka dikkat etmek lazım. Ama çay öyle enteresan bir şey ki, kendi içinde, kendi bünyesinde kafeinin olumsuz etkilerini azaltan bir başka madde içeriyor. O da tenin maddesi. Çayın kafein içermesine rağmen neden kahveyle aynı derecede rahatsızlık vermediği ya da neden onun kadar az içilmesini tavsiye etmediğimizin altında işte bu tenin maddesi var. Çayın rahatlatıcı molekülü.

Japonlarda çay bir kültür biliyorsunuz. Onlar çok seviyorlar çayı. Ve nasıl oluyor da içinde kafein olan bir madde insanı bu kadar rahatlatabilir diye araştırmışlar. İşte ondan sonra içindeki bu madde tenin ortaya çıkmış. Araştırmacılar bunu sebebini ararken çaydaki teninin aşırı canlılık verici etkisinin sakinleştirici etkisiyle dengelendiğini bulmuşlar. Bu durum stresin doğal panzehirinin çayda bulunması demek. İşte Japonya'da tenin maddesi bebek besinleri dışındaki bütün besinlerde kullanılabiliyor. Bakanlığın onayı var. 50'den fazla tenin içeren farklı besin varmış Japonya'da. Yumuşak içeceklerden sakızlara kadar rahatlatıcı amaçla tenin katılıyormuş. Teninin bu yatıştırıcı etkisi bir sanal etki değil, kafamızda oluşturduğumuz bir etki değil. Teninle beyindeki alfa dalgalarında aşırı artış olduğu biliniyor. Tenin etkisi sıcak bir banyo yapmak ya da masaj gibi algılanabilir. Uyuşukluk ve uyku hali oluşturmayan bir tür sakinleştirici diyebiliriz tenine.

İşte bu noktada içinde tenin varsa o zaman bu tenin neye iyi gelir diye sormak lazım. Tenin yeni incelenen pek çok özelliği ile birlikte mesela belleği koruyor sevgili dinleyiciler. Beyin hücrelerinin ölmesinin önüne geçiyor ki bu çok büyük bir fayda. Yine tenin kan basıncımızı dengeliyor. Stres kaynaklı kan basıncı yükselmesi stresin azalmasıyla düşüyor. Bir bardak çay insanı rahatlatıp sakinleştiriyor ve kan basıncını düşürüyor. Hipertansiyon yaygın bir sağlık problemi biliyorsunuz. Birçok insanın sahip olmasına rağmen bilmemesi sebebiyle yine hipertansiyon hastası olarak yaşamaya devam ettiğini söylüyor uzmanlar. Belki de ülkemizde çayın bu kadar seviliyor olması bu anlamda bir dengeleyici. Yine tenin kadınlara tavsiye ediliyor. Kadınların özel dönemlerinde sakinleştirici olarak görev yapıyormuş.

Çay kendi başına çok güzel, çok değerli, çok lezzetli. Bunun dışında çay başka bitkilerle harmanlanarak da ortak tatlar elde etmek mümkün. Tabii çayın nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını iyi bilmek, bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Çay nemden, harici kokulardan etkilenmeyecek şekilde kapalı ambalajlarda muhafaza edilmeli. Çok iyi suyla mutlaka çay yapmak lazım. Klorlu suyla yapılan çayın iyi olmayacağını bilmek lazım. Demlerken yine porselen bir demlik tercih etmek güzel olacaktır. Madeni veya alüminyum demlikte iyi çay demlemek pek mümkün değil. Demliğin önceden ısıtılması önemli ki biz bunu yapıyoruz zaten çayı demlemeden önce. Demliğimiz çaydanlığımızın üzerinde beklerken içine çayı koyup biraz bekletiyoruz. Su tam kaynama noktasındayken hemen alıp demliğe aktarılmamalı, biraz beklemeli. Demliğe aktarılırken kaynamanın durması, 100 dereceden aşağı bir derecede sıcaklıkta olmasına dikkat etmek lazım. Suyumuz kaynadı, biz bazen onu unutuyoruz. Kaynıyor. Sonra demlemeye alıyoruz. Zaten içindeki oksijen hemen hemen bitmiş oluyor. Dolayısıyla yaptığımız çay da çok lezzetli olmuyor. Bunun yerine suyumuzun kaynadığını gördüğümüz anda biraz kenara çekmek, bir dakika kadar sıcaklığın düşmesini beklemek, ardından çayımızı demlemek gerekiyor. Aşağı yukarı çayın demleme süresi siyah çayda 10-15 dakika. Tabii bizim demlemedeki kastımız biraz sizin damak tadınız, zevkiniz, ona göre de ayarlayabilirsiniz ama çok az demlemek ya da çok uzun demlemek tavsiye edilmiyor. Yine çaydanlıkta kaynar suyun ateşini kısılarak demlik çaydanlığın üzerine oturtulmalı ve demleme bölümündeki su kaynatılmamalıdır. Yani çayı döktünüz üstüne demliği kaynatarak daha hızlı bir demlenme sağlayamazsınız. Böylece elde ettiğiniz çayın tadı çok güzel olmayacaktır. Aromanın tam elde edilmesi için Türk çaylarında 20-25 dakikaya kadar demleme süresi çıkartılabilir. Yine demlenmeden içilmesinin çok tavsiye edilmediğini tavsiye edelim, hatırlatalım. Demlenmeden sonra demle posa birbirinden ayrılmalı. Yani çay dibe çökmeli, dem yukarıda kalmalı. Demlenen çayı uzun süre bekletmek doğru değil. Yarım saat içinde içmek lazım. Çünkü yarım saatten fazla bekletilen dem ağırlaşır ve faydalı maddeler içinde o saydığımız değerler açısından da fakirleşir. Beyaz çay ve yeşil çay biraz daha farklı demleniyor. Beyaz çayı demlerken su sıcaklığı 70-75 derece, demlenme süresi 3-4 dakika. Yeşil çayda yine 75-85 derece arası demleme sıcaklığı, demleme süresi ise 3 dakika olarak düşünülmeli. Bundan sonra çayı hemen içmek lazım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Mira logo.
1: Kavurucu yaz sıcağı yerini fırtınaya bıraktı. İspanya'nın Tarragona kentinde şiddetli bir dolu fırtınası etkili oldu. Sağanak ve rüzgar birbirini izledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ağaçlar devrildi. Yer yer tren seferleri de aksadı. Yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısı yaptı.
2: Sürücü koltuğunun üst kısmında fazladan bir kabarıklık olduğu görülmüş.
1: Yunus polisleri şüpheli aracı durdurdu. Uyuşturucu kuryesinin zulası patlatıldı.
2: Narkotik maddelerden olduğunu fark ettik.
1: İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri arama yaptığı araçta 17 paket uyuşturucu madde ele geçirdi.
3: Siyah poşet içerisinde ağzı kilitli.
1: Zehir ticaretinde kullanılan 20.120 lira, 60 dolar ve 50 euro ile 2 adet cep telefonuna el konuldu.
2: Sürücü koltuğunun alt kısmında muhtemelen narkotik maddelerin devamı bulunmuş olup
1: uyuşturucu deposuna dönen araçtaki sürücü tutuklandı. Köpek kavgasında ortalık karıştı. Taraflar birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. İstanbul Pendik'te 15 yaşındaki kız çocuğu köpeğini gezdiriyordu. Bir şahıs köpek abdestimi bozuyor diyerek kıza tokat attı. Aileler olaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu ve babası bıçaklandı. Darp edilen annenin de kolu kırıldı. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. 19 ve 3 suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Görenleri korkuttu, paniğe neden oldu. Kız kıvrak yakalandı. Olay Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana geldi. Pencere arasına sıkışan yılan ev halkını korkuttu. Yılanın sıkıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ardından yılan kurtarıldı. Doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar kameraya yansıdı. Milyarlık hazine arazisi iddiaya göre usulsüz şekilde el değiştirdi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Antalya Kemer'de hazineye ait taşınmazlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi. Antalya merkezli 5 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mesajlaşmalar da dikkat çekti. Şüphelilerden birinin kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan ya da buna aracılık eden herkesin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Bu düğünde gelin yok ama ve eğlence var. Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıra dışı bir düğün yaşandı. Almanya'da yaşayan Ali Akın ve nişanlısı nikah yalnızca bir gün kala evlilikten vazgeçti. Ayrılık kararında kız tarafının bazı istekleri etkili oldu.
4: Anlaşamadı. Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık, bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
1: Ancak düğün salonu aylar öncesinden tutulmuştu. Rezervasyon iptal edilmedi.
4: Yani nikahtan bir gün önce gördüm. Tavırlarından, hareketlerinden istemedim. Kıza teşekkür ettim.
1: Akın da ailesini, akrabalarını ve arkadaşlarını davet etti. Gece düğünden çok aile buluşmasına dönüştü. Erkek tarafı gece boyunca doyasıya eğlendi. Tonlarca yakıt taşıyan tankerle yolcu otobüsü kafa kafaya geldi. Ölümün teğet geçtiği o dehşet anlarında facia son anda engellendi.
0: Birden yani direkt yuvarlandı. Ben zannettim uçuruma gidiyorum. Bir baktım insanlar üstüme düştü yani. Ama emin olduğum için tır vurdu.
1: Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri taşıyan tır kavşakta çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü.
5: Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş.
1: Yola dökülen yakıt nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle olası bir facia önlendi. Ekipler otobüsteki yaralıları kurtararak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 39 kişiden 4'ünün durumu ağır ve hayati tehlikesi sürüyor. Hindistan'ın Mumbai kentinde tren saatine yetişmek yetmiyor. Trene girebilmek de önemli. Eğer hayatta kalabilirseniz tabii. Mumbai'nin Virar bölgesindeki ünlü hızlı trenin en yoğun saati böyle görüntülendi. Bazıları yer bulamayacağından o kadar emin ki tren durmadan içeri atlıyor. Kapılar açıldığındaysa kalabalık bir anda trene hücum ediyor. Omuz omuza, dirsek dirseğe herkes kendine bir yer açmaya çalışıyor. Mumbai'de milyonlarca kişinin kullandığı yerel trenlerde bu görüntüler günlük hayatın bir parçası. Bu durumun sosyal medyadaki adı ise hazır. Güçlü olan değil, trene binebilen hayatta kalır.

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı. Kadın karnından ve sırtından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kütahya'da boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın market önünde eşi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan kadın markete sığınırken saldırgan hafif ticari aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Eşinin aracı terk edilmiş halde bulunurken araçta olayda kullanılan ekmek bıçağı ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Halter işi de tamam. İnsansı robotlar ağırlık kaldırmayı da başardı. Pekin'de düzenlenen insansı robot olimpiyatlarında robotlar bu kez halter için yarıştı. Ex-Humanoid Hast ekibinin robotu 16 kilogramlık ağırlığı kaldırarak altın madalya aldı. Yarışmaya 15 kilogramla başlayan robot ağırlık artırıldıkça dengesini de korumayı başardı. Çin'deki olimpiyatlarda 16 ülkeden 2056 robot yarışıyor.

0: Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde düzenlenen 72. Huamtlada Festivali'nde boğalar dehşet saçtı. Geleneksel festivalde bilanço kanlı oldu. Sokaklara salınan boğaların önünde koşan bir kişi tökezleyip yere düştü. Kızgın boğa ard arda vurduğu boynuz darbeleriyle 29 yaşındaki genci ağır yaraladı. Yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir diğer ölümse boğa güreşi sırasında meydana geldi. Asılı durduğu derme çatma tribünden yola düşen 57 yaşındaki bir adam boğanın hedefi oldu. Boğanın saldırısıyla afallayan talihsiz adam boynuz darbelerinden kaçmayı başaramadı. Çok sayıda yerinden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yetkililer bu yılki festivalin son 5 yılın en kanlı boğa koşusu olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları teknoloji dünyasında bir ilke sahne oldu. Çinli robotlar organizasyon tarihinde ilk kez halat çekme yarışında güçlerini sergiledi. Hafif ve ağır sıklet olmak üzere iki ayrı kategoride mücadele eden ikişerli robot takımları 3 round üzerinden galibiyet için çekişti. Spor müsabakalarının yanı sıra fabrika, restoran ve acil durum senaryolarında da yeteneklerini sergileyen robotlar toplam 51 farklı alanda yarışıyor. 5 gün süren dev teknoloji organizasyonu çarşamba sona erecek.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sağlık konuşacağız. Profesör Doktor Suat Turgut bizimle birlikte olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye İtfaiye Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği öğretim görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam, bugün hanımların en büyük şikayetini konuşacağız. Benim de şikayetim. Maalesef çözemiyoruz. Beylerdeki, sadece beyler demeyeyim, horlama ve uyku apnesi. Evet. Horlama o gürültülü sesli kısmıyla rahatsız edici ama uyku apnesi kısmıyla korkutucu bir durum. Evet. Biraz detaylandıralım mı?
1: Olur.
0: Nedir horlama? Neden horlar insanlar?
1: Horlama uykuda istenmeyen seslerin çıkarılması nefes alıp verirken. Hı hı. Bunun değişik sebepleri var ama şöyle söyleyebilirim. Toplumda kadınlarla erkeklere tabii aynı değil. Erkeklerin dörtte biri 40 hı hı. yaşından sonra hı hı. horlar.
0: Erkeklerin dörtte biri 40 evet. yaşından sonra horlar.
1: Horlar. Yani 40. Kadınların da beşte biri.
0: Aslında bu, çok da büyük bir şey makas yokmuş arada.
1: Evet, beşte biri. Yani bu yapılan çalışmalar böyle. Hı hı. Bunun sebebi nedir? İşte hı hı. üst solunum yolunda ve vücudun bütün bölgelerindeki bağ dokuları gevşiyor. Yaşlanıyor. Hı hı. Yaşlandıkça rigiditesi, sertliği kaybolduğu hı hı. için gevşiyor. Ve dolayısıyla hava yolunu daraltıyorlar. Hı hı. Yani yaşlandıkça insanoğlunun hava yolu o gençlikte olduğu gibi genç ve dinamik o hava yolu yaşlanıyor. Dolayısıyla hava yolu daralıyor. O normalde insanın vücudu için gerekli olan hava miktarı o dar alandan geçerken hızı artıyor. Hı hı. Hızı artınca o yumuşayan çevre dokuları titreştiriyor. Ve o titreşimlerden dolayı da bir ses çıkıyor. İşte bu titreşen dokular nedir? Bademcik dokusu olur, küçük dil olur. Pharynx dediğimiz bu yutak bölgesinin mukozası olur. Bunlar titreşerek anormal ses çıkarıyor. Bu sesin şiddeti bazen 90 desibellere bile ulaşabiliyor.
0: İnsan sağlığını tehdit eden sınırlar
1: evet,
0: bunlar
1: yani,
0: değil mi?
1: Düşünün, trafik ışığı trafik gürültüsünün 90 desibel olduğunu düşünürseniz sokakta, yani o sessiz ortamda insanların tamamının uykuya daldığı saatte bir evden 90 desibel bir gürültü çıktığını düşünün.
0: Sadece o evi değil, etraftakileri de değil mi?
1: Kesinlikle apartmanda üst komşuları rahatsız ettiğini söyleyen hastalarım var. Düşünün,
0: 90 desibel çok
1: evet,
0: yüksek bir ses.
1: 80-90 desibel. Yani bu sesin şiddetin neye göre artıyor? Darlığın derecesine göre.
0: O zaman ses yüksekse darlıkta
1: daha fazla. Evet, sorun fazla. Daha fazla demektir.
0: Evet.
1: Buna horlama diyoruz. Bu uyku apnesi farklı bir olay.
0: Onu konuşacağız. Şimdi horlama kısmını biraz detaylandıralım. Şöyle, biz işin biraz daha kozmetik tarafındayız. Rahatsız oluyoruz sesten. Ama aslına bakarsanız horlayan insan bu horlamadan en fazla rahatsızlık duyan, çünkü nefes alamıyor. Aslında horlama, ben nefes alamıyorum diye bir sesleniş galiba.
1: İhbar, evet, doğru. Yani horlama tabii erişkinde var, çocuklarda da oluyor. Hı-hı. Yani çocuklarda olanları ayırmak lazım. O farklı bir durum. Yani ilk 6-7 yaşa kadar olan ciddi horlamalar var. Bu horlamalar gerçekten çok ciddi. Yani bunları erişkin horlamalarından ayırıyoruz.
0: Orada daha farklı
1: Orada
0: sebepler.
1: Orada farklı sebepler var. Orada hava yolunda yaşlanma, daralma gibi bir şey, hani bağ dokularında gevşeme erişkinde olan problem çocuklarda yoktur. Çocuklarda genelde hava yolunu tıkayan anormal durumlar vardır. Nedir bu? Adenoid vejetasyon dediğimiz geniz eti. Hı hı. Burunda travmaya bağlı burun içindeki kemik septanın kırılması.
0: Büyük
1: bademcikler. Hatta öpüşen bademcik dediğimiz hı hı. bazı genetik olarak da bademcik dokusu o kadar büyük olur ki ortada birbiriyle öpüşür. İki bademcik nefes almayı ve gıdalanmayı da engeller. Hı. Yani çocukların bu durumu ayırıyoruz. Bu hı hı. bu çocuklarda olan horlama.
0: Evet. Yani biz yetişkin kısmını konuşuyoruz.
1: Hani yetişkin bunun da önemi var. Bu arada kısaca ondan da bahsedelim.
0: Peki.
1: Çocuklarda çünkü bu aşırı obstrüksiyon, hava yolu obstrüksiyonu horlamanın dışında çocuklarda da uyku apnesine sebep olabiliyor. Ani uykuda ölümlere sebep oluyor. Çocukluk çağında çok tehlikeli. O derecesi artarsa.
0: Ve gelişim bozukluğunun da ciddi sebebi.
1: Gelişme bozukluğu vücudun oksijenlenmesini bozuyor, iştahı azaltıyor. Bunun yanı sıra bizim bir çalışmamız var, literatüre geçmiş bir çalışmamız. Gece yatak ıslatma.
0: Onun da mı sebebi?
1: Evet, onun da büyük oranda sebebi
0: nasıl
1: olabiliyor.
0: Nasıl etkileşiyor hocam?
1: Ya bu hipoksiye yol açıyor. Apne oluyor uykuda. Hı hı. Bu çocuklarda nefes kesilmeleri oluyor. O anda nefes kesilmesi anında vücutta kandaki oksijen miktarı düşüp karbondioksit yükseldiği için bu da sfinkterleri gevşetiyor. Yani karbondioksitin yüksek olması
0: sıkan
1: o idrar yollarını kapatan kasların paralizisine ve gevşemesine yol açıyor. Dolayısıyla onlar gevşediği anda mesanede biriken idrar
0: dışarıya
1: istem dışı olarak boşalıyor.
0: Enteresan, bunu ilk defa duydum.
1: Bunu biz bir bilimsel çalışma olarak yapmıştık yani. Ve İngiliz literatüründe de yayınlandı. Daha bu buna benzer pek çok çalışma var.
0: Ne güzel. Türk bilim insanlarının bu tür çalışmalarını aslında daha sık konuşmak lazım. Çünkü biz bu çalışmaları hep işte Amerika'da yapılan, İngiltere'de yapılan, Hollanda'da yapılan, Kanada'da yapılan araştırmalar evet. diye söylüyoruz.
1: Biz halbuki de yaptık Türkiye'de böyle bir çalışma yapılıyor. Yaptık. Ve ne güzel. Yani bunu bu şekilde noktaladıktan sonra erişkinlerdeki horlama, işte dediğim gibi yine yaşlılığa bağlı hiçbir organik neden yokken, yani hava yolunu obstrükte eden, işte çocuklarda saydığımız problemler olmazken de belli bir yaştan sonra horlama ortaya çıkabiliyor.
0: Şimdi çok sık sorulanları, konuşulanları evet. söyleyeyim. Mesela dün gece çok horladın. Evet, bir önceki gün çok yorulmuştum. Evet. Yorgunluk ve horlama arasında bir bağlantı var,
1: var
0: mı hocam?
1: Var tabii, yorgunluk. Yani üst solunum yolundaki kasları gevşeten her türlü olay, yorgunluk dışında aşırı alkol alımı, bunun dışında paralitik ilaçlar, yani anksiyolitik ilaçlar, uyku ilaçları.
0: Yani gevşemenize yol açan her şey.
1: Yorgunluk da bunların başında geliyor tabii ki.
0: Evet. Peki bu horlamanın biraz önce dediğim gibi sebeplerini ortaya koyuyoruz yavaş yavaş ama asıl üzerinde durmamız gereken şey, insan bedeni için horlamanın bir yardım seslenişi, bir çığlık olduğunu ifade etmek. Yanındaki kişi, üst kattaki komşu belki sesten şikayet ediyor. Ama o beden de yeterince oksijen alamamaktan şikayetçi.
1: Aynen, doğru.
0: Bu sonuçları itibariyle değerlendirir
1: Şöyle
0: misiniz?
1: Söyleyelim, horlama çevreyi rahatsız ediyor. Ama apne, horlayan insanın yaşadığı durumda horlayan insanın bedenini rahatsız ediyor. Nasıl rahatsız ediyor? Horlamaya eşlik eden uyku apnesi dediğimiz, uykuda İstem dışı olarak nefesin kesilmesi. Yani solunumun kesilmesi.
0: Çok korkutucu görünüyor hocam bu cümle aslında.
1: Bu aslında şöyle söyleyeyim. Uyku anında herkeste fizyolojik apne dediğimiz apneler olabiliyor. Bu nedir fizyolojik apne? 5 saniyeyi geçmeyen, 5 saniyeyi geçmeyen anlık solunum durmaları olabiliyor. 5 saniyeyi geçtiği zaman buna biz patolojik apne diyoruz. Yani uyku.
0: Artık probleme dönüyor.
1: Probleme dönüyor.
0: 5 saniyeden sonra.
1: Ve bu apne süresinin 1 dakikaya geçtiği, 120 saniye, 2 dakika, 3 dakikaya yaklaştığı durumlar oluyor. Ve böyle hastalarımız var. Bunlar tabii çok ileri vakalar, çok ciddi apneler.
0: Hocam 2 dakika nefesin tutulması, tutuyor, hani tutmaya çalışalım
1: işte tutamaz. 2-3 dakika tutan hastalarımız var ve bunlar ciddi problemler oluyor bunlarda.
0: Ne çıkıyor vücudunda hocam, mesela bu kesintilerin
1: bu neye sonucu neden oluyor? Apne kandaki oksijenin düşmesine neden oluyor. Kandaki oksijen düşerken karbondioksit miktarı artıyor. Karbondioksitin şöyle bir özelliği var aslında. Kanda solunum merkezini uyaran bir gazdır. Karbon monoksitten farkı.
0: Yani yükseldiği zaman aslında solunum merkezi
1: uyarır. Merkezi uyarır. Beyni uyararak solunumun dönmesini sağlar. O anda vücut ya pozisyon değiştirir uykuda ya da böyle derin bir iç çekerek solunum merkezi olarak uyarılır. Bunu sağlayan karbondioksit. Yani bu ama karbon monoksit gaz zehirlenmeleri, kömür zehirlenmelerinde çıkan gaz karbon monoksittir. Karbon monoksitin böyle bir özelliği olmadığı için insanlar uykuda sessiz ölürler.
0: Evet.
1: Ama karbondioksitte böyle bir şey yok. Karbondioksit
0: vücut aslında kendi mekanizmasını ona göre kurmuş.
1: Evet, ona göre kurmuş. Beyinde uyarı yapıyor karbondioksit ve bir şekilde, fakat bu apne sırasında vücutta oksijen düşüklüğü, yani hipoksi dediğimiz durum olduğu için, kronik hipoksi kalp damarlarda ve kalp üzerinde ciddi yan etkilere sebep oluyor. Damar sertliğine, hipertansiyona, kalp damar hastalıklarının tetikleyicisi oluyor.
0: Aslında kronik hastalıkların.
1: Evet, kronik hastalıkların maalesef sebebi oluyor bu kronik hipoksi.
0: Hocam şimdi hakikaten dışarıdan baktığınız zaman horlaması, nefesinin kesilmesi, insan bir de panik oluyor. Ne yapacağını da bilmiyor. Hani uyandırmaya kalksanız uykudan insanın öyle hızlıca uyanması kolay değil. Nefes alamadığını görüyorsunuz. Nasıl müdahale etmek lazım horlayan ya da uyku apnesi geçiren
1: kişiye?
0: En
1: güzel bunu müşahede eden, teşhis eden uyku partnerleri, eşleri ve o uyku esnasında, horlama sırasında horlamanın kesildiğini, yani horlayan insanın horlama ve bütün solunum faaliyetlerinin kesildiği dönemleri müşahede ediyorlar.
0: Evet.
1: Duruyor solunum diyor.
0: Üzücü bir şey.
1: Evet, onu eşi hı-hı, panik halinde uyandırmaya hı-hı çalışıyor. Ve bu tür şikayetler varsa işte, bunun dışında ne gibi bulgular ortaya çıkarıyor? Bundan da bahsedelim isterseniz. Yani insanların alert olmasını, işte doktora başvurmak için uyarıcı nedenler arasında görmesi gereken bazı şeyler var, şikayetler var. Çok gece sık idrara çıkar bu insanlar. Niye? Çünkü hipokside pelvik konjesyon dediğimiz kalça bölgesinde ve karın içinde, pelvik bölge, hı hı, leğen kemiğinin iç kısmında venöz kan dönüşü düşer. Orada kan birikimi artar. Hı hı. Çünkü sirkülasyon azalır. Yavaşlar, dolaşım, oksijen azaldığı için. Ve sık idrara çıkarlar bu insanlar. Gecede 2-3 kere idrara çıktıkları.
0: Sık uyanmak demek bir kere.
1: Sık uyanmak demek uyku kalitesinin bozulması demek. Hı hı. Bu neye neden olur? Vücuttan gereksiz su kaybına neden olur. İdrara çıktığı için insanlar her seferinde idrarla vücuttan atılmaması gereken sıvıyı atarlar. Niye? Çünkü o hipoksiden dolayı.
0: Yani apne. Aslında tuvalete çıkma ihtiyacı yoktur. Vücudun
1: evet,
0: böyle,
1: vücudun
0: bir,
1: böyle
0: yoktur.
1: Bir ihtiyacı yoktur. Ama hipoksi, kandaki oksijenin düşmesi damarlarda genişlemeye ve pelvik bölgedeki kan birikimine sebep olduğu için böbreğe gelen kan miktarı artar. Dolayısıyla idrar da artar. Bu heyecan durumunda, soğukta falan da aynı mekanizmayla insanlar sık idrara giderler. Bu pelvik konjesyon dediğimiz durum soğukta da olur. İşte çok aşırı heyecan, streste de olabiliyor. Bu apne sırasında olur ve insanlar gereksiz sıvı kaybederler. Dolayısıyla bu uykuda emboli dediğimiz kanın koyulaşması, viskozitesinin azalması nedeniyle, yani akışkanlığının azalması, kanın beyne pıhtı atılmasına, uykuda ani ölümlere neden olabilir. Bunun dışında hani bu şikayet varsa, gece sık idrara çıkıyorsanız, uykudan sıçrayarak uyanıyorsanız, tansiyonunuz yüksekse, tansiyon yüksekliği varsa, kalp hastalığınız varsa, aşırı kilonuz varsa, mutlaka
0: bütün risk faktörleri bir araya
1: bütün
0: geldi.
1: Risk faktörleri bunlar varsa, mutlaka bende uyku apnesi hastalığı var mı yok mu diyerek mutlaka hekime başvurup, kulak burun boğaz hekimine uyku testiyle bu teşhisin konması gerekiyor.
0: Tamam da şimdi oraya geleceğim ama şöyle bir toparlamak istiyorum. Eğer biraz önce saydığınız sıkıntılarınız varsa, gün içinde kendinizi yorgun, huzursuz,
1: evet, oturduğunuz yumuşak bir yerde uyukluyorsanız,
0: kendinizi bırakıveriyorsanız değil mi?
1: Televizyon başında, bilgisayar başında uyukluyorsanız, hı-hı, direksiyonda uyukluyorsanız.
0: Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Konsantrasyonunuz azalıyorsa, daha sinirliyseniz,
1: evet,
0: tahammülünüz azaldıysa, isteğiniz hayata karşı azaldıysa, o zaman mutlaka bir kulak, burun, boğaz hastası uzmanına gitmeniz
1: uyku
0: lazım.
1: Uyku apnesi yönünden araştırmanız gerekiyor.
0: Peki geldi hasta size, eşiyle beraber şikayetlerini anlattılar, tabloya tamamen uyuyor. Sonrasında nasıl bir prosedür başlıyor hocam?
1: Biz ne yapıyoruz? Gelen hastayı dediğiniz gibi uykuda yanında olan eşiyle konuşuyoruz. Çünkü birçoğu zaten durumun farkında değil. Hı hı. Hastanın kendisi farkında değil. Yani gece horladığını da bilmiyor. Hı
0: hı. Kabul etmiyor değil mi?
1: Kabul etmiyor. Çevredeki eşi geliyor uykudan. Yani sürekli horluyor işte. Bazen bir konuşmamızın başında söylediğim üst komşular rahatsız oluyor diyor. Horlamanın şiddetinden üst ve alt komşular rahatsız oluyor. Ve apneleri çok tipik olarak tarif ediyorlar. Apne olan, uyku apnesi hastalığı olan insanlar da şunu söylüyorlar. İşte gün uykumu alamıyorum. Sabah gözüm yatakta oluyor.
0: Yataktan mıdır, yorgandan mıdır diye sormamak evet, lazım
1: bu
0: aslında.
1: Bu anamnezi biz alıyoruz. Önce yapmamız gereken şey bu. Hekim olarak biz ne yapacağız? Biz bunları, bilgileri hastanın yakınından, eşinden, beraber uyuduğu işte arkadaşından, annesinden, babasından, kim
0: aynı evde yaşadığı insanlardan.
1: Yaşadığı insanlardan bu anamnezi alıyoruz. Birinci önceliğimiz ve biz bununla aşağı yukarı %90 uyku apnesi tanısını koyuyoruz. Apne hikayeyle.
0: Yani başka bir başka şeye ihtiyaç duymadan.
1: İkinci aşamada ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bu hasta uyku apnesi. Ama buna neden olan faktörler, sebepler nelerdir? Bunları tespit ediyor. Hekimin yapması gereken şey bu. Yani bunun içinde değişik teşhis metotlarımız var. Şimdi üst solunum yolunda hava yolunu obstrükte eden bir problem var mı? Burundan başlayıp ta hava yolunun girişi, akciğer girişine kadar olan bütün hava yolunu muayene ediyoruz. Yani burun bölmesi, septum dediğimiz burun bölmesinde eğrilik var mıdır? Burundan nefes almayı engelleyen sinüziti var mıdır? Konka dediğimiz burun etlerinde şişme var mıdır? Bunları tek tek not ediyoruz, bademciklerine bakıyoruz. Bu tür mekanik bir neden varsa en azından onları belirliyoruz, alt alta yazıp. Bunun dışında kişilerin bu bölgedeki organlarını, dokularını büyüten, hava yolunu daraltan sistemik hastalıklar var. Bunları da araştırıyoruz. İşte nedir bunlar? Alerji olabilir. Herhangi bir şeye karşı işte tozlara, ev tozlarına vesaire. Hipotiroidi dediğimiz tiroid fonksiyonunun az çalışması, tiroid bezinin az çalışmasına bağlı dokularda sıvı birikimi ve ödem. Yani vücuttaki deriden tutun göz ve bu ağız içindeki dokulara kadar bütün dokular şişer. Bunlar ödem. Bunlar da hava yolunu daraltarak horlamaya neden olabilir. Yani öncelikle biz bu çalışmaları yaparız. Kan şekeri yüksekliği, işte şeker hastalığı. Bunlar, bütün bu analizler yaptıktan sonra hastaya biz uyku apnesi teşhisiyle beraber sebepleri araştırırız. Ve uyku profilini çıkarmak için de polisomnografi veya tüm gece uyku testi dediğimiz Türkçesi bir test yaparız. Bir uyku odasında hastayı uyuturuz.
0: Bu bir klinikte olur değil mi?
1: Evet, bu bir uyku kliniğinde olur. Bizim de böyle bir kliniğimiz var. İki yatağımız var. Her gün iki hastamızı yatırıp sabaha kadar bu testleri yapıyoruz.
0: Bir takım şeyler bağlanıyor.
1: Evet, vücuda solunumu biz ben şuna benzetiyorum. Hani kalp damarlarındaki darlığı anlamak için siz anjiyo yapıyorsunuz, işte hangi damar daralmış, yüzde kaç daralmış, yani objektif olarak elinizde bir fotoğraf geliyor. Bu uyku testi de bize böyle bir fotoğraf veriyor. Uyku fotoğrafı nedir? Biz uykudaki solunum sayısını, horlama sayısını, horlamanın şiddetini, uykudaki tansiyonu, yani bu hipoksi dönemindeki tansiyonları da ölçebiliyoruz. Kalp ritmini ölçüyoruz. Apnelerin süresini ve sayısını ölçüyoruz. Yani işte uykuda ne kadar solunum durdu, kaç kez durdu ve ne kadar süreyle durdu. Bunları tek tek ayrıntılandırıyoruz. Bilgisayar özel programlarımız.

0: var. Bu programlar bu uyku süresince bunları kaydediyor. Daha sonra biz bunları analiz edip, skorlayıp rapor haline döküyoruz.
1: Ondan sonra da tedaviye geçiyorsunuz. Nedir tedavisi hocam?
0: Tedavi sebebe yönelik tedavi. Dediğim gibi alerjik rinit, o hipotiroidi, diyabet, böyle sistemik metabolik hastalığı olanların öncelikle hastalıklarının kontrol altına alınması gerekiyor. Hipotiroidi ise tiroid hormonlarıyla o desteklenip o vücuttaki ödemin çözülmesi, işte diüretiklerle fazla sıvının atılması gibi sistemik tedaviler yanında, eğer üst solunum yolunda darlık varsa o darlığa neden olan sebebe yönelik cerrahi tedavilerimiz var.
1: Bölge ameliyat ediliyor,
0: bölge
1: aslında ameliyatı, değil mi?
0: Burundaki etleri radyo frekans yöntemiyle küçültüyoruz. Burun bölmesini düzeltiyoruz. Özellikle dil kökünde, bu hastaların pek çoğunda dil kökü hipertrofisi dediğimiz dilin arka kısmında hipertrofi olur ve bu insanlar sırt üstü yatamazlar. Sırt üstü yattıkları anda boğulur.
1: Geriye
0: dil,
1: doğru.
0: Dil arkaya kayar ve hava yolunu obstrükte ettiği için de yani biri gelmiş boğazlıyormuş hissine kapılarak sıçrayarak uyanırlar. Hı hı. Dil kökün hipertrofisi ve dil köküne yönelik müdahalelerimiz olur.
1: Ve cerrahi müdahaleler.
0: Onlarda da radyo frekansla fraksiyone dediğimiz birkaç seans uygulayarak o dil kökünde yeterli küçülmeyi sağlayıp apne sayısını düşürürüz.
1: Bir şekilde aslında o bölgenin yakarak,
0: evet,
1: küçültülmesinden bahsediyoruz,
0: aynen,
1: değil mi hocam?
0: Evet, evet.
1: Bu sarkarak havanın girdiği alanı kapatan ya da
0: dokuları,
1: geriye gittiği için kapatan dokuları bir noktada
0: açıyoruz.
1: Anlamına
0: cerrahinin
1: gelir.
0: Amacı bu.
1: Peki tekrar eder mi bu cerrahi müdahaleye rağmen?
0: Tabii
1: havlama...
0: tekrar edebilir. Şöyle tekrar edebilir. İşte yaşam tarzlarını da değiştirmeleri gerekiyor hastalarımız. Bu başlangıç oluyor. Ben onu söylüyorum hastalarımıza. Ondan sonraki yaşamlarında da beslenmelerine özellikle çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kilo almamaları gerekiyor.
1: Belli
0: işte.
1: Zaten sonra
0: yani
1: yemek,
0: evet, belli bir saatten sonra işte yemek yememeleri, mide dolu yatağa gitmemeleri, spor yapmalarını öneriyoruz. Kasları aktif hale getirsinler. Çünkü üst solunum yollarındaki kaslar zamanla dediğim gibi gevşiyor, bağ dokuları artıyor. İşte spor öneriyoruz. Spor yaptıkça, kas aktivitesi arttıkça da horlama da azalıyor tabii.
1: Bu tabii hayat konforuyla,
0: evet,
1: beraber
0: hayat,
1: günlük
0: yani bu beslenme
1: yaşamda.
0: Ama insanlar hani ameliyat oldum, her şey bitti noktasında değiliz. Böyle bir şey yok. İşte şimdi bugün hastanede, ameliyathaneden yukarı asansörle çıkıyorum. Bir hasta sedyeyle taşıyorlar. Hastanın en az işte 120-150 kilo arası kilosu var ve ne oldu, göbek fıtığı ameliyatı olmuş hastamız. Dediler mide küçültme ameliyatı da oldu 3-5 sene önce.
1: Ona rağmen
0: niye? Çünkü
1: beslenmeyi
0: değiştirmiyorlar ve blenderda çekip yemek yiyor.
1: Değişen bir şey yok aslında.
0: Değişen
1: yine
0: bir şey
1: yiyor.
0: Yok yani. Yine yiyor yani.
1: Evet.
0: Ne yapsın?
1: Halbuki
0: yani?
1: Ameliyatın asıl gayesi biraz daha beslenme alışkanlığını,
0: evet,
1: değiştirmek. Hocam konuşacak çok konu var, özellikle horlama ile ilgili, ama şunu zannediyorum dinleyicilerimizin bu yayından sonra akıllarında tutması önemli. Bu problemin çözümü var. Bu hayat kalitesizliğine katlanmak zorunda değilsiniz.
0: Değiller.
1: Beraberinde gelebilecek kronik hastalıklar ve uykuda ani ölüm gibi riskleri bertaraf etmek için bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına görülmeleri yeterli olacak.
0: Tabii ki.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Sağ olun.

0: şimdi reklamlar.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nicla Türkiye Hastanesi'ndeyiz, dermatoloji uzmanı Doktor Metin Oğuz'la birlikteyiz. Bugün roza konuşacağız. Özellikle bu mevsimde çok fazla şikayet gelen bir hastalık roza. Hastalığın tanımını, nasıl teşhis edildiğini, tedavi ve tedavi sonrasında süreci nasıl yönetilmesi gerektiğini değerlendireceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Roza deyince...
1: Şimdi roza deyince gül. Dün öyle bir hastam vardı. İki roza birden vardı. Bizde roza deyince karışıyor. İki çeşit roza var. Yüzde olan akne roza var. Vücutta olan pitriyazis roza var.
0: Evet, o da çok acılı, zor bir hastalık.
1: Acılı değil, roza... çok şeyde. İkisi, dün bir hastada ikisi birden vardı.
0: Böyle çok büyük bir kızarıklık
1: var. Ben güneşlen diyorum. Bugünkü hastam böyle. Güneşlen diyor, roza... Güneş rozayı arttırır diyor. Aslında öbür güne iyi geliyor. Vücuttaki rozaya giriyor. İki çeşit roza var. Yani bizim üstadlarımız 100 yıl önce hastalıkları görünüşlerine göre tarif ettikleri için, daha mekanizmaları bilmeden, görünüşlerine göre, şekillerine göre, renklerine göre tarif, öyle isimler koymuşlar. Bazı isimler de yüzyıllardır yapışmış. Artık değişmez onlar. Ama çok farklı hastalıklar aynı grup altında, aynı benzer isimle olabiliyor. Akne roza bu. Yüzde olan akne roza.
0: Biz bugün onu mu konuşalım?
1: Bugün onu konuşacağız zaten.
0: Peki.
1: Diğeri zaten kendi kendine geçiyor. Çok önemli bir şey değil. Akne roza niye önemli? Çünkü son yıllarda diğer akne gibi sayısı çok arttı. Diğer akne de arttı. Yani normal akne de. Akne vulgaris dediğimiz basit akne de çok arttı. 3 kat artmış 30 yılda. Yani yapılan çalışmalara göre yiyeceklerden dolayı. Akne roza da arttı. Hava sıcaklıklarından, iklim sıcaklıklarından olabilir. Onlarla yiyeceklerin etkisi var mutlaka, ama öz zannedildiği gibi acı, baharatlı bilmem ne değil. Akne roza yüzdeki kırmızı sivilceler. Akne roza ile diğer rozayı biz nasıl sayıyoruz? Kabaca. Başladığı yaşlar farklı ama siyah nokta yok. Diğer normal aknede siyah nokta ve yağ bezleri vardır. Bu akne rozada siyah noktalar dediğimiz bizim yağ komedon tıkaçlar yok. Kırmızı papüller var. Aslında akne rozadaki temel faktör Demodex dediğimiz küçük parazitler. Milimetrenin 1/5 boyunda, yani ucuca 5 tanesini koysan üst üste 1 milimetre etmiyor. Çok küçük parazitler yağ bezleri içinde yaşıyorlar.
0: Ve cildin
1: ve burada tahriş ediyorlar ya da kurutuyorlar. Akne rozanın da çeşitleri var. Yani roza diyoruz kırmızı ama hiç kıpkırmızı olmayan, sadece bembeyaz kuru bir ciltte geliyor bize. Ona demodikoz diyor. Sadece demodex var. Hiç akne yok.
0: Bunun bakarak, yani aslında muayeneyle teşhis ediyorsunuz
1: değil
0: tabii
1: mi? Muayeneyle. Şu andaki muayene aletlerimiz de çok gelişti. Bizim ışıklarımız, beyaz, sarı, mavi ışıklarımız, VUD dediğimiz mavi ışıklarımız ve büyüteçlerimiz çok gelişti.
0: Bu ışığın ve altında verdiği tepkiyle, cildin verdiği tepkiyle
1: direkt de görebiliyoruz. Direkt de görebiliyoruz bunları. Hemen çok basit bir şekilde. Eskiden yüzey biyopsisi dediğimiz deriye bir şey, cam yapıştırıp Japon'la mikroskop altında inceliyorduk. Şimdi ona gerek yok. Direkt bizim büyütecimizi cep telefonu ya da tabletimize takıp cildin üzerine koyup hemen çekebiliyoruz. Görüyoruz yani. Renkli olarak görüyoruz. Hareketlerini görüyoruz. Teşhis kolay konu.
0: Cildi böyle görmek de tuhaf olsa gerek.
1: Yani tuhaf değil.

0: Bu kızaranlar kızardığı zaman vücudun sıcaklığı artıyor. İnsan bedenin iç sıcaklığı 36,5 ile işte 37 derece arasındaysa dış sıcaklığı daha farklı. Yani yüzde bizim dışarıdan normalde ölçülmez ama bazen biz ölçüyoruz. 31, 32, 33 derecedir normal.
1: Tenimiz.
0: Tenimiz dışarıdan. Sıcak bir ortamda değilsek, koşturmadıysa, ısınmadıysa. Ama bu fazla damarlı olan kişilerde daha yüksek, 2 derece daha yüksek çıkıyor. Bu demodeksler ısıyı seviyorlar. Bu kızarık ve gözenekli ciltte daha bol yürüyorlar. Normalde normal bir insanın cildinde de santimetre karede 4-5 tane bulunabilir. Bağışıklık sisteminin bununla mücadele sınırlandırmasında böyle kalabiliyor. Ama bazı ciltlerde bağışıklık sistemindeki bir baskılanmayla bir de bu gözeneklerin çok olması, damarların ve ısı artışının çok olması çok yürüyorlar. Bazen santimetre karede 200'ü geçiyor sayıları. Tüm yüzü tutabiliyorlar. En çok orta hatta tutuyorlar.
1: Baktığınız zaman aslında karakteristik bir yüz şekli var.
0: Tabii,
1: Rosa'da
0: kırmızı,
1: değil mi?
0: Kırmızı.
1: Hem kırmızı hem de kırmızının olduğu yer itibariyle yüzün ortasını
0: orta
1: kapan.
0: Evet, orta hatta oluyor ama öyle değil. Biz bakıyoruz demodeksler aslında saç çizgisinden boyun altına kulaktan kulağa kadar yayılıyor ama orta hatta kırmızı yapıyor. Hı. Diğer taraflarda daha kuru bir cilt oluyor.
1: Peki bu özellikle orta hattın kızarmasının bir sebebi var mı?
0: Damarlanma çok olması, oradaki gözeneklerin daha iri ve daha derin olması. Hı. Biz demodeksleri kuyruklarından görüyoruz bazen bu dediğim aletlerle. Kuyruklarından görüyoruz, kuyrukları...
1: Cildin içine girmiş ve kuyrukları
0: dışarıda
1: kalıyor.
0: Eğer şey o gözenekler çok derin değilse dışarıda kalıyor. Ama derin gözeneklerde içeriye gidiyorlar, derine gidiyorlar, tahriş ediyorlar ve kırmızı kabartılar yapıyorlar.
1: O kabartıların sebebi aslında burada cildin bu demodekslerde verdiği tepki. Yani bu
0: demodeksleri evet.
1: Tepki verdiği tepkiden kaynaklanıyor. Peki teşhisi koyduktan sonra aslında hasta bir takım belirtilerle ya da şikayetlerle yani, size geliyor değil mi?
0: Kızarıklık oluyor, yanma oluyor, sivilcelenme oluyor, yüzü. Sadece cilt kuruluğuyla gelen var. Hasta geliyor ki ne yapsam cildimi nemlendiremiyorum diyor. Biz bir bakıyoruz zımpara gibi cilt. Demodeksler tarafından işgal edilmiş bütün cilt.
1: İnmiyor zaten
0: ama
1: değil mi nem
0: kırmızı
1: aşağıya?
0: Kırmızı değil. Hayır. Üretilen bütün sebumu yani vücut yağını bunlar tüketiyor.
1: Emiyorlar.
0: Bunlar tüketiyor. Bu, ve cildi aşırı kurutuyorlar. Bunların sonucunda ya kuruluk oluyor. Orta hatta derin tabakalardaysa da kırmızı sivilcelenme, iltihaplı sivilcelenmeler oluyor, kabartılar oluyor.
1: Sebebi nedir? Bulaşıcı bir şey midir bu durum?
0: Yani bulaşmaz çünkü kişinin uygun şartlarda olması lazım. Genellikle 30-35 yaşından sonra görülen, daha erken yaşlarda da olabilir. Var nadiren, 10 yaşında ben bol demodeks gördüğüm hasta da oluyor. Bazen akne de normal aknede de eşlik edebiliyor. Orada da demodeksleri görüyoruz. Yani akne ile roza ortak gibi belirtiler veriyorlar.
1: Bir ama, kırılımı var mı? Yani şu, biraz önce mesela yaş grubu olarak söylediğiniz işte kadınlarda daha çok şu yaş grubunda belki mesleki riskler, beslenme modelleri.
0: Genetik. Genetik yatkınlık var. Genetik yatkınlık var. Açık tenlerde daha çok oluyor. Kesin bir şey yok ama açık tenlerde aynı aileden 4 ya da 5 hastamız oluyor. Bütün kardeşler anneleriyle ya da babalarıyla birlikte giriyorlar.
1: Aslında cilt tipimiz, yaşam biçimlerimiz de birbirine çok benzediği için
0: benziyor,
1: doğal olarak.
0: Benziyor, özellikler benziyor, genetik yapı benziyor, bağışıklık sistemi benziyor. Ama bulaşma değil.
1: Bulaşmıyor. Peki.
0: Bulaşma değil. İki yaş arasında gördüğümüz de oluyor ama nadir.
1: Peki teşhis geldi.
0: Yani biz
1: baktınız,
0: uzaktan gördüğümüz zaman kırmızılıktan zaten şüpheleniyoruz. Bunu büyüteçlerimizle uygun ışık şartlarımızda zaten kolayca görüyoruz. Hatta ben hastaya da gönderiyorum. Yani o odanın uygun şart ışık şartlarını değiştirip eline aynayı verip büyüteçli aynayı verip yüzünde bu demodeksleri ya da kirpik tiplerini de gösteriyorum ki tedavi düzgün yapsın diye.
1: Peki şimdi mesela dışarıdan baktığımızda küçük küçük beyaz tanecikler ciltteki böyle küçük sivilcemsi de yani onlar değil mi?
0: Değil.
1: Biz dışarıdan baktığımızda kendimiz normal şart

0: Göremezsiniz.
1: Göremeyiz.
0: Göremezsiniz. Görünmeyecek kadar derinde.
1: Peki. Geldi, teşhisi koydunuz hasta için.
0: Şimdi
1: nasıl bir süreç başlıyor?
0: Bir komponenti var dediğim gibi. Yağ bezelerin ya da o gözeneklerin büyüklüğü, aktivasyonu, demodex oranı, bazılarında demodex çok az oluyor, bazılarında full demodex oluyor. Bir de damarlar, kılcal damarlar. Bütün üçünü de düşünerek yapıyoruz. Bu demodex dediğimiz parazitlere, antiparazit ilaçlar var. Türkiye'de maalesef yok bu. Yani sürülebilir yok. Şu anda uyuzda kullanılan oral bir ilaç geldi. Bazen biz de kullanıyoruz bu rozada ama yani lokalite kadar etkili değil.
1: Uyuzda kullanılan lokal ilaçlar etkili değil,
0: değil
1: mi?
0: Değil.
1: Peki bunun için bir ilaç mı getiriliyor yurt dışından, yoksa yani sadece ağızdan?
0: Bizim yurt dışıyla ilişkisi olanlara
1: öneriyorsunuz.
0: Yazıyoruz, getiriyorlar ya da burada bazı eczanelerde onların ham maddesini elde etmişler. Hazırlıyorlar. Karışım olarak hazırlıyorlar. Hastamıza veriyorsa 15-20 günde güzel sonuç alıyoruz.
1: Yapılması gereken tek şey cilde bu ürünü sürmek mi? Yoksa
0: yani
1: öncesinde bir temizlik vesaire?
0: Temizleyerek gitmez, bu derinlere kadar inmiş bir şey.
1: Yok, ürünü kullanmadan önce, yani ilacı kullanmadan yani, önce yapılması gereken.
0: Tabii ki cildi temizliyoruz ama o kadar temizlik maddelerine abartmamak lazım. Hiçbirisi tedavi etmiyor. Şu sırada bu kozmetikler fazla abartılıyor. Kozmetiklerle hastalıklar tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ya tahriş oluyor ya da çok paralar boşa gidiyor.
1: Evet, zaman da kaybediliyor.
0: Tabii ki paralar, zaman boşa gidiyor. Yani. Kozmetik, yani zaten bir şey çok etkili olsa ilaç kategorisine geçer. Kozmetik olarak kalmaz.
1: Evet, böyle düşünmek
0: hemen
1: lazım.
0: Ya. Öyle. Böyle zaten.
1: Peki ben yine Roza için şunu soracağım. Üç ayrı tipinden bahsettik ve aslında tedavi her üçü içinde aynı mı? Yani aynı
0: ortak,
1: üründen
0: ortak,
1: mi bahsediyoruz?
0: Ortak. Gözenekler büyükse, gözenek enfeksiyon varsa hafif antibiyotikler yatıştırırlar diyoruz. Parazit ilacı, parazit olunca az ya da çok mutlaka hazırlıyoruz. Parazit, antiparazitler ilacı gece sürüyoruz demodekslere karşı. Ben tüm yüze sürdürüyorum. Saç sınırından çene altına kadar. İki kulaktan kulağa, göz kapakları dahil.
1: Bayağı bildiğiniz yüz derisinin tamamını.
0: Kirpik dipleri de tutuyor. Kirpik diplerini de tutuyor.
1: Peki mesela bir yere sürülmedi diyelim ki tedavi sırasında.
0: Evet,
1: o oradan
0: o hastamıza bunu tarif etmezsem orta hattaki bu kırmızı alevli yere sürüyor. Yan taraflarda, şakaklarda demodexler kalıyor bana 2 ay sonra geldiğinde.
1: Bunlar peki oradan tekrar yayılması. Yayılma riski var.
0: O yüzden tüm yüzü, hatta süreceği toplam miktarı bile belirtiyorum ki az sürüp etkisiz kalmasın.
1: Yani bütün yüzeye, aslında saçın olmadığı yüzdeki
0: evet,
1: bütün yüzeye yayılacak şekilde, sürme. Ne kadar sürüyor tedavi Metin Bey?
0: Tedavi şimdi akıt fazla, 1,5-2 ayda rahatlatıyor. 15 günde bayağı rahatlıyor. Ama rozaya yatkınlık sebebi olan gözenekler ve damarlar duruyorsa tekrar kolayca nüksedir. Bu işlemden sonra bu damarların büzülmesi, damarların sayısının azaltılması, gözeneklerin küçültülmesi gerekiyor.
1: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi birkaç hafta içinde iyi bir sonuç almaya başlıyor. İki ay sonunda artık tamamen parazitlerle işimiz bitiyor ama hasar görmüş ve tekrar parazitleri
0: evet,
1: açık halde bulunan cildi nasıl toparlayacağız?
0: Nasıl toparlayacağız? Bu da kırmızı damarlar varsa lazerden başka seçenek yok. Sadece onu bazı çarpıntı ilaçları, betoblokerler, lokal sürerek, alfa adrenerjik ilaçlar, işte burun açmada bilen kullanılan ilaçlar, glokomda kullanılan ilaçlar damar büzücü. O kırmızılığı alabiliyor. Ama onlar geçici tesir ediyor. Günlük böyle kızarmaları, yanmaları betobloker dediğimiz ilaçlarla bastırıyoruz ama damarları lazerle yakmamız gerekiyor.
1: Nasıl bir uygulamadan bahsediyoruz?
0: Ya epilasyon gibi diyorum ben. Daha ince, cilt altındaki milimetrik damarları hedef alıyoruz. Cilde hasar vermeden. Sadece o damarı hasar verip büzüp o kızarıklığın damarın kalıcı olarak gitmesini sağlıyor. Bunları 2-3 seansta yapabiliyoruz.
1: Başladı, yani uygulandığı andan itibaren herhalde etkisi görmeye de başlanıyor
0: tabii ki,
1: değil
0: tabii mi? Tabii ki. Akut bir şeyse dediğim gibi önce antibiyotikler, anti-enflamatuvarlar, parazit ilaçlara, kronik olanlarda, ailevi olanlarda, gözenekler, büyük olanlarda da oral retinoidler ve şiddetli aknelerde kullandığımız oral retinoidleri kullanabiliyoruz. Sık tekrarlayanlarda tekrarı önleyecek ilaçlar da verebiliyoruz. Haftalık dozlar böyle hastamız. Retinoidleri ağızdan da veriyoruz. Hasta, tıpta bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Evet. Yani tedavi hastaya özeldir. Onun ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Önce akut dönem, sonra önleme dönem.
1: Peki yine cildin bariyerindeki problemleri çözmek açısından önerdiğiniz uygulamalar var. Mesela gözenekler büyükse yine lazer dışında ne yapılabilir?
0: Lazer dışında PRP yapılabilir, egzozom yapılabilir, mezoterapiler yapılabilir. Deriyi küçültecek. Şimdi mezoterapiler çok gelişti. Çok çeşitli mezoterapi ürünleri var. Daha deneme aşamasındayız ama aktif akneye bile mezoterapi uygulandı.
1: Halbuki o ciltlerde mezoterapi biraz uzak durulan bir şey.
0: Durdu tabii ki. Bunlar tecrübeler arttıkça dediğim gibi aktif akneye bile mezoterapi uygulanıyor.
1: Peki biz bu son dönemde egzozomu çok duyuyoruz. Hazır
0: egzozom,
1: yapı açılmışken
0: egzozom
1: olan
0: şöyle bir şey. Egzozom hücrelerin içinde, egzozom demek kesecik. Ekstraseller vezikül deniyor. Dışarıya böyle şey atıyor. Bir kesecik atıyor. Bunun içinde hormonlar var. Haber veren messenger RNA'lar var. Hormonlar var. Yani yaralanma oldu. Oradan trombositler geldi. Yapıştı, patlıyor. İçindeki bu küçük egzozomlar çıkıyor. Orada iyileşmeye başlıyor. Damarlar başlıyor. Deri oluşmasını başlatıyor gibi. Hücrelerden, hücreler strese sokulup bu doku kültürlerinde üretiliyor çoğu. İnsan mezenkimal hücrelerden, göbek kordonik hücrelerden üretilen var. Sizden bir hücre alıyorlar kulak arkasından. Bunları laboratuvarda üretip egzozom ürettiriyorlar. Ama bizim tercihimiz bunları başkasının dokusunu kullanmamak için biz otolog egzozom hazırlıyoruz.
1: Ne demek o?
0: Otolog sizin kendinizden hazırlıyoruz. Yani kanınızı alıyoruz. PRP gibi. PRP'den daha kapsamlı, biraz uzun bir iş. Daha fazla kan alıyoruz. Oradaki trombositlerde strese sokup egzozom salgılatıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre
1: onlar toplanıyor ve sonra
0: tabii onlar santrifüjlerle ayrıştırılıyor. Bir doku kaynakları ben hiç daha şu ana kadar tercih etmedim. Hep çekimsel kaldık. Bitki kaynaklılar var. Onları da enjekte etmekte tereddüt ediyoruz ama ben 10 yıldır zaten egzozom kullanıyormuşum. Yurt dışından epidermal growth faktörü diye şeyler getirdik. Bizim kozmetik işlemlerde kullanıyorduk. Şimdi yolu kesildi. Ve yara iyileşmesini hızlandırıyordu.
1: Evet, iyileşmeyi hızlandırmak için
0: hızlandırıyordu. Yatak yaralarını iyileştiriyordu. Bu egzozommuş. Şimdi bitkilerden olanı lokal olarak kullanıyoruz. Şey olarak değil ama enjekte değil. Enjekte ettiğimiz şeyler kişinin kendisinden otolog.
1: Nasıl bir süreç bu? Geliyor kişi, kan veriyor.
0: Kullanacağı
1: yere göre ne kadar kan alacağım?
0: Bir standart tabii. Bizim o andaki setimize göre 40 cc. 4 tüp kan alıyoruz. Onları birkaç işlemden
1: çok
0: sonra...
1: Çok deyince ben daha çok olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani 40 cc yönetilemeyecek bir kayıp değil insan
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki. Sıklık önemli. Nereye? Bizim enjeksiyonumuz saç için oluyor. Lazerle birlikte yapıyoruz. Cilt altına enjekte ediyoruz. Yaralara enjekte edilebilir. Enjekte kişinin kendisinden olduğu için tek dikkat ettiğimiz şey, bazen aynı anda iki kişiye birden yapıyoruz. Onlarınki karışmasın.
1: Onlarınki karışmasın.
0: Onun dışında bir korkumuz yok. Ve bunu bir yıl açtı uyguluyoruz ve sonuçlardan da memnunuz.
1: Ne kadar bekleme süresi var? Yani kan verdiğimiz andan itibaren uygulanma...
0: 40 dakika falan sürüyor.
1: Anında mı ayrıştırılıyor?
0: Tabii taze yapıyoruz biz.
1: Böyle gidiyor bir yere ayrıştırılıyor.
0: O doku alıp gönderiliyor laboratuvara. Ama bitkisel egzozomlarda rahatça biz onu yıllardır kullanıyormuştuk zaten. Nazardan sonra sürüyordu. Bunları bir enjekte edersek ne güzel olur diye düşünüyorduk. Çünkü çok faydasını görüyorduk.
1: O da geldi.
0: Yani geldi. O noktada geldi. Şimdi bitkiselleri elde etmek kolay. Güvenli. Bir bulaşma yok. Herhangi bir bulaşma yok. Onları cilde uygulama, akne sonrası, lazerlerden sonra.
1: Sadece cildi gençleştirmek için. Mesela böyle uygulamalarınız var mı?
0: Tabii ki.
1: Yani
0: egzozom cildin altına Enjekte düzeli vakalarımız var. Çok güzel sonuçlar aldık.
1: Şimdi çok enteresan bir süreç yaşıyoruz ve çok hızlı değişiyor. Anti-aging'den longevity'ye çok hızlı geçtik. Şimdi longevity de geride kaldı. Artık sadece yaşımızı değil beden yaşımızı konuşmaya
0: başladık.
1: Tabii ki.
0: Yani egzozom. Şimdi bu benim mesleki olarak profesyonel hastalara uyguladığım bir şey. Kendime olarak dönersem otolog olarak kendime damardan yapıyorum.
1: Egzozom.
0: Egzozom yapıyorum. Bunu büyük insanlar.
1: Peki beden içinde mesela şimdi egzozomun lokal bir yerde bir yarayı iyileştirmek için ya da cildin altına ulaşıp oradaki gençleştiricileri harekete, kolajen vesaire harekete
0: tabii
1: geçirmesi.
0: Bunlar genel olarak baktığınızda inmelerden sonra Alzheimer'da birçok yerde diz içine.
1: Yine IV yapın. Olarak mı damardan mı? Yoksa ya, iğne gibi mi?
0: Egzozom. Beden için ulaşmak için hı-hı. Şey ama lokal olarak diz içine lokaller hı-hı. yapılabilir.
1: Evet.
0: Ve sporcular yapıldığını okudum yakın zamanda. Haftada bir sporcular yapıp kasların gelişmesi için artık bu iş çok hızlı.
1: Evet dediğim gibi artık yaş almak değil ama yaş alırken bedenimizi yaşlandırmamak çok konuşuyor.
0: Geriye saymak. Evet.
1: Çok enteresan. İngiltere'de hafta sonunda özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan kişilerin hafta sonunu yaşını geriye sarmak için düzenlenmiş aktivitelere katılarak geçirmesi moda haline gelmiş. Yakındır Türkiye'de de bunları duymaya başlarız.
0: Bunlardan biri de benim.
1: Öyle
0: yani,
1: mi?
0: Tabii ki. Dükkanın içinde oturuyoruz. Kendimize önce bizim kendimize yapmayacağımız hiç kimse. Hiçbir şey başkasına yapmıyoruz.
1: Başkasına yapmıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Mira logo.
1: Kavurucu yaz sıcağı yerini fırtınaya bıraktı. İspanya'nın Tarragona kentinde şiddetli bir dolu fırtınası etkili oldu. Sağanak ve rüzgar birbirini izledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ağaçlar devrildi. Yer yer tren seferleri de aksadı. Yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısı yaptı.
2: Sürücü koltuğunun üst kısmında fazladan bir kabarıklık olduğu görülmüş.
1: Yunus polisleri şüpheli aracı durdurdu. Uyuşturucu kuryesinin zulası patlatıldı.
2: Narkotik maddelerden olduğunu fark ettik.
1: İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri arama yaptığı araçta 17 paket uyuşturucu madde ele geçirdi.
3: Siyah poşet içerisinde ağzı kilitli.
1: Zehir ticaretinde kullanılan 20.120 lira, 60 dolar ve 50 euro ile 2 adet cep telefonuna el konuldu.
2: Sürücü koltuğunun alt kısmında muhtemelen narkotik maddelerin devamı bulunmuş olup
1: uyuşturucu deposuna dönen araçtaki sürücü tutuklandı. Köpek kavgasında ortalık karıştı. Taraflar birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. İstanbul Pendik'te 15 yaşındaki kız çocuğu köpeğini gezdiriyordu. Bir şahıs köpek abdestimi bozuyor diyerek kıza tokat attı. Aileler olaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu ve babası bıçaklandı. Darbedilen annenin de kolu kırıldı. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. 19 ve 3 suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Görenleri korkuttu, paniğe neden oldu. Kız kıvrak yakalandı. Olay Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana geldi. Pencere arasına sıkışan yılan ev halkını korkuttu. Yılanın sıkıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ardından yılan kurtarıldı. Doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar kameraya yansıdı. Milyarlık hazine arazisi iddiaya göre usulsüz şekilde el değiştirdi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Antalya Kemer'de hazineye ait taşınmazlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi. Antalya merkezli 5 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mesajlaşmalar da dikkat çekti. Şüphelilerden birinin kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan ya da buna aracılık eden herkesin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Bu düğünde gelin yok ama damat ve eğlence var. Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıra dışı bir düğün yaşandı. Almanya'da yaşayan Ali Akın ve nişanlısı nikah yalnızca bir gün kala evlilikten vazgeçti. Ayrılık kararında kız tarafının bazı istekleri etkili oldu.
4: Anlaşamadı. Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık, bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
1: Ancak düğün salonu aylar öncesinden tutulmuştu. Rezervasyon iptal edilmedi.
4: Yani nikahtan bir gün önce gördüm. Tavırlarından, hareketlerinden istemedim. Kıza teşekkür ettim.
1: Akın da ailesini, akrabalarını ve arkadaşlarını davet etti. Gece düğünden çok aile buluşmasına dönüştü. Erkek tarafı gece boyunca doyasıya eğlendi. Tonlarca yakıt taşıyan tankerle yolcu otobüsü kafa kafaya geldi. Ölümün teğet geçtiği o dehşet anlarında facia son anda engellendi.
0: Birden yani direkt yuvarlandı. Ben zannettim uçuruma gidiyorum. Bir baktım insanlar üstüme düştü yani. Ama emin olduğum için tır vurdu.
1: Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri taşıyan tır kavşakta çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü.
5: Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş.
1: Yola dökülen yakıt nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle olası bir facia önlendi. Ekipler otobüsteki yaralıları kurtararak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 39 kişiden 4'ünün durumu ağır ve hayati tehlikesi sürüyor. Hindistan'ın Mumbai kentinde tren saatine yetişmek yetmiyor. Trene girebilmek de önemli. Eğer hayatta kalabilirseniz tabii. Mumbai'nin Virar bölgesindeki ünlü hızlı trenin en yoğun saati böyle görüntülendi. Bazıları yer bulamayacağından o kadar emin ki tren durmadan içeri atlıyor. Kapılar açıldığındaysa kalabalık bir anda trene hücum ediyor. Omuz omuza, dirsek dirseğe herkes kendine bir yer açmaya çalışıyor. Mumbai'de milyonlarca kişinin kullandığı yerel trenlerde bu görüntüler günlük hayatın bir parçası. Bu durumun sosyal medyadaki adı ise hazır. Güçlü olan değil, trene binebilen hayatta kalır.

boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı. Kadın karnından ve sırtından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kütahya'da boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın market önünde eşi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan kadın markete sığınırken saldırgan hafif ticari aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Eşinin aracı terk edilmiş halde bulunurken araçta olayda kullanılan ekmek bıçağı ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Halter işi de tamam. İnsansı robotlar ağırlık kaldırmayı da başardı. Pekin'de düzenlenen insansı robot olimpiyatlarında robotlar bu kez halter için yarıştı. Ex-Humanoid Task ekibinin robotu 16 kilogramlık ağırlığı kaldırarak altın madalya aldı. Yarışmaya 15 kilogramla başlayan robot ağırlık artırıldıkça dengesini de korumayı başardı. Çin'deki olimpiyatlarda 16 ülkeden 2056 robot yarışıyor.

0: Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde düzenlenen 72. Huamtlada Festivali'nde boğalar dehşet saçtı. Geleneksel festivalde bilanço kanlı oldu. Sokaklara salınan boğaların önünde koşan bir kişi tökezleyip yere düştü. Kızgın boğa ard arda vurduğu boynuz darbeleriyle 29 yaşındaki genci ağır yaraladı. Yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir diğer ölümse boğa güreşi sırasında meydana geldi. Asılı durduğu derme çatma tribünden yola düşen 57 yaşındaki bir adam boğanın hedefi oldu. Boğanın saldırısıyla afallayan talihsiz adam boynuz darbelerinden kaçmayı başaramadı. Çok sayıda yerinden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yetkililer bu yılki festivalin son 5 yılın en kanlı boğa koşusu olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları teknoloji dünyasında bir ilke sahne oldu. Çinli robotlar organizasyon tarihinde ilk kez halat çekme yarışında güçlerini sergiledi. Hafif ve ağır sıklet olmak üzere iki ayrı kategoride mücadele eden ikişerli robot takımları 3 round üzerinden galibiyet için çekişti. Spor müsabakalarının yanı sıra fabrika, restoran ve acil durum senaryolarında da yeteneklerini sergileyen robotlar toplam 51 farklı alanda yarışıyor. 5 gün süren dev teknoloji organizasyonu çarşamba sona erecek.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 35, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 23, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret endişesi. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat olup evladı Resul'dendi. Sarmıştı onu yalnız ahiret endişesi. Yok idi bundan büyük bir dert ve düşüncesi. Derdi ki, ey insanlar, elbette var cehennem. O dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Günah işleyenleri görseydi o şayet, sonlarını düşünür ve üzülürdü gayet. Kızmaz, lakin çok acır, şefkat ederdi ancak. Derdi, aman ya Rabbi, bunlar nasıl yanacak? Gaflet içindedirler, gerçeği görmüyorlar. Halbuki önlerinde çok şiddetli azap var. Kızmak değil, acımak lazım gelir bunlara. Zira kızmak olur mu gözü kör olanlara? Nasıl ki bir amaya lazımsa yol göstermek, gerekir bunları da gafletten ikaz etmek. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Biri görecek olsa o fiili işlerken haya edip vazgeçer o işi işlemekten. Halbuki Allah her an görüyor kendisini ve biliyor kalbinden neler geçirdiğini. O onu görmese de görüyor onu Allah. Bunu bilen bir kişi nasıl işler bir günah? Ve Allah kendisine yakınken ondan daha, o nasıl bile bile isyan eder Allah'a? Yaptığı her bir işi kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o meleklere sorar ki, bunlar nedir? Derler ki, dünyadaki senin amellerindir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, dinde 3 esas vardır. Bunlar da ilim, amel, üçüncüsü ihlastır. İhlas dahi şudur ki, yaptığı her bir işin Allah rızası için olmasıdır kişinin. Kim Rabbine dönerse samimi ve ihlasla, Allah'ın kulları da severler onu fazla. Zira kim Hakk'a dönüp halktan yüz çevirirse, Allah ve kul katında aziz olur o kimse. Her kim de insanlardan beklerse sevgi, takdir, bilakis o kimse de olur zelil ve hakir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin ve Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kulun ıslah olması kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da kalbin fesadına, yani bozulmasına bağlıdır buyuruyor Muhammed Masum Faruki kuddise sırrı.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz.
3: Öncelikle hayırlı günler. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir program için.
4: Biz teşekkür ederiz efendim. Buyurun.
3: Allah Teala razı olsun. Buraya sebep olan, vesile olan hocalarımız.
4: Amin. Amin. İnşallah Teala.
3: Bizler de inşallah bu şekilde dinleyerekten bilmiyorum, kitabı okuyamıyoruz da öyle de dinlemekle de bilmiyorum, uzun yıllardır dinlemek.
4: Cenab-ı Hak hepimize son nefese iman selameti ihsan etsin inşallah Teala. O büyükleri imdad eder, merak etme. Tamam.
3: İnşallah hocam. Hocam duanızı aldık, Allah-u Teala razı olsun. Şöyle bir sorum var. Ben tarihi eserlerin halı restorasyonunun ustasıyım. Kamuda bir sarayda da böyle sürekli çalışıyorum. Burada Safevi döneminden kalmış 16. yüzyıldan falan hediyeler var. Bu hediye halıların içerisinde aman Acemler diyelim böyle şeyler yapmışlar ki Ayet-el Kürsi'yi, Kelime-i Tevhid'i, Allah-u Teala'nın ismi şerifini, Peygamber'in ismi şerifini falan kullanmışlar. Biraz da şimdiki Kelime-i Tevhid'in farklı şeylerinde, versiyonlarında Şii Tevhid'i diyorlar. Onları da kullanmışlar. Fakat sorum şu: biz bu halıları restore ediyoruz. Restore ederken, panoya falan gitmek için kullanırken halı üzerinde çalışmalarımız oluyor. Biz bu çalışma esnasında abdestimizi olduğu da oluyor, olmadığı da oluyor. Ama abdestli olmakta fayda var. Fakat üzerine kapatmaya da çalışıyoruz açık olmaması için. Seviye olarak da bel göbekten aşağı olmamasına da dikkat ediyorum. Masamız birazcık düşük ama gene de o seviyeye yakın. Bunlar için bir tavsiyenizi ve dikkat etmemiz gereken hususları sizden duymak istiyorum.
4: Peki efendim. Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurun.
5: İyi günler.
1: Buyurun size de.
5: Hocam şöyle ilgili bir sorum olacaktı. Şimdi bizim bahçemizde farklı biber türleri var. Dolma biber, köy biberi. Bunların hepsinin mali değeri aynı. Hani ama pazarda satışı farklı olabiliyor, işte dolma biber daha çok satılıyor gibi. Biz bunların ölçünün hepsini tek üründen vermemizde bir sakınca olur mu?
4: Peki efendim.
5: Bir de hocam dua isteyecektim. Bazı sıkıntılarım var.
4: Rabbim sıkıntılara hayra tebdil etsin, ferahlık versin, hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
5: Amin. Sizlerden, ailenizden, Mustafa abiden, hepinizden, hizmet edenlerden Allah'a senden razı olsun. Çok dua bekleniyor.
4: Peki efendim.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var mı? Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurun. Hayırlı günler.
6: İyi günler. Sıra bende mi?
1: Evet. Buyurun.
6: Birinci sorum, ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben pandemiden önce, bir sene önce namaza başladım. Yani yaklaşık 7-8 yıldır falan namaz kılıyorum. Ya ben namaz kılmadan önce etraftan işte şunu duyuyorum. Hep böyle namaz kılanlar işte, yani büyüklerim de diyor işte namazını düzenli kılarsan işte hayatında her şey düzene girer falan diye. Benim psikolojik sıkıntılarım var yani, maddi manevi. Bu da kafamda yer etti. Sonra ben bunun hani günah olduğunu, niyetimizi etkilediğini duydum. Zaman zaman işte nefisten, aklıma nefisime falan geliyor. Acaba öbür dünyada sen böyle düşünüyorsun, senin namazın olmadığı derler mi? Bu çok kafama takılıyor yıllardır. Bir de işte bir ismini vermediğim bir internette bir hoca diyor ki işte bir salavat varmış mesela. İşte şey diyor, cuma günü yani herhangi bir salavatı mesela okursanız işte sesli, yüksek sesle yani duyabileceğiniz şekilde okursanız öbür dünyada işte onun hürmetine kul haklarınız kabul yani affedilir diyor. Bir tanesi de mesela hocam ahirette hani mesela belli bir şeyde o mahşerde beklenecekmiş yıllarca. Berzahta da mı beklenecek yoksa sadece mahşerde mi yıllarca beklenecek, onları merak ettim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Buyurun hocam.
4: Şimdi ilk dinleyicimizin hassasiyetine kıpta ettim. Allah'a razı olsun, teşekkür ederiz. Ve dinleyicimiz bunları anlatırken
2: Samir olarak anlatıyor. Biz kendisini tanımıyoruz, o da biz tanımıyor. Otur beraber yemek yemedik, beraber aynı şekilde bir yerde oturmadık. Anlatmak mecburiyetinde değil.
1: Tabii.
2: Zihnindeki tereddütü gidermek için aynı şekilde itimat direkini alarak açıp soruyor. Şimdi o dinleyicimiz öyle anlatırken gözümün önünde kitaplarda anlatılan bazı şeyler geçti gitti. Bakıyorsun Cenab-ı Hak bir amelinden dolayı okul ne yapıyor? Allah Allah diyorsun ya. Bir ameli.
1: Basit gibi görünen bir ameli.
2: Evet, hem de basit gibi. Allah rahmet eylesin, hemen abilerde anlatırdı, buna benzer şeyler anlatırlardı falan. Kitaplarda var. Bakıyorum falan. Hatta Emre abiler et tazimi bi emrillah ve şefakatine halkillah. Bunu sık sık tekrar ederdi. İslamiyet'in özeti diye. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine saygılı olmak, hürmet etmek. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına da şefkatli, merhametli olmak. Özeti bunun bu. Özeti bunun bu. Ve Emre abiler bir sohbetinde de yani o yazılanları daha net bir anlaşılacak bir ifade kullandılar. Allah-u Teala buyurdular, bizim kıldığımız namaza, tuttuğumuz oruca, yaptığımız ibadete bakmaz ki buyurdular. Allah'a neye bakar ki diye hatırımdan geçti Emre abi anlatırken. Allah-u Teala o emrine kıymet verip vermemeye bakar. Kıymet verip vermemeye. Şimdi dinleyicimiz bunları böyle anlatırken, mübarek şeyleri benden aşağı tutmamak, kelime-i tevhiddir, eshab-ı kiram zamanında kullanılan bazı kutsal değerler var. Onlar sabebiler, yani İranlar işte dokudukları halda böyle mübarek şeyleri falan hallarda desen olarak kullanmışlar. Edepsiz adamlar ya. Değil mi?
1: Halıyı ne yapacaksın? Yere sereceksin.
2: Yere sereceksin. Edepsiz.
1: Üstüne basacaksın yani.
2: Kelime-i tevhidi bile aynı şekilde. Efendim seccade. Seccade olmaz ya. Yere seriyorsun. Olmaz mı? Ancak duvara asmak için. Ha, olabilir. Mesela ayet-el kürsiyi böyle bir tablo gibi bir halıya aynı şekilde işlemişsin, işte yapmışım. Ondan sarsın. O olur. Onda herhangi bir problem söz konusu değil. Yine bir hüsnüzan edelim de o niyetle yapmışlar falan diyelim de, fakat itikadı bozuk kimselere de hüsnüzan edemiyorsun. Bir arkadaş var böyle de, abi benim Hüsnü abiyle aram iyi değil diye anlatıyor. Allah Allah dedim ya, Hüsnü abi hüsnüzan diyor, tamam. Yani hüsnüzan edemiyorum her şeye diyor, tamam mı? Her şeye hüsnüzan edemiyorum diyor. Şimdi dinleyicimizin hassasiyeti hoşuma gitti. Allah-u Teala mübarek eylesin, daim eylesin. İnşallah o da bize dua eder, biz de dua ederiz. Şimdi böyle durumlarda hani önümüzde masa var dedi, böyle halları biz tamir ediyoruz dedi.
1: Restorasyon yapıyorlar.
2: Restorasyon yapıyoruz bunlar.
1: Bu işin uzmanı demek ki.
2: Uzmanı. Elimizden geldiği kadar. Eğer ayet-i kerimelerin dışındakileri abdestsiz de olsalar kurtarır. Hadis-i şerif olsa da kurtarır mı? Kurtarır. Şimdi bu hassasiyet bir kalpte meydana geldiyse, Peygamber Efendimiz'in ismi şerifine, ondan sonra dinimizin mübarek olarak bildirmiş olduğu o isimler, Eshab-ı Kiram'ın ismi şerifleri geçtiği zaman yani kalp rahatsız çırpınır.
1: Olur.
2: Kalp çırpınır. Yapma der. Tamam mı? Edebini korun. Doğru. Mesela kitaplarda buyuruyor ki ufak şeyleri ya, bunlar hemiyeti değil derken büyük şeylere götürür o. Bir kibrit çalarsın, ufak bir ateş ama ormanı yakabilir. O hassasiyet güzel bir hassasiyet. Ama bunlar öyle durumlarda zaten önlerinde şey yaptıkları bir masa üzerine koyuyoruz. Abdesti dikkat ediyoruz. Ha, bunun dışında bizim yapabileceğimiz elimizden geldiği kadar. Allah-u Teala herkes gücüne göre emretmiştir. Biz onu tahfif etmek, yani hafif almak niyetinde değiliz. Hatta hürmet etmek, saygı göstermek niyetindeyiz. Allah-u Teala da yardım eder. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Tamam. Şimdi bu dinleyicimiz böyle anlatırken buraya gelmeden önce işte gazetelerin falan haber sitelerine bir ara şöyle bir gözden geçirdim, bakıyordum falan. Bir zamanlar mesela böyle naklediyorduk, anlatıyorduk falan da benim tuhafıma da gidiyordu. Mesela tarihte gelmiş İspartalılar diye. İspartalılar deyince gözümün içine bakma ya. Şimdi İsparta değil ya. Bir devlet bu, Yunanlılar.
1: Benim hemşehrilerimden mi bahsediyorsunuz?
2: Yok. Öyleydi. Tarihte böyle bir devlet var. Şimdi merakım sebebiyle konum beni ilgilendiren şeyler dikkatimi çekiyor. Yoksa İspartalılar devleti olmuş olmamış yani şey yapmış falan beni ilgilendirmiyor. Şimdi o devleti anlatmıyor okuduğum kitaplarda, yazılarda. Bu devlette hırsızlık baş tacı kabul ediliyor. Bravo ya. Adam bir girmiş evin içerisine, bas almış götürmüş. Helal olsun adam. Böyle diyorlar. Ya insan tuhafına gidiyor değil mi? Hırsızlık baş tacı edilmiş. Suç değil. Böyle bir devlet yani. Tabii uzun sürmüş, yıkılmış gitmiş. Yıkılmış gitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Bugün şimdi böyle bu gazetelerin haberlerine falan bakarken bir şey dikkatimi çekti. Adam şimdi devlete sırtını dayamış. Genel müdürdür, belediye başkanıdır veya da bakandır, neyse. Şey yapmış falan. Adam diyor ki tamam Mustafa Dökü, senin bu billeni yapman için bana bir 3 milyon vermen lazım. Veyahut da diyor yaptığın inşaat, yaptığın o inşaattan bana bir daire ver diyor.
1: Sana ruhsat verebilmem için şunları bana vermen lazım.
2: Sırtımı devlete dayadım ya.
1: Tabii.
2: Adam bunu anlatırken diyor ki ya diyor bu ticaret diyor. Yani bu kanun çıkarsalar da diyor ticaret yasak olsa da yapmasaydık biz de diyor. Allah Allah, ne kadar rahat söyleyebiliyorsunuz. Bunlar ticaret mi? Sen bana öğretmedin bunları.
1: Ya. Bize uymuyor hocam.
2: Uymuyor.
1: Zorlama beni.
2: ya adam rahat rahat bunu söylüyor ya. Allah Allah dedim ya. Daha önce bir de şeyi anlatmışlardı. İtalyanlar, Yunanlarda da var bu da. İtalyanlar daha çok ön plana çıkmış. İtalya'ya gitmiş ve birisinden dinlemiştim. Yani kendi kulağımla dinlediğim bir asil. Dedi ki yaşça benden küçük, sizin yaşlarda falan. Abi de havaalanındayız dedi. Ya gözle kaş arası dedi. Benim valiz gitti dedi. Polis de orada. Demiş ya valizi çaldılar. No problem diyormuş.
1: Niye? Niye bu no problem?
2: Yok demiş, almış götürmüş yerde. Problem yok diyor.
1: Problem yapacak, yapacak bir şey yok.
2: Yapacak bir şey yok. No problem diyor. Tamam. Ya Allah Teala muhafaza eylesin ya. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri'nin kutsi soru sözünü naklettik de. Yani kalp iyi olursa yani bütün uzuvların düzelir. Yani insanın selameti kalbine bağlı. Kalp fesada uğrarsa, bozulursa bütün işlerinde bozulur aynı şekilde. O zaman böyle hırsızlığı da, zinayı da, içkiyi de, yani adam öldürmeyi de şey dedik de, tekerleti bana yoktu Mustafa Bey. Cağaloğlu'nda Türkiye gazetesinde çalışıyorduk o zaman. Bizim sayfa servisi, dini konuların hazırlandığı serviste. O zaman ben merak ederdim. Hemen bizim yan tarafımızda şey vardı. Haber servisi vardı. Şimdi haber servisine bir sürü haber gelir. Şimdi sosyal medya olduğu için bir sürü böyle haber sitelerinde neler falan. Herkes değişik alıyor. O zaman sadece gazetelere yazılıyordu. Gazetenin de hacmi belli. O kadar yüzlerce haberin içerisinde 3-5 tanesini seçiyorlar. Mesela onu yayınlıyor. Önemlisi hangisiyse falan. Ben merak ederdim, şimdi yayınlanmayanlar olurdu. Oraya gider onlara bakardım falan. Öyle enteresan şeyler orada yayınlanmamış şeyler olurdu ki. Yani eğitimciden gelen bir ne diyeyim ona, hobi mi nedir falan. Benim ilgimi çekiyordu öyle şeyler. Sonra bakıyorsun onları da kullanmıyorsun veya da anlatıyorsun falan. Ya adam aynı şekilde o kadar rahat ki mesela hırsızı yakalamışlar, çocuklar evde aç diyor. Bunları devlet okullarına anlatmıyor. Eğer karnınız açsa
1: hırsızlık yapabilirsiniz.
2: Hukuk fakülteleri falan bunlar aynı şekilde bu şekilde böyle anlatsın. Ondan sonra devlete sırtını dayayıp da böyle bir amir konumuna geçti miydi? Bu ticaretmiş onun adı. Tamam, senin aynı şekilde ruhsatını veririm, bana iki tane daire ver. Tabii yaptığın şeye göre değişiyor. Yani 1 milyon gönder, 5 milyon gönder, neyse işte onları. Bunlar ticaretmiş. Yani insan bunu böyle okuyunca şimdi kitaplarda kıyamet alametleri anlatılıyor. Kıyamet alametleri anlatılıyor. Mesela orada anlatılırken kedi köpek gibi sokaklarda alenen aynı şekilde kadın erkek beraber olmadıkça kıyamet kopmaz diye enteresan bir şey var. Ve anlatılırken sureta insan suretinde gözü yaratılışı, konuşması hangi ülkedeyse, Türkiye'de Türkçe konuşuyor, İran'da İspartça konuşuyor, Bulgaristan'da Bulgarca konuşuyor. Yani şeyi şey yapıyorsun falan. Ama yaşayışı hayvandan beter. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ben Hümet Al buyuruyor. Yani hayvandan daha aşağı. Öyle bu durum. Şimdi bakıyorsun mesela, hemen bu birden olmuyor. Şimdiden başladı. Daha kaç sene öncesinden başladı. Böyle bozula bozula bozula bozula bozula. Zıvanadan çıkacak artık. Zıvanadan çıkacak. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi kadın kendisi şort giyiyor. Yarın onun kızı ne giyecek? Kızına giyecek bir şey bırakmadı değil mi? Kızına giyecek bir şey bırakmadı. Ondan sonra diyor ki bu nereden geldi? Aileden geldi. Allah Teala rahmet eylesin şeyde. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte kayınpederleri bu Edirne Kapı mezarlığındaydı. Sonra aldılar. Şu anda Eyüp mezarlığında. Yusuf Ziya amca rahmetullahi aleyh. İşte onu ziyarete gidiyorlar. O Edirne Kapı'da Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri'nde mezar varmış. Onu da ziyaret ederlermiş. Ziyaret etmişler. Mezarlığın kapısından çıkınca işte bir kadın, böyle açık saçık bir kadın, bir de kızı var falan. Kız böyle işte annesine anneciğim anneciğim falan, onu görüyorlar falan. Mübarek acımış. Yazık demiş ya, çocuk anneciğim diye sarılıyor. Yani kendi yaşayışı gibi bir yaşayışı bu çocuğa öğretir ve şey yaparsa cehenneme götürüyor. Bu çocuk annem diye sarıldığı bu kadının kendisini ateşe götürdüğünü yakine görmüş olsa ona anne diye sarılır mı? Sarılmaz. Veya baba cehenneme götürüyor. O babaya aynı şekilde, baba diye aynı şekilde sarılır mı? Sarılmaz. Allah Teala onun için anlayışımızı artırsın. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadıkça da imanı kurtarmak mümkün değil. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapların önemi her geçen gün daha da artıyor. Yoksa bu hengamede bu kitaplar okunmadığı müddetçe ahirete imanla gitmek çok çok çok zor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şık ve güzel giyinmek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eski elbiseli birine, malın yok mu diye sordu. O zat, malının çok olduğunu söyleyince, ona şöyle buyurdu. Allahü Teala bir mal verince, bu nimetin eseri üzerinde görülsün. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. Güzel giyinin ki Allahü Teala'nın size verdiği nimetlerin eseri görülsün. Cemal ile zinet farklıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teala cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için, gösteriş için giyinmek haram olur. Makam ve mevki sahiplerinin, zenginlerin, mesela genel müdürlerin, patronların, fabrikatörlerin içinde bulundukları durumlarına göre çok iyi giyinmeleri gerekir. Hazreti Ömer, iki çeşit elbiseniz olsun. Biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması insanın şerefinin icabıdır buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de nasıl elbise giyineyim diye soran birine, aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri 400 altın değerinde çok kıymetli elbise giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Azam Hazreti Ömer'in yamalı hırka giymesi Emirül Mü'minin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulümle mal alırlardı buyurdu. Hazreti Talha çok zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde çok kıymetli yakut taşı vardı. Hikmet ehli, öyle bir elbise giy ki sen ona değil, o sana hizmet etsin buyuruyor. İnsanlara vaaz ve nasihat edecek kimselerin yeni temiz elbise giyerek kendilerine cemal vermeleri ibadet olur. Hürmet edilmezlerse sözleri dinlenmez. Çünkü cahiller insanın zahiri

0: Bunun hepsini yani birisi üzerinde yapıversek olur mu? Biber olarak düşündüğümüz zaman.
1: Ya dolmalık biber var, ince biber var, acı biber var, tatlı biber var falan.
0: Bunların hepsini topladık, şey yapabilir miyiz? Şimdi Saadet-i Ebediye'de zekat pahası anlatılırken orada nisap anlatılırken bizzat diyor. İslamiyet 14 ayara 14 ayar ve yukarısına altın diyor. Hesaplarken 14 ayardan hesaplayabilirsin paranı, kağıt paranı. Ve 14 ayar üzerinden de verebilirsin. Zekatını vermiş olursun buyuruyor. Hatta elinde 24 ayar altın var. 22 ayar altın var, 18 ayar var, 14 ayar var. Bunun hepsini toplarsın diyor. İşte efendim 50 gram 24 ayar, 30 gram 20 ayar şey yapmıyoruz. Hepsini topluyorsun. 14, 18, 22, 24 hepsini topla, koyuyorsun teraziye. Kaç gram çıktı? Efendim 200 gram bitti. Bunun 40'ta biri, 5 gram. 200 gram ya, 5 gram zekatı var. Bu 5 gram altını ister 14 ayardan ver, İster 18'den, ister 22'den, ister 24'ten olur buyuruyor. Fakat orada bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki orada fakirin lehine olanı tercih etmek iyi olur. Yani 24 ayardan aynı şekilde verirse iyi olur, eftar olur. Vermezse günah olur demiyor. 14 ayardan verdiği zaman zekatın olmadı demiyor. Bu dinleyicimizin de şimdi bahçesinde çeşitli değişik biberler var. Hepsini toplar. Birisi üzerinden sade bir hesap edebilir. Ama kağıt para olarak verecekse mesela dedi ki bazıların fiyatı yüksek dedi. Yani o altında anlatıldığı gibi hepsini o yüksek fiyattan tutarak yaparsa eftal olur. Ama yok, hepsini aynı şekilde, hani 14 ayarda altın diyor ya, hepsini aynı şekilde biber netice itibariyle bunların adı, toptan hepsini yani şu hesaptan herkes durumuna göre hesap eder. Verirse olur mu? Evet olur.
1: Yani biber bu, olarak verirse zaten problem yok.
0: Tabii biber olarak verdikten sonra hiç problem yok o zaman. Hiç problem yok. Şeyde zekatta mesela altın olarak verdikten sonra devir mevri yapılmaz ki. Tabii. Bu mesela götürüyor pazarda satıyor. Yani kaç kilo olduğunu şey yapıyor, ortalama olarak pazarda sattığı fiyatların ortalamasını alıyor. Ha biz biberden işte efendim şu kadar diyelim ki
1: para kazandık.
0: Biberi nasıl kullanıyoruz, suluyoruz? İşte devletin hazırlamış olduğu kanallar var ya, veyahut da şeylerle, o kanallarla gelen sularla suladık. Yahut da tarlamıza kuyu kazdık, elektrikli aynı şekilde kuyu çıkartıyoruz, kuyudan su çıkartıyoruz. 20'de bir.
1: Veya şebeke suyu.
0: Onu da parayla.
1: Tabii.
0: O da parayla. Dolayısıyla 1/20. 1/20 ayırır. 1/20 şu kadar ediyor. Bu kaç gram altındır? Şu kadar bir fakirle devrini yapar. Olsa kağıt para olarak da verebilir. Biber olarak vermiyorsa. Efendim diğer dinleyicimiz dedi ki pandemiden önce dedi ben namaza başladım dedi. Ve o zaman mesela dedi yani bir kimse namazını kırarsa bütün işleri düzgün olur diye böyle anlatılıyordu falan dedi. Herhalde dinleyicimiz tam net anlamadım ama ifadelerden şunu anladım ben. Yani ben namaza başladım ama benim aynı şekilde yani hayatımda yine zikzaklar devam ediyor. Yani pek şey yapmadı, acaba ben yanlış mı yaptım, niyetim bozuk muydu falan. Yani hayatım düzene girsin diye mi ben namaza başladım? Yoksa Allah-u Teala'nın Rabbimin emri diye mi? Eğer öyle bir şey varsa yani onu kendisi bilecek. Tövbe istiğfar eder. Tövbe istiğfar edince kıldığı namazlar da aynı şekilde indi ilahiden makbul olur. Bu bir. İkincisi, şimdi namaz kılan bir kimsenin Allah-u Teala'nın sözü var, vaadi var Kur'an-ı Kerim'de. Namaz insanı fahşadan buyuruyor. Fahşa kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Yani bütün kötülükler demekmiş o. Kitaplarda anlatılırken bütün kötülüklerden alıkoyar. Niye? Çünkü 5 vakit namazın vakitleri belli. Bu vakitlere riayet etmek mecburiyetindesin. Otomatik olarak seni belli bir disipline eder hayatında. Ya işte sonra yaparım, sonra yapamazsın. Öğle namazını ikindiye bırakamazsın. Kazaya kalır, günah olur diyor. Seni otomatik olarak öğle vaktinde zorluyor. İkindi vaktinde zorluyor. Akşam vaktinde, yatsı vaktinde zorluyor. Ve belli hareketleri yapmak, belli şeyleri aynı şekilde yapmak seni belli bir disipline eder. Kendine gayret eder. Kitapları okursan mesela

0: bizim zaman zaman hep isminden bahsettiğimiz İslam Ahlak kitabında 40 tane kötü huyu anlatılıyor. Bu 40 tane kötü huyu okursak ne zaman? Her zaman. Ne zamana kadar? Oradakileri anlayıp hayatımıza geçirene kadar. Hal haline getirene kadar. Çünkü bu olur mu? Ya olur. Ben babaannemde kuşaklarında gördüm onu. Okuyup yazmaları yok ama dinleyerek şey yaparak falan. Hatta ilk dinleyicimiz dedi ya, dedi, fırsatımız olmuyor ama dedi. Radyo dinliyor. Dinleyerek hayatına geçer mi? Geçer. Efendim zor olur. Olur. Zor olur tabii. Bir kolay mı olur? Namaz kılmak da zor. Abdest almak da zor. Gusül abdest almak da zor. Gözü haramdan sakınmak da zor. Dili yalan söylemekten, gıybet etmekten korumak da zor. Onun için de sabır anlatılırken bir, farzları yapmakta sabır. Allah'tan emirlerini. İki, haramlardan sakınmakta sabır. Üç, hastalık derdi bela geldiği zaman sabır. Şey yapmışlar, tasvip etmişler İslam alimleri. Sabır deyince sadece işte efendim derdi bela geldiği zaman değil. Şey de sabır. Mesela şartları müsait. Zina edebilecek bir zemindesin. Onun imtihanı daha zor. Onun imtihanı daha zor. Mesela Allah-u Teala peygamberlerden Yusuf Aleyhisselam imtihan etmiş öyle. Hazreti Züleyha güzel bir hanım, yani fiziken de güzel. Davet ediyor. Yusuf Aleyhisselam da genç. Ama reddediyor. O kolay iş değil. O reddediyor. Yani Allah-u Teala koruyor peygamberlerini. O ayrı bir mesele. Hani bu şekilde böyle iffetini koruyanlar olmuş mudur? Olmuştur. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh. İşte bir kadın göz koymuş bir gence. İşte yaşlı bir kadın da ona akıl vermiş. Demiş ya işte hayvanı kesemiyorum. Kimse yok içeride falan diye.
1: Tavuğu kesemiyorum.
0: Kapatırsın kapıyı, ondan sonra demiş arzuna kavuşursun. Hakikaten öyle yapmış. Genç demiş ben Allah'tan korkarım. Demiş o zaman bağırırım.
1: Bana saldırdı derim.
0: Dünyada rezil olmaktansa, ahirette rezil olmaktansa dünyadakiler razı oluyor genç. Bağırıyor hakikaten, insanlar geliyor falan. Hazreti Ömer de halife. Haber gönderiyorlar. Diyorlar ki efendim böyle böyle. Halife oraya gelirken içinden diyor ki ben bu gence hüsnü zannediyordum. Rabbim inşallah hüsnü zanımı hani şey çıkarmaz, boşa çıkarmaz. Tabii o kadın da, o genç de geliyor. Genç diyor ki yok diyor. Böyle ben böyle oldu falan.
1: Şey yapma.
0: O sana heybetli bir zat Hazreti Ömer. O heybeti ve celaletiyle kadına dönüyor. Diyor ki doğruyu söyle deyince kadın birden korkuyor. Diyor ki böyle böyle oldu. O zaman da Hazreti Ömer çok sevinmiş. Elhamdülillah demiş, hüsnü zannımı boşa çıkarmadı. Yani bak ben bu gence şey yapıyorum. Ve sonra da sevinmiş. Hani Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey oldu. Allah Teala bizim zamanımızda da böyle iffetli bir genci bize tanıtmak nasip oldu falan diye. Dolayısıyla hatta şey dediğim büyükleri anlatırlarken buyuruyorlar ki nefis yalnız kaldığı zaman Allah Teala'dan korkmaz. Yalnız kaldığı zaman Allah Teala her türlü çirkinliği, her türlü pisliği yapar. Ama kendisi bir gibi birisinin yanında mübarek takılırmış. Ne alacak ya?
1: Ne mübarek adam. Ne mübarek çocuk desinler diye.
0: Evet. Yani Allah-u Teala'dan çekinmiyor. Fakat kendisi gibi olan insanlardan çekiniyor, korkuyor. Çekiniyor, korkuyor. İtibarımız zedelenmesin diye. Dolayısıyla bu dinleyicimiz Allah-u Teala rızası için başlar. Ondan sonra o kitapları okursa namazın kendisine kazandırdıklarını dünyada da hisseder. Ahirette de karşılığında bol bol görür inşallah Teala. Efendim bir de tabii dışarıda böyle Müşid-i Kamil hoca dolu. Elini sallasan ellisi diyorlar ya. Demiş salavat okudun mu demiş kul hakları bile gider. Ya. Bir zaman aradan birisi diyordu. Hani Ramazan-ı Şerif'in son cumasında kefareti namaz. Onu kıldın mıydı ya? İşte 400 senelik. 300 mü? 400. 400 senelik. Bütün 7 sülalesinin de hepsini ödedi bitti. Bir de alacaklı çıktı. Değil mi? Kıldı ya onu.
1: Tabii. üstte namaz vermeleri lazım. Kılınmış namaz.
0: Efendim kul hakkı tövbe etmekle de tövbe etmekle helallaşmadan önce tövbe etmek, salavat okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, yani bunların hepsini istediğin kadar yap. helallaşmadığı müddetçe. Mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki istediğin kadar bana yalvar, tövbe et. Git o kulumla helallaş ondan sonra. Kul hakkı öyle alıp olur. Ancak hak sahipleri ölmüşse onun bir çaresi var. Salavat okursun, sevabını gönderirsin. Kur'an okursun, sevabını üzerinde hakkı olanlara dersin. Sadaka verirsin, hayır hasenat yaparsın, sevabını onlara göndersin. Yarın mahşer günü orada onun amel defterinde onlar gözükeceği için ödeşmiş olursun. Dünyada halletmiş olursun. Başka çıkış yolu yok. Peki böyle söyleyenlere itibar edilir mi? Aç çöpe gitsin.
1: Böyle söyleyen salavat getirmenin önemini anlatıyor olabilir. Ama biz kantarın topuzunu kaçırıyoruz bazen. Hele bir de hoca falansan, 3-5 kişi de seni dinliyorsa.
0: Ya bir gün bir dinleyeceğiniz birisi aradı da dedi ki de bir tane bir şeylere söyleyiver. Televizyonlara falan çıkan bir hoca, kılıklı bir herif var. İşte canlı yayın yapıyor. O anda bu kadının birisi, ben diyor Esma-i Hüsna ezbere biliyorum. Oku diyor falan. Kadın bir okuyor. Oo diyor, sen şimdi cennetin başkasısın, kaptın. Yani Allah-u Teala 99 ismi şerifini okudun mu bitti. Onun kadar kan namaz borcu var, şunlar var ya, adamı tertemiz aynı şekilde cennete gönderiyorsun, baş köşe peygamberimize komşu yapıyorsun ya, sopalık adamlar bunlar ya. Zaten o dediğin adamın, kadının veyahut da neyse altyapısı yok. Ondan sonra namazını yaz, ben diyor kurtardım, hoca böyle dedi, ben cennetliyim. Sonra ölünce bir bakıyor ki cehenneme gidiyor, ne oldu falan. Ya sap birisine tabi olursan böyle olursun efendim. Bir de şimdi şeyde insanlar uzun süre beklerler. Berzahta mı? Dinleyicimiz anladığım kadarıyla berzah kelimesini duymuş da bu berzahın ayrı bir yer olduğunu zannediyor. Alem berzah dedikleri kabir hayatı.
1: Alem berzah kabir hayatı demektir.
0: Kabir hayat demektir.
1: Bir de Araf var. Araf diye bir yer varmış.
0: Araf'ta kalacak şeyde, mahşerde. O da yok. Orada kalmak yok. Ama mahşerde beklerler. Bekleme orada. Zaten mesela şimdi ölen bir kimse, Adem Aleyhisselam zamanına geri gidelim. Hatta birisi sorduydu. Ha dedi, bu adaletsizlik değil mi dedi. Şimdi Adem Aleyhisselam zamanında dünyaya geldi, öldü. Bekleyip duruyor orada dedi. İyi de arkadaşım dedim, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam zamanında kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhlarını yarattı. Alemi ervahta bunların hepsi bekliyor. Ben de bekliyordum ya dedim bu zamana kadar.
1: Benden
0: sonrakiler de bekliyordu. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı işlerde adaletsizlik yoktur. Adildir. Şimdi o bekliyor. Kıyamete yakın gelecek olanlar da var. Herkes gelecek bu dünyaya. Allah-u Teala yarattı, ezelde yarattığın hepsi gelecek. Ve Cenab-ı Hak ne kadar ömür verdiyse yaşayacak ve ondan sonra ölecek.
1: Ruhu baz alınca herkes aynı yaşta o zaman değil mi?
0: Tabii.
1: Aynı zamanda doğdu.
0: Dolayısıyla efendim şeyde bekleyecek, mahşerde bekleyecek. O mahşerde beklemek de cehenneme gitmekten evladır deniyor.
1: Ya bir de cehenneme gidiyorsun dese dönüşü yok yani.
0: O mahşerde beklemek, kabirde azap görmek de günahın aynı şekilde affedilmesine vesile olur diyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncesinde başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Malazgirt seferimizin 955. yıl dönümü nedeniyle dünden bu yana Ahlat'ta Bitlis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün bir konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye vurgusu son derece önemliydi. Tarih yeniden yazılıyor dedi. Terörsüz Türkiye'den geri dönmeyeceğiz mesajını bir kez daha yineledi. Eski bakan Deniz Olgun'un şüpheli ölümü bilindiği üzere geçtiğimiz hafta bir fethi kabir işlemi yapılmıştı. Mezar yeniden açılmıştı ve soru işaretlerine çözüm arayacak yeni ipuçlarının peşine gidiliyor. Şimdi bu arada bir de devam eden Alihan Kuris suç örgütü soruşturması var malum. Şimdi ikisini bir araya getiren önemli bir soru var sevgili izleyiciler. Eski bakan Deniz Olgun'u Alihan Kuriş mi öldürttü sorusuna ilişkin tüm detayları birazdan gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şarkıcı Gürlü'nün son derece hazin ve dramatik ölümü, kızı tarafından pencereden aşağı atıldığı yönündeki gelişmeleri hep birlikte takip ettik ama o geceye ilişkin yeni görüntüler var sevgili izleyiciler. Neler var o görüntüde? Hep birlikte birazdan bakıyor olacağız. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde terörsüz Türkiye vurgusu yaptı dedik. Dönüş yok dedi. Tarih yeniden yazılıyor dedi. Elbette bu süreç sadece kendi ülkemiz açısından değil, bölge ülkeler açısından son derece önemli. Bakın ona ilişkin çok önemli bir gelişme. Hemen sınırımızın öte yanında Suriye'de. Tarihi bir gelişme sevgili izleyiciler. YPG-SDG dönemi resmen sona erdi. YPG ve SDG kendini feshetti. Kuşkusuz birbirinden bağımsız değerlendirilmeyecek çok önemli iki gelişme. Başlıklarımız böyleydi. Hemen gün ortasında detaylara geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor diyen Cumhurbaşkanı yolumuzdan dönmeyeceğiz ifadesini kullandı.
3: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili fethi kabir işlemlerinin ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Alihan Kuriş ve otopsiyi gerçekleştiren doktora soruşturma açıldığı ifade edildi. Ayrıntıları Ankara'dan muhabirimiz Sait Kahraman aktaracak. Sait.
0: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili sabah saatlerinde ölümüyle ilgili bir inceleme başlatıldı. Daha doğrusu bir kritik gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 Ağustos 2026 tarihli yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda otopsi video kaydı üzerinden yapılan inceleme sonucunda ölümün şüpheli olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Peki Arif Ahmet Deniz Olgun'u Alihan Kuriş mi öldürttü? İşte savcılığın şu anda cevabını aradığı en kritik soru bu oldu. Çünkü dosyada dikkat çeken başka ayrıntılar da var. Otopsiye ait video kaydı tam 3 kez istendi ama bu kayıtların olmadığı, ilk aşamalarda bu kayıtların olmadığı söylendi. Daha sonra ise video kayıtları ortaya çıktı ve bu kayıt yeni bilirkişi incelemesinin en önemli dayanıklarından biri oldu. Raporda otopsi görüntülerinden Deniz Olgun'un göğsünde 4 ayrı ezilme ve morarma alanı tespit edildi. Bu izlerin altındaki dokularda da kanama bulgusu görüldü. Rapora göre bu bulgular izlerin ölümden önce olduğu değerlendirildi gösteriyor. Daha doğrusu ölümden önce oluşmuş izler bunlar. Raporda Deniz Olgun'un göğsüne dizle bastırılması ve ağız burnunun yastıkla kapatılması halinde nefessiz kalabileceği belirtildi. Daha da önemlisi raporda ağız ve burnun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin dışlanmayacağı ifade edildi. 2016 yılındaki otopsi raporunda ise ölüm beyin kanamasına bağlı olarak doğal ölüm olarak değerlendirildi. Yeni raporda ise bu sonucu destekleyecek yeterli bulguya ulaşılmadığı değerlendirildi, belirtildi. Savcılık şimdi dosyayı birçok yönden inceliyor. 19 Ağustos'ta fetih kabir işlemi yapılmış ve Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılmış, içinden örnekler alınmış ve mezar tekrardan kapatılmıştı. Bu deliller de dosyaya girdi. HTS kayıtları öte yandan inceleniyor. Olay gününe ait polis kayıtları inceleniyor. TRK dosyasından alınacak belgeler de mercek altına alınacak. İfade işlemleri de devam edecek. Tabii şu anda Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheli duruma düştü ve şu anda incelemeler devam ediyor. 2016 yılında otopsi yapan doktorlar, polisler ve orada bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Burada merak edilen sorulardan biri ve kafada soru işareti bırakılan konulardan bazıları şunlar oldu. Otopsi videosu neden 3 kez istendi? Önce yok denilen video sonra nasıl ortaya çıktı? Göğüsteki izler nasıl oluştu? Bu izlerin ölümle bir bağlantısı var mı? Ve en önemlisi Arif Ahmet Deniz Olgun ölümü doğal mı? Yoksa Alihan Kuriş tarafından öldürüldü mü sorusu oldu. Ve şu anda bunların cevabı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor.
2: Sait Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Önemli gelişmeler. Şimdi bu soruşturma hangi sorulara yanıt arıyor? Dedik ki bir tarafta Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik devam eden operasyonlar, bir taraftan eski bakan, gerçekleştirilen fetih kabir kararı, ardından başlatılan soruşturma. Tüm bunların bize ne anlattığını, soruşturmanın seyrinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini konuşacağız. Gazeteci Sayın Fuat Uğur yayın konuğumuz. Merhabalar Fuat Bey, hoş geldiniz gün ortasına.
4: Çok sevgili Gülden Kalecik, iyi yayınlar diliyorum
2: çok
4: size.
2: Çok teşekkürler. Şimdi gerçekten çok aslında birbiriyle bağlantılı, bir o kadar şaşırtıcı, her geçen gün açıklanan önemli bilgiler, önemli bulgular. Siz bu son meseleye ilişkin neler söylersiniz Sayın Fuat Uğur? Yani eski bakanın Alihan Kuriş tarafından öldürtülebileceğine yönelik iddialar var. Nedir öngörüler?
4: Şimdi geçmişte neler olduğunu, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden sonra neler yaşandığına bakarak da değerlendirebilmek mümkün. Alihan Kuriş ve çetesinin, Arif Ahmet Deniz Olgun'un, eski Ulaştırma Bakanı'nın ve Süleymanlar diye bilinen cemaatin lideri olarak bilinen ismin şüpheli ölümünün ardından neler yaptığına baktığımız zaman, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünde ister istemez insan şüpheler arıyor. Çünkü zaten 36 saat bir karanlık bir zaman dilimi var. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde. Beykoz'daki çiftlikte iki görevli var. Bir şoför var Ahmet adı altında. Kendisini bırakıyor, gidiyor. Bir ara soruyor, durumu nasıl diyor. Yanına gittiniz mi diyor oradaki görevliye. Türkmenistan uyruklu görevliye. Yok gitmedim, yanına girmedim diyor. Böyle karanlık, müpem, onlarca soru işareti uyandıran bir 36 saat. Sonuçta bakıldığında Arif Ahmet Denizolgun ölü bulunuyor. Ve yapılan otopsi videoları saklanıyor, görüntüler saklanıyor ve verilen raporun, o zamanki raporun değiştirildiğine dair iddialar ortaya atılıyor. Medyada da bu yer alıyor. Ancak tabii bunlar kanıtlanamıyor. FETÖ'nün en ağır bir şekilde yargıda, bürokraside ve benzeri yerlerde etkili olduğu dönemlerden söz ediyoruz. Ve bu yüzden de bu şüphe bugüne kadar hep devam etti. Ancak gel gelelim bugün yapılan operasyon, yani bugün yapılan operasyon derken Alihan Kuruş ve çetesine yönelik operasyon, bazı gerçekleri, hakikatleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmaya başladı ve her gün bu çeteyle ilgili alınan bilgiler insanları dehşete düşürüyor. Evet. Çıkan gayrimenkuller, üzerlerine kayıtlı gayrimenkuller, kaçma teşebbüsleri, Yunanistan'a kaçma teşebbüsleri, plazalarında bulunan yüzlerce kilo altın ve benzeri pek çok şey Alihan Kuruş ve çetesine yönelik şüpheleri yöneltmekte doğal olarak. Ama öte yandan şimdi baskınlar devam ediyor. Burada Gülden Kaleci, Alihan Kuruş ve çetesi neden devrildiğini her geçen gün daha gerçekten de bir yasa dışı örgüt gibi çalıştığını her gün delili ortaya konuluyor. Mesela dün Antalya Kepez'de bir adrese baskın yapıldı. 37 klasör bu örgüte dair dosyalar bulundu. İçinde yazışmalar, raporlar var, görüşmeler var, telefon kayıtları var, banka transferleri var vesaire vesaire. Pek çok bilgi var. Bu bilgilerden daha yeni yeni doneler ortaya çıkacak, veriler ortaya çıkacak ve bu verilerden yola çıkılarak da pek çok şüpheli durumda netleştirilecek. Şimdi burada Arif Ahmet Denizolgun'un özellikle altının, yani kendi anlatımlarından ve bu konuda medyada çıkan haberlerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Alihan Kuruş ve çetesinin, daha o zaman oluşturulan çetesinin, özellikle FETÖ destekli bir çete olduğunu, bunun altını çizerek söylüyorum, çetesinin Arif Ahmet Denizolgun'un haberi olmadan, zaten FETÖ'nün çalışma yöntemi budur, altını oydukları ve yönetimdeki 40'a yakın ismin tamamına yakının aklını çeldiklerini anlayabiliyoruz. Evet. Ve bu Antalya'daki toplantının ardından bakıyor ki Arif Ahmet Denizolgun bu yönetim kendisiyle birlikte değil, onları protesto ediyor ve Beykoz'daki çiftliğine geliyor. Ve sonra da 36 saatlik bir karanlık zaman dilimi ve Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm haberi. İşte bütün bunlar, bu zamana kadar ortaya çıkarılmamış bütün bu bulgular bu şüpheleri hep canlı tuttu ama ne yazık ki bu irade bugün ortaya çıktı Alihan Kuruş çetesinin enselenmesiyle birlikte. Alihan Kuruş çetesine yapılan operasyon ve bugüne kadar elde edilen bütün bilgiler, bütün veriler aslında Alman İstihbarat Teşkilatı BMD'ye yapılmış bir operasyondur. Bu büyük bir darbedir. Bu FETÖ operasyonlarının arkasından hatta onun kadar öneme haiz büyük bir operasyondur. Bunun altını özellikle çiziyorum.
2: Almanya vurgunuz önemli Sayın Fuat Uğur. Almanya vurgunuz önemli, BND, çünkü geçmişteki birçok şüpheli ölümlere ilişkin bazı değerlendirmelerde de işaret edilen nokta işte BND'dir. Bunu özellikle bu mesele itibariyle neden vurguladınız? Onu biraz detaylandırır mısınız?
4: BND'yi şunun için vurguluyorum. Şimdi Almanya'nın Türkiye'ye yönelik öteden beri bir operasyonel tavrı var. Türkiye'deki terör örgütlerini destekleyen bir Alman devleti ve onun istihbarat teşkilatı var, BND. BND geçmişte PKK'yı destekledi. Bugün halihazırda FETÖ'yü destekliyor. Bir bakıyoruz, bu Alihan Kuruş çetesini destekliyor ve Diyanet'in temsilcisi olan DİTİB, Almanya'daki kuruluşa her türlü engeli çıkaran Alman devleti bu Alihan Kuruş ve çetesine yol açıyor, inanılmaz imkanlar sunuyor. Köln'de onlarca dönümlük arazi tahsis ediyor, devlet arazisini tahsis ediyor ve orada 70 milyon euroluk bir merkez yapmalarına izin veriyor ve bunların yolunu açıyor. Şimdi burada bu yapılanları bir karşılıksız edim olarak nitelendirmek mümkün mü? Değil. Alman derin devleti, Almanya'yı ben hep polis bir devleti olarak nitelendiriyorum. Almanya bir demokrasi değil, bir polis devletidir. Ve bunu son derece rafine bir şekilde yapar ama demokratik bir ülkeymiş görüntüsünde çok rahatlıkla verir. Almanya'daki dönerci cinayetleri, Solingen yangınını vesaire gibi Türklere yönelik, oradaki göçmenlere yönelik bütün katliamları hatırlayın. Hepsinin içinde Alman istihbaratı vardır ve tanıkları Alman gizli servisi teker teker öldürmüştür. Tanıklar evlerinde ölü bulunmuşlardır ve hepsinin gerekçesini Alman istihbaratı şöyle açıklamıştır. Kalp krizi geçirmiş, mide kanaması geçirmiş. Şu, ya kardeşim 7 tane tanık var dönerci cinayetlerinde. 7'si de mi mide kanaması geçirdi? 7'si de mi kalp krizi geçirdi? Alman devleti böyledir. Polis devletidir. İnanılmaz vahşi bir devlettir. Aynı şeyi burada da yaptılar ve Alihan Kuruş çetesini desteklediler ve FETÖ'yü de destekledikleri gibi. Alihan Kuruş çetesinin Arif Ahmet Deniz Olgun'un katili olup olmayacağı sorusunu yönelttim bana. Evet. İhtimal bütün bu veriler ışığında giderek güçleniyor gibi geliyor. Ama tabii otopsi raporları biraz önce sen de anlattın. Arkadaşımız, muhabir arkadaşımız da anlattı. Hakikaten şüpheler derinleşiyor. Tabii 10 yıl sonra cansız bedeninin ne kadar çürümüş olduğunu biliyoruz ama eldeki imkanların da ne kadar güçlü tabii olduğunu biliyorum. Bugün bir televizyon şunu izledim. Likyalılara ait bir takım kemikler bulunmuş ve o kemiklerden bir tanesi veba tespit edilmiş. Yani ölen kişinin veba hastası olduğu, salgında veba hastası olarak hayatını kaybettiğini tespit edebiliyor. Bugünkü tıp bunu, bilim bunu evet tespit edebiliyor. Asıl çarpıcı değerlendirme bana göre şu.
2: Göğsünde, son bir cümle rica edeyim. Buyurun.
4: Evet, baskılar var, çürükler var. Bunun göğsüne bir dizle basılarak, ağzını ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz kalmasını sağladığı yönünde bir ihtimalden söz ediyor otopsi raporu. En çok ilgimi çeken de buydu. Ama zehirlenmesi ve benzeri zehirlenmeler var mı? Ona da bakılacağı ifade ediliyor. Bunun sonuçlarını ben de merakla bekliyorum işin açık tarafı.
2: Peki Fuat Uğur, çok teşekkür ediyoruz Sayın Fuat Uğur, sağ olunuz değerli katkılar için. Devam edelim sevgili izleyiciler gün ortasına. Yalova Çınarcık'ta sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından binada yaşanan o panik anları ilk kez ortaya çıktı. Yeni görüntüler var Güllü'nün ölümüne ilişkin. Düşüşten tam 17 dakika sonra gelen polisler ve sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in panik anları kameraya an be an yansıyor.

0: Bir çığlıkla başlayan gece şimdi yeni görüntülerle yeniden gündemde. Güllü'nün ölümünden saniyeler sonra yaşananlar kameralara böyle yansıdı.
1: Kim vardı?
0: Saatler gece yarısı 1.43. Yalova Çınarcık sokaklarında siren sesleri hakimdi. Ekipler binaya geldiğinde şarkıcı Güllü'nün düşmesinin üzerinden tam 17 dakika geçmişti.
2: Anne iyi misin? Gel, oturalım.
0: Bu feryatlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin acısıyla ağlayan Tuğyan Ülkem Gülter aslında baş şüpheliydi. Annem iyi değil mi diye sayıklıyordu ama arkada bıraktığı izler bambaşka bir vahşete işaret ediyordu.
2: Anne iyi değil mi?
0: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 21 sayfalık iddianameye göre Güllü saat 1.26.32'de boşluğa düştü. Kızı Tuğyan ve arkadaşı ise bu düşüşten sadece 5 saniye sonra kapıya doğru koşmaya başladı.
3: Herkes tamam mı?
0: İddianameye göre düşüşten hemen önce evden 3 çarpma sesi ve Güllü'nün çığlığı duyuldu. O esnada Tuğya'nın annesine sadece 1 metre mesafede olduğu tespit edildi.
1: Kim vardı?
0: Savcılık deliller doğrultusunda Gülter'e tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Yargılama Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
4: Sır perdesi aralandı. Otopsi raporundan kan donduran o ameliyathane detayı çıktı. Türkiye'yi sarsan üniversiteli Roji'nin şüpheli ölümü örtbas edilmek istenirken oyunu... Midesinden çıkan ve saniyeler içinde solunumu felç eden ölümcül kimyasallar bozdu.
5: Bakkal amca, bakkal amca.
6: Ne var?
5: Yağın var mı? Var.
6: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
0: Son bulgu ortaya çıktı. Roji'nin midesinde ameliyathanelerde kullanılan rokuronyum maddesi tespit edildi.
7: Roji'de intihar etmemiş.
0: Türkiye Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in acı kaybıyla sarsılmıştı. Günlerce arandı. Cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu. Ölümü şüpheli denilerek dosya kapatılmaya çalışılırken oyunu biyokimyasal veriler bozdu.
8: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: Otopsi raporunda kan donduran gerçek çıktı. Roji'nin organlarında sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül kimyasallar saptandı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut o çarpıcı raporu açıkladı. Roji'nin midesinde saniyeler içinde solunumu felç eden sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül rokuronyum maddesi çıktı.
9: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın beyler, değerli anneler, babalar.
0: Geçmişteki ameliyattan kaldığı iddiasını bilim çürüttü. Ömrü en fazla 90 dakika olan o ilaç midede taze çıktı. Yani vahşetin ölümden hemen önce gerçekleştiği belirlendi.
8: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: Oklar o gizemli ellere çevrildi. Avukat tıbbi failler dedi. Şimdi tüm Türkiye tek bir soruya cevap arıyor. Roji'ni felç edip hayattan koparan o katiller kim?
4: Şimdi Suriye'de yaşanan tarihi gelişmeyle devam edelim. Terör örgütü YPG, SDG kendini tamamen feshetti. Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Suriye kurumlarına entegre olduklarını duyurdu.
10: Rejim devrilmiş, komşuda yeni bir dönemin kapısı açılmıştı. Bir kritik adım daha atıldı. Terör örgütü YPG-SDG kendini feshetti. Silahlı unsurları Suriye ordusuna entegre edildi. YPG elebaşı Mazlum Abdi daha önce örgütün feshedileceğini ve Suriye entegrasyon sürecinin başlayacağını duyurmuştu. 29 Ocak'ta başlayan o süreç nihayet tamamlandı. Abdi örgütün silahlı yapısının sona erdiğini duyurdu.
1: Bugün itibarıyla SDG'nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz. Feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz.
10: Kararın Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile varılan anlaşmanın ve SDG güçlerinin Suriye ordusundaki Tugaylara katılım sürecinin tamamlanmasının ardından alındığı belirtildi.
1: Bugünün muharebe meydanlarından şantiyelere, silah döneminden barış dönemine gerçek bir geçişi simgelemesini istiyoruz.
4: CHP'de mutlak mutluluğun dosyasındaki temyiz başvurusunun geri çekildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ama dosyanın detaylarında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Geri çekme işleminin CHP tüzel kişiliği tarafından değil, davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
11: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
10: CHP'nin mutlak butlan davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal Yargıtay'daki temyiz başvuruyu geri çekti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. olan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Özgür Özel görevden uzaklaştırılmış, genel başkanlık koltuğuna ise Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. Özgür Özel cephesi kararı kabul etmeyerek Yargıtay'ın kapısını çalmış, mutlak butlan kararının bozulması talebiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu. Dosyadaki yargı süreci devam ederken Özel partiden istifa ederek yeni partiyi kurdu. Şimdi ise dosyada yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin mutlak butlan dosyasındaki temyiz başvurusunu geri çektiği iddiası ortaya atıldı. Parti kaynakları CHP'nin kurumsal olarak temyiz başvurusunu geri çekmediğini belirtti. Mutlak butlan dosyasındaki geri çekme işleminin ise davacılar Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal adına avukat Onur Yusuf Yüregen tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
12: İcra kanalıyla.
4: 3 ayda arınmayı tamamladı, 81 il başkanından 74'ünü değiştirdi. O il başkanlarıyla ilk toplantısını yaptı, hedefinde yeni parti vardı. Siyaset zenginleşme aracı değil sözleriyle gönderme yaptı. CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki tartışmaya girmeyin, bizim derdimiz ayrı dedi.
11: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur.
10: Hedefinde yeni parti vardı, yolsuzluklardan dem vurdu, kurmaylarına uyarıda bulundu.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı.
10: Mutlak butlan kararıyla geri geldi. Arınma sözü verdi. İlçe başkanı bile bulamaz eleştirilerine sahada cevap verdi. 74 il başkanını 3 ayda değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla CHP genel başkanı olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.
11: Biz Beytülmal'e el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz.
10: Mesajını etti. Ahlaki üstünlük önemli dedi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız.
10: Kılıçdaroğlu il başkanlarından gittikleri her yerde ahlak, erdem, bilgelik ve güzellikten söz etmelerini istedi.
13: 30 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz? 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz? Hemen bana telefon açacaksınız. Onlarla konuşacağım ve tamamını ikna edeceğim.
10: Ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi. Tüzük değişikliği sinyali verdi. Parti içinde otoriteyi sağlayan bir lider görüntüsü çizen Kılıçdaroğlu adeta kurultaya ve delegelere göz kırptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, kurumsal kimliğine ve cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır, kadrolar değişir, CHP'nin mücadelesi sürer denildi. 81 il örgütüyle buradadır ve şimdi yeniden yola çıkmaktadır mesajı verildi.
4: İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yılmaz hakim karşısındaydı. İmamoğlu'nun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm diyen Yıldız'ın gayri yasal para işleri söz konusu oldu. Sözleri İmamoğlu'nu zora soktu. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun babası da 1 milyon euroluk nakit para sorusuna cevap veremedi.
0: İBB soruşturmasının kilit ismi kürsüye geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız tek tek yüzüne söylediği sözleri İmamoğlu'nu terletti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşması yapıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız söz aldı. Yıldız, İmamoğlu ile arasındaki güven ilişkisinin zaman içerisinde bozulduğunu söyledi.
1: Ekrem İmamoğlu ile aramızda eskisi kadar bir güven ilişkisi kalmamıştı. Orada kalsaydım farklı bir sistemin içinde olmam gerekiyordu. İmamoğlu'nun yanında başarılı olmak düşüncesindeydim. Ancak onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Gayri yasal para işleri söz konusu oldu.
0: Yıldız para işleriyle uğraşmak istemediğini ancak kendisinin de bu sistemin içine çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.
1: Fatih Keleş para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan Bey de bu işlerle ilgilensin dedi. Ben de yapamam dedim. Sayın Başkan bu işlere ben karar veririm. Ertan Bey istemiyorsa öyle kalsın dedi. Beni direkt olarak o sistemin içerisine sokmak istediler.
0: İhaleler Ertan Yıldız'ın onayından geçiyor şeklindeki iddiaları reddetti. Ardından Aykut Erdoğdu'nun getirdiğini öne sürdüğü yüklü miktardaki parayı anlattı.
1: Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur. Bu beyanımın arkasındayım.
0: Duruşmada tutuksuz sanıklar arasında yer alan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunmasını tamamladı. Soruşturmanın odağındaki kritik iddialardan biri olan 1 milyon euroluk elden para teslimi gündeme geldi. Savcı yüksek miktardaki nakit para transferinin kaynağını Hasan İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu bu soruya muhakkak muhasebe kaydı vardır şeklinde cevap verdi. Ancak duruşma savcısı bahsi geçen 1 milyon euronun kaynağının belirsiz olduğunu vurguladı ve Hasan İmamoğlu hakkında resmi suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
4: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz ay yapılan başkan vekili seçimi büyük tartışmaya neden olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin iptaline ve yeniden yapılmasına karar verildi.
0: G harfi 6'ya benzetilmiş.
14: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G 6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
0: Z harfi 2'ye benziyor diyerek oy geçersiz sayılmıştı.
15: Burada da Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in hemen ikinci isimdeki Z harfi, evet çok komik gelecek ama 2'ye benzetilmiştir.
0: Olaylı başkan vekili seçiminde son sözü mahkeme söyledi. AK Parti'nin itirazıyla Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin yenilenmesine karar verildi.
16: Aklımıza gelmeyen türlü türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
0: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili için yapılan seçimlerse büyük bir kaosa neden olmuştu.
17: İrade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
0: Seçimde CHP Sibel Tan Çetinkaya'yı aday çıkarmış, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday göstermişti. Yüksek tansiyonda geçen o seçimde Cumhur İttifakı'nın oyları türlü bahanelerle geçersiz sayılmıştı.
14: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
0: CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmiş. Ancak AK Parti konuyu şaibeli seçim diyerek yargıya taşımıştı.
17: Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
0: İstanbul 2. İdare Mahkemesi itirazı değerlendirdi ve kararını verdi. Mahkeme söz konusu seçimin iptalini ve yenilenmesini kararlaştırdı. İlerleyen günlerde Üsküdar'da yeniden başkan vekili seçimi yapılacak.
4: Sayın seyirciler, üniversiteyi başka şehirde okuyacak öğrenciler için kuşkusuz şimdi en önemli gündem barınma. Bir barınma yeri bulma. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularını açtı. Başvurular 29 Ağustos'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki öğrencileri yurtlarda nasıl bir ortam bekliyor? Odalar kaç kişilik? Hangi imkanlar sunuluyor? Şimdi tüm detayları muhabirimiz Aleyna Doğan bir yurt odasından bizlere aktaracak. Aleyna?
18: Gülden Kalecik KYK yurt başvuruları 25 Ağustos yani dün itibarıyla başladı. Tabii öğrenciler özellikle de üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin en merak ettiği soru da KYK yurt odaları nasıl? İşte bizler de bu sorunun cevabı için Ankara Anadolu Kız Öğrenci Yurdu'ndayız. Şöyle dilerseniz kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le birlikte bir odaya giriş yapalım. Şöyle burası 6 kişilik bir odadan oluşuyor. İlk girişte kapı girişinde şöyle gösterelim. Öğrenciler için mini bir buzdolabı bulunuyor. Öğrenciler burada yiyecek ve içeceklerini muhafaza edebiliyor. Şöyle hemen kapattığımızda burada öğrenciler için her öğrenci için ayrı ayrı gardıroplar var. Şöyle birini açalım dilerseniz içine de bir bakalım. Şöyle baktığımızda aslında bir öğrenci için gayet yeterli bir şekilde geniş bir gardırop mevcut. İki bölmeden oluşuyor bu gardıropta. Şöyle hemen yan tarafına döndüğümüzde burada da bir öğrenciler için portmanto bulunuyor. Öğrenciler burada ayakkabılarını yine girişe hemen kapı girişine yerleştirebiliyorlar. Hemen şöyle odaya girdiğimizde bulunduğumuz bu oda 6 kişilik bir KYK öğrenci kız yurdunda 6 kişilik bir oda. Hemen şöyle sağ tarafı göstermek istiyorum. Burada öğrenciler için giyinme kabini oluşturulmuş. Öğrenciler burada rahatlıkla kıyafetlerini değiştirebiliyorlar. Şöyle dilerseniz içeri doğru gittiğimizde aslında her kapı ayrı bir odaya açılıyor. Şimdi buraya girdiğimizde de öğrenciler için çalışma odaları mevcut. Bu noktada da öğrenciler rahatlıkla derslerine çalışabiliyorlar. Özellikle de öğrencilerin yıl içerisindeki sınavları biliyoruz ki yoğun oluyor. İşte o noktada öğrenciler burada dilediği gibi saatlerce rahat bir şekilde hem de arkadaşlarını da rahatsız etmeden, odadaki arkadaşlarını rahatsız etmeden burada ders çalışabiliyor. Hemen çalışma odasından çıktığımızda bizleri bir lavabo ve banyo, duşakabin karşılıyor. Hemen şöyle göstersin kameraman arkadaşım Salih Gümüş. Yine öğrenciler için burada lavaboların üzerinde de aynalı dolaplar var. Şöyle gösterelim. Burada da öğrenciler kişisel bakım ürünlerini buraya yerleştirebiliyorlar. Şöyle buradan çıktığımızda aslında artık her KYK yurdunda tuvaletler ve banyolar ayrı bir bölmeden oluşuyor. Geçmiş yıllarda bu durum böyle değildi ama artık çoğu KYK yurdunda neredeyse hepsinde artık banyo ve tuvaletler ayrı bir bölümden oluşuyor. Şöyle buraya girdiğimizde devasa bir oda bizi karşılıyor olacak. Ama hemen arkadaşım şöyle göstersin. Burada da 6 kişilik bir odadayız şu anda. Öğrencilerin kaldığı yataklar bulunuyor. Yine her alana, özellikle de her boşluk alan önemli şekilde değerlendirilmiş. Öğrencilerin yine hemen yanında çekmeceli komodinleri bulunuyor. Oralara da kişisel eşyalarını yerleştirebiliyorlar. Yine bu alanlarda da yine öğrencilerin şöyle kitaplıkları bulunuyor. Yani her alan tamamen öğrencilerin rahat ve konfor alanına göre tasarlanmış KYK yurt odaları bulunuyor. Tabii oda çeşitliliği de her KYK'ya göre değişiklik gösterdiğini söyleyelim. KYK yurt başvuruları dün başlamıştı. Başvurular 29 Ağustos bu hafta sonu cumartesi günü sona erecek diyelim ve sözümüzü burada noktalayalım.
4: Peki, çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz Aleyna Doğan'a bir kez daha aktardıkları için. Devam edelim. Ülkemizin ayçiçeği deposu Edirne'de beklenen hasat mevsimi başladı. Geçtiğimiz 2 yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl kış yağmurlarıyla gülen yüzler tarlalara yansıdı.
0: Türkiye'nin ayçiçeği deposu Edirne'de hasat başladı. Mart'ta ekilen sarı altın olgunlaştı, biçer döverler tarlalara girdi. Kentte 1 milyon 200 bin dekarlık alanda yapılan üretimin hasadı yaklaşık 1,5 ay sürecek. Hasat coşkusunun ilk adresi Karabulut köyü oldu. İlk ürünü alan çiftçi Cem Yılmaz kış yağışları sayesinde verimden memnun.
19: Seneki verimler göründüğü kadarıyla geçtiğimiz 2 senedeki kuraklığı kapatacak gibi.
0: Üretici Hayrullah Hüdaverdi de kurak geçen 2 yılın ardından bu sezonki verimden ve tarlalardaki doluluktan memnun.
20: İnşallah bütün çiftçilerin sezonu böyle hayırlı ve bereketli geçer. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum.
0: Karabulut'ta başlayan hasat tüm kente yayılacak. Şimdi tüm üreticiler sezonun aynı bereketle bitmesini bekliyor.
4: Ekran bağımlılığı çocukları ve gençleri tehdit ediyor. Dijitalde geçirilen süre 4 saatin üzerine çıktığında kaygı ve depresyon belirtisi 2'ye hatta 3'e katlanıyor. Obezite ihtimali de %30 yükseliyor. Peki vatandaş bu riskleri ne kadar ciddiye alıyor?
21: Kimi video seyrediyor, kimi ise oyun oynamak için kullanıyor. Artık telefon gençlerin ve çocukların elinden neredeyse hiç düşmüyor. Çocuklarınız ekran başında ne kadar süre geçiyor?
22: Bir günde 2 saat bakıyordur. Hareketsizlik, odaklanma sorunları, kendilerini dış dünyaya kapatıyor çocuklar. İçine attıkları o enerji çocuklarda ruhsal sıkıntılara sebep oluyor.
23: 1 saat gibi. Oyun oynuyorum, azıcık video izliyorum. Zaten tabletimin şarjı da 1 saatte bitiyor.
24: 15-20 dakika çok izletmiyoruz. Ekran çok faydalı bir şey değil zaten. O yüzden vermiyoruz. Biraz sınır koymak gerekir.
21: Çocuklarda ekran süresi 4 saatten fazla olduğunda hem kaygı hem de depresyon belirtileri ortaya çıkıyor.
25: Uzun zamandır ekransız ilerliyorduk. Bazı durumlarda günlük 1 saat. Yemekte falan zaten hiçbir şekilde vermiyorum. Ekranı kestiğimiz zaman da çocuğun aileyle iletişimimizi arttığını birebir şahit oldum.
26: Küçüklüğünden beri alıştırdık. Ekran gibi şeylere maruz bırakmadık. Daha çok kendisini geliştirici şeyler uyguladım.
27: Yarım saat, 30 dakika gibi. Yoksa ciddi göz sorunlarına, sağlık sorunlarına yol açabilir. Ekransız kaldığımda daha faydalı işler yapabilirim.
28: Bazen çok, bazen az. Az sosyal bir hayat yaşıyor çocuklar maalesef günümüz ortamında.
29: 1-2 saat oluyor genellikle. Oyun oynuyorum. Belirli bir süreden sonra kendimi bırakıyorum.
21: Çocuklarda ekran süresinin artması ruhsal bozukluklar kadar bedensel hasara da yol açıyor. Ekran süresi uzadıkça çocuklarda obezite riski %30 oranında artıyor.
30: 2-3 saat kadar.
21: Daha fazlası çok nadir durumlarda oluyor. Olduğu günler oluyor.
30: Ekran başında devamlı oturup bir şeyler yedikleri için olabilir. Hareketsiz kaldıklarından dolayı olabilir.
31: Genellikle yarım saat kadar. Yani daha fazlasına gerek olduğunu düşünmüyorum çok.
32: Çok bakınca bir de benim çok ağlayasım geliyor. Yani böyle bir şey, garip oluyorum. Sinirli oluyorum. Kendimi kötü hissediyorum.
33: Uzun süreli kaldıysa, kilitlendiyse aldığım zaman o tepki gösterebiliyor. Ya ağlaması oluyor ya vermeyeceğim diyor. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Büyüklere söz geçirmek daha zor. Büyük kızım var mesela. Ekran süresi de daha çok uzun.
32: Hoşlanmıyorum. Çünkü bir telefon eline gelince çok oynamak istiyorsun. Telefonla zaman geçirmek gerçekten zarardı.
4: Bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum...

0: Gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
5: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
9: Askeri uğurluyorlar.
10: Buralar böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
11: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
10: Yukarıda cenaze var.
12: Atlıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
13: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep. İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: TGRT FM Haber.
15: Muayene ve teşhis hizmeti veriliyor. Ultrason, röntgen ve EKG gibi işlemler de tren içerisindeki tıbbi ekipmanlarla yapılıyor. Tren yılda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Böylece sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan on binlerce kişiye ulaşıyor. Denize düşen yılana sarılır ama sarılmak ne kelime, gören sudan kaçtı. Burası İzmir'in incisi Çeşme. Dalyan sahilinde sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bırakan tatilciler hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kalabalığın arasında suyun yüzeyinde sükunetle ilerleyen yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu. Kimi tatilciler büyük bir şaşkınlıkta sudan kaçarken plajdaki bazı cesur yüreklerse tehlikeyi hiçe sayıp yüzmeye devam etti. Yılanın insanlara aldırış etmeden yüzmeye devam etmesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Onun için pist yok ama hedefi büyük.

0: azmi çok büyük. 11 yaşındaki Süreyya Kandemir Hatay'ın Kumlu ilçesinde koşu sporuyla ilgileniyor. Ancak ilçede ne antrenman sahası var ne de antrenör. O da asfalt ve toprak yollara çıkıyor. Tek başına koşarak kendini geliştirmeye çalışıyor.
1: Bu yollarda koşmak zorunda kalıyorum kendimi geliştirmek için.
0: İl merkezindeki bir yarışta 3. olan küçük sporcu şimdi daha büyük başarıların peşinde.
1: Türkiye'ye birincilik getirmek isterim.
0: Süreyya'nın tek isteği ise çok net. Bir antrenöre kavuşmak ve Türkiye'yi temsil edecek kadar hızlanmak.
1: Burada ben tek başıma antrenör olmadığı için kendimi hızlandırmaya çalışıyorum. Ama bir antrenör olsa daha iyi olur.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak ve helikopter kazaları çok sık yaşanmaya başladı. Bu kez Amerikan ordusuna ait Kara Şahin helikopteri eğitim uçuşu sırasında düştü. Helikopter Colorado'daki bir ormanlık tepeye düştü. İçindeki 4 mürettebatın tamamı kurtuldu. Night Stalkers yani gece avcıları olarak bilinen savaş helikopterinin düşüş nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor. Motosikletini devirdiler, kuryeye meydan dayağı attılar.
2: Bu adama tek başına şu kadar kişi saldırdı.
0: Kadıköy'de kalabalık grup motosikletli kuryeye saldırdı. Yere yatırıp tekme tokat acımasızca dövdüler. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
2: Şu kadar kişi, çalışanların hepsi.
0: Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölümle burun buruna geldi, yürekleri ağza getirdi. Adana'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle bariyerlere çarpıp karayoluna düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından sürücü aracından çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
3: Bir anda bastırdı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Gaziantep'te fırtınayla birlikte yaz yağmuru etkili oldu. Özellikle organize sanayi bölgesinde yollar kısa sürede suyla kaplandı, trafikte aksamalar yaşandı. Benzer görüntülerin adresi bu kez Sivas'tı. Gürün'de şiddetli sağanak Malatya-Kayseri karayolunu suyla doldurdu. Tıkanan mazgallar nedeniyle sular yolda birikti, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
4: Buradaki menfezler, buradaki giderler tıkanıyor. Sular buraya toplanıyor.
3: Yağışın dinmesi, biriken suların çekilmesiyle ulaşım yeniden normale döndü.
5: Gözyaşlarını tutamadı. Korku içinde polise sığındı. Yaşadıklarını ekiplere tek tek anlattı. Olay Aksaray'da yaşandı. 23 yaşındaki genç kadın konuşmak için erkek arkadaşıyla bir evde buluştu. İddiaya göre ikili arasında bir mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Genç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini öne sürdü. Kavga sesleri ve çığlıkları duyan apartman sakinleri 112'yi aradı. Adrese gelen polisi genç kadını koruma altına aldı. Şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
6: Diyeceğimi söyledin mi?
7: Tamam gel otur.
3: Karnından bıçaklanmıştı ama yardımına gelen polislere bağırıp çağırdı.
7: Beni bıçaklıyor, onu besliyormuş işte.
3: Sonra da herkesin gözü önünde yol ortasında soyundu. İlginç görüntülerin adresi Aksaray'dı. 45 yaşındaki bir şüpheli Pir Ali Sultan Caddesi'nde iki kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Karnından yaralandı. İki şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yaralı adam kendisine yardım etmek isteyen polislere güçlük çıkardı. Önce bağırdı, ardından yol ortasında soyundu.
7: Beni bıçaklıyor, onu besliyormuş işte.
3: Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

binlerce yıl boyunca toprağın altında gizlendi. İnsanlık tarihinin sırlarını sakladı ve sonunda ilk günkü ihtişamıyla gün yüzüne çıktı. Burası Şanlıurfa Karahan Tepe. Müjdeyi Bakan Ersoy verdi. Tam 11 bin yıldır bir duvarın üzerinde sapasağlam duran 70 santimetrelik heykelde yırtıcı bir leoparın sırtına oturmuş insan betimleniyordu. Gizemli bir yapının içinde bulunan bu şaheser için Bakan Ersoy bilim dünyasında bomba etkisi oluşturacak dedi. Kazı ekibine teşekkür etti. Bilim dünyası şimdi bu sorunun cevabını arıyor. O insan vahşi leoparın sırtına neden bindi? Karahan Tepe tarihi sıfırdan yazıyor.

0: Görenler nasıl olduğuna şaşırdı, paniğe neden oldu. Neyse ki korkulan olmadı. Olay Eskişehir'de meydana geldi. Tonlarca yükü olan kamyon park halindeydi. Bir anda yol çöktü. Kamyon da çöken o çukurun içine düştü. Çökmenin etkisiyle aracın yanında bulunan elektrik direği binanın dış cephesine yaslandı. Çukura düşen kamyon ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı. Oluşan oyuk toprakla kapatıldı. Akıl almaz kaza korkuttu, adeta yıktı geçti. Kaza Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana geldi. Traktör park halindeydi ancak bir anda hareket etti. Yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı. Evde bulunan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Akıl almaz kaza korkuttu, adeta yıktı geçti. Kaza Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana geldi. Traktör park halindeydi ancak bir anda hareket etti. Yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin duvarına çarptı. Çalıntı motosikletle motor çalmaya kalktılar. Avcılar da motosiklet hırsızları rahat durmadı. Vatandaş motosikletinin çalındığını fark etti. Hırsızları hem kovaladı hem de o anları görüntüledi.
1: Oğlum sabaha kadar takip edelim.
0: Şüpheliler kovalamacada E5'e çıktı. Daha sonra motoru bırakıp yaya olarak kaçtılar. Hırsızların motosikletinin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
2: Alevler çatıyı sardı, gökyüzünü yoğun duman kapladı. Rüzgar da yangını körükledi. İstanbul Silivri'de bir sitenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki binalara sıçrama tehlikesi oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Önce dumanlar yükseldi, ardından büyük bir gürültüyle patladı. Meydanda bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Bursa Karacabey'de Halk Eğitimi Merkezi'nin yanındaki elektrik trafosunda bilinmeyen bir arıza meydana geldi. Etrafı saran dumanların ardından peş peşe patlamalar yaşandı. Her patlamada çevredekiler biraz daha uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamayla birlikte bölgede kesilen elektrik de arızanın giderilmesinin ardından yeniden verildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştuğu söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tahriklerle, tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur, dedi.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
3: Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine ve zorlu coğrafyaya bu sözlerle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdi.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı Genel Başkanları da yer aldı.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
2: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağının da altını çizdi.
2: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
3: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı Genel Başkanları ve Bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
1: Ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyan lider.
0: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin 10 yıl sonra şok bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi şüpheli ölüm dedi. Boğularak öldürülmenin izlerini tarif etti. Bunun üzerine Alihan Kuri soruşturması adam öldürme suçunu da içine alacak şekilde genişletildi. 2016'daki otopsi görüntülerini sümen altı eden personel hakkında da soruşturma başlatıldı.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
3: Mali operasyon olarak başladı. Cinayeti de kapsayacak şekilde genişledi. Yolsuzluk ve kara para iddialarından sonra Alihan Kuriş'in eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle bağlantısı da soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişinin şüpheli ölüm tespiti dosyanın seyrini değiştirdi.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşip genişliyor. 200 kilo altın, milyarlarca liralık para trafiği derken soruşturma bambaşka bir noktaya ilerledi.
6: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: Savcılık eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların o dönem lideri olan Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önceki ölümünü incelemeye aldı. Önce otopsi görüntüleri yok denildi ancak o görüntüler ortaya çıktı. Bilirkişi inceledi, raporu şoke etti.
5: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
3: Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da ölümü beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Oysa bilirkişi doğal ölümü doğrulayacak yeterli araştırma da, bulgu da yok dedi. Aksine şüpheli ölüm sonucuna vardı.
7: Lezyonların ebadı ve yerleşimlere dikkate alındığında Ahmet Denizolgun'un göğsüne dizle basan bir şahsın kişinin ağzının ve burnunun bir yastıkla kapatılarak nefessiz bırakılmasının mümkün olacağı anlaşılmıştır.
3: Bilirkişi göğüsteki lezyon ve doku altı kanamalarına işaret etti. Bunları muhtemel boğulmanın işareti olarak niteledi. Otopsiye ait 145 fotoğraf, video görüntüleri, adli tıp raporları, olay yeri kayıtlarıyla tanık ifadeleri de tek tek analiz edildi.
5: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
3: Bilirkişi otopsi adli tıp açısından eksik değerlendirmesi yaptı. Mezarın açılması sonrası elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilecek. Kanda bulunan ağır metallerin seviyesine bakılacak, zehirlenme ihtimali araştırılacak. HTS ve kolluk kayıtları yeniden masaya yatırılacak.
4: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
3: Savcılık otopsi görüntüleri yok diyen, görüntüleri sümen altı edenleri de kapsama aldı. Hem Alihan Kuriş hem de otopsi verilerinin gizlenmesinde parmağı olan adli tıp personeli hakkında adam öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan suç örgütü soruşturmasında içlerinde Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önceki ölümündeki sır Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla yeniden aralanıyor. Yıllar önce doğal ölüm denilerek kapatılan dosya yeni bilirkişi raporuyla yön değiştirdi. Denizolgun'un yeğeni ve eski milletvekili Fatih Süleyman Denizoğlu'nun ise 2024 yılında amcamın ölümü şaibeli, adli tıp raporunu değiştirdiler. Suç duyurusunda bulunduk demişti.
8: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü.
3: Amcasının ölümündeki şüpheleri 2024 yılında bu sözlerle anlatmış ve yargıya taşımıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosya Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla tekrar gündemde. Denizolgun'un 10 yıl sonra mezarı açıldı. Otopsi görüntüleri yeniden incelendi. Bilirkişi raporunda ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Denizolgun'un ailesi ise en baştan ölümü şüpheli diyordu.
8: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
3: Bu sözler Denizolgun'un yeğeni eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'a ait.
8: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
3: 2024 yılında Alihan Kuriş suç örgütünü amcası Arif Ahmet Denizolgun'a Olgun'un ölümüyle suçlamıştı. O adli tıp raporunun değiştirildiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunduk demişti.
8: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: 10 yıl sonra açılan mezardan elde edilen yeni bulgular ve incelenen otopsi kayıtları. Artık yıllar önce doğal ölüm denilerek kapatılan dosyanın seyri tamamen değişti.
0: Sakarya'nın Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden yola kimyasal madde sızdı. O maddeyi soluyanlarsa hastaneye kaldırıldı. Kamyon güvenli bölgeye alınırken bölgede temizlik çalışması yapıldı.
3: Tankerden kimyasal madde sızdı. Gazdan etkilenen iki kişi hastanelik oldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti.
9: İlk anda biz vardık, biz çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımız da
10: Solunum yoluyla ilgili bir problem, sıkıntı var.
3: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir tankerde sızıntı meydana geldi. Tankerden sızan maddenin hidroklorik asit, yani tuz ruhu olduğu belirlendi. Bölgeye hemen sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
11: Amca Serkan amca bu beni etkiledi. Bu nedir diye sorunca kaç oradan dedim. Çocuk yukarı geldi, düştü, bayıldı. Ona mecbur geri dönmek zorunda kaldım. Döndüm, bunu aldım oradan. Arabaya bindirdim bunu sürükleyerek. Aldım, hastaneye geldik.
3: Gazdan etkilendikleri belirlenen Serkan Akdeniz ve Belirhan Gürsel hastanede tedavi altına alındı.
12: Orada ısıtıp atlamış kamyon vardı. İlk okuduktan sonra kendimden geçtim. Bölümünde de amcam buraya net bir hastanesi yetiştirdim.
3: Yola sızan tuz ruhuysa itfaiye ekiplerince köpüklü suyla yıkandı. Çevre sakinlerinin bir süre dışarı çıkmamaları istendi. Ekiplerin yıkama suyunun Uludere çayına karışma ihtimaline karşı önlemlerini aldığı duyuruldu.
0: Denizli'de hamile bir kadın doğum için gittiği özel hastanede operasyon sonrası rahatsızlandı. Yeni doğan bebeği ise öldü. Ağırlaşan kadın başka bir hastaneye kaldırılsa da kurtarılamazken acılı koca özel hastanede ihmaller zinciri yaşandığını söyleyerek hukuk mücadelesi başlattı.
13: Burada özel cerrahi hastanesinin ama müdahalesinde ama ihmal karlı gerekli her şeyi savcı beye de söyledim. Karakola da ifademi verdim. Benim canım yandı. İnşallah başkalarınki yanmaz. Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
3: Doğum için gittikleri özel hastaneden cenazeleri çıktı. Acılı baba doktorlara ve hastane yönetimine isyan etti.
13: Ben feryat ettim. Burada bağırdım, çağırdım herkese. Bir şeyler ettim. Doktorlar öyle geldi. Yoksa ne anestezi doktoruymuş, ne acil doktoruymuş, ne kadın doğum doktoruymuş, hiçbiri gelmedi. Beyaz koda bastılar, hemen polisleri çağırdılar. O esnada ben de aradım polisleri şikayet için. Sağ olsun polisler geldi.
3: Yürek yakan olay 23 Ağustos'ta Denizli'de yaşandı. Gamze Doğan hamileydi. Aniden sancıları başladı. Mehmet Doğan eşini hemen hastaneye götürdü. İlk kontrollerde anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu söylendi. Doktorun önerisiyle hemen doğuma alındı. Ancak doğum normalden uzun sürdü. Önce bebeğin ölü doğduğu haberi geldi.
13: Solunumunda problem olan bir bebeğin NST'sinde, kalp grafiğinde, bu kalp atışında problem olmaz mı? Aradan bir yarım saat geçti. Çocuk doktoru çıktı içeriden. Çocuk bebeğimin ölü doğduğunu, mor olduğunu söyledi doğduğunda.
3: Doğum sonrası normal odaya alınan Gamze Doğan'ın ağrıları ve kanaması arttı. Serum ve ilaç takviyesi uygulandı. Durumu ağırlaşınca üniversite hastanesine sevk edildi.
13: Eşiniz buraya geldiğinde durumu kritikti. Böbreklerinin yetmediğini ifade ettiler. Böbrekler işlevini görmüyor. Kan dolaşıyor. Yani kan vücutta durmuyor. Kan vermeye devam ettiler. Kan ama hiç durmadı. Ben eşimi kaybettim.
3: Doğan hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acılı eş ise özel hastaneyle ilgili ihmal iddiasında bulundu.
13: Burada özel cerrahi hastanesinin ama müdahalesinde ama ihmal karlı gerekli her şeyi savcı beye de söyledim. Karakola da ifademi verdim. Benim canım yandı. İnşallah başkalarınki yanmaz. Benim doktorum bana göre ihmal etti. Doktor değil de benim gözümde katil.
3: Mehmet Doğan özel hastanedeki yetkililerle ilgili hukuk mücadelesi başlattı.
14: Aile bağırıp çağırıncaya kadar hiçbir Allah'ın kulu doktor gelmedi. Çok ihmal var.
0: Yeni tarifelerle birlikte kurs, sınav ve harç masrafları toplamı 35 bin liranın üzerine çıktı.
3: Ehliyet sahibi olmanın faturası giderek kabarıyor. 2026 yılı itibarıyla kurs, sınav ve harç ücretlerine gelen zamlarla birlikte ehliyet almanın toplam bedeli 35 bin liranın üzerine çıktı. Yaklaşık 3 ay süren ehliyet yolculuğunun en büyük gider kalemini sürücü kursları oluşturuyor. Güncel kurs ücreti 23.500 liraya ulaştı. Kursu tamamlayan adaylar için sınav masrafları başlıyor. Teorik eğitim sonrası girilen yazılı sınav için 1250 lira, 16 saatlik uygulamalı eğitim sonrasındaki direksiyon sınavı içinse 2000 lira ödeniyor. Sınavları başarıyla geçenleri son bir ödeme daha bekliyor. Devlet harcı olarak belirlenen 8.869 liralık tutarla birlikte ehliyetin cebe girmesi için ödenen toplam meblağ 35.619 lirayı buluyor. Direksiyon sınavının tekrarlanması durumunda adayların cebinden çıkacak tutar daha da tırmanıyor.
15: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 35, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 23, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevit-i Reyl yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos 2026 ve haftanın ortasında son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Başlayalım Galatasaray'la. İlk önce Süper Lig maçlarına değinelim, sonra Avrupa maçlarına bakacağız. Temsilcilerimiz bu akşam rövanş maçlarında oynayacaklar aynı zamanda. Galatasaray Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u 4-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Salah bu sezon ilk golünü atmış oldu. Osimhen getirdi, Yunus fileleri havalandırdı. Osimhen Orban için hatasını affetmedi ve son 14 lig maçında 16 gol attı oyuncu. Osimhen'e birazdan değineceğiz ama maçı nasıl değerlendirirsiniz onu alalım. Çünkü bir ilk maçta bir aksama yaşamıştı Galatasaray.
1: Çorum beraberliği vardı malum. Biraz tabii daha farklı bir görüntü vardı Erzurum'da. Zaten uzun süredir birlikte oynayan bir takım Galatasaray. Yani onu da söylemek lazım. Bu çok büyük bir avantaj. Takım ne oynadığını ne oynayacağını çok iyi biliyor. Bir ezberi var. Tabii ki en büyük fark Osimhen Galatasaray'da. Erzurum maçı özelinde Yunus'la Osimhen'in bağlantısı hücumda hani çok daha etkili gördük. Mesela Sané'nin yedek kalması o anlamda. Yunus'un Sané'nin pozisyonda oynaması Galatasaray'ı sanki bir tık daha hücum anlamında daha etkin kılmış gibi geldi bana. İşte Lemine ve Torreira'nın merkeze top kazanması yine klasik bildiğimiz Galatasaray yani o anlamda. Tabi bir de burada hani şey için söylemiyorum da yanlış da anlaşılmasın, Erzurumspor'un kadro yetersizliğinden de bahsetmek lazım. Hani o kadar da kolay bir maç olmayabilirdi Galatasaray için ama Erzurumspor maalesef hani Süper Lig'e yeni çıktı bu sezon. Ama maalesef kısmı dediğim gibi kadro kalitesini henüz istenilen seviyede kuramamış gibi görünüyor. Özellikle kalecisi çok ciddi hatalar yaptı. Malum ilk golde hatası, ikinci golde hatası var. Bakalım. Yani inşallah düzelir diyeceğim ama transfer mevsimi de geçiyor. Bakalım.
0: Osimhen Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancısı oldu. Nijeryalı Yıldız çıktı. 2 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 63'e çıkardı. Ve böylece 61 golle kulüp tarihinin en golcü 3. yabancısı Milan Baros'u geride bıraktı. Oyuncu ile ilgili değerlendirmeniz nedir?
1: Yani Osimhen Süper Lig'de kaldığı sürece Galatasaray adına çok büyük bir etkisi olacak o kesin. O rekorları tamamen muhtemelen paramparça edecek. Yani Avrupa'da bile Osimhen tarzı futbolcu bulmak zor. Yani santrafor anlamında söylüyorum bunu. Bir Haaland bulabilirsiniz belki ona yakın. Ki bazı özellikleri Haaland'dan da iyi. Yani ön alan baskısı anlamında ve bitiricilik anlamında sanki bir tık daha iyi. Bir Haaland'da hani biraz da bazen dağlara taşlara vurduğu da oluyor. Gerçi Osimhen de oluyor, olmuyor değil. Ama dediğim gibi Galatasaray için çok büyük bir nimet Osimhen.
0: Peki yeni transferi Leslie de ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi bu maçta. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani çok böyle göze batan bir oyun olmadı. Tabii ilk maç. Yani biraz daha izlemek lazım. Çok erken yorum yapmak da yanıltabilir insanı.
0: Okan Buruk bir genç bir ana kontenjan için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Santrafor genç veya yaşı büyük aynı şekilde kanatta da aynı şekilde opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz. Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yere de transfer yapılabilir sözlerini kullandı. Ne söylersiniz?
1: Yani ben en büyük eksiğin Osimhen'in yedek olmamasını yani gibi geliyor bana. Çünkü Osimhen sakatlandığında ya da cezalı duruma düştüğünde yerine koyabilecek şu anda bir santrafor yok. Aslında Barış Alper'den başka oynayabilecek bir oyuncusu yok. Kanattan ziyade orada eksikliği var. Hatta bence savunmanın göbeği içinde bence bir eksiği var. Yani Davinson ve Abdülkerim benzer durumlar, sakatlık ve cezalı durumlarda yani belki Singo'yu oraya koyabiliyor ama o da çok istenilen performansı göstermiyor. Çünkü sağ bekte daha etkili oluyor kendisi.
0: Peki,
1: yani stoper eksiği ve santrafor eksiği daha önemli.
0: Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Galatasaray forması giyen defans oyuncusu Metehan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bununla ilgili de yorumunuzu alalım.
1: Ya tabii başına talihsiz bir olay geldi. Bu bahis olaylarından dolayı malum bir dönem cezaevinde kaldı. Yükselen bir ivmesi vardı aslında. Yani gelecek vadeden bir oyuncuydu ama tabii o biraz oyununu da geriye götürmüş olabilir. Psikolojik olarak da sıkıntı yaşadı. Onu da görmek lazım. Umarım Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanır. Yani o Gençler Birliği'nde daha fazla forma şansı bulacaktır. Dediğim gibi geçen sene öyle bir olay yaşamasa belki Galatasaray'ın şu anda önemli bir alternatif olacaktı.
0: Galatasaray cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Bu maçla ilgili ne söylersiniz?
1: Sahasındaki ilk maçta Çorum beraberliği var malum. Taraftarın yönetime yaptığı protesto takımı olumsuz etkilemişti. Benzer şeyler yaşanmazsa ben Göztepe'yi yenebileceğini düşünüyorum. Ama yine benzer olaylar yaşanırsa taraftar hani takımı desteklemek yerine yönetime protesto etmeye devam ederse transfer henüz hala daha biten bir transfer yok. O yüzden sıkıntılı geçebilir.
0: Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-2 yendi. Bu maçla ilgili değerlendirmeniz nedir?
1: Yani şunu gördük. Özellikle yani hücumda doğru oyuncu yani Asensio'nun 10 numara pozisyonda oynaması, Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu önünde Vedat Muriç, yani doğru bir tercihle etkili bir oyun oynadığını gördük. Zaten kısa sürede 4 gole ulaştı. Daha sonra oyunda Lyon maçının da etkisi düşünülerek, yani hocanın oyuncuları dinlendirme maksadıyla oyundan alması, bir anda Konyaspor'un oyuna ortak olmasına, hatta öne çıkmasına sebep oldu. O dakikalarda Ederson'un önemli kurtarışları var. Belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk defa 6-7 tane şut çıkardı. Öyle bir maç izledik.
0: Fenerbahçe Kulübü Süper Lig'de Konyaspor'la yapılan maçta kafa travması geçiren Kerem'in taburcu edildiğini açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Talihsiz bir kaza yaşamıştı. Kerem de kendi sanal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu, teşekkür etti. Zannediyorum prosedür gereği bir 10-15 gün olmayacak. Hani test sonuçları temiz çıkmasına rağmen. O maçın ardından bu arada Asensio da kontrol amaçlı MR'a giriyor ve onun da sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit ediliyor. Kerem ve Asensio Lyon maçında olmayacak. Bu akşam da 26 Ağustos Çarşamba, yani bu akşam deplasmanda Fransız ekibi Lyon'la oynayacak Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı. Ne söylersiniz?
1: Yani Asensio ve Kerem'in olmayışı çok büyük bir eksik bence. Her ne kadar İsmail Hoca dün basın toplantısında çok önemli olmadığını söylese de ben katılmıyorum. Özellikle Asensio'nun çok etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mesela Talisca'nın son Konya maçında oynamaması, Asensio'nun o bölgede oynaması bence Fenerbahçe'yi daha üretken yaptı. Daha fazla pozisyona girdi. Ki hani maçın skorundan da belli açıkçası. O konuda ben önemli bir eksik olduğunu düşünüyorum. Hani maçla ilgili Lyon maçı derseniz çok ortada bir maç. Bu eksiklerle hani ben Fenerbahçe'nin şansının %51 olduğunu düşünüyordum ama bence bu eksiklerle Fenerbahçe'nin şansı %49'a düştü. Umarım yanılırım. 49 da kötü bir ihtimal değil tabii ama sanki biraz sıkıntılı olacak Fenerbahçe için.
0: Bu Konya maçının ardından hocanın bir açıklaması vardı, onu da atlamayalım. Yönetimle transfer konusunu görüştüklerini söyledi. 23 yaş altı oyuncu bulmak çok zor. Bulduğunuz oyuncuların maliyeti çok yüksek. Yönetimimiz de bu konuda yoğun uğraş içinde. Eksiklerimizi, gelişmemiz gereken yerler var ifadelerini kullandı. Ne söylersiniz İsmail Kartal'la ilgili?
1: Yani 23 yaş altı oyuncusu vardı Şerif, hatta 19 yaşındaydı. Kendisi gönderdi, hatta sezon başında malum buna kim bu kadar parayı vermiş, yani 20 milyon euro civarında para ödenmiş gibilerinden bir ifadesi vardı ama gördük ki Premier Lig'e gitti ve 24-25 milyon euro bonservis kazandırdı. Bilemiyorum. Yani bir planlamada bir hata var.
0: Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal'la turu geçerek camiayı mutlu etmek istediklerini söyledi. Basın toplantısı düzenlendi. Her şeyimizi ortaya koymak istiyoruz. Takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Biz de ilk lig maçımızda rotasyon yaptık. 12 net pozisyona girdik. İki top direkten döndü ve iki penaltımız verilmedi. Kaybettik, lig maçı olabilir dedik. Lyon maçında elimizden geleni yaptık ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon 7 gün sonra çıktı. Yarın için de 7 gün sonra çıkıyorlar. Biz kulüp olarak erteleme istedik. Federasyon kabul etmedi ve mağdur olduk. Bunlara bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı dinlendirdik. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turu geçmek istiyoruz dedi dün yaptığı açıklamalarda. Ne söylersiniz?
1: Ya şunu söylemem lazım. İsmail Kartal'da ciddi bir iletişim problemi var. Buradaki bilgilerin bazıları yanlış. Şimdi çok da fazla tekrar etmek istemiyorum ama İsmail Hoca'nın söylediğinde, mesela örnek olarak söyleyeyim, maçı ertelemeyi istedik, federasyon kabul etmedi. İlk maç için söylendi, kabul edilmedi. İkinci maç içerisinde kendisi bir daha söyledi basın toplantısında ama Oğuz Çetin maçtan sonra dedi ki hayır dedi, öyle bir erteleme talebimiz olmayacak artık dedi. Bundan sonra da federasyonun olan şeyimiz böyle gidecek dedi. Ama ısrarla erteleme talep ettiğini söylüyor. Ben anlamadım yani, niye böyle yapıyor bilemiyorum. Artı ertelenmesi de çok önemli bence değil. Daha sezonun ikinci haftasındayız. Sezonda 5. 6. resmi maçı. Hani erteleme için olağanüstü bir tempoya girmeniz lazım. 30. maçı oynamanız lazım falan. Yani eyvallah kabul. Ki o da dediğim gibi en fazla finalde olabilecek bir şey. Daha eleme turu, daha playoff turunda erteleme istemek bana çok akılcı gelmiyor.
0: Peki bir diğer haber, dün çok fazla gündem oldu aslında. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü yaşadığı son sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında oynanacak Lyon maçı kadrosundan çıkarıldı. Hatta oyuncunun sosyal medya hesaplarını da kapattığı söyleniyor. Doğruluğunu kontrol etmedim ama çok fazla eleştirildi yorumcular tarafından böyle sakatlandığı duyulunca. Hani ne yaptı da daha sakatlandı, artık bunu kronikleştirdi, sürekli hale getirdi diye. Taraftarın da yoğun bir tepkisi vardı kendi hesaplarından yaptıkları. Siz ne söylüyorsunuz Çağlar'la ilgili?
1: Yani sürekli sakatlık yaşaması bir problemin işareti olabilir. Tabi burada iyi çalışmamak mı ya da dengeli beslenmemek mi, kendine iyi bakmamak mı, bu birçok faktör var bunda. Hani uyku düzeninden beslenmesine kadar profesyonel yaşamdan birçok faktör var. Yani ne olduğunu açıkçası biz bilmiyoruz. Yani ne olduğunu da kulüp de bu konuda açıklama yapmıyor ama oynamayan bir oyuncunun da sakatlıkla sürekli anılması tabii hoş bir durum değil. Bir de geldiği sezondan beri ne zaman ihtiyaç olsa, hani stoperde sıkıntı var, işte Çağlar diye insanların aklına geliyor ama bakıyorsunuz sakat. Yani o yüzden tepki görmesi de doğal. Bence profesyonelliğin gereklerini yerine getirmeli gibi geliyor bana. Çünkü bu tip çok yani üst üste sakatlıklar yaşanması bir yerde problem olduğunu işareti.
0: Fenerbahçe pazar günü Samsun Spor'a konuk olacak. Maçla ilgili ne söylersiniz? Samsun deplasmanları Fenerbahçe adına hep zorlu geçiyor. Evet. Maçın dışında da biraz kaotik geçiyor diyebiliriz.
1: Samsun Spor Başkanı'nın özellikle Fenerbahçe ile ilgili sürekli açıklamalar yapması.
0: Mesela ben bugünden sonra bekliyorum bir açıklama.
1: Mutlaka gelecektir. Tabii doğal olarak yani o da camianın başkanı, kazanmak ister şey yapar ama sürekli Fenerbahçe aleyhine açıklamalarda bulunduğu için böyle bir gergin geçen, hafif kaotik geçen bir maç oluyor. Tabii Lyon maçının sonucunun da bence biraz tesir olacaktır bu maça, etkisi olacaktır. Çünkü yani moralli bir Fenerbahçe oradan bence yine galibiyetle dönebilir Samsun'a. Ama moralsiz bir Fenerbahçe her türlü sonuca açık bir Fenerbahçe demektir.
0: Şimdi Lyon maçını göreceğiz bu akşam ama dönüşünde hem Lyon'a elenip hem böyle Samsun'da bir takılırsa. Bunu şunun için soruyorum. İsmail Kartal'la ilgili de çok fazla eleştiri var. Hem çok fazla istendi gelmesi. Çünkü 99 puan toplandı. İşte Mourinho'dan sonra özellikle ya niye biz dışarıda hoca arıyoruz, bizim İsmail Kartal'ımız var falan dendi. Bu sezonda başladığından itibaren bir eleştiri yağmuruna tutuluyor hoca. Şöyle diyenler var, İsmail Kartal'ın süresi azalıyor diyenler var. Sizce böyle bir şey gerçekleşir mi? Çünkü ben çok hatırlamıyorum Aziz Yıldırım dönemini ama ben, Aziz Yıldırım'ın da mesela sezon ortasında hoca değiştirmediği söyleniyor. Yine de bir senelik gelmiş bir başkan en azından gelirken böyle söylemişti. Devam edilir mi böyle olumsuz bir sonuç olursa? Tabii ki olmasın da.
1: Yani bence çok erken olur yani bu kadar yani bir maçla bir mağlubiyet ya da bir elenmeyle hoca değiştirmek çok mantıklı karar olmaz. Ben olacağını da sanmıyorum. Ha, şunu söyleyeyim, ben kendi fikrim, ben Fenerbahçe başkanı olsaydım ben İsmail Kartal'ı asla seçmezdim. Çünkü 3 kere gelmiş ve başarısız olmuş bir insanı ben 4. kez takımın başına getirmem. İstediği kadar 99 puan toplasın, sonuçta 102 puan toplayan başka bir kulüp oldu. Yani onun önüne geçemedi sonuçta.
0: Bir de zaten o sene özelinde o kadar puanların toplanmasının ayrı bir nedeni daha var. Hani tabii ligde 20, fazla 20 takım vardı.
1: Evet. Yani dediğim gibi bu benim şahsi yorumum ama ben hani her türlü sonuçta ne olursa olsun, mağlubiyet de olsa, beraberlik de olsa, tur elense de ben kısa vadede böyle bir değişim olacağını düşünmüyorum. Ama tabii bunlar üst üste gelirse, atıyorum 10. haftada ya da 7. 8. haftada Fenerbahçe 2 mağlubiyet 3 beraberlik almışsa elbette o zaman hesabı görülür.
0: Peki temsilcimiz Fenerbahçe'ye bu akşamki maçında başarılar diliyoruz. Umarız Şampiyonlar Ligi müziğini duymaya devam ederiz.
1: Evet, çok iyi oldu. 17 senedir bir hasret var ve çok yakın. Bence geçen sene oranla daha şanslı. Geçen sene malum yine playoff'ta Benfica'ya elenmişti. Hatta Kerem Aktürkoğlu atmıştı o zaman Benfica'nın golünü. Daha yakın ama işte şanssızlık, Kerem yok, Asensio yok. Biraz orada çekincelerim var. Umarım bu çekincelerim yerini tura bırakır.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Krampon devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek taraftarlarına galibiyetle merhaba dedi. Bordo Mavilerin galibiyet golleri ise Muhammed Salah'tan geldi. Maç değerlendirmeniz nedir?
2: Yani tüm dört büyükler için söylüyorum. Bu dört takım içerisinde en fazla bireysel futbolcunun öne çıktığı bir maç oldu. Trabzonspor'un Başakşehir maçı. Tabii Salah iki golle galibiyetin başrolünü oynadı. İşte iki gol de geçersiz sayıldı. Neredeyse dört gol atacaktı. Yani tek başına maç kazandıracak oyuncu dedikleri tarzda bir oyuncu zaten Muhammed Salah. Bu yüzden transfer edildi. Tabii bazı aksaklıklar da olmadı değil maçta. Yani özellikle ilk yarıda zaman zaman sağ içi yerleşiminde böyle bir dengesizlikler gördüm. Salah'ın sürekli pozisyon değiştirmesi diğer oyuncuların da konumlarını bozdu. İlk yarıda Salah sağ tarafta, Muçi kendine doğal bölgesine geçince işte ikinci yarıda daha doğru bir dağılım oldu sahada. Bunun da sonucunda Salah'ın tabii üstün meziyetleriyle galibiyeti uzandı Trabzonspor.
1: Fatih Tekke maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sonuç itibariyle galip geldiklerini belirterek iyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta 5 maç özellikle bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı dedi. Geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok diyen Tekke. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir grup var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkarmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet ama ahlaksızlığı asla kabul etmem şeklinde konuştu. Ne söylersiniz?
2: Tabii eleştirilerin bir dozu olmalı ama şey kısmı Ferencvaros maçı için söylüyor herhalde hakemin doğruluğu ile ilgili. Yani evet çok iyi maç yönetmedi ama ben hani doğramak çok başka bir şey. Maçı alıp bir yerden bir yere vermek anlamı taşır. Öyle bir maçı izlemedim açıkçası ama evet hakem avantaj uygulamalarında ya da faul standartlarında sıkıntılıydı biraz. Tabii ahlaksızlık kısmı herhalde eleştirilerle ilgili. Bunları söyleyebilirim.
1: Ertuğrul Doğan'ın da Başakşehir karşılaşmasının ardından hakem yönetimine tepkisi vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na çağrıda bulundu. Bizim niyetimiz kimseyle tartışmaya girmek, kavga etmek değil ama bizimle de kimse rica ediyorum kavga etmek istemesin dedi. Ne söylersiniz?
2: Ben kimsenin Trabzonspor'la kavga edeceğini düşünmüyorum. Hele de malum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu eski Trabzonspor'un başkanı. Niye kavga etsin? O maçta yani son maçta Başakşehir maçında verilmeyen iki gol var Trabzonspor'un. Birinde net offside yani kaleci önde olduğu için tek adam yetmiyor. En az iki oyuncu olması lazım offside için. Diğerinde de hani golden önce faul tespiti var varın. Evet faul var. Yani bilmiyorum tabii kendi aleyhlerine olduğu zaman böyle konuşan başkanlar yani sadece Trabzonspor için söylemiyorum. Lehlerine olduğu zaman ne diyecek onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Bordo Mavili ekibin sahasında 1-0 kaybettiği müsabakanın rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü yani yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferencvaros stadında yapacağı karşılaşmada Obrenović düdük çalacak. Temsilcimiz Trabzonspor'da yarın akşam çıkacak rövanş maçına. Maçla ilgili ne söylersiniz?
2: Tabii ilk maçın mağlubiyeti var malum. Yenmek zorunda. Rakibin hani skoru koruyarak oynadığı bir oyun var burada Trabzon'da. Acaba aynısını oynar mı? Tabii iç sahada olması, seyirci baskısı kendi adına farklı olabilir. Tabii Salah'ın da son maçta yükselen bir grafiğini gördük. Şöyle de bir handikap var. Yani bütün problemleri Salah çözsün gibi bir noktaya doğru evriliyor sanki Trabzonspor. Evet Başakşehir maçında Salah bu problemi çözdü ama dediğim gibi her maçta bunu yapabilecek mi? O da enteresan bir durum. zor bir maç olacak Trabzonspor için. Yani umarım tur atlar ama işte buradaki

0: Benim sadece tek şüphem, yani bu oyuncu bonservisi elindeyken kimsenin talip olmaması. Yani talip mutlaka vardır ama hani Trabzonspor'un 4 milyon gibi hani düşük bir bütçeyle, 2 yıl için 8 milyon düşük bir bütçeyle bu oyuncu transferini bitirmesi. Sadece o anlamda benim küçük bir soru işaretim var. İzleyip göreceğiz.
1: Bu arada sosyal medyada çıktı karşıma Fatih Tekke'nin bir basın toplantısında yıldızlarla ilgili, yıldız oyuncularla ilgili bir konuşması var. Diyor ki bu kadar yıldızın takıma gelmesi teknik direktörün kovulması demek. Ben size gerçekleri söylüyorum.
0: Kovulması demeyelim de şey demiş olabilir. Yani herhangi bir başarısızlıkları şeyde teknik direktöre fatura çıkaracak.
1: Aslında evet, onu söylemeye çalışıyor ama kurduğu cümle direkt bu. Dinlediğim için videoyu söylüyorum.
0: Doğrudur. Ben hani tahmin ettiğim şey, bu kadroyu verdik sana, ya bir şey yapamadın, o zaman sen kovulursun gibi. Çünkü oyuncuyu kovmak zor.
1: Evet, hoca yine esprili bir yaklaşım yapmış. Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazların 6 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi. Beşiktaş'ta aslında hep söylüyorum, birkaç sezondur aynı şeyi yaşıyoruz. Çok böyle parlıyor yaptığı transferlerle, getirdiği hocalarla adından çok çok söz ettiriyor. İlk başta oynadığı takımlar görece daha kolay takımlar olduğu için mi böyle ilk aylardan, yani dört büyükler arasında ilk havlu atan atıyor şu an, oluyor. Şu anda öyle bir şey yok tabii ki daha ama. Ne söylersiniz, böyle bir mağlubiyet bekliyor muydunuz? Bu arada zaten 3-4 sezondur deplasmanda Alanya'yı yenemiyormuş herhalde.
0: Evet. Ya şöyle Galatasaray yorumlarken dediğimiz bir cümle vardı. Yani sürekli birlikte oynamak, oyun ezberi Galatasaray'da var. Galatasaray bu açıdan rahat, kolay, daha hemen adapte olabiliyor lige. Ama Beşiktaş'ta bu durum böyle değil. Aslında Fenerbahçe'de de böyle değil. Çünkü sürekli oyuncular geliyor. Sirkülasyon var. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Yani her sezon 10 transfer geliyor, 15 transfer gidiyor. Bu da takım olma anlamında, yani oyun ezberi anlamında, yani oyun şablonu anlamında sıkıntılar çıkarıyor. Beşiktaş açısından en büyük problem bu. Maçla ilgili mesela ilk yarı baskı var. Bakıyorsunuz hani her şeyi yapıyorlar. Ama gol yok, netice sonuç yok. Topu ve alanı kontrol edebiliyor Beşiktaş. Orada bir problem yok. Ama rakibi bitirecek, yani oyunu sonlandıracak üretkenliği gösteremiyor. İkinci yarıda da fiziksel anlamda biraz düşüş gösterdi. O da onun karşılığında gol yedi zaten. Sanki hani evet, yani az önce bahsettik transfer şu falan ama sanki sistemde, yani İtalyano'nun sisteminde hala birkaç oyuncu eksik gibi bir durum söz konusu.
1: İtalyano'nun açıklamaları var. 1-0 kaybettikleri Alanyaspor karşılaşması sonrasında, biz şu anda gelişen bir takımız. Gelişme yolunda bunlar olabilir. Büyük bir takım içeride olduğu gibi deplasmanda da öyle olmalı. Maçın ikinci yarısında rakibe pozisyon verdik. Bundan önceki maçlarda oynadığımız gibi oynadık aslında. Sıkıntı şu, gol atamıyoruz. Bitiricilikte maçı açmakta sıkıntı yaşadık. Her şeyi denedik. Bundan ders çıkarıp perşembe gününe odaklanmalıyız dedi. Ne söylersiniz?
0: Evet, yani benzer şeyleri düşünmüşüz. Yani evet, sıkıntı belli. Henüz takım tam tamamlanmış değil. Yani bitiricilik konusunda dediğim gibi orada bir eksiklik var. Bir de oyunun 90 dakikaya yayılması konusunda bence bir eksiklik var. Evet, Beşiktaş maçları iyi başlıyor. Bir 50-60 dakika iyi götürüyor ama sonraları 20-30 dakika, 35 dakika bir tempo kaybı oluyor. Ama en önemli şey burada bitiricilik. O arada maçı bitirseniz, belki bir 2-3-0 yapsanız rakibin de gardı düşecek.
1: Peki Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban'dan bir açıklama var bir de. Deplasmanda oynanan Alanyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Daltaban, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın artık Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesi gerekiyor dedi.
0: Yani o herhalde bir yumruk olayı var. Herhalde onunla ilgili konuşuyor. Yani oyuncusuna atılan, Beşiktaşlı oyuncu Trossard galiba, ona atılan bir yumruk var.
1: VAR'a gitti, kırmızı verilmedi.
0: Yani evet, bence orada net kırmızı kart olması lazım ama tabii o kırmızı verilmedi diye de ikinci haftadan hani MHK başkanının görevden alınması falan, bilemiyorum tabii. Canı yanmış, yani doğal olarak tabii tepki

0: Ama böyle her maçtan sonra, her aleyhlerine hatalarından sonra, yani sadece ben Beşiktaş için söylemiyorum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsi için geçerli. Hemen suç hakemde, suç vardı, suç MHK'de, suç TFF'de gibi yaklaşımlar bizim futbolumuzdan ben faydası olacağını düşünmüyorum. Yani gelişimde bir faydası olacağını düşünmüyorum. Mesela Avrupa Ligleri maçlarına çıkıyoruz. İşte yarın Beşiktaş çıkacak, Trabzon çıkacak, bu akşam Fenerbahçe çıkacak. Orada da hakemler hata yapıyor. Aleyhimize hatalar oluyor. UEFA başkanını kimse istifaya çağırmıyor. Ya da işte UEFA Merkez Hakem Kurulu başkanını kimse istifaya çağırmıyor. Yani orada kabulleniyorsak ve orayı hedefliyorsak, yani Avrupa'da başarıyı hedefliyorsak, Türkiye'de de oyunumuzu geliştirmeli ve buralardan, hakemlerden çıkıp oyuna bakmamız lazım.
1: Peki temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff tur rövanşında yarın Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maçla ilgili ne söylersiniz?
0: Beşiktaş zaten turu geçti burada 3-0. Yani ben sürpriz bir sonuç olacağını düşünmüyorum. Yine Beşiktaş'ın galibiyetle döneceğini düşünüyorum.
1: Pazartesi günü de burada Çorum'u konuk edecek. Bu maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
0: Çorum İstanbul'da Galatasaray'dan puan aldı. Hatta yeniyordu belki. Az kalmıştı yenmesine.
1: Zaten teknik direktör öyle söyledi. Puan kaybeden tarafız biz dedi.
0: Evet. Kendisi aslında yenildi Kasımpaşa'ya. Yine deplasmaya ve Beşiktaş'a geliyor. Bakalım, enteresan bir maç olabilir.
1: Bu arada bir haber var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı ile ilgili yeni karar aldığı söyleniyor. 10+4 sınırını aşan takımlar fazla oyuncularını Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında oynatabilecek. Karar sonrası kadroya katılan oyuncularsa kurala dahil olmayacak söylentileri çıktı. Özellikle bu sabahtan beri dolaşıyor. Haber sitelerine de girdi bu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını ise kısa sürede açıklaması bekleniyor diye bir dolaşma var.
0: Şimdi Kulüpler Birliği malum yabancı 10+4 kontenjanı var. Kulüpler Birliği Futbol Federasyonu talepte bulunuyor. Bizim 10+4'ün üzerinde de yabancı oyuncularımız var. Bunların da tek taraflı fesih hakkı bulunuyor. Eğer oynatamazsanız, yani kadro dışı bırakırsanız. Bu oyuncularla da sözleşmeler yapılmış. Hem atıyorum 3 yıllık sözleşmesi var. 3 yıllık maaşının tamamını alacak. Bir de bonservisini eline alıp gidecek. Buna engel olunması için Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunuldu. 3 kulüp buna şerh düştü. Ben dedi hayır, imza vermiyorum. Galatasaray, Rizespor ve Trabzonspor bunu kabul etmedi. Ama Futbol Federasyonu bu duruma sıcak bakıyor. Sadece Türkiye Kupası'nda oynamak kaydı şartıyla nasıl UEFA'ya liste bildiriliyor her turda, atıyorum playoff turunu geçtikten sonra Fenerbahçe şimdi mesela geçerse Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yeni bir liste bildirecek UEFA'ya, onun gibi her turu geçtikten sonra Türkiye Kupası'nda da oyuncunun ismini bildirebilecek. Yani orada bir kontenjan açılacak, +2 kontenjan, hatta bu +3+4 de olabileceği söyleniyor. Muhtemelen bu kabul edilecektir. Çünkü burada maksat oynayıp oynatmamak meselesi değil. O oyuncunun sözleşmesinin feshi hakkını engellemek. Yani örnek olarak söylüyorum. Fenerbahçe Diego Carlos'la bir sözleşme yapmış. 3 yıllık sözleşmesi var. Hı hı. Atıyorum yılda 7 milyon euro alıyor. 3 kere 7 21. Hem 21 milyon euroyu alıp gidecek hem de bonservisini alıp gidecek. Ki Fenerbahçe'de ona 12-13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yani toplamda yaptığınız bir sözleşme 35 milyon euro bir anda cebinizden çıkacak ve oyuncudan faydalanamayacaksınız. Bunun için yapılmış bir karar, daha doğrusu bir teklif. Bu teklife de Futbol Federasyonu olumlu bakıyor. Muhtemelen bu akşam saatlerinde bununla ilgili bir açıklama yapacaktır.
1: Peki bir de Fenerbahçe ile ilgili bir tartışma var. Eski yönetim ve yeni yönetim arasında Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'nın locasını iptal ettiğiyle ilgili. Acun Ilıcalı da açıklama yaptı. Mahkeme kararına göre kullanabiliyorum, geri aldım haklarımı, ama orada çalışma yapıldığına dair tarafımıza bilgi gönderildi ve şu anda kullanmam mümkün değil gibi. Ne söylersiniz?
0: Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani Acun Ilıcalı locasına şu an için devam edebilir şeklinde, ama dava devam ediyor. Dava henüz sonuçlanmış değil. Ancak Fenerbahçe kulübü de diyor ki ben diyor orayı başkanlık locası yapacağım. O yüzden oraya tadilat yapmak zorundayım. O işte ayrı bir mahkeme dosyasına dönüşebilir tabii. Tabii kim haklı kim haksız bunun kararını biz veremeyiz. Yani bizim söyleyeceğimiz şeyden de haklı haklı haksız ayırt etmemiz zor. Yargıya bırakacağız, yapacak bir şey yok.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Alo, alo.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Soğansız yemek olmaz değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
7: TGRT FM Haber.

0: ediyoruz. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tahriklerle, tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
3: Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine ve zorlu coğrafyaya bu sözlerle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdi.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi milli parkında düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı genel başkanları da yer aldı.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
2: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağının da altını çizdi.
2: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
3: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı genel başkanları ve bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
1: Ülkemizi müreffeh yarınlığa taşıyan lider.
0: İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda geçici bir geçiş koridoru oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak İran anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD gemilerinin bölgeden çekilmesini şart koştu.
3: Dünya petrolün kalbi Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşirken diplomatik masadan kritik bir hamle geldi. İran ve Umman stratejik su yolunda geçici transit koridor oluşturulması konusunda anlaştı. Geçici koridorun genişliği 7 deniz mili olarak belirlendi. Ancak Tahran yönetimi temkinli. İran makamları su yolunun tamamen açılmasının tek bir şartı olduğunu vurguladı. Washington'ın Haziran ayındaki anlaşma taahhütlerine eksiksiz geri dönmesi. yani Tahran yönetimi anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Hürmüz Boğazı'nda hiçbir yabancı savaş gemisinin varlığını istemiyor. Washington, İran'ın finansal can damarlarını kesmeyi hedefleyen ekonomik yaptırımları devreye sokarken Çin'den sert bir rest geldi. Çin Dışişleri, İran'la işbirliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Dışarıdan gelebilecek her türlü müdahaleye karşı kendi haklarımızı kararlılıkla koruyacağız mesajını verdi. Körfez'de sular ısınırken ABD içinden de dikkat çeken bir öz eleştiri yükseldi. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin İran'a karşı mühimmatının büyük kısmını tükettiğini söyledi. Clinton, Washington'ın kendini derin bir çukura hapsettiğini belirtti. Olası bir krizde ABD'nin savunma kapasitesinin ciddi risk altında olduğu uyarısında bulundu.
0: Suriye'de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütü YPG, SDG kendini tamamen feshetti. Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Suriye kurumlarına entegre olduklarını duyurdu.
4: Rejim devrilmiş, komşuda yeni bir dönemin kapısı açılmıştı. Bir kritik adım daha atıldı. Terör örgütü YPG-SDG kendini feshetti. Silahlı unsurları Suriye ordusuna entegre edildi. YPG elebaşı Mazlum Abdi daha önce örgütün feshedileceğini ve Suriye entegrasyon sürecinin başlayacağını duyurmuştu. 29 Ocak'ta başlayan o süreç nihayet tamamlandı. Abdi örgütün silahlı yapısının sona erdiğini duyurdu.
5: Bugün itibarıyla SDG'nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz. Feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz.
4: Kararın Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile varılan anlaşmanın ve SDG güçlerinin Suriye ordusundaki tugaylara katılım sürecinin tamamlanmasının ardından alındığı belirtildi.
5: Bugünün muharebe meydanlarından şantiyelere, silah döneminden barış dönemine gerçek bir geçişi simgelemesini istiyoruz.
0: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesi dünya basınında geniş yer buldu. Karar Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın zaferi olarak yorumlandı.
3: Suriye'de terör örgütü YPG sözde özerk yönetimini ve tüm askeri kanadını feshettiğini, Suriye ordusuna entegre olduğunu duyurdu. Şam yönetimiyle varılan mutabakat uyarınca terör örgütü tüm bağımsız askeri varlığına son verdi. Bölgedeki petrol sahaları, havaalanları ve sınır kapıları tek tek Suriye merkezi hükümetinin kontrolüne geçmeye başladı. Dünya basını gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünde yeni bir dönem olarak manşetlerine taşıdı.
6: Min ecel müstakmel amin liatfal Suriye.
3: Katar merkezli El Cezire, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamayla terör örgütünün bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verdiğini duyurdu. Haberde YPG'nin Suriye ordusuyla birleşme sürecini tamamladığı ve artık bağımsız bir silahlı yapı olarak faaliyet göstermeyeceğinin ilan edildiği belirtildi. Fransız yayın kuruluşu France 24 ise YPG'nin feshedilmesini doğrudan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara için büyük bir zafer olarak değerlendirdi. Haberde bu durumun Şam açısından yalnızca askeri bir başarı değil, ülkenin egemenlik alanının yeniden genişletilmesi bakımından da kritik bir kazanım anlamına geldiği vurgulandı.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'ya inen askeri uçakla ilgili gerçek ortaya çıktı. Uçakta CIA direktörü John Ratcliffe'in olduğu öğrenildi. İddiaya göre ABD istihbaratı, Rus lider Vladimir Putin'i Avrupa'ya saldırı planı konusunda uyardı.
3: Moskova semalarında görülen ABD ordusuna ait kargo uçağı ve ardından şehir merkezinde beliren diplomatik konvoy. Rusya'nın başkentine düzenlenen o gizemli ziyaretin arkasında CIA direktörü John Ratcliffe çıktı. Light Radar 24 verilerine göre uçak Letonya'daki Riga Havalimanı'ndan sabaha karşı ayrıldı. Saat 7 sularında Rusya başkentine indi. Akşamüstü de yeniden Riga'ya geri döndü. Rus lider Vladimir Putin'le CIA direktörü John Ratcliffe arasındaki görüşmenin detayları taraflarca kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Amerikan basını CIA direktörünün Putin'e ne planladığınızın farkındayız mesajını ilettiğini yazdı. Bu mesajın arkasındaysa bir hayli korkutucu iddialar var. Rusya'da baskıyla askeri alımların arttığı ve Kremlin'in yeni bir seferberlik hazırlığında olduğu belirtilmişti. Amerikan basını bu hamleyi Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkelerine karşı harekete geçeceği şeklinde yorumlamıştı. CIA Başkanı düzeyinde Moskova'ya son ziyaret 2021 yılında Rusya'nın Ukrayna işgalinden hemen önce gerçekleşmişti. Görüşmenin ardındaki sır perdesi varlığını korurken CIA direktörünün bu kritik ziyareti akıllara aynı soruyu getirdi. Rusya Avrupa'yı da hedef alacak yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor?
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 35, Bursa 30, Konya 32, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 23, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece. Müzik.

0: Yol durumu. Bellevit Rail yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı Gaziantep Devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tefem'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz bugün. Ben Hande Anokumanlı, masasında sevgili Ömer var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak, saat boyunca benim ailemde sizlerle birlikte olacağız. Bugün günlerden çarşamba, canlı bir telefon bağlantımız var. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız hocam?
1: Çok sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi oldu.
0: Biz de öyle. Her zaman için söylüyoruz bunları. Programımız, bazen böyle arşiv programlarımızı dinliyorum. Hep aynı şeylerle başlıyoruz. Gerçekten demek ki hem dinleyicilerimiz hem bizler sesimizi duymaktan hoşlanıyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Bugün nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize?
1: Bugün yavaş yavaş yaz sonuna yaklaşıyor.
0: Evet, artık hüzünlü bir sonbahar gelecek yakında.
1: Evet, yani en azından ben bir parça daha mutlu oluyorum şundan ötürü. Yaz sıcaklık, kuraklık azalacak ve bitecek. Akabinde yağmurlar başlayacak ve bir parça da orman yangınları sona erecek. Bundan dolayı birazcık bir parça sevincim var. Ama şöyle söyleyeyim, yaz dönemi sona ererken benim açımdan en önemli şey okullar, eğitim hayatının başlıyor olması. Bu bağlamda da şöyle bir düşündüm, eskiye kıyasla şimdiki okul heyecanını, okulların açılma sürecinin düşüncesine bakıyorum, böyle biraz kıyaslıyorum da sanki eskiden daha hareketli, daha heyecanlı, daha şeymiş. Şimdilerde artık her şey elektronik ortamda, kayıt süreçleri elektronik ortamda, öğrenciler neyin ne olacağını biliyorlar. Yani okul kitap telaşı yok, okuldan zaten hazırda veriliyor.
0: Okul hazırlığı diye bir şey kalmadı. Çocuklar tatilden dönüp ertesi gün okula gidiyorlar hocam, her şey hazır.
1: Bu durumda sanki çocuklarda biraz hani eski... daha fazla heyecansızlık, biraz daha fazla hüzün getiriyor gibi görüyorum. Ondan dolayı herhalde bunu biraz kırabilmek adına devletimiz bir parça, Milli Eğitim Bakanlığı bir parça değişikliklere gitmiş. Mesela biliyorsunuz zili kaldırma yoluna gittiler. Bu sene kısmet olursa okullarda zil çalmayacak artık. Çalarsa da hani böyle çok kısık sesli ve çok düşük şeyde olacak, ama büyük ihtimalle birçok okulda çalmayacak. Bunu düşündüm mesela, niçin böyle bir uygulama içerisinde girilmiş olabilir diye. Öğrencilerin özellikle hani Pavlov'un şartlı refleks deneyi var ya, zil sesi et tepkisi veriyor hayvan, sonra zil sesi hardan et vermiyor Pavlov ve akabinde köpeği de zil sesine et tepkisi geliştiriyor. Bunun gibi düşünüyorum, şartlı refleks deneyindeki gibi. Çocuklara mesela hani bir şeyleri yapmak zorunda olduklarının bilincini aşılamak için bir şeylere bağlamamak gerekiyor. Mesela televizyon izleyebilmen için ödevini yapman lazım. İşte yemeğini yersen çizgi film izleyebilirsin gibi koşullamalarla çocuklar hayatlarında bir şeyleri yapmaya mecbur bırakılıyor. Aynı şey okul hayatında da, zil çaldığı anda teneffüse çıkabileceği, zil çaldığında derse gireceği bilinci o kadar çok veriliyor ki çocuklara, artık çocuk zaman yönetimine gerek duymuyor, sorumluluk almaya gerek duymuyor. Ben bakınca ilk önce öğretmenlerimizin, çocukların çok zorlanacağını biliyorum. Yani bununla alakalı belki bir parça geri adım bile atılabilir ilerleyen zamanlarda. Çünkü çocukların zaman tasarrufunu sağlayabilecekleri bir, zamanı kontrol edebilecekleri bir mekanizma yok. Kol saatleri neredeyse yok. Cep telefonu çocuklardan alınıyor okula girdikleri anda. Dolayısıyla bu bağlamda zamanı nasıl takip edecekler? Dersi nasıl geçecekler? Bu konuda oyun planlamasını yaparlarken mesela bir çocuk top oynayacak teneffüste. Maç yapacak ama yani zil çaldığı anda maç biterdi çocuklar için, futbol maçı. Şimdi zil çalmıyor, nasıl anlayacaklar bunu? Dolayısıyla bu biraz zor bir süreci getirecek çocuklar açısından. Ama finale baktığımızda bence çok iyi bir şey. Çünkü bir insanın sorumluluk alabilmesi, sürdürülebilir bir şekilde bu sorumluluğunu devam ettirebilmesi bu tip uygulamalarla geçiyor. Çünkü farklı ülkelerde, farklı eğitim sistemlerinde zilin artık çok ilkel kaldığını, çocuklara erken yaşlarda sorumluluk almayı, zaman yönetimini, birçok konuyu öğretmiş oluyorlar. Hatta çocuklar evlerinde öğrenmiş olarak okula geliyorlar. Bizim en büyük yanılgımız Hande Hanım, çocukları hayata okulun hazırlayacağını umarak okula hazırlıksız bir şekilde çocukları gönderiyoruz. Aslında eğitim hayatı başlamadan önce çocuğun hayatı, yani hayat okuluna hazırlanacak adımları atması gerekiyor anne babaların. Bu bağlamda bir takım disiplinleri geliştirmesi gerekiyor. Ben şuna çok şahit oldum. Çocuk 6-7 yaşında hala daha ayakkabısını anne babası bağlıyor. Yani çantasını anne babası taşıyor. Ya da ne bileyim işte su beslenme çantasını, suluğunu anne baba taşıyor. Bu bağlamda birçok adımı anne babaların okul hayatından önce çocuklar için atması gerekiyor. Sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Burada en başta yapılması gereken şey, hani okuldan önce zaman yönetimini çocuğun rahatlıkla yapabilmesi için okuldan önce çocuğun kendi yatağını toplaması, kendi odasını toplaması, oyuncaklarını çok rahat dağıttığında anne babasının toplamak yerine çocuğun toplaması. Bugün küçük çocukların olduğu evlerde anne babaların en çok, annelerin özellikle en çok sıkıntı yaşadığı, muzdarip yaşadığı şey, ay bir dünya oyuncak var, topluyorum ayağıma batıyor, evde yürürken takılıyorum düşüyorum, bir türlü toplamıyor diye şikayet eder. Bu çocuklara bu oyuncakları kullanırken aynı zamanda onları toplaması gerektiği sorumluluğunu da vermek gerekiyor. Buradan başladığınızda çocuk yarın öbür gün okula gittiğinde, okula başladığında ödevi yapması gerektiğini anne baba söylemez. Derse girerken zamanı yönetmesi gerektiğini öğretmenleri söylemez. Buradan başlayarak bence bir adım atmak gerekiyor. Anne babalar özellikle çocuklara okul hayatlarından önce okul hayatına hazırlık süreciyle ilgili bir tasarrufta bulunmaları lazım diye düşünüyorum. Bir diğer unsur okulla alakalı, hani okul açılacak heyecan durumuyla ilgili. Eskiden neyle karşılaşılacağı konusunda bir fikrimiz olmuyordu. Sürpriz oluyordu birçok şey. Yani nasıl başlayacağı konusunda biraz sürprizdi. Artık bilgiye çok kolay ulaşılabildiği için çocuklar neyle karşılaşacaklarını biliyorlar ve geçen senenin aynısı devamı niteliğinde olacağı için ya iyi anıları devam edecek ya da kötü anıları devam edecek şeklinde yorumlayarak çocuk heyecansız bir şekilde okula başlıyor. Oysa bir seremoni vardı, belki hatırlarsınız Hande Hanım. Önce işte defter, kaplar alınır.
2: Tabii ki hocam, hatırlamaz olur mu? En işte sevdiğim aktiviteler.
1: Akademik durumuna göre, dersin akademik zorluğuna, yoğunluğuna göre defterin sayfa sayısı, işte 50 yaprak, 60 yaprak, 80 yaprak,
2: küçük
1: 100 yaprak.
2: Büyük mü? Harita, metot mu?
1: Harita, metot, defteri mi? Harita,
2: çizgili mi? Kareli mi?
1: Aynen öyle. Yani bu şekilde akademik durumuna göre defterler alınır, seçilir. Renkler, kap renkleri belirlenir. Hı hı. Sonra bunlar güzelce kaplanır kitaplarla beraber. Akabinde üzerine etiket yapıştırılır. O etiketin üzerine aidiyet belirtilebilmek için çocuğun ismi, soyadı, okul numarası, sınıf numarası, okulunun adı, bunlar yapıştırılır.
2: Şimdi onlar okullar tarafından zaten etiketli veriliyor hocam. Hangi kitap hangi çocuğun belli şu an.
1: Yani bunu hazırlıyor aslında, bakın, o etiketten ziyade, onlardan ziyade bunun yapılış süreci bizim için daha kıymetliydi. Bizdeki, evet, düşünce şu anda sizde güzel duygular uyandıran şey ne? O kitabı okula götürmek, o kitabın size ait olduğunu bilmek değil. O kitabın kaplanma süreci, o kapların alış süreci.
2: Tabii ki onları seçmek vesaire. Bir de şimdi bizim çocukluğumuz kırtasiye çocukluğuydu hocam. Ben her zaman öyle söylüyorum. Şu an çocuklar kırtasiye nedir çok da fazla bilmiyorlar. Çünkü defter almak zorunda değiller. Tabletlerine, bilgisayarlarına notlarını geçiriyorlar. Çok fazla defter kullanmıyorlar. Ya da kitaplar tamamen zaten oraya yazılabilecek bir defter istenecek kıvamda değil, farkındaysanız şu anki eğitim kitapları. İçinde, evet, hem çözüm için boşluklar var, sayfalar var. O yüzden diye düşünüyorum ben. Hep öyle ilişki kurdum,
1: bakın,
2: kendim için.
1: Bakın ben küçük bir detay vereyim size Hande Hanım. Buradan da dinleyicilerimize güzel bir done olsun bu. İpucu olsun. Çocuğun okul başarısında başarılı olup olmayacağını şuradan anlayabilirsiniz. Defter kullanıp kullanmamasından anlayabilirsiniz. Evet. Çünkü öğrenmek isteyen bir çocuk kesinlikle görme, dinleme, yazma, yorumlama, hatırlama, bu eylemleri yapmak zorunda. Bu eylemleri en kolay yapabileceği yer
2: defter.
1: Deftere yazıp not almak.
2: Not almak.
1: Evet, başarısız bir çocuğun başarısız olacağını şuradan anlarsınız. Bakın yolunu çiziyorum. Okulda ders anlatılır, çocuk bunu dinler ya da dinlemez, bilemeyiz. Akabinde çocuk tekrar eve geldiğinde eğer bunu not almazsa, defterinde yer almıyorsa, bunu hatırlamak için tekrar verilen ödevle birlikte ket vuramazsa, okuyamazsa, çocuk bunu hatırlayamayacak ve unutacaktır. Tekrar okula gittiğinde o konuyla alakalı, anlatılan dersle alakalı sorumluluğa maruz kaldığında hatırlayamadığı için yapamayacaktır. Bu silsile halinde birike birike günlerce, haftalarca çocuk akademik olarak başarısız olmaktadır. Çok sonra başarısız olduktan, sınavlarda zayıf not aldıktan sonra anne bu süreçten, baba bu süreçten haberdar oluyor. Öğretmen diyor ki çocuk ders çalışmıyor. Ders çalışmanın nasıl olacağını bilemediği için anne baba haftalar sonra işte çocuk için zorlama, psikolojik olarak zorlamaya başlıyorlar. İşte ders çalış, ders çalış. İyi de çocuk nasıl ders çalışılacağını bile bilmiyor ki. Buradan done olarak anne babalara veriyorum. Daha okul ilk başladığı anda, ilk anlarda çocuğun okulda özellikle defterine not alacağı, derste işlenen şeyleri yazacağı, çünkü öğretmenler bunu yaptırır. Testleri, soruları yazdırırlar. Bir şekilde konuyla alakalı ket vuracağı, sorumluluk alması gereken şeyleri yazdırırlar, not aldırırlar. Çocuk kalem, yani o motor refleks hareketlerinin de gelişmesi açısından kalem kullanması lazım. Bugün birçok çocuk bilgisayarda, klavyede ya da cep telefonunun klavyesinde yazmaya alıştığı için zor geliyor kalemle not almak, kalemle yazmak. Evet. Bu yüzden birçok öğrenci sınav kağıdını boş bırakıp veriyor, geçiyor. Ve maalesef ki okuldaki eğitim sistemimizde sınıfta kalma da ortadan kaldırıldığı için, maalesef ki diyorum, çünkü çocuk sınıfta kalmayacağını artık biliyor. Sınav kağıdını
2: bilmemenin bedeli de yok yani şu an.
1: Tabii.
2: Ödeyecek bir bedeli yok.
1: Sınavda yapmayınca, sınıfta kalmayacağını da bildiği için boş kağıt veriyor. Sırf üşendiği için. Ama bakın, çocuğun okulda bir şekilde yüksek not öğretmenler tarafından verilmesi, işte ŞÖK toplantıları falan olur, böyle şube öğretmenler kurulu toplantıları falan. Böyle öğretmenler bir araya gelir, disiplin toplantısı yaparlar. Çocukları bir şekilde geçirirler. Çocuk da bir şekilde geçeceğini bildiği için sorumluluklarını yerine getirmez. Ama işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? O diplomayı alır, büyür, iş hayatına atılacağı zaman iş beğenmez. İşe girer, işe bir şekilde birilerinin referansıyla, anne baba, dayı, amca, birilerinin torpili diyelim referansıyla girer, hatrına istinaden girer. Ama o hatrı çok kolay bir şekilde tüketir. Çünkü hayatı boyunca, okul hayatı boyunca sorumluluk almamıştır. Bu benim işim değil diyerek, hani o deftere kalemle kağıda yazmaya üşendiği gibi yapması gereken şeylere de üşenir. Akabinde kısa yoldan para kazanma eğilimine gider. İnternet ortamında kolay para kazandırmayı vaat eden, işte ne bileyim, kumardan tut da birçok şeye, gayri ahlaki eylemlere kadar bunlara heveslenmeye başlar.
2: Daha
1: bunlar,
2: basit yollar gibi görünen.
1: Rahat para kazanmayı vaat etmektedir. Ve anne baba bu sefer kafa patlatır. Ya bu çocuk niye böyle oldu, niye böyle oldu, niye düzelmiyor diye. Bu iş bu noktalara gelmemesi adına bizim kendi çocukluğumuzdan pay biçtiğimizde bizde en çok hoşumuza giden şey o defterlerin katlanması, okulda bir eylem süreci heyecanlı başlardı. O etiketlere isimlerin yazılması, güzel yazarken anne babamız onu, biz çirkin yazdığımız için onlar daha güzel yazarlardı, okunaklı yazarlardı. O yazılar gibi yazmaya çalışırdık, güzel yazmaya eğilimine girerdik. Evet. Nedenle işte bu okula başlama süreci hem aileler açısından hem çocuklar açısından çok önemlidir. Yani o sürdürülebilir disiplini koruyabilmek adına daha en başta anne baba okul başladıktan sonra defterini, kitabını çocuğun kontrol ederek sorumluluk aldığını, üşenmediğini, yazmaya, öğretmenin söylediğini not almaya üşenmediğini görmesi gerekiyor anne babanın. Sonrasında eğer çocuk bunu devam ettiriyorsa artık takip etmeye bile gerek yoktur. Çünkü çocuk artık sorumluluğunu bilmeye başlamıştır, almaya başlamıştır. O yüzden bence velilerin de okul başarısında daha bilinçli olmaları gerekiyor. Bakın ben bir örnek anlatayım size. Geçmiş yıllarda bir okulun müdürü ve işte yazarlar okullarda projesi kapsamında velilere yönelik bir seminer vermemi istemişti. Seminerin konusu başarıya götüren anne babaydı. Şimdi o seminere verirken dikkatimi bir şey çekti. Anneler o kadar pür dikkat dinliyorlar ki ağzından çıkan espri bile uzaklar neredeyse. Ama maalesef ki babalar bu konuda o kadar böyle umursamaz, o kadar rahatlar ki açık söylemek gerekirse sanki bu sadece annelere özel bir şeymiş gibi, çocuğun okul başarısıyla ilgilenmek, babaları ilgilendiren bir şey
2: değil. Annenin sorumluluğu.
1: Evet. Bunu böyle anlatırken dikkat ettim. Yani babaların sanki burada vakit kaybı deyip böyle kafasını çevirirdi, cep telefonuyla oynardı, ilgilenmezlerdi. Bu yanılgının önüne geçmek gerekiyor. Özellikle anne ve babanın aynı anda, aynı oranda çocuğun okul başarısından sorumlu olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Sadece annelerin görevi değildir. Bu sebepledir ki bence Milli Eğitim Bakanlığı buradan bir hani bir nevi çağrı gibi söyleyeyim bunu. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı, bunlar okula başlayacak olan çocukların anne babalarına bir nevi bir 3 ay olur, 6 ay olur bilemiyorum ama bir oryantasyon, bir bunları bilinçlendirme, çocuğun okul başarısında anne babanın da önemli pay sahibi olduğunu, öğretmenlerle paydaş olduklarını, bir ekip olduğunu, çünkü okul başarısı anne baba çocuk üçgeninde bir ekip, öğretmen şeyinde bir üçgen, açık söylemek gerekirse bir ekip çalışması gibi görüyorum ben bunu. Bu nedenle öğretmen, anne baba ve çocuk ne kadar ilgiliyse çocuğun başarısına bireysel anlamda o kadar önem veriyor. Bir noktadan sonra kendi emeğinin karşılığını alamadığını görünce öğretmen, bir noktadan sonra vasata ağlamaya başlıyor. Çocukla ilgili çok fazla beklenti içine girmiyor. Bence bir çocuğun okul hayatını, akademik hayatını etkileyecek en önemli unsur öğretmenlerin çocukla alakalı beklentilerini olabildiğince yükseltmeleridir. Bunu sağlayan şey de ailenin ve çocuğun ne kadar bu konuda istekli olduğudur. Bu da ayrı bir sorun. Çünkü çocukların ve ailelerin başarılı olma konusunda sebepleri değişkenlik gösteriyor. Mesela kimisi birileriyle çocuklarını kıyaslayarak, kendini kıyaslayarak ne kadar ilgili bir anneyim, filancaya göre, babaya göre, filanca kişiye göre ne kadar, kendini kıyaslayarak bu konuda iyi olduğunu gösterme çabası içerisine giriyor. Ya da çocuğunu başkalarıyla kıyaslayarak daha başarılı olmasını istiyor. Bu da ayrı bir problem aslında. Hani söylemeye çalıştığım şey, veli bilinçlendirilmesi, oryantasyonu aslında bu tip sağlıksız koşulların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Yani hani şöyle düşünün, bir ehliyet alma sürecinde Hande Hanım, nasıl ilkten direkt olarak ehliyet verilmiyor, denemeye tabi tutuluyorsunuz siz. Bir geçici bir ehliyet veriliyor size, stajyer ehliyet mi deniyor, bir şey deniyor.
2: Şu an öyle, evet, stajyer ehliyet.
1: Tam bilemiyorum ha. İşte bu da onun gibi, anne babalara bu konuda bir oryantasyon verilmesi gerekiyor ki bu bilinçlenmeyi sağladıktan sonra çocuklar okuldaki gibi disiplinli olması sağlanabilir. Çünkü okulda öğretmenler, işte müdür yardımcıları, okul idaresi bir şekilde çocukla ilgili kafa patlatıyor. Bunları iyileştirmeye çalışıyor. Ama çocuk okuldan eve döndüğünde kendi sınırsız özgürlüğünün olduğu dünyaya adım attığı anda hepsi bitiyor. Çünkü öğretmen çocuğun ailesinin içine giremiyor. Yani çocuk mesela çantayı bir kenara attığında bir online oyun bağımlısıysa, internette gecelere kadar oyun oynuyorsa, öğretmen de, müdür de, müdür yardımcısı da hiçbir şey yapamayacaktır bu çocukla alakalı. Ama doğru yönlendirmeler yapılırsa, anne babalara bu konuda bilinçlendirmeler yapılırsa, o çocuğu doğru yönetmek de anne baba sayesinde mümkün olabilecektir. Eğer o oyun bağımlılığı varsa daha o başlamadan ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu nedenle bence velilerin de anne baba olarak veli, klasik veli toplantılarının ötesinde, seminerlerin haricinde daha farklı, daha böyle günümüzün koşullarına uyum sağlayacak yönlendirmelere ihtiyaçları var. Devletimiz bu konularda teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Eskiden anne baba çocuğun okulunun notlarını, sınav notlarını öğrenebilmek için 40 takla atardı. Giderdi okula, müdür yardımcısıyla görüşür, notlara bakar, öğretmenleri tek tek ziyaret ederdi. Şimdi tek tuşla e-devlet vesilesiyle oradan cep telefonundan girip okulun şeyine girerek çocuğun okul puanlarını, sınav notlarını hepsini çok rahatlıkla görebiliyor. Bu kolaylık varken aynı zamanda eğer veliye doğru bilinçlendirme yapılırsa bu çocuğu da yönetebilme, okul başarısını artırabileceği adımları atma noktasında annenin babanın eli güçlendirilmiş olur diye düşünüyorum. Sadece teknoloji yetmeyecektir. Bir de benim çok önemli bir şey gördüğüm bir durum daha var. Hı hı. Sadece öğretmenlere yüklenilmemesi lazım çocuğun okul başarısı. Anne babalar direkt olarak okullar açıldığı zaman direkt çocuğu okula göndermiş ve öğretmenlere bağlamış oluyorlar. Okul başarısı dediğimiz şey, öğretmenlerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. 30-40 kişilik bir sınıfın içerisinde öğretmen çocuğa dersi anlatır. Şimdi bu şey gibi düşünün, bir tohum ekiyorsunuz, bir şey ekiyorsunuz. Yani 30-40 tane ektiğiniz tohumda hepsi tutmayabiliyor. Bir kısmı tutuyor, bir kısmı çok güçlü oluyor, bir kısmı ölmüş olabiliyor. İşte öğretmenler de böyle bakıyor bir bakıma. Eğer verebildiği kadarıyla vermeye çalışıyor, istediği reaksiyonu alamazsa artık çocukla alakalı bir şeylerle meşgul olduğunda, ona özel bir şeyler yapmaya çalıştığında diğerlerinin hakkına
2: girmiş oluyor.
1: Bunu düşünüyor, adaleti sağlamaya çalışıyor. O nedenle açık söylemek gerekirse sadece öğretmenlere bağlanmaması gerekiyor. Bu konuda bel bağlamamak gerekiyor. Buna dikkat etmeleri lazım diye düşünüyorum. Bir de özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ilk haftayı orman haftası olarak değerlendirmişti. Ağaçlarla ilgili, ormanla ilgili bilinçlendirme yapılacakmış.
2: Evet.
1: İnşallah bu konuda şey de yapılır. Yani çocuklara özellikle eskiden bilirsiniz okullarda o sabah okula başlamadan önce öğrencilere bahçedeki çöpler toplatılırdı.
2: Evet.
1: Bina içerisinde ayrı, bahçede ayrı çocuklara toplatılırdı. Aslında o okuldaki, ben hatırlıyorum Hande Hanım, o okuldaki hademeler gayet sağlıklı ve bilinçliydi. Yani iki tane, üç tane hademenin olduğu zamanları hatırlıyorum.
2: Tabii ki onların işlerini hafifletmek için değil ki yapılan eylem hocam.
1: Aynen öyle. Okul müdürünün, müdür yardımcısının beklentisi onlar yapamadı da siz yardım ediyorsunuz anlamında değildi aslında. O çöpleri toplatarak çocuklara yere çöp atılmaması gerektiği bilincini aşılamışlardı. Ben çok defa yerden gazoz şişesini, işte ne bileyim topi topun plastik sapını, şeker kağıtlarını, sakız kağıtlarını toplayarak arkadaşlarıma kızmışlığım vardır. Böylece kendim, hala daha 43 yaşındayım, yere daha çöp atarken atamam. Yani vicdanım sızlar, elim titrer, atamam. Hatta böyle bir sahile gitsek bile kızımla birlikte bir denize falan gireceğimiz zaman denizin içinde çöp kağıt bulduğumuzda onları kızımla birlikte alırım, 5 yaşındaki kızımla onu çöpe atmaya çalışırız. Yani bunu aşılamaya çalışırız. Ben bunu çocukluk yaşında kazanmıştım. Okuldaki eğitim müdürünün, müdür yardımcısının tasarrufuyla. Fakat şu anda geldiğimiz noktada çocuklar o kadar umursamazlar ki bu konuda bilinçlendirilme yapılması adına bu ilk hafta orman haftasındaki işte temizliğe, doğayı temiz tutmaya, işte ağaç dikmeye vesaire bunlar anlatılırken uygulama açısından da küçük yaşlarda çocuklara bu bilinç aşılanırsa bugün dikkat ediyorum arabasıyla giderken dışarıya çöp atmaktan imtina etmeyen bir sürü insan var. Arabaya bakıyorsunuz son model. Adama bakıyorsunuz son derece eğitimli, kadına bakıyorsunuz son derece eğitimli ama arabasından camını açarak içtiği tütün mamulünün paketini ya da yediği bir bisküvitin kağıdını ya da içtiği pet şişe suyunun boş kabını dışarı atmakta hiçbir şekilde imtina etmiyor Hande Hanım. Ya bu o kadar acı bir şey ki bunu okulda eğitimini almadığı için, ailede terbiyesini almadığı için bunu ona söylediğiniz zaman geriliyor, kızıyor, kendine bir hakaret olarak algılıyor. Bunun önüne geçebilmek adına da bence okullarda bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Hani bu zil sesiyle birlikte birçok kötü yanımızın da ortadan kaldırılacağı ümidiyle inşallah başlamasını temenni ediyorum. Şimdi bir başka konudan daha bahsedeceğim. Özellikle geçenlerde oldu, paylaşmak istiyorum bu durumu. Küçük kızımla birlikte oyun oynarken hani böyle merdivenlerin trabzanları olur ya kenarda, korkulukları.
2: Evet.
1: Alüminyum. Onunla alakalı bir şey keşfettim. Kızım o trabzalı yuvarlak olduğu için böyle hayalinde teleskop olarak görmüş. Tut oradan bakıyor, dedi ki baba dedi teleskobuma bak dedi. Görüyor musun dedi, buradan uzayı seyrediyorum ben dedi. Ay'a bak, yıldıza bak dedi. O kadar böyle ilginç geldi ki bana, komiğime geldi ki ben de onunla birlikte dur ben de bakayım deyip böyle oynadım birazcık. Bir 5-10 dakika oyalandık yani o merdivenin trabzanında. Hı hı. Şimdi ondan sonra düşündüm. Dedim ki çocuklar bu kadar üretken ve sıra dışıyken, çünkü bilirsiniz bir tahtayı, bir sopayı alıp onu bacakların arasına koyarak at gibi oynadığımızı hatırlarız. Ya da ne bileyim bir sopayı alıp, küçük bir sopayı araba direksiyonu yapıp çocukluğumuzda araba gibi sürmüşüzdür. Yani hayali olarak o kadar çok şey yapmışızdır ki kendi kendimize oyuncaklarımızı bulmuşuzdur. Ama ne olduysa büyüdükten sonra bu yaratıcılığımızı, üretkenliğimizi, sıra dışılığımızı kaybeder hale geliyoruz maalesef ki. Bu konuyla alakalı da geçenlerde bir şey okudum. Çok hoşuma gitti. Çocuklarla ilgili kısmı da oradan bağlayacağım. Şöyle ki, belki bilirsiniz, hatırlarsınız. Böyle temiz teknolojik cihazlar kargoyla paketten geldikten sonra içinden böyle baloncuklu bir torba çıkar. Onu böyle sıktığınızda patlar. Çıt çıt çıt çıt patlar. Hı hı, ve çok hoş bir duygudur değil mi o?
2: Çok severim yani, hocam. Şu yaşımdayım hala yani ilgilendiğim bir hobi diyebilirim size. Evet, bulduğumda bu... affetmem.
1: Bununla alakalı ben bunu bir yerde okudum, çok hoşuma gitti. Bir hatta bununla ilgili de bir video içeriği hazırladım, yakın zamanda paylaşacağım. Bununla alakalı çıkış süreci çok enteresanmış. Amerikalı iki mühendis, yani isimleri çok önemli değil ama Amerikalı iki mühendis 1960 yılında duvar kağıdı üzerine çalışıyorlarmış. Duvar kağıdı tasarlıyorlarmış. Öyle bir duvar kağıdı yapalım ki 3 boyutlu olsun ve çok güzel görünsün istemişler. Fakat buldukları zaman, çıkardıkları zaman iki tarafı kapalı, arasında baloncuklu hava kabarcığı hapsolmuş bir 3 boyutlu duvar kağıdını yaptıkları zaman hiç kimse beğenmemiş bunu. Yani o kadar endüstriyel, o kadar çirkin görünmüş ki kimse istememiş. Tam projeyi çöpe atacakları vakit o dönemin IBM bilgisayar şirketi demiş ki ya biz bunu deneyelim, bir saralım. Bilgisayarları sarmaya, bilgisayar parçalarının nakliye sürecinde korumaya çok çok elverişli olduklarını görmüş ve 1960 yılında karar verilmiş. O tarihten sonra birçok paketi buna sarmaya başlamışlar. Şimdi tasarlayan kişi diyor ki ya diyor biz bunu duvar kağıdı için yaptık ama gerisi tamamen tesadüftü. Biz özellikle bir şeyleri sarmak için yapmamıştık diyor. Şimdi ben de bununla alakalı bir şey düşündüm. Dedim ki bazen istediğimiz şeyleri yapmaya çalışırken maalesef ki istemediğimiz sonuçlar doğar. Ve istemediğimiz şeyler doğduğunda küsüp kızarız, kendimize kızarız, yaptığımız şeyi bırakırız, her neyse yani bir protest davranış içerisine gireriz. Oysa bakış açımızı değiştirdiğimizde farklı sonuçlara ulaşabileceğimizi, farklı düşünceleri keşfedebileceğimizi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle ki bunu şöyle noktalayayım, hani bir şey istediğimiz gibi bitmezse istemediğimiz gibi de sonlanmak zorunda değildir. Bunu değiştirebiliriz diye düşündüm. Şimdi buradan yola çıkarak da çocukların o üretkenliğini, sıra dışılığını neden kaybettiklerini anlatayım. Okul hayatımızdan itibaren başarısız olmayı tanımlayınca, ister istemez istediğimiz gibi gitmeyince bir protest hava içerisine giriyoruz. Olmadı, boz gitsin, at gitsin. İşte ne bileyim yetmedi, bitmedi, yok et gitsin gibi görerek yetersizliğimizi aslında başka bir şeyin başlangıcı olarak görmek yerine maalesef ki hani bir protest davranış başlangıcı olarak yorumluyoruz ve kızıyoruz. O nedenle söylemek istiyorum ki o çocukluğumuzdaki sıra dışılığımızı, üretkenliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Okul hayatımızda belli disiplin altına alındığı için, işte ne bileyim belli düşünce kalıpları içerisine sığdırıldığı için, hani şöyle düşünelim, okul başladığında ev yapılması istendiğinde hemen bir tane bahçeli bir ev, bahçede bir tane köpek ya da kedi, bir tane kocaman ağaç, renkli renkli meyveler ve bulutlar ve güneş yapıyor.

O yüzden biraz daha rahat, biraz daha çocuksu, biraz daha özgür düşünmeye ihtiyacımız var. Bu baloncuk örneğini de o yüzden vermiştim. Yıllarca bu balonları patlatmak bir stres atma aracı olarak tespit edilmiş. Yani hatta yeni

0: sürekli geç kalan insanlar vardır. Bir türlü zamanı tutturamazlar. Hep
1: çok
0: geç
1: yakından
0: kalırlar.
1: Tanıdıklarım var hocam. Sürekli geç kalırlar.
0: Hatta umarım dinliyorlardır. Bu sürekli geç kalan insanlarda bir süre sonra aslında kötü değillerdir. Art niyetli değillerdir ama bir noktadan sonra bir arsızlık durumu, tatlı bir arsızlık durumu vardır. Ya yine geç kaldım, ben kesin geç kalacağım.
1: Öyle kabullendirme kendini topluma.
0: Biz buluşuruz ama işte ben geç kalabilirim falan gibi böyle şey yaparlar. Hı-hı. Açıkçası bunun nedenini geçenlerde bir yazıda gördüm. Çok hoşuma gitti. Şöyle ki İsveççe'de tit optimist, yani tit zaman demekmiş. Hı-hı. Optimist de iyimser, zaman iyimseri. Bu insanlara tit optimist deniyormuş. Hı-hı. Yani bu insanların geç kalmalarının nedeni bu hareketlerinin, bu eylemlerinin bir anlamda alışkanlığa dönüşmesi ve tit optimist olmalarıymış. Hı-hı. Sürekli geç kalmalarının nedeni zaman iyimseri olmalarıymış. Peki bu insanlar niçin zaman iyimseri oluyorlar?
1: Ne tetikliyor? Evet.
0: Evet, niye böyle zaman iyimseriler? Neden geç kalmalarına neden olacak olan bu eylemi alışkanlığa dönüştürmüşler? Birincisi zamanlarının sınırsız olduklarını düşünürlermiş. Yani kafalarında zaman kavramı sınırsızmış. Yani örnek veriyorum, işte bir marketten su alıp çıkacakları zaman bile bu zaman planlamasını bilmeden, bilinçsiz bir şekilde yaparlarmış. Yolda yürürken zamanı ölçümlendirmezlermiş. Yani zamanın sınırsız olduğunu düşünerek hayatta yaşarlarmış. Bir diğeri ise çocukluklarından itibaren bu konuya benzer durumlarda disiplin geliştirmemişlerdir. Yani bir şeyin yoksunluğunu, bir şeyin mahrumiyetini yaşamamışlardır bu konuda. Hani bir yere geç kalmanın getirdiği mahrumiyeti, mağduriyeti sürekli tolere edilmişlerdir. Sürekli hani okula geç kalırsınız, öğretmenden, müdür yardımcısından geç kağıdı alıp derse girersiniz. Şimdi benim çocukluğumda hatırlıyorum ben, müdür yardımcısından derse geç kaldığınızda geç kağıdı almanın bir sayısal sınırı vardı. 3 defadan fazla alamazsınız. Şimdi derse gireceksiniz. Öğretmen girmiş, yoklamayı da almış ama sen geç kalmışsın. Direkt müdür yardımcısına gönderirdi öğretmen. Git geç kağıdı getir derdi. Ve sen o geç kağıdını okul müdür yardımcısından alırdın. Ve o kağıdı da alırken bir mazeret sunardın. Bir fırça yerdin müdür yardımcısından. Müdür yardımcısı sana belli şeyi söyledikten sonra o kağıdı verir, o kağıdı alırdın, öğretmene teslim ederdin, evet şimdi geçebilirsin derdi. Bunu en fazla 3 defa yapabiliyordunuz. Şimdi bunu yapamadığımızı düşünelim. Yani müdür yardımcısı tamam hadi geç bakalım dedi, geç kaldın ama tamam affettim seni deyip öğretmen seni geçirdiğinde, 3. defadan sonra okuldan eve geri göndermediğinde, böyle arkadaşlarım vardı sürekli geç kaldıkları için, öğretmen artık hakkın yok, eve geri dön, yarın erken gel, bu saatte burada ol diyerek öğrenciyi geri gönderirdi. Şimdi böyle olunca çocuk otomatik olarak zaman konusunda ne zaman yataktan kalkması gerektiğini, ne zamana kadar kahvaltısını yapması gerektiğini, okulla ev arasında yürüme mesafesi ise o yolun ne kadar süreceğini bilerek hayata başlardı, adım atardı. Ama tit optimist olan bir insan yolda geçireceği zamanı vesaire bunların hiçbirisini düşünmez. Yani otobüse binerken otobüste, metrobüse binecekse metrobüsteki kuyruğu, metrodaki kalabalığı, bir sonraki metroya binmek zorunda kalabileceğini, birçok ihtimali düşünmeden hareket eder. O yüzden yapılması gereken şey şudur: ben sürekli geç kalırım artık inancını kırmak için bir takım şeyleri düşünmek gerekiyor. Mesela sabah yataktan kalktığı andan itibaren bir zaman planlaması gerekiyor. Bir diğer unsur, bu tit optimistler için söylüyorum, biraz karamsarlığa ihtiyaç var. Mesela normal koşullar olarak düşünmek yerine, ya işte işe giderken metro bozulursa ya da metrobüs bozulursa ve bir kalabalık olursa ben o zaman ne kadar zamanda gidebilirim mi göz ardı etmemek gerekiyor. Ya da ne bileyim, bir yere gidecekse, yağmur yağarsa, trafik olursa ben ne kadar gidebilirim, ne kadar zamanda gidebilirim? Bunu en iyi havalimanının uygulamaları gerçekleştiriyor. Havalimanı uygulamalarında

0: bilet saatinizden belli bir süre öncesine kadar havalimanında olmanızı şart koşuyorlar. Ki sizi oraya ne kadar erken getirebilirlerse alternatif bir problem olması halinde tedbirlerini almış olsunlar diyerekten. Yani siz de tedbirinizi almış olun diyerekten. Bu nedenle hani en kötü, en karamsar halimize göre düşünmek gerekiyor. Biraz karamsarlığa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Eğer bu karamsarlığı göz önünde bulundurursak açıkçası geç kalma konusunda da bir parça yol almış oluruz diye düşünüyorum. Şöyle ki mesela birisiyle sözleştik. Akşam saat 6:30'da buluşalım deriz mesela. Şimdi işi evden tam bir saatte giderim ben oraya ya deyip saat 5:30'da evden çıkarsa akşam iş çıkışı saati olduğu için toplu taşıma araçlarının kalabalık olduğunu es geçmiştir. Dolayısıyla arabalar, yollar, trafik yoğun olduğu için saat 6:30'da varamayıp 7'ye doğru vardığında, 7'ye 10 kala, çeyrek kala ya da 5 kala geldiğinde karşıdaki kişi otomatik olarak ama geç kaldın. Ya ne yapayım ben hep geç kalıyorum, trafik vardı vesaire diye böyle mazeretini bir parçada arsızca dile getiriyor. Ama böyle bir durum olabileceğini göz önünde bulundurduğunda evden 5:30'da çıkmak yerine belki de 4:30'da 5'te çıkıp daha rahat gidebilir diye düşünüyorum kişi. Yani açıkçası zaman konusunda bir parça karamsar olmaya ihtiyaç var. Bir diğer unsur da bunu hemen hemen ben hayatımda çok yaparım Hande Hanım. Zaman konusunda birileriyle buluşacağım zaman taahhüt ederken kesin saat vermemeye gayret ederim.
1: Evet. Aşağı yukarı bir saat.
0: Tam 6:30'da geleceğim demek yerine 6:30-7 arasında gelmeye çalışacağım derim mesela.
1: Evet.
0: 6:30-7 arasında gelmeye çalışacağım dediğim zaman 6:30'dan 6:35'te de gelirsem karşımdaki kişiyi üzmemiş olurum. 6:55'te de gelmiş olursam onu üzmemiş olurum. Ayrıyeten de en çok yapılan hata, özellikle sizin başınıza da gelmiştir bunu, sizi bekleten kişiler için söylüyorum. Mesela bekliyorsunuz, arıyorsunuz, geç kaldı. Diyor ki size 10 dakika sonra oradayım.
1: O da bir yalan.
0: Fakat şimdi bakın 10 dakika sonra oradayım demesinin nedeni aslında şu. 10 dakika sonra orada olmak istiyorum. Yani 10 dakika sonra gerçekten orada olmak istiyorum. Ama ona göre şimdi Einstein demiş ya zaman görecelidir. Bekleyen kişiye göre 10 dakikayla gelmekte olan kişinin 10 dakikası aynı değildir. Bekleyen kişi için 10 dakika 30 dakika gibidir. Çarpı 3 uzunluğundadır. Gelmekte olan kişi için de 10 dakika 3 dakika gibi geçer. Çok hızlı geçer. Yetişemeyeceği için. Bu nedenle hani böyle durumlarda özellikle bekletenler için söylüyorum. Yani tix optimistler için söylüyorum. Gelmekteyseniz bir yere eğer ki öngöremiyorsanız zamanı ama varmak istiyorsunuz 10 dakika sonra şunu söyleyebilir kişi. Ya şu anda tam olarak şuradayım ve o tarafa doğru geliyorum ama ne kadar zamanda geleceğimi sen takdir et. Bilemiyorum demek karşıdaki kişiyi en azından bir beklenti içerisine sokmayacaktır. Ya da beklenti içine soksa bile kendisi tahmin edecektir ne kadar zamanda orada olabileceğini. Sen 10 dakika sonra orada olmak istiyorsun ama gitmektesin ve 10 dakika sonra orada olamadığında bu sefer ikinci kez mahcubiyet durumu yaşamış oluyor kişi. 30 dakika sonra geldin. Ne olacak şimdi? 10 dakika dedin ama 30 dakika geçti. Hatta birilerine söyle, onun yarım saati zaten 2 saattir. Ona göre tedbirini al. Geç kalır zaten o derler. Bu da acı bir durumdur, kötü bir durumdur. O yüzden hani zaman konusunda böyle yapılabilir. Ve maalesef ki Hande Hanım, bu tiz optimistlerin bir kısmı bunu kendi hayatlarında kişisel ilişkilerine de yansıtırlar. Birinden borç alırlar mesela ki son zamanlarda en çok yaşanılan bir durumdur. Karşıdaki kişiden borç alır, şu tarihte vereceğim der, o tarih gelir veremez. Maddi yetersizlikten dolayı veremediğini kabul edelim. Veremediğinde karşıdaki kişiye demez ki daha o vakit gelmeden, kardeş ben senin borcunu şu tarihte verecektim ama şu anda tarih yaklaşıyor ve veremiyorum. Ama şu tarihte bir sonraki erteleme söyleyip şu tarihte vereceğim. Bunun yerine ne yapılıyor? İletişime geçilmiyor. Karşıdaki kişi bekliyor. Zaman geçiyor. Onu tekrar aradığında bir hafta 10 gün sonra vereceğiz ya kaçıyor muyuz der kişi. Biraz daha arsızca. Daha sonra zaman geçer ve bir zaman sonra bayağı bir gecikmeden sonra verdiğinde verdik ya borcumuzu der. Sözümüzü tuttuk ya der. Oysa ki sözünü tutmamışsındır. Geç kalarak yapman gereken şeyi geç yapmışsındır. Bu noktada da özellikle karşıdaki kişiyi beklenti içerisinde sokma noktasında biraz daha bilinçli, biraz daha görgülü olmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü maalesef bu tits optimist süreci kişisel ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor.
1: Doğru hocam. Çok umarım güzel konuştunuz. Tam zamanında yine noktaladık.
0: Fayda sağlayan bir unsur olmuştur.
1: Doğru hocam. Zaten bir müddet sonra da ben işte böyle kişilere aman zaten o da geç kalacak diye böyle onu bir kabullenmiş olduğum için hocam, onu da söyleyeyim son olarak, aslında biz de onlara biraz böyle rahat bir şey açmış oluyoruz. Toparlanmamalarına destek oluyoruz bir nevi.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere inşallah, önümüzdeki hafta yine bizlerle birlikte olur. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
4: Aklınızda bulunsun.
6: TGRT FM Haber.
7: Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin iptalinin ardından belediyeyi kimin yöneteceği de belli oldu. Valilik görevin geçici olarak meclis birinci başkan vekili tarafından yürütüleceğini açıkladı.
1: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
2: G harfinin 6'ya benzetilerek, 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır.
3: Üsküdar'da başkan vekilliği seçimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İptal edilen seçimin ardından yeni başkan vekili seçilene kadar belediyeyi meclis başkan vekili yönetecek.
4: Aklımıza gelmeyen türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
3: İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için sandık başına gitmişti. Tartışmaların gölgesinde yapılan seçimle ilgili son sözü mahkeme söyledi. AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yargı sürecinde başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verildi.
5: Karıştı buna oylar yani. Oyları karıştırdı. Bunu itiraz edeceğim.
3: Peki yeni seçim yapılana kadar belediyeyi kim yönetecek? Bu sorunun cevabı İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik açıklamasına göre yeni belediye başkan vekili seçilinceye kadar görevi Üsküdar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili vekaleten yürütecek. 1. Başkan Vekilinin bulunmaması halinde ise görev 2. Başkan Vekiline geçecek.
0: Değerli izleyenler, İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki %10 pazarlığından metro ihalesindeki %20 komisyon iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 400 milyon dolarlık kayıp ve sistemin amacı kişisel zenginleşme iddiası da mahkeme tutanaklarına yansıdı.
3: İBB soruşturmasının kilit ismi konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız iddia edilen rüşvet çarkını tek tek anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davanın 69. duruşmasına İBB'nin eski üst düzey yöneticilerinden Ertan Yıldız'ın ifadeleri damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki toplantıdan metro ihalesine, Boğaziçi İmar'dan 400 milyon dolarlık kayıp iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski İBB iştirakler sorumlusu Yıldız, Bebek Otel'de yapılan kahvaltıda belediyenin reklam alanlarına ilişkin ihalenin konuşulduğunu anlattı. Toplantıya Murat İlbak, Fatih Keleş, Murat Ongun ve bir kişinin daha katıldığını söyledi. Yıldız'a göre masada reklam alanlarının alımı için pazarlık yapıldı. Görüşmelerin ardından %10 da bize verildi şeklinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Mahkemede yapı merkezinin aldığı metro ihalesi de gündeme geldi. Yıldız %7'lik komisyon iddiasını bizzat görmediğini belirtti. Bu bilgiyi Yakup Öner'den aldığını söyledi. İddiaya göre %7'lik komisyon Fatih Keleş'e gidiyordu. Savcı, Boğaziçi imar işlerinin sistemin ikinci büyük kaynağı olduğu yönündeki ifadeleri sordu. Yıldız, Yakup Öner'in süreci gayri resmi olarak takip ettiğini anlattı. Para işlerinin ise Fatih Keleş üzerinden yürüdüğünü belirtti. Boğaziçi imarın başında Elçin Karaoğlu'nun bulunduğunu ancak kararları onun vermediğini öne sürdü. Yıldız, burada ayrı bir yapılanma olduğunu ve İmamoğlu'nun Boğaziçi imarı bizzat takip ettiğini söyledi.
6: Para işleri Fatih Keleş üzerinden yürürdü. Yakup Öner, gayri resmi olarak bu süreci takip eden kişiydi. Boğaziçi İmar'ın başında Elçin Karaoğlu vardı. Ancak kararı Elçin vermezdi. Orada ayrı bir yapılanma vardı ve İmamoğlu orayı bizzat takip ederdi.
3: Yıldız, döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyledi. Hafriyat İstaç'ın sahasına dökülseydi 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon dolarının İstaç'a kalacağını belirtti. Yıldız'a göre İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Paranın adresi olarak İmamoğlu'nu işaret eden Yıldız, bu para kimin cebine gitti? Etkin pişmanlık ifademde var dedi. Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde de 400 milyon dolarlık kayıpla ilgili İmamoğlu'nu işaret etmişti. Yıldız savunmasının ardından mahkeme heyetinin sorularını da cevapladı. Mahkeme başkanı İmamoğlu ve ekibinin kurduğu öne sürülen sistem ifadesinin ne anlama geldiğini sordu. Yıldız bunun kaynak oluşturmak için kullanılan bir yapı olduğunu söyledi. Kaynağın nereye aktarıldığı sorusuna ise iki amaçtan söz ederek cevap verdi.
6: İki şey için, birisi siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme. Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi İmar gibi alanlardan kaynak oluşturuluyordu.
3: Ertan Yıldız, Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi İmar gibi alanlardan kaynak oluşturulduğunu iddia etti. Yıldız, sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.
0: Ve günün en önemli gelişmesi. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin 10 yıl sonra şok bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi şüpheli ölüm dedi, boğularak öldürmenin izlerini tarif etti. Bunun üzerine Alihan Kuri soruşturması adam öldürme suçunu da içine alacak şekilde genişletildi. 2016 yılındaki otopsi görüntülerini de sümen altı eden personel hakkında da soruşturma başlatıldı.
7: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
3: Mali operasyon olarak başladı. Cinayeti de kapsayacak şekilde genişledi. Yolsuzluk ve kara para iddialarından sonra Alihan Kuriş'in eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle bağlantısı da soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişinin şüpheli ölüm tespiti dosyanın seyrini değiştirdi.
8: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşip genişliyor. 200 kilo altın, milyarlarca liralık para trafiği derken soruşturma bambaşka bir noktaya ilerledi.
9: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: Savcılık eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların o dönem lideri olan Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önceki ölümünü incelemeye aldı. Önce otopsi görüntüleri yok denildi ancak o görüntüler ortaya çıktı. Bilirkişi inceledi, raporu şoke etti.
8: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
3: Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da ölümü beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Oysa bilirkişi doğal ölümü doğrulayacak yeterli araştırma da, bulgu da yok dedi. Aksine şüpheli ölüm sonucuna vardı.
6: Lezyonların ebadı ve yerleşimlere dikkate alındığında Ahmet Denizolgun'un göğsüne dizle basan bir şahsın kişinin ağzının ve burnunun bir yastıkla kapatılarak nefessiz bırakılmasının mümkün olacağı anlaşılmıştır.
3: Bilirkişi göğüsteki lezyon ve doku altı kanamalarına işaret etti. Bunları muhtemel boğulmanın işareti olarak niteledi. Otopsiye ait 145 fotoğraf, video görüntüleri, adli tıp raporları, olay yeri kayıtlarıyla tanık ifadeleri de tek tek analiz edildi.
8: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
3: Bilirkişi otopsi adli tıp açısından eksik değerlendirmesi yaptı. Mezarın açılması sonrası elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilecek. Kanda bulunan ağır metallerin seviyesine bakılacak, zehirlenme ihtimali araştırılacak. HTS ve kolluk kayıtları yeniden masaya yatırılacak.
7: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
3: Savcılık otopsi görüntüleri yok diyen, görüntüleri sümen altı edenleri de kapsama aldı. Hem Alihan Kuriş hem de otopsi verilerinin gizlenmesinde parmağı olan adli tıp personeli hakkında adam öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan suç örgütü soruşturmasında içlerinde Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde doğal ölüm denilerek kapatılan dosya yeni bilirkişi raporuyla yön değiştirdi. Denizolgun'un yeğeni ve eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun 2024 yılında gazeteci Tağ Hüseyin Karagöz'e yaptığı açıklamalarda 2024 yılında amcamın ölümü şaibeli, adli tıp raporlarını değiştirdiler, suç duyurusunda bulunduk demişti.
10: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü.
3: Amcasının ölümündeki şüpheleri 2024 yılında bu sözlerle anlatmış ve yargıya taşımıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosya Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasıyla tekrar gündemde. Denizolgun'un 10 yıl sonra mezarı açıldı. Otopsi görüntüleri yeniden incelendi. Bilirkişi raporunda ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Deniz Olgun'un ailesi ise en baştan ölümü şüpheli diyordu.
10: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
3: Bu sözler Deniz Olgun'un yeğeni eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun'a ait.
10: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
3: 2024 yılında Alihan Kuruş suç örgütünü amcası Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle suçlamıştı. O adli tıp raporunun değiştirildiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunduk demişti.
10: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: 10 yıl sonra açılan mezardan elde edilen yeni bulgular ve incelenen otopsi kayıtları. Artık yıllar önce doğal ölüm denilerek kapatılan dosyanın seyri tamamen değişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tahriklerle, tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur sözlerini kullandı.
11: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan!
12: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
3: Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine ve zorlu coğrafyaya bu sözlerle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdi.
12: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı Genel Başkanları da yer aldı.
12: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
12: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
12: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağını da altını çizdi.
12: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
3: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı Genel Başkanları ve Bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
13: TGRT FM Haber.
14: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 19-31, İzmir 24-35, Bursa 19-28, Konya 20-32, Afyon 16-31, Denizli 21-36, Antalya 26-32, Adana 26-36, Zonguldak 22-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-27, Kayseri 17-31, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-35, Diyarbakır 23-36 ve Şanlıurfa 24-38 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret endişesi. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat olup evladı Resul'dendi. Sarmıştı onu yalnız ahiret endişesi. Yok idi bundan büyük bir dert ve düşüncesi. Derdi ki, ey insanlar, elbette var cehennem. O dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Günah işleyenleri görseydi o şayet, sonlarını düşünür ve üzülürdü gayet. Kızmaz, lakin çok acır, şefkat ederdi ancak. Derdi, aman ya Rabbi, bunlar nasıl yanacak? Gaflet içindedirler, gerçeği görmüyorlar. Halbuki önlerinde çok şiddetli azap var. Kızmak değil, acımak lazım gelir bunlara. Zira kızmak olur mu gözü kör olanlara? Nasıl ki bir amaya lazımsa yol göstermek, gerekir bunları da gafletten ikaz etmek. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Biri görecek olsa o fiili işlerken haya edip vazgeçer o işi işlemekten. Halbuki Allah her an görüyor kendisini ve biliyor kalbinden neler geçirdiğini. O onu görmese de görüyor onu Allah. Bunu bilen bir kişi nasıl işler bir günah? Ve Allah kendisine yakınken ondan daha, o nasıl bile bile isyan eder Allah'a? Yaptığı her bir işi kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o meleklere sorar ki, bunlar nedir? Derler ki, dünyadaki senin amellerindir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, dinde 3 esas vardır. Bunlar da ilim, amel, üçüncüsü ihlastır. İhlas dahi şudur ki, yaptığı her bir işin Allah rızası için olmasıdır kişinin. Kim Rabbine dönerse samimi ve ihlasla, Allah'ın kulları da severler onu fazla. Zira kim hakka dönüp halktan yüz çevirirse, Allah ve kul katında aziz olur o kimse. Her kim de insanlardan beklerse sevgi, takdir, bilakis o kimse de olur zelil ve hakir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin ve Evliya-i Keram'ın büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kolun ıslah olması kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da kalbin fesadına, yani bozulmasına bağlıdır buyuruyor Muhammed Masum Faruki kuddise sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurunuz.
3: Öncelikle hayırlı günler. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir program için.
1: Biz teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Allah Teala razı olsun bu sebep olan, vesile olan hocalarımız.
1: Amin, amin inşallah Teala.
3: Bizler de inşallah bu şekilde dinleyerekten, bilmiyorum kitabı okuyamıyoruz da öyle de dinlemekle de bilmiyorum. Uzun yıllardır dinledim.
1: Cenab-ı Hak hepimize son nefese iman selameti ihsan etsin inşallah Teala. O büyükleri imdad eder, merak etme. Tamam.
3: İnşallah hocam. Hocam duanızı aldık, Allah-u Teala razı olsun. Şöyle bir sorum var. Ben tarihi eserlerin halı restorasyonunun ustasıyım. Kamuda bir sarayda da böyle sürekli çalışıyorum. Burada Safevi döneminden kalmış 16. yüzyıldan falan hediyeler var. Bu hediye halıların içerisinde aman Acemler diyelim. Böyle şeyler yapmışlar ki Ayet-el Kürsi'yi, Kelime-i Tevhid'i, Allah-u Teala'nın ismi şerifini, Peygamber'in ismi şerifini falan kullanmışlar. Biraz da şimdiki Kelime-i Tevhid'in farklı şeylerinde, versiyonlarında Şii Tevhid'i diyorlar. Onları da kullanmışlar. Fakat sorum şu. Biz bu halıları restore ediyoruz. Restore ederken, panoya falan gitmek için kullanırken halı üzerinde çalışmalarımız oluyor. Biz bu çalışma esnasında abdestimizi olduğu da oluyor, olmadığı da oluyor. Ama abdestli olmakta fayda var. Fakat üzerine kapatmaya da çalışıyoruz açık olmaması için. Seviye olarak da bel göbekten aşağı olmamasına da dikkat ediyorum. Masamız birazcık düşük ama gene de o seviyeye yakın. Bunlar için bir tavsiyenizi ve dikkat etmemiz gereken hususları sizden duymak istiyorum.
1: Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Buyurun.
4: İyi günler.
1: Buyurun size de.
4: Hocam şununla ilgili bir sorum olacaktı. Şimdi bizim bahçemizde farklı biber türleri var. Dolma biber, köy biberi. Bunların hepsinin mali değeri aynı. Hani ama pazarda satışı farklı olabiliyor, işte dolma biber daha çok satılıyor gibi. Biz bunların ölçünün hepsini tek üründen vermemizde bir sakınca olur mu?
1: Peki efendim.
4: Bir de hocam dua isteyecektim. Bazı sıkıntılarım var.
1: Rabbim sıkıntılara Mustafa hayra tebdil etsin, ferahlık versin, hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
4: Amin.
1: Amin.
4: Sizden, ailenizden, Mustafa abiden, hepinizden, hizmet edenlerden Allah'a senden razı olsun. Amin. Çok dua beklenir.
1: Peki efendim. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var mı? Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurun, hayırlı günler.
5: İyi günler. Sıra benimde mi?
1: Evet, buyurun.
5: Birinci sorum, ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben pandemiden önce, bir sene önce namaza başladım. Yani yaklaşık 7-8 yılda falan namaz kılıyorum. Ya ben namaz kılmadan önce etraftan işte şunu duyuyorum. Hep böyle namaz kılanlar işte, yani büyüklerim de diyor işte namazınızı düzenli kılarsın işte hayatında her şey düzene girer falan diye. Benim psikolojik sıkıntılarım var yani, maddi manevi. Bu da kafamda yer etti. Sonra ben bunun hani günah olduğunu, niyetimizi etkilediğini duydum. Zaman zaman işte nefisten, aklıma nefsime falan geliyor. Acaba öbür dünyada sen böyle düşünüyorsun, senin namazın olmadı derler mi? Bu çok kafama takılıyor yıllardır. Bir de işte bir ismini vermediğim bir internette bir hoca diyor ki işte bir salavat varmış mesela. İşte şey diyor, cuma günü yani herhangi bir salavatı mesela okursanız işte sesli, yüksek sesle yani duyabileceğiniz şekilde okursanız öbür dünyada işte onun hürmetine kul haklarınız kabul yani affedilir diyor. Bir tanesi de mesela hocam ahirette hani mesela belli bir şeyde o mahşerde beklenecekmiş yıllarca. Berzahta da mı beklenecek yoksa sadece mahşerde mi yıllarca beklenecek, onları merak ettim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Buyurun hocam.
2: Şimdi ilk dinleyicimizin hassasiyetine kutlayayım. Allah'a razı olsun. Teşekkür ederiz. Ve dinleyicimiz bunları anlatırken Samir olarak anlatıyor. Biz kendisini tanımıyoruz, o da biz tanımıyor. Oturup beraber yemek yemedik, beraber aynı şekilde bir yerde oturmadık. Anlatmak mecburiyet ne değil.
1: Tabii.
2: Zihnindeki tereddütü gidermek için aynı şekilde itimat direk inanarak açıp soruyor. Şimdi o dinleyicimiz öyle anlatırken gözümün önünde kitaplarda anlatılan bazı şeyler geçti gitti. Bakıyorsun Cenab-ı Hak bir amelinden dolayı okul ne yapıyor? Allah Allah diyorsun ya. Bir ameli.
1: Basit gibi görünen bir ameli.
2: Evet, hem de basit gibi. Allah rahmet eylesene, merhabelerde anlatırdı, buna benzer şeyler anlatırlardı falan. Kitaplarda var. Bakıyorum falan. Hatta merhabeler et-tazimi bi emrillah ve şefakatine halkillah. Bunu sık sık tekrar ederdi. İslamiyet'in özeti diye. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine saygılı olmak, hürmet etmek, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına şefkatli, merhametli olmak. Özeti bunun bu. Özeti bunun bu. Ve Emel abiler bir sohbetinde de yani o yazılanları daha net bir anlaşılacak bir ifade kullandılar. Allah-u Teala buyurdular, bizim kıldığımız namaza, tuttuğumuz oruca, yaptığımız ibadete bakmaz ki buyurdular. Allah'a neye bakar ki diye hatırımdan geçti Emel abi anlatırken. Allah-u Teala'nın o emrine kıymet verip vermemeye bakar. Kıymet verip vermemeye. Şimdi dinleyicimiz bunları böyle anlatırken, mübarek şeyleri benden aşağı tutmamak, kelime-i tevhiddir, ashab-ı kiramın zamanında kullanılan bazı kutsal değerler var, onlar sabibiler, yani İranlar işte dokudukları halda böyle mübarek şeyleri falan hallarda desen olarak kullanmışlar. Edepsiz adamlar ya. Değil mi?
1: Halıyı ne yapacaksın? Yere sereceksin.
2: Yere sereceksin.
1: Edepsiz. Üstüne basacaksın yani.
2: Kelime-i tevhidi bile aynı şekilde. Efendim seccade. Seccade olmaz ya. Yere seriyorsun. Olmaz mı? Ancak duvara asmak için. Ha, olabilir. Mesela ayet-el kürsiyi böyle bir tablo gibi bir halıya aynı şekilde işlemişsin, işte yapmışım. Onda asarsın. O olur. Onda herhangi bir problem söz konusu değil. Yine bir süsüzan edelim de o niyetle yapmışlar falan diyelim de, fakat itikadı bozuk kimselere de süsüzan edemiyorsun. Bir arkadaş var böyle de, abi benim Hüsnü abiyle aram iyi değil diye anlatıyor. Allah Allah dedim ya, Hüsnü abi süsüzan diyor, tamam. Yani süsüzan edemiyorum her şeye diyor, tamam mı? Her şeye süsüzan edemiyorum diyor. Şimdi dinleyicimizin hassasiyeti hoşuma gitti. Allah-u Teala mübarek eylesin, daim eylesin. İnşallah o da bize dua eder, biz de dua ederiz. Şimdi böyle durumlarda hani önümüzde masa var dedi, böyle halları biz tamir ediyoruz dedi.
1: Restorasyon yapıyorlar.
2: Restorasyon yapıyoruz bunlar.
1: Bu işin uzmanı demek ki.
2: Uzmanı. Elimizden geldiği kadar. Eğer ayet-i kerimelerin dışındakileri abdestsiz de olsa da kurtarır. Hadis-i şerif olsa da kurtarır mı? Kurtarır. Ama şimdi bu hassasiyet bir kalpte meydana geldiyse, Peygamber Efendimiz'in ismi şerifine, ondan sonra dinimizin mübarek olarak bildirmiş olduğu o isimler, ashab-ı kiramın ismi şerifleri geçtiği zaman yani kalp çırpınır. Kalp çırpınır. Yapma der. Tamam mı? Edebini korun. Doğru. Mesela kitaplarda buyuruyor ki ufak şeyleri, ya bunlar ehemmiyeti değil derken büyük şeylere götürür o. Bir kibrit çalarsın, ufak bir ateş ama ormanı yakabilir. O hassasiyet güzel bir hassasiyet. Ama bunlar öyle durumlarda zaten önlerinde şey yaptıkları bir masa üzerine koyuyoruz. Abdesti dikkat ediyoruz. Ha, bunun dışında bizim yapabileceğim elimizden geldiği kadar. Allah-u Teala herkes gücüne göre emretmiştir. Biz onu tahfif etmek, yani hafif almak niyetinde değiliz. Hatta hürmet etmek, saygı göstermek niyetindeyiz. Allah-u Teala da yardım eder. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Aynen. Şimdi bu dinleyicimiz böyle anlatırken buraya gelmeden önce işte gazetelerin falan haber sitelerine bir ara şöyle bir gözden geçirdim, bakıyordum falan. Bir zamanlar mesela böyle naklediyorduk, anlatıyorduk falan da benim tuhafıma da gidiyordu. Mesela tarihte gelmiş İspartalılar diye. İspartalılar deyince gözümün içine bakma ya. Şimdiki Sparta değil ya. Bir devlet bu, Yunanlılar.
1: Benim hemşehrilerimden mi bahsediyorsunuz?
2: Yok. Öyleydi. Tarihte böyle bir devlet var. Şimdi Merakım sebebiyle konum beni ilgilendiren şeyler dikkatimi çekerdi. Yoksa İspatanlar devleti olmuş olmamış yani şey yapmış falan beni ilgilendirmiyor. Şimdi o devleti anlatmıyor okuduğum kitaplarda, yazılarda. Bu devlette hırsızlık baş tacı kabul ediliyor. Bravo ya. Adam bir girmiş evin içerisine varsa almış götürmüş. Helal olsun adam. Böyle diyorlar. Ya insan tuhafına gidiyor değil mi? Hırsızlık baş tacı edilmiş. Suç değil. Böyle bir devlet yani. Tabi uzun sürmemiş, yıkılmış gitmiş. Yıkılmış gitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Bugün şimdi böyle bu gazetelerin haberlerine falan bakarken bir şey dikkatimi çekti. Adam şimdi devlete sırtını dayamış. Genel müdürdür, belediye başkanıdır veya da bakandır, neyse. Şey yapmış falan. Adam diyor ki tamam Mustafa Dögöz, senin bu villanı yapman için bana bir 3 milyon vermen lazım. Veyahut da diyor yaptığın o inşaattan bana bir daire ver diyor.
1: Sana ruhsat verebilmem için şunları bana vermen lazım.
2: Sırtımı devlete dayadım ya.
1: Tabii.
2: Adam bunu anlatırken diyor ki ya diyor bu ticaret diyor. Yani bu kanun çıkarsalar da diyor ticaret yasak olsa da yapmasaydık biz de diyor. Allah Allah, ne kadar rahat söyleyebiliyorsunuz. Bunlar ticaret mi? Sen bana öğretmedin bunları.
1: Ya. Bize uymuyor hocam.
2: Uymuyor.
1: Zorlama beni.
2: ya adam rahat rahat bunu söylüyor ya. Allah Allah dedim ya. Daha önce bir de şeyi anlatmışlardı. İtalyanlar, Yunanlarda da var bu da. İtalyanlar daha çok ön plana çıkmış. İtalya'ya gitmiş ve birisinden dinlemiştim. Yani kendi kulağımla dinlediğim bir asil. Dedi ki yaşça benden küçük sizin yaşlarda falan. Abi de havaalanındayız dedi. Ya gözle kaş arası dedi, benim valiz gitti dedi. Polis de orada. Demiş ya valizi çaldılar. No problem diyormuş.
1: Ya. Niye? Niye mi no problem?
2: Yok demiş, almış götürmüş yer dedi. Problem ya, yok diyor.
1: Problem yapacak, yapacak bir şey yok.
2: Yapacak bir şey yok. No problem diyor. Tamam. Ya Allah Teala muhafaza eylesin ya. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri'nin kutsi soru sözünü naklettik de yani kalp iyi olursa yani bütün uzuvların düzelir. Yani insanın selameti kalbine bağlı. Kalp fesada uğrarsa, bozulursa bütün işlerinde bozulur aynı şekilde. O zaman böyle hırsızlığı da, zinayı da, içkiyi de, yani adam öldürmeyi de şey dedik de tekerleti bana yoktu Mustafa Bey. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde çalışıyorduk o zaman. Bizim sayfa servisi, dini konuların hazırlandığı serviste. O zaman ben merak ederdim. Hemen bizim yan tarafımızda şey vardı. Haber servisi vardı. Şimdi haber servisine bir sürü haber gelir. Şimdi sosyal medya olduğu için bir sürü böyle haber siteleri bilmem neler falan. Herkes değişik alıyor. O zaman sadece gazetelere yazılıyordu. Gazetenin de hacmi belli. O kadar yüzlerce haberin içerisinde 3-5 tanesini seçiyorlar. Mesela onu yayınlıyor. Önemlisi hangisi ise falan. Ben merak ederdim. Şimdi yayınlanmayanlar olurdu. Oraya gider onlara bakardım falan. Öyle enteresan şeyler orada yayınlanmamış şeyler olurdu ki. Yani eğitimciden gelen bir ne diyeyim ona hobi mi nedir falan. Benim ilgimi çekiyordu öyle şeyler. Sonra bakıyorsun onları da kullanmıyorsun veya da anlatıyorsun falan. Ya adam aynı şekilde o kadar rahat ki mesela hırsızı yakalamışlar, çocuklar evde aç diyor ya. Bunları devlet okullarına anlatmıyor. Eğer karnınız açsa
1: hırsızlık yapabilirsiniz.
2: Hukuk öpçüleri falan bunlar aynı şekilde bu şekilde böyle anlatsın. Ondan sonra devlete sırtını dayayıp da böyle bir amir konumuna geçti miydi ya? Bu ticaretmiş onun adı. Tamam, senin aynı şekilde ruhsatını veririm, bana iki tane daire ver. Tabii yaptığın şeye göre değişiyor. Ben 1 milyon gönder, 5 milyon gönder, neyse işte onları. Bunlar ticaretmiş. Yani insan bunu böyle okuyunca şimdi kitaplarda kıyamet alametleri anlatılıyor. Kıyamet alametleri anlatılıyor. Mesela orada anlatılırken kedi köpek gibi sokaklarda alenen aynı şekilde kadın erkek beraber olmadıkça kıyamet kopmaz diye enteresan bir şey var. Ve anlatılırken sureta insan suretinde gözü yaratılışı konuşması hangi ülkedeyse, Türkiye'de Türkçe konuşuyor, İran'da İsparça konuşuyor, Bulgaristan'da Bulgarca konuşuyor. Yani şeyi çarpıyorsun falan. Ama yaşayışı hayvandan beter. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ben Hümetal buyuruyor. Yani hayvandan daha aşağı. Öyle bu durum. E şimdi bakıyorsun mesela, hemen bu birden olmuyor. Şimdiden başladı. Daha kaç sene öncesinden başladı. Böyle bozula bozula bozula bozula bozula. Zıvanadan çıkacak artık. Zıvanadan çıkacak. E Allah-u Teala muhafaza buyursun. E şimdi kadın kendisi şort giyiyor. E yarın onun kızı ne giyecek? E kızına giyecek bir şey bırakmadı değil mi? Kızına giyecek bir şey bırakmadı. Ondan diyor ki bu nereden geldi? Aileden geldi. Allah-u Teala rahmet eylesin şeyde. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte kayınpederleri bu Edirne Kapı mezarlığındaydı. Sonra aldılar. Şu anda Eyüp mezarlığında. Yusuf Ziya amca rahmetullahi aleyh. İşte onu ziyarete gidiyorlar. O Edirne Kapı'da Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri'nde mezar varmış. Onu da ziyaret ederlermiş. Ziyaret etmişler. Mezarlığın kapısından çıkınca işte bir kadın, böyle açık saçık bir kadın, bir de kızı var falan. Kız böyle işte annesini, anneciğim, anneciğim falan, onu görüyorlar falan. Mübarek acımış. Yazık demiş ya, çocuk anneciğim diye sarılıyor. Yani kendi yaşayışı gibi bir yaşayışı bu çocuğa öğretir ve şey yaparsa cehenneme götürüyor. Bu çocuk annem diye sarıldığı bu kadının kendisini ateşe götürdüğünü yakine görmüş olsa ona anne diye sarılır mı? Sarılmaz. Veya baba cehenneme götürüyor. O babaya aynı şekilde, baba diye aynı şekilde sarılır mı? Sarılmaz. Allah Teala onun için anlayışımızı artırsın. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadıkça da imanı kurtarmak mümkün değil. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapların önemi her geçen gün daha da artıyor. Yoksa bu hengamede bu kitaplar okunmadığı müddetçe ahirete imanla gitmek çok çok çok zor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şık ve güzel giyinmek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eski elbiseli birine, malın yok mu diye sordu. O zat, malının çok olduğunu söyleyince, ona şöyle buyurdu. Allahü Teala bir mal verince, bu nimetin eseri üzerinde görülsün. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. Güzel giyinin ki Allahü Teala'nın size verdiği nimetlerin eseri görülsün. Cemal ile zinet farklıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teala cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için, gösteriş için giyinmek haram olur. Makam ve mevki sahiplerinin, zenginlerin, mesela genel müdürlerin, patronların, fabrikatörlerin içinde bulundukları durumlarına göre çok iyi giyinmeleri gerekir. Hazreti Ömer, iki çeşit elbiseniz olsun. Biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması insanın şerefinin icabıdır buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de nasıl elbise giyineyim diye soran birine, aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri 400 altın değerinde çok kıymetli elbise giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Azam Hazreti Ömer'in yamalı hırka giymesi Emirül Mü'minin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulümle mal alırlardı buyurdu. Hazreti Talha çok zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde çok kıymetli yakut taşı vardı. Hikmet ehli, öyle bir elbise giy ki sen ona değil, o sana hizmet etsin buyuruyor. İnsanlara vaaz ve nasihat edecek kimselerin yeni temiz elbise giyerek kendilerine cemal vermeleri ibadet olur. Hürmet edilmezlerse sözleri dinlenmez. Çünkü cahiller insanın zahirine, yani dışına, görünüşüne bakar. İlminden anlamazlar. Süs ve gösteriş için giyinmekse haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, süsten kaçınmak imandandır. Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü Teala ona rahmet etmez. Allahü Teala mütevazı elbise giyineni sever. Kibir ve gösteriş için şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni Allahü Teala o elbiseleriyle birlikte ateşe atar. Demek ki süs ve gösteriş için elbise giyinmek haramdır. Makam mevki sahibi olmayan sabit gelirli kimselerin, zenginleri veya makam sahiplerini yahut haddini bilmeyen komşularını örnek alarak gösterişe kaçmaları, evlerini çeşitli eşyalarla süslemeleri doğru değildir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Bahçemizde de çeşitli biberler var dedi. Pazara çıkardığınız zaman bunların fiyatları ayrı. Yani kıymetleri farklı. Biz dedi, bunun hepsini yani birisi üzerinden yapıversek olur mu? Biber olarak düşündüğümüz
0: var. Dolmalık biber var, ince biber var, acı biber var, acı tatlı biber var falan.
1: Bunların hepsini topladık, şey yapabilir miyiz? Şimdi Saadet-i Ebediye'de zekat pahası anlatılırken orada nisap anlatılırken bizzat diyor, İslamiyet 14 ayara 14 ayar ve yukarısına altın diyor. Hesaplarken 14 ayardan hesaplayabilirsin paranı, kağıt paranı. Ve 14 ayar üzerinden de verebilirsin. Zekatını vermiş olursun buyuruyor. Hatta elinde 24 ayar altın var, 22 ayar altın var, 18 ayar var, 14 ayar var. Bunun hepsini toplarsın diyor. İşte efendim 50 gram 24 ayar, 30 gram 22 ayar şey yapmıyoruz. Hepsini topluyorsun. 14, 18, 22, 24 hepsini topla. Koyuyorsun teraziye. Kaç gram çıktı? Efendim 200 gram bitti. Bunun 40'ta biri. 5 gram. 200 gram ya. 5 gram zekatı var. Bu 5 gram altını ister 14 ayardan ver, İster 18'den, ister 22'den, ister 24'ten olur buyuruyor. Fakat orada bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki orada fakirin lehine olanı tercih etmek iyi olur. Yani 24 ayardan aynı şekilde verirse iyi olur, eftar olur. Vermezse günah olur demiyor. 14 ayardan verdiği zaman zekatın olmadı demiyor. Bu dinleyicimizin de şimdi bahçesinde çeşitli değişik biberler var. Hepsini toplar, birisi üzerinden sade bir hesap edebilir. Ama kağıt para olarak verecekse, mesela dedi ki bazıların fiyatı yüksek dedi. Yani o altında anlatıldığı gibi hepsini o yüksek fiyattan tutarak yaparsa

0: elektrikle aynı şekilde kuyu çıkartıyoruz. Kuyudan su çıkartıyoruz. 20'de 5.
1: Veya şebeke suyu.
0: Veya şebeke suyu. Onu da parayla.
1: Tabii.
0: O da parayla. Dolayısıyla 20'de 1. 20'de 1 ayırır. 20'de 1'i şu kadar ediyor. Bu kaç gram altını da şu kadar bir paketle devrini yapar. Olsa kağıt para olarak da verebilir. Biber olarak vermiyorsa. Diğer dinleyicimiz dedi ki pandemiden önce dedi ben namaza başladım dedi. Ve o zaman mesela dedi yani bir kimse namazını kırarsa bütün işleri düzgün olur diye böyle anlatılıyordu falan dedi. Herhalde dinleyicimiz tam net anlamadım ama ifadelerinde şunu anladım ben. Yani ben namaza başladım ama benim aynı şekilde yani hayatımda yine zikzaklar devam ediyor. Yani pek şey yapmadı acaba ben yanlış mı yaptım niyetim bozuk muydu falan. Yani hayatım düzene girsin diye mi ben namaza başladım? Yoksa Allah-u Teala'nın Rabbimin emri diye mi? Eğer öyle bir şey varsa yani onu kendisi bilecek. Tövbe istiğfar eder. Tövbe istiğfar edecek. Kıldığı namazlar da aynı şekilde indi ilahiden makbul olur. Bu bir ikincisi. Şimdi namaz kılan bir kimsenin Allah-u Teala'nın sözü var. Vaadi var Kur'an-ı Kerim'de. Namaz insanı fahşadan buyuruyor. Fahşa kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Yani bütün kötülükler demekmiş o. Kitaplarda anlatılırken bütün kötülüklerden alıkoyar. Niye? Çünkü 5 vakit namazın vakitleri belli. Bu vakitlere riayet etmek mecburiyetindesin. Otomatik olarak seni belli bir disipline eder hayatında. Ya işte sonra yaparım, sonra yapamazsın. Öğle namazını ikindiye bırakamazsın. Kazaya kalır, günah olur diyor. Seni otomatik olarak öğle vaktinde zorluyor. İkindi vaktinde zorluyor. Akşam vaktinde, yatsı vaktinde zorluyor. Ve belli hareketleri yapmak, belli şeyler aynı şekilde yapmak seni belli bir disipline eder. Kendinde gayret eder. Kitapları okursan mesela bizim zaman zaman hep isminden bahsettiğimiz İslam Ahlak kitabında 40 tane kötü huyu anlatılıyor. Bu 40 tane kötü huyu okursak ne zaman? Her zaman. Ne zamana kadar? Oradakileri anlayıp hayatımıza geçirene kadar. Hal haline getirene kadar. Çünkü bu olur mu? Ya olur. Ben babaannemler kuşaklarında gördüm onu. Okuyup yazmaları yok ama dinleyerek şey yaparak falan. Hatta ilk dinleyicimiz dedi yani de fırsatımız olmuyor ama dedi. Dinleyerek hayatına geçer mi? Geçer. Efendim zor olur. Olur. Zor olur tabii. Bir kolay mı olur? Namaz kılmak da zor, abdest almak da zor, gusül abdest almak da zor, gözü haramdan sakınmak da zor, dili yalan söylemekten, gıybet etmekten korumak da zor. Onun için de sabır anlatılırken bir, farzları yapmakta sabır, Allah'tan emirlerini, iki, haramlardan sakınmakta sabır, üç, hastalık derdi bela geldiği zaman sabır. Şey yapmışlar, tasvip etmişler İslam alimleri, sabır deyince sadece işte efendim derdi bela geldiği zaman değil, şey de sabır. Mesela şartların müsait. Zina edebilecek bir zemindesin. Onun imtihanı daha zor. Onun imtihanı daha zor. Mesela Allah-u Teala peygamberlerden Yusuf Aleyhisselam'ı imtihan etmiş öyle. Hazreti Züleyha güzel bir hanım yani fiziken de güzel. Davet ediyor. Yusuf Aleyhisselam da genç. Ama reddediyor. O kolay iş değil. O reddediyor. Yani Allah-u Teala koruyor peygamberlerini. O ayrı bir mesele. Hani bu şekilde böyle iffetini koruyanlar olmuş mudur? Olmuştur. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh işte bir kadın göz koymuş bir gence. İşte yaşlı bir kadın da ona akıl vermiş. Demiş ya işte hayvanı kesemiyorum. Kimse yok içeride falan diye.
1: Tavuğu kesemiyorum.
0: Tavuğu kesemiyorum. Kapatırsın kapıyı ondan sonra demiş. Arzuna kavuşursun. Hakikaten öyle yapmış. Genç demiş ben Allah'tan korkarım. Demiş o zaman bağırırım.
1: Bana saldırdı derim.
0: Bana saldırdı derim. Dünyada rezil olmaktansa, ahirette rezil olmaktansa dünyadakine razı oluyor genç. Bağırıyor hakikaten insanlar geliyor falan. Hazreti Ömer halife. Haber gönderiyorlar. Diyorlar ki efendim böyle böyle halife oraya gelirken içinden diyor ki ben bu gence hüsnü zannediyordum. Rabbim inşallah hüsnü zannımı hani şey çıkarmaz, boşa çıkarmaz. Tabii o kadın da o genç de geliyor. Genç diyor ki yok diyor. Böyle böyle oldu falan.
1: Şey yapma.
0: O sana heybetli bir zat Hazreti Ömer. O heybeti ve celaletiyle kadına dönüyor. Diyor ki doğruyu söyle deyince kadın birden korkuyor. Diyor ki böyle böyle oldu. O zaman da Hazreti Ömer çok sevinmiş. Elhamdülillah demiş. Hüsnü zannımı boşa çıkarmadı. Cenab-ı Hak ben bu gence şey yapıyorum. Ve sonra da sevinmiş. Hani Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey oldu. Allah Teala bizim zamanımızda da böyle iffetli bir genci bize tanıtmak nasip oldu falan diye.

0: Dolayısıyla hatta şey dediğim büyükleri anlatırlarken buyuruyorlar ki nefis yalnız kaldığı zaman Allah-u Teala'dan korkmaz. Yalnız kaldığı zaman Allah-u Teala her türlü çirkinliği, her türlü pisliği yapar. Ama kendisi bir gibi birisini yanında mübarek takılırmış. Ne alacak ya?
1: Ne mübarek adam. Ya. Ne mübarek çocuk desinler diye.
0: Evet. Yani Allah-u Teala'dan çekinmiyor. Fakat kendisi gibi olan insanlardan çekiniyor, korkuyor. Çekiniyor, korkuyor. İtibarımız zedelenmesin diye. Dolayısıyla bu dinleyicimiz Allah-u Teala rızası için başlar. Ondan sonra o kitapları okursa namazın kendisine kazandırdıklarını dünyada da hisseder. Ahirette de karşılığında bol görür inşallah Teala. Bir de tabii dışarıda böyle Müşid-i Kamil hoca dolu. Elini sallasan 50'si diyorlar ya. Demiş salavat okudun mu demiş. Kul hakları bile gider. Ya. Bir zaman aradan birisi diyordu. Hani Ramazan-ı Şerif'in son cumasında kefareti namaz. Onu kıldın mıydı ya? İşte 400 senelik. 300 mü? 400. 400 senelik. Bütün 7 sülalesini de hepsini ödedi bitti. Bir de alacaklı çıktı. Değil mi? Kıldı ya onu.
1: Tabii. üstte namaz vermeleri lazım. Kılınmış namaz.
0: Efendim kul hakkı tövbe etmekle de tövbe etmekle helallaşmadan önce tövbe etmek, salavat okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek yani bunların hepsini istediği kadar yap. Helallaşmadığı müddetçe. Mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki istediğin kadar bana yalvar tövbe et. Git o kulumda helallaş ondan sonra. Kul hakkı öyle alp olur. Ancak hak sahipleri ölmüşse onun bir çaresi var. Salavat okursun sevabını gönderirsin. Kur'an okursun sevabını üzerinde hakkı olanlara dersin. Sadaka verirsin, hayır hasenat yaparsın, sevabını onlara göndersin. Yarın mahşer günü orada onun amel defterinde onlar gözükeceği için ödeşmiş olursun. Dünyada halletmiş olursun. Başka çıkış yolu yok. Peki böyle söyleyenlere itibar edilir mi? Aç çöpe gitsin.
1: Böyle söyleyen salavat getirmenin önemini anlatıyor olabilir. Ama biz kantarın topuzunu kaçırıyoruz bazen. Hele bir de hoca falansan, 3-5 kişi de seni dinliyorsa.
0: Ya bir gün bir dinleyicimiz birisi aradı da dedi ki bir tane bir şeylere söyleyiver. Televizyonlara falan çıkan bir hoca kılıklı bir herif var. İşte canlı yayın yapıyor. O anda bu kadın birisi ben diyor İsmail Hüsna ezbere biliyorum. Oku diyor falan. Kadın bir okuyor. Ooo diyor sen şimdi cennetin başkasısın kaptın. Yani Allah-u Teala 99 ismi şerifini okudun mu bitti. Onun kadar namaz borcu var, şunlar var ya adamı tertemiz aynı şekilde cennete gönderiyorum. Baş köşe peygamberimize komşu yapıyorsun. Ya sopalık adamlar bunlar ya. Zaten o dediğin adamın kadının veyahut da neyse altyapısı yok. Ondan sonra namazını yaz. Ben diyor kurtardım. Hoca böyle dedi. Ben cennetliyim. Sonra ölünce bir bakıyor ki cehenneme gidiyor. Ne oldu falan. Ya sap birisine tabi olursan böyle olursun. Efendim bir de şimdi şeyde insanlar uzun süre beklerler. Berzahta mı? Dinleyicimiz anladığım kadarıyla berzah kelimesini duymuş da bu berzahın ayrı bir yer olduğunu zannediyor. Alem berzah dedikleri kabir hayatı.
1: Alem berzah kabir hayatı demektir.
0: Kabir hayat demektir.
1: Bir de Araf var. Araf diye bir yer varmış.
0: Araf'ta kalacak şeyde mahşerde. O da yok. Orada kalmak yok. Ama mahşerde beklerler. Bekleme orada. Zaten mesela şimdi ölen bir kimse. Daha Adem Aleyhisselam zamanına geri gidelim. Hatta birisi sorduydu. Ha dedi bu adaletsizlik değil mi dedi. Şimdi ta Adem Aleyhisselam zamanında dünyaya geldi öldü. Bekleyip duruyor orada dedi. İyi de arkadaşım dedim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam zamanında kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhlarını yarattı. Alemi ervahta bunların hepsi bekliyor. Ben de bekliyordum ya dedim bu zamana kadar. Benden sonrakiler de bekliyordu. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı işlerde adaletsizlik yoktur. Adildir. Şimdi o bekliyor. Kıyamete yakın gelecek olanlar da var. Herkes gelecek bu dünyaya. Allah-u Teala yarattığı, ezelde yarattığın hepsi gelecek. Ve Cenab-ı Hak ne kadar ömür verdiyse yaşayacak ve onun o zaman ölecek.
1: Ruhu baz alınca herkes aynı yaşta o zaman değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Aynı zamanda doğdu.
0: Dolayısıyla efendim şeyde bekleyecek, mahşerde bekleyecek. O mahşerde beklemek de cehenneme gitmekten evladır deniyor.
1: Ya bir de cehenneme gidiyorsun dese dönüşü yok yani.
0: O mahşerde beklemek, kabirde azap görmek de günahının aynı şekilde affedilmesine vesile olur diyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum.
1: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle saat başında yeniden sizlerle birlikteyiz. Nepal'de meydana gelen sel felaketinde en az 22 kişi hayatını kaybetti. Selde 384 turiste kayboldu. Nepal'in Rasuvah bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından büyük bir sel felaketi meydana geldi. Selde ilk belirlemelere göre en az 22 kişi öldü. Afet bölgesinde Çin sınırındaki sel felaketinde Tibet'i ziyaret etmeye hazırlanan 384 turistle iletişim kesildi. Yetkililer sellerin Tibet sınırındaki bir bölgede köyleri sular altında bıraktığını, köprülere ve yürütülmekte olan enerji altyapısı inşaatlarına zarar verdiğini belirtti. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı iki bölgenin sellerden ağır etkilendiğini belirten yetkililer, Bohode Kosi nehrinin kıyısında yaşayanlara daha yüksek yerlere sığınmaları çağrısında bulundu. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde sel sularının karşısına çıkan bina ve köprüleri yutarcasına ilerlediği görüldü. İran istihbaratı ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı adım adım izlediklerini bir videoyla duyurdu. Videoda oğul Trump'ın gündelik faaliyetlerine ilişkin detaylar yer aldı.
1: ABD ile İran arasındaki istihbarat savaşı bu kez doğrudan Başkan Donald Trump'ın ailesine sıçradı. İran devlet televizyonunda yayınlanan 3 dakikalık bir video Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'ı açıkça hedef aldı. Barron Trump'ı nerede ve nasıl öldürmeliyiz başlığıyla sunulan videoda Trump'ın oğlunun adım adım takip edildiği iddia edildi. Başına 10 milyon dolar ödül konduğu öne sürüldü. Yayınlanan grafiklerde Barron Trump'ın okuduğu üniversitenin konumu ve koruma ekibinin gizli rotaları detaylandırıldı. Öyle ki oğul Trump'ın oynadığı video oyunlarına dahi yer verildi. Yayındaki en dikkat çeken iddia ise bir ajanın gizli servis korumasını aşarak Barron Trump'la özel görüşme yaptığı ve elde edilen istihbaratı Tahran'a aktardığı tezi oldu. Gelişmenin ardından ABD gizli servisi alarm durumuna geçti. Kurumdan yapılan açıklamada videodan haberdar olunduğu ve koruma altındaki kişilere yönelik bu tehdidin en üst düzeyde incelendiği bildirildi. İki ülke hattındaki savaş gerilimi sürerken bu hamle krize yepyeni bir boyut kazandırdı.
0: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesi dünya basınında geniş yer buldu. Karar Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın zaferi olarak yorumlandı.
1: Suriye'de terör örgütü YPG sözde özerk yönetimini ve tüm askeri kanadını feshettiğini, Suriye ordusuna entegre olduğunu duyurdu. Şam yönetimiyle varılan mutabakat uyarınca terör örgütü tüm bağımsız askeri varlığına son verdi. Bölgedeki petrol sahaları, havaalanları ve sınır kapıları tek tek Suriye merkezi hükümetinin kontrolüne geçmeye başladı. Dünya basını gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünde yeni bir dönem olarak manşetlerine taşıdı.
2: Min ecel müstakmel amin liatfal Suriye.
1: Katar merkezli El Cezire, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamayla terör örgütünün bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verdiğini duyurdu. Haberde YPG'nin Suriye ordusuyla birleşme sürecini tamamladığı ve artık bağımsız bir silahlı yapı olarak faaliyet göstermeyeceğinin ilan edildiği belirtildi. Fransız yayın kuruluşu France 24 ise YPG'nin feshedilmesini doğrudan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara için büyük bir zafer olarak değerlendirdi. Haberde bu durumun Şam açısından yalnızca askeri bir başarı değil, ülkenin egemenlik alanının yeniden genişletilmesi bakımından da kritik bir kazanım anlamına geldiği vurgulandı.
0: İstanbul Şişli Nişantaşı'nda bir ağaç Taksim'in üzerine devrildi. O görüntülere bakalım şimdi değerli izleyenler. Evet, gördüğünüz görüntüler İstanbul'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Nişantaşı'nda ağaç taksinin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralarının olmadığı olayda yol trafiğe kapandı. Ekipler ağacı kaldırmak için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yaşı büyük olan bir ağacın devrilmesi sonucu Şişli'de ağaç taksinin üzerine devrildi. Şu an itibariyle vatandaşlar iki yolcu ve şoförün durumunun iyi olduğunu arkadaşlarım bana bildiriyorlar. Şu an itibariyle durumlarının iyi olduğu bilgisi de geldi. Görüntüler canlı olarak İstanbul Şişli'den geliyor. Nişantaşı burası. Çok kalabalık bir caddenin olduğunu söylemek mümkün. Yaşı büyük olan bir ağacın devrilmesi sonucunda taksinin üzerine devrildi. Şu an itibariyle hem yolcu hem şoför hem de iki kişinin de iyi olduğu ifade ediliyor. Şoförün durumu iyi, taksideki yolcunun durumunun da iyi olduğunu ifade edelim. Ağacın kaldırma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor ve yol trafiğe açılacak. Birazdan canlı görüntüleri de sizlerle paylaşmış olduk. Halk sağlığını hiçe sayan fırsatçılara Antalya'da darbe vuruldu. Kepez'deki gıda deposu baskınında son kullanım tarihi geçmiş onlarca kilo et ve sahte etiketli ürünler ele geçirildi.
3: Bunun muhtemelen tarihi geçmiş.
1: Kapı açıldı, ekipler neye uğradığını şaşırdı. Son kullanma tarihi geçen ve bulunmayan ürünler tek tek toplatıldı.
4: Ne işe var? Ama bunda yok mesela, etiket yok bunlar. Bunlar da etiket olması lazım.
5: Tamam abi.
4: Bunları da alacağız.
1: Antalya Kepez'deki bir gıda deposuna zabıta, emniyet ve ilçe tarım ekiplerince ortak bir baskın düzenlendi. Deponun kapısından içeri giren ekipler karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.
4: Bu ne zaman üretildiğini ve ne zaman kadar tüketilebileceğini gösterebiliyor musun?
1: Depoda tarihi geçmiş veya belirsiz 152 kilogram et ve et ürünü el konuldu.
6: Evet.
1: Asma yaprağı etiketli bidonlardan turşu çıkınca sahte etiketli 20 bidon ürüne el konuldu. Sakıncalı ürünler imha edilirken işletme mühürlendi ve 26.360 lira ceza kesildi.
4: Anladım.
1: Yetkililer vatandaşları uyararak şüpheli durumları zabıta veya tarım müdürlüklerine bildirmelerini istedi.
4: Market tarzı çalışmadı.
0: Kahramanmaraş'a gideceğiz. Salçalık biber hasadı başladı orada. Tarlalar kırmızıya bürünürken üreticiler kış sofralarının vazgeçilmezi olacak biberleri toplamak için yoğun mesai harcıyorlar.
1: Kırmızı lezzet tarlada parladı. Kışlık salçalar için mesai başladı.
7: Biber topluyor. Kazmasını vuruyor. Otunu alıyor işte. Çalışıyor.
1: Mutfakların vazgeçilmezi, kış hazırlıklarının gözdesi salçalı kapya biberde hasat sezonu açıldı. Kahramanmaraş'ın bereketli topraklarında yetişen biberler için üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla ter döküyor.
8: Hasat her ne kadar da yağışlardan kaynaklı biraz gecikmiş olsa da ürünümüzün kalitesi, lezzeti, aroması son derece kaliteli.
1: Özenle toplanan taze biberler çuvallara doldurularak satışa sunuluyor. Tarladaki kilo fiyatı ise 25 ila 30 lira arasında değişiyor.
9: Dışarıdan gelen ürünleri ucuz uygun diye almaya çalışıyorlar ama o gelen ürünlerin içerisinde hem kalitesi düşük hem bizim biberlerimiz gibi 6 kilodan 1 kilo salça vermiyor. 10 kilodan mesela 1 kilo salça çıkarıyorlar. Kaliteli mal yesinler, ürün yesinler, fiyatına kanmasınlar, yani ucuz diye almasınlar.
0: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yangın çıktı. O görüntüleri paylaşacağız. Sıcak görüntüler bunlar. Kara dumanları görerek başlıyoruz. Şu an itibariyle burası Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini söyleyelim. Görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Edinilen bilgiye göre Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanları şu an itibariyle görüyorsunuz. Siyah dumanlar fabrikadan yükseliyor. Ciddi bir yangın olduğunu ifade edebilirim. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri oraya yönlendirilmiş durumda. Kısa sürede adrese ulaştı ekipler. Fabrikada çıkan yangını söndürmek için şu an itibariyle yoğun bir mücadele var. Görüntüler Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nden canlı olarak ekranlara geliyor. Ciddi bir yangın, büyük bir yangın. Umarız içeride kişiler tahliye edilmiş olsun. Tek dileğimiz bu. Şu an itibariyle görüntülerin canlı olarak ekranlara geldiğini görüyorsunuz. Yoğun dumanlar var. Burası Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrika. Elazığ'da bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş durumda. Büyük bir mücadele var orada o yangının söndürülmesiyle ilgili. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada neden çıktığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Fabrikadan yükselen yoğun duman şu an itibariyle birçok noktadan da görülebiliyor. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibinin yönlendirildiği bilgisi var. Kısa sürede itfaiye ekipleri adrese ulaşmış durumdalar. Oraya müdahale ediyorlar bir taraftan. Şu an itibariyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Onu da ifade etmiş olalım. İlerleyen dakikalarda yeniden bakacağız bu yangına. Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı YKS Türkiye birincileri için ödül töreni düzenledi. Tam puan alan 3 öğrenciye TOK hediye edildi.
5: Başarıları ödüllendiriyoruz.
1: YKS'de Türkiye birincisi oldular. Bu başarıları yerli ve milli otomobil TOK'la ödüllendirildi. Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı YKS Türkiye birincileri için tören düzenledi. Tam puan alan 3 öğrenciye TOK hediye edildi.
6: Başarı kıymetli ama bu başarının vicdanla, merhametle taçlanması daha kıymetli. Vicdanla, merhametle taçlanmayan bir başarı Allah muhafaza sizleri zalimliğe kadar götürür.
1: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü devlet okullarının başarısına dikkat çekti.
10: 13 birincinin 10'u İstanbul'da. Biz hem resmi okulların hem de özel okulların müdürüyüz. Hepsi bize bağlı. Hiçbiri arasında ayrım yok. Ama bu 10 okulunda 10'u devlet okulu.
1: Törene Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.
11: Sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu okullarda bir insan fabrikasıdır adeta.
1: Ödül töreninde 3 öğrenciye TOK otomobillerinin anahtarları teslim edildi.
0: Yarışanlar da coşanlar da çocuk. Kimi 7 yaşında, kimi 30 yıl öncesinin çocuğu. Osmaniye'de Amanoslar'ın incisi 1650 rakımlı Zorkun Yaylası on binlerce vatandaşı 30 yıllık bir çocukluk hikayesinde buluşturdu.
12: Düdük çaldı. Haydi prensesler. Bir alkış alabilir miyiz anne babalardan?
13: Biz hepinizi tutuyoruz. Kim birinci olacak?
1: Dijital dünyayı unuttular. 1650 rakımlı zirvede 30 yıllık masalı yeniden yaşadılar.
14: Yarışmalar çok güzeldi. Yumurta taşıma, koşu, çuval yarışması veya şarkı söyleme gibi yarışmalara katıldım.
1: Görüntüler Osmaniye'den. Amanosların 1650 rakımlı Zorkun Yaylası, geleneksel oyunlar, gösteriler ve konserlerle dolup taşan şenlikte binlerce çocukla 30 yıl öncesinin çocuklarını buluşturdu.
15: İnternet ve telefonlardan bu oyundan hiçbirini bilinmiyor ve şu an burada çocuk şenliğinde bu yarışmalar olduğu için çok mutluyuz.
1: Tablet ve telefonları bırakan çocuklar çuval yarışı, yumurta taşıma ve kiriştek gibi geleneksel oyunlarla yarıştı.
16: Takdir ediyorlar. Fotoğrafta yüzü deneceğiz.
17: İl başkanımızla birlikte bir
18: çocuklarımıza bu yıl 30.sunu düzenlediğimiz böyle çocuk şenliğiyle buluşturduk. Tabii haftalardır çok güzel etkinlikler yapılıyor, müsabakalar yapılıyor. Çocuklarımız yani yarışmanın tadını çıkarıyor.
1: Finalde sahneye çıkan Elif Buse Doğan en sevilen türkülerini on binlerce Osmaniyeli ile tek bir ağızdan seslendirdi. Sanatçının çocuklarla yaptığı düetler büyük alkış topladı.
19: Çocukları çok seviyorum. Böyle etkinliklerde de daha özenli ve güzel hazırlanıyoruz.
20: TGRT FM Haber.
21: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 19-31, İzmir 24-35, Bursa 19-28, Konya 20-32, Afyon 16-31, Denizli 21-36, Antalya 26-32, Adana 26-36, Zonguldak 22-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-27, Kayseri 17-31, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-35, Diyarbakır 23-36 ve Şanlıurfa 24-38 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 16 dakika geçiyor ve bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Ne kadar altı söyledim değil mi efendim? Cümlenin müzikalitesi bozuldu ama başka türlü ifade edemezdik. Yani bir cümle içerisinde bu kadar altı kullanmak hakikaten cümletin müzikalitesini bozuyor. Yani saatlerimiz 16'yı 16 dakika geçiyor. 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas efendim. Sizlere TGRT FM radyonun merkez stüdyolarından İstanbul'dan sesleniyorum ve İbrahim Macit var şu anda ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlanıyor. Bu kutlamalar Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşiyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan orada. Aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli de bu kutlamalarda yerini aldılar. Ciddi bir kalabalık var, halk var. Belki Ahlat'ın yani iki katı bir kalabalık Ahlat'ta oluştu. Çok önemli bu. Efendim öbür tarafta Türkiye eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un şüpheli vefatını konuşuyor Deniz Olgun'un efendim yeğeni benim amcamı katlettiler, öldürdüler diyor. Beyanları var, kendisi de konuşuyor medyada. Enteresan bir olayla karşı karşıyayız. Öbür tarafta tabii Alihan Kuriş bir insanı öldürmek veya katletmekle ilgili hakkında farklı bir soruşturma da var. Soruşturma derinleşiyor. Öbür tarafta eski İçişleri Bakanı Naim Şahin'e tahsis edilen iki araç da geri alındı. Yani bunların sözleşmeleri feshedildi. Bu arada Baba Hasan İmamoğlu 1 milyon avronun nereden geldiğini, nasıl olduğunu anlatamadı. Yani bizde her zaman para bulunur bu kadar paracık, yani ben bilmiyorum işte burada bizim paramız dedi falan. Tarif edemedi, tarifini de bilemedi. Böyle enteresan bir şeyle efendim karşı karşıyayız. Böyle bir gündemimiz var sevgili dinleyiciler ama dünya bir şeyi konuşuyor. SDK içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yani SDK tabii silahları bıraktı ama bir kısmını bir şekilde 50 bin kişiye, bir orduya yetecek bir silah da farklı yerlerde sınırlarımızda gizlendi diyor. Bunu bir yetkili söylüyor, SDG yetkilisi. Bunlar da takipte sevgili dinleyiciler ama dünya SDG'nin Suriye'de silah bırakışını konuşuyor. Onu da sizlerle paylaşalım ve telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Dün böyle bir gündemi sizlere paylaştıktan sonra gündem bir anda eğitime, gençliğe, çocuklarımıza geldi. Ama bu doğal bir şey, tabii bir şey. Çünkü hakikaten bizim gündem diye bazen tartıştıklarımız, konuştuklarımız aslında vatandaşın asıl gündemi olmadığını, vatandaşın çok farklı gündemlerinin olabileceğini de ortaya koydu efendim. Onu gördük değil mi? Yani durup dururken vatandaş gençliğimize, eğitime, okula, mektebe, hocaya, talebeye işi evirdi, program evrildi. Biz öyle gittik. Ben de memnun olurum tabii. Vatandaşın gündemi nedir diye insanlar hakikaten merak ediyor. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 ve geliyor ilk dinleyicimiz. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
2: Hayırlı günler diliyorum efendim. Hayırlı çarşambalarımız olsun efendim.
1: Evet, hayırlı günler olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
2: İstanbul'dan Yalçın efendim. Trafikten.
1: Ha, Yalçın. trafikten. Yani sanki Yalçın Bey sürekli trafikte. Onun için yolunuz açık olsun efendim. Kolaylıklar diliyorum size.
2: Abi bizi dinleyen, TGRT ailesini dinleyen tüm kardeşlerimizin ve dinlemek için aday olanların da yolları açık olsun diyorum.
1: Amin amin, sırada bekleyenler, evet.
2: Yani tabii canım, yani bu içinde demek ki aday adayları da vardır yani demektir.
1: Olmaz
2: yani.
1: Olmaz olur mu efendim? Tabii adaylar aday adayları vardır tabii.
2: Yani her kurumda olduğu gibi TGRT dinlemek için bir de aday olmak lazım.
1: Sizi dinlemek... Değil mi?
2: İnsana bir feraset, bir ciddiyet efendim, bir konuşma tarzı getiriyor. Allah size razı
1: olsun. Sizden de Biblemizden çok şey öğreniyoruz. Hakikaten paylaştıkça bilgi, doğru bilgiyi de paylaştıkça çoğalıyor. Yalçın Bey, bugün bize ne anlatacaksınız efendim?
2: Abi şimdi bu 1 milyon dolardan da bahsedeyim ben size de. Şimdi
1: Baba Hasan bizim burada böyle paralar bulunur diyor. Yani nereden geldi, kim götürdü falan, evet.
2: Abi şimdi bir tabir vardır hani. Ekmek var, soğan var diyor. Hasan niye öldü biliyor musun? Hani bir şey var yani.
1: Ha.
2: Eski bir kelime bu gerçi de hani herkes de şey yapabilir. Hani katılım yapabilir buna. Yani hakikaten yani Hasan niye öldü diye bir tabir var yani.
1: Evet.
2: O Hasan'ın neden öldüğü değil de ne kadar ne kadardan öldü, ne kadar yediğine bağlı herhalde. Fazla yemekten öldü galiba bu seferki Hasan. 1 milyon dolar. 1 milyon dolar hocam. Yani 1 milyar mı? 1 milyon mu? Yani artık telaffuzlarda...
1: 1 milyon avro efendim. Yani...
2: Avro mu efendim?
1: Ha, avro efendim bu.
2: Fazla değilmiş, tamam. Pardon. Özür dilerim.
1: Hayır, düzeltirim. Yanlış bilgi olmasın. Abi, o mevzu. Evet.
2: Kayıtlara giriyor tabii bunlar. Doğru tabii,
1: kayıtlara giriyor efendim. Baba Hasan İmamoğlu elden verdiği 1 milyon avronun kaynağını izah edemedi. Yalnız avukatı soru hazırlıksız geldi. Usule aykırı dedi. Savcılık suç duyurusunda bulundu efendim.
2: Soru sormanız aykırı diyor değil mi efendim?
1: Tabii yani böyle sorular sormayın diyor. Yani ya da daha önce haber verseydiniz efendim, bu soruyu soracağız. Cevabı hazırlayıp öyle şey yapayım, cevaplasaydık. Bak bir anda soru soruyorsunuz. Apıştık kaldık efendim yani.
2: Anlıyorum. Yani şimdi sorular da tabii soru listesini karşı taraftan istemekte fayda var. Doğru söylüyorsun. Şimdi...
1: Ya ne diyoruz ya? Cevapları da isteyelim abi, ÖSYM'den gelsin cevaplar.
2: Abi ya... bazı sorular şeydi yani müşterek soru oluyor, bazı şey oluyor yani cevapsız da olabiliyor. Olur. ÖSS kaldırıyor yani, diyor ki bunu sorduğuma pişman oldum diye bunu kaldırıyorum diyor yani.
1: Yani sonra... evet, bir de öğrenciler hani sınavdan çıkarken diyorlar ki evet, beklediğim yerden gelmedi ya da tam istediğim sorulardı falan diyenler çıkıyorlar ki onlar gibi yani.
2: Abi şimdi bir kalın kitap vermişler bizim arkadaşa. Kitap yani bayağı bir kalın yani 900 sayfalık falan bir kitap, arkalarını çevirdiğin zaman 1800 sayfaya tekabül ediyor yani yaprak olarak 900 sayfa.
1: Yaprak olarak, evet, bravo.
2: Yaprak. Şimdi bu yaprak tabii çocuğunla bir ay sonra sınav olacak.
1: Ya.
2: Bir ay sonra sınav olacak. Sınava gidiyor, katılıyor sınava. Ya diyor, çalışmadığım bölümden diyor, çalışamadığım bölümden sordu diyor. Yani şimdi son sayfalardan sormuş. Ya. Şimdi bu şey de Hasan abinin şeyi de böyle oluyor demek ki. Balık bölümünden sorsaydı, tuz bölümünden sorsaydı belki cevaplayabilirdi. Yani değil mi yani? Şimdi asfalta niye toz dökmediniz, şu bu yani bu basit yani parasal olmayan şeyleri sorsaydı daha iyi olurdu yani. Şimdi çalıştığı bölüm çünkü.
1: Ha, böyle doğru. Bu şeyde bir hata var. Peki. Ya Yalçın Bey, kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız.
2: Yani bunlar dört mevsim tekerle geziyorlar galiba. Her şey sorulmuyor. Yani her şey sorulmuyor. Sadece yazlık tekerle gezdikleri için yaz sorularını sormamız gerekiyor. Tatil soruları. Mesela şeyden nasıl kayılır? Efendim Uludağ'dan nasıl kayılır? Efendim şeyden...
1: Bu kış sorusu
2: kayak,
1: tabii.
2: Kayak durumları. Tabii. Efendim. Değil mi, tatil İstanbul Eminönü'nde su basması nasıl oldu falan, onları sormamak lazım.
1: Onları sormamak lazım, konjektürel sorular hazırlamak lazım. Dalaman'da nasıl dalarsınız mesela denize? Tabii.
2: Yani can yelekli sorular soracağız ki adam kurtulsun, anladın mı? Yani can yeleği sırtında adamın zaten. Bu şekilde soracağız ki adamı kurtaralım. Yani 1 milyar doları euroyu siz gemilerle mi götürdünüz yoksa kendiniz mi götürdünüz? Yani böyle bir soru sorulabilirdi mesela yani. Şimdi
1: belki yani, deniz aracı diyorsunuz yani. Bir yat falan vesaire olabilir. Evet.
2: olma ihtimali %90. Bunu zaten tekrar etmiştik daha öncesinde.
1: Tabii.
2: Yani, inşallah bu gemiler de bir an önce limanlarımıza yanaştırılır da bu bir araştırma haline getirilir. Yani bu
1: İnşallah gemiler. Efendim. Bir soruşturulsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Yalçın Bey, iyi günler diliyorum size. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda. Buyursunlar efendim. Alo.
0: Alo, selamun aleyküm Hatta Bey.
1: Bu aleyküm selam Mustafa Bey, hoş geldiniz.
0: Saygılarımı sunuyorum Hatta Bey, nasılsın?
1: Sevgiler, sağ olun. Siz nasılsınız Mustafa Bey?
0: Sağlığına duacım Hatta Bey. Kayseri'den Temiz Aile çocuğu, biliyorum Hatta Bey.
1: Bilmez miyiz Hatta efendim? Evvel Allah.
0: Başka bir tane bir ses bozdağı ustamız ve Zuhal ablamız var. Onlar dedi ki ya konuşuyorsun konuşuyorsun dedi usta dedi. Bize hiç selam söylemiyorsun dedi. Anlatabiliyor musun?
1: Ha, İstanbul'da. Selam söyle abi. Selam söyle tabii ya.
0: Evet bak Hatta Bey. Fikret Bozdağ ustamız ve Zuhal ablamıza selamını söylüyorum Hatta Bey. Hatta Bey bir de dün yani dün arkadaşlarımız çocuklarımızı çok eleştirdiler. Dayanamadım Hatta Bey ya.
1: Heh.
0: Aslında çocuklarımız var ya 6 gibi Hatta Bey. Pırıl pırıl. Anlatabiliyor
1: evet.
0: musun?
1: Evet. Niye?
0: Onların suyuyla geçsek biz onlarla top oynasak, onlarla yaka top oynasak efendim, onlarla voleybol oynasak inanın ki bu çocuklar var ya suya koy bardağı koy, su yerine iç Hatta Bey. Anlatabiliyor muyum?
1: Ya.
0: Yani çok değerli, çok zeki çocuklarımız bak. Orada yani birebir büyük insanlar yani abilerimiz, kardeşlerimiz hep konuştular, çocuklarımızı eleştirdiler. Hayır Hatta Bey, baba ne yaparsa erkek çocuğu örnek olarak onu alır. Anne ne yaparsa kız çocuğu da ona anne olarak örnek alır. Hatta Bey doğru mu?
1: Tabii.
0: Eğitim bizden başlar. Hatta Bey yani okullarda falan öğretmenlerde falan hiç alakası yok. Hatta Bey ben de mesela çocuk yetiştirdim malumum.
1: Evet.
0: Yani erkek çocuğu babasından örnek alır. Kız çocuğu da annesinden Hatta Bey. Hani derler ya annesine bak kızını al. Kenarına bak bezini al falan. Hatta Bey.
1: Evet.
0: Bunları ne çabuk unuttuk Hatta Bey yani.
1: Hmm.
0: Biz yavrularımız bizim gibi 60 yaşı gibi, 40 yaşı gibi, 50 yaşı gibi düşünemez Hatta Bey. Çünkü niye? Onlar küçük, 15 yaşında pırıl pırıl beyinler Hatta Bey. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu çocuklarımıza daha sevgiyle, böyle hoşgörüyle yaklaşırsak, onların hatalarını görmezsek, onları seversek, inan ki bu dünya yeryüzü haktan doyum olmaz Hatta Bey. Saygı ve sevgilerimi
1: çok teşekkür diliyorum. Ederiz Mustafa Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Bakalım telefon attığımızda kim var? Bu arada müsait sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
3: İyi günler efendim.
1: İstanbul İyi günler Harun. Diliyorum. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
3: İstanbul Harun. Nasılsın Abdullah Bey? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim Harun Bey?
3: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
3: Ya Abdullah Bey.
1: Buyurun.
3: Böyle ben de eski böyle bir bakan olsam, milletvekili olsam, böyle bir siyah arabam olsa...
1: Tabii.
3: 2040'a kadar şu anda 26 değil mi? 2026'dayız.
1: Evet.
3: 2040'a kadar böyle o siyah arabayla dolaşsam.
1: Ne olmaz. Güzel olur diyorsun değil mi abi?
3: Evet evet. Olmaz mı ya güzel?
1: Ya Allah dinden imandan etmesin abi.
3: Aynen. Vallahi bile artı bir de Cenab-ı Allah bak.
1: Heh.
3: Yağ vermiş. Su vermiş değil mi?
1: Evet.
3: Ya helva yapacak yerde niye ateşi çalıyorsun?
1: Yağ var mı demiş değil mi efendim?
3: Evet bak yağ var.
1: Evet.
3: Su var. Un var.
1: Helva yapsana.
3: Allah aşkına.
1: Tabii hiç abi Mahmut Tuncer boşuna mı ya? Bu türküyü söyledi abi?
3: Aynen. Niye o ateşi çalıyorsun kardeşim ya? Bu kadar da olmaz ki de.
1: Tabii. Akıllı olmak lazım. Akıllı insan bu durumlara düşmez abi.
3: Aynen doğru.
1: Yani bir fakirlik, fukaralık çekse de huzurludur abi. Tamam mı?
3: Aynen.
1: Çünkü
3: akıllılık abi.
1: Yapıyor. Yoksa dediğiniz gibi böyle bu suçlar içerisinde belki para kazanırsınız, belki zengin olursunuz ama huzurum kalmadı fani dünyada şarkısı gelir abi.
3: Aynen vallahi doğru söylüyorsun. Ha. Eline diline sağlık. Ne
1: Allah razı olsun ya. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi günler diliyoruz size efendim. Onun için siz böyle çakarlı makarlar araçlar düşlemeyin efendim. Huzur içerisinde akıllılıkla hareket edin. Devam edin hayatınızı efendim. Buyurun. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba Müberra Hanım, sizi dinliyoruz. Yoksunuz efendim bu aralar.
4: Vallahi yok değilim de ben dün sizi düşüremedim.
1: Aa.
4: Evet, ondan sonra Ataullah Bey, şimdi Kayseri'den Mustafa Bey'in dediğine ben de katılıyorum.
1: Heh.
4: Ya eğitim programında öğretmenlerin hiç mi suçu yok? Ondan sonra yani hep öğrenciler eleştiriliyor, gaziler eleştiriliyor. Ya şimdi gazilerin düştüğü duruma, gazileri eleştiren insanlar aynı duruma düşseler acaba onların düşündüğü gibi düşünürler mi?
1: Gazilerimizi kimse eleştirmiyor. Bilakis başımızın üstüdür diye devletimizden her kademede birçok hakla korunuyor. İkinci bir
4: ben
1: husus Mustafa Bey, evet. İkinci bir husus Mustafa Bey de öğretmenlerden ziyade dedi ki erkek çocuğu babasına
4: aynen
1: bakar.
4: Evet, evet.
1: Ha, baba
4: evet
1: çok önemli dedi. Anne de çok önemli. Önce terbiyeyi bir evde verelim. Nasıl dedi? Evet. Biliyor musunuz? İyi örnek olarak dedi.
4: Evet. Ya şimdi
1: saç saça baş başa kavga ederseniz, birbirinize hakaret ederseniz ne olur? O çocuk gider haylaz olur efendim. Maazallah.
4: Evet, şimdi Ataullah Bey neymiş, karma eğitimden kaynaklanıyor. Sokaklar, çarşı, pazar çocuk dolu, kadın dolu, insan dolu. Çocuklar gezmeyecek mi sokaklarda Ataullah Bey?
1: Tabii gezecekler. Hatta ses duymuyoruz. Bu son evet 5-10 senedir çocuk sesleri çok azaldı Müberra Hanım.
4: İşte niye? Çocukları oturtuyorlar bilgisayarın başlarına. Onun için azalıyor.
1: Bak, ya da şimdi evlenmiyorlar ya da bir çocukları var.
4: Evet, bir çocukları var. Benim İstanbul'daki evde ufak bir park yaptılar çocuklara.
1: Heh.
4: Güzel hava olduğu zaman çocuklar orada işte 1 yaşında, işte 5 yaşının üstünde, 6-7 yaşında çocuklar orada top oynuyorlar. Kaydırak var, kaydırağa biniyorlar. Belirli zaman geçiriyorlar orada.
1: Tabii. Yani ses de geliyor, insan mutlu oluyor. Aa, evet. Geleceğimiz çocuklarımız oynuyorlar, varlar etrafta falan diye. Evet.
4: Evet, yani bu çocukları bu kadar etmemek lazım yani, çocuktur bunlar.
1: Tabii.
4: Ataullah Bey.
1: Evet.
4: Ya gıda ürünleri tespit edildi Antalya'nın Kepez ilçesinde Ataullah Bey. Hı. Ya bunlar ne kadar kötü insanlar.
1: Sağlığımızla ya oynamaya devam ediyorlar değil mi efendim?
4: Evet, devam ediyorlar. Bu
1: bir şekercileri mekercileri de şimdi ifadeye çağırdılar. Yani sağlığımızla oynamayın kardeşim. Nişasta yani mişasta değil mi efendim? Nişasta evet, şeker diye bize dayatmışlar efendim.
4: Evet, bu Alihan Kuruş da az değilmiş ha Ataullah Bey.
1: Evet.
4: Vallahi Hasan İmamoğlu, acaba ona sardalya balığından sarma nasıl olur diye onu mu sorsaylardı?
1: Ya avukat dendi. Efendim, bu soruyu kabul etmiyoruz. Bilmediğimiz yerden geldi. Böyle soru mu olur efendim yani? Ya.
4: Öyle söylediler. Evet, ben haberleri dinliyorum.
1: Ya çok ama müthiş bir tiyatro var biliyor musunuz? Hakikaten. Evet, İbreti alemlik diye dinlemek lazım.
4: Yani ücretsiz verseler de seyretmeye gitsek.
1: Vallahi ya, değil mi?
4: Evet.
1: Haldun Dorman'da evet, oynasın işte, oraya gidelim bir şey yapalım ya, o bu şeyi. Vallahi diyalogları çok müthiş olur.
4: Evet, çok güzel olur. Birkaç tane de bayan sanatçı. Çok güzel olur Ataullah Bey.
1: Evet. Erkek erkeğe olmaz tabii. Bayanlar da olacak ki hani, yani hanımların da nasıl algıladığı çok önemli efendim.
4: Evet, evet.
1: Yani yalnız onları böyle jetlere bindirip o hanımları falan böyle dünyayı gezdirmek lazım.
4: Evet.
1: Öyle bir sahne olması lazım, evet.
4: Evet, öyle bir sahne.
1: Hani o jetgiller vardı ya, jetgiller efendim, evet.
4: Evet, evet, ya evet.
1: Peki efendim.
4: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Oldu, teşekkür
1: sağ
4: ederim.
1: Sağ olun Müberra Hanım, iyi günler diliyorum efendim. Efendim, telefonlarımız 0212-454-5646. Buyursunlar efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Ataullah Bey, kolay gelsin.
1: Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum.
5: Merhaba.
1: Şimdi, günü ve gündemi, manzarayı nasıl görüyorsunuz Cem Bey? Sizin zaviyeden bir bakalım efendim.
5: Şimdi tabii ki abimizin dediği gibi yani İdris Naim Şahin'i bu programda tartışmaya gerek bile yok.
1: Evet.
6: Programın seviyesini düşürmemize gerek yok. Bu konuyla ilgili zaten hukuk gerekeni yapacağına inanıyoruz. Adamın bir dokunulmazlığı da yok. Evet. Hesabını verecek. Şimdi her gün bunu böyle magazinsel bir konu gibi tabii ki tartışalım. Tabii ki olmasın. Biz de İstanbul trafiğinde görüyoruz. Yani çakarlı araç meselesi zaten artık her zaviyede tartışılıyor. Bence bunu Bakanlar Kurulu'nda yetkililerimizle görüşüyordur. Ama Türkiye'nin daha önemli bir konusu var Atollah Bey. Nedir? Sınır güvenliği, etrafımızdaki ülkelerin toprak bütünlüğü. Şimdi siz de biraz önce bahsettiniz. DDG, YPG yani Suriye PKK'sı kendini feshetti Atollah Bey.
1: Evet.
6: Şimdi bu süreci bir geçmişe bakmak lazım. Yani 26 Haziran 2015'te Sayın Cumhurbaşkanı ben Suriye'de bir PKK devleti ya da sınırımızda bir başka devlet kurulmasına asla izin vermem dedi. Evet. Şimdi biz bu programda hep ne konuşuyoruz? Diyoruz ki güçlü lider, güçlü devlet diyoruz. 2015'te temelleri atılmış, 2015'ten beri hiç taviz verilmeden oradaki siyasal politikalarımız sabırla ilmek ilmek işlendi ve bugüne geldik çok şükür Atatürk Bey. Yani inşallah terörsüz Türkiye'den sonra terörsüz Suriye'de diyeceğiz. Evet. Şimdi bunlar yaşanıyor. Biz onu bıraktık. Dönüyoruz magazin, işte çakallar, işte futbol, işte şu bu, ya tamam ama bu ülkenin bence daha önemli konuları var. Tabii ki ekonomiyi konuşalım, ekonomiyi tartışalım ama bunu bir tek biz tartışmıyoruz ki. Amerika da tartışıyor, bugün Avrupa da tartışıyor Atatürk Bey.
1: Tabii.
6: Bakın bizim kanallarımızın hiçbirinde yok, yabancı kanallara bir bakın. Yunanistan'da şimdi kış geliyor, Almanya, Portekiz, Bulgaristan. Bunlar gazı nereden bulacak? Nereden ithal edecekler? Putin avuçlarını ovuşturuyor şimdiden. Biz de Türk akımı diyoruz, Kerkük petrolleri diyoruz, Azerbaycan gazı diyoruz, Nahçıvan'daki Zengazur koridoru diyoruz. Yani bu ülkenin devleti, yetkilileri, seçilmiş cumhurbaşkanı bu işlerle ilgili kafa yoruyor birileri Atatürk Bey. Yani bunları konuşmak varken, bunları yorumlamak varken şimdi bir de şu şey meselesi var. Bu YPG, daha doğrusu SDG meselesi. Bir emekli albay çıktı Orkun Öneller diye. Aman Allah'ım. Yani herkes o kadar çok magazinelde oldu ki bu arkadaş. Twitter'da da yazıyor, sosyal medyada da yazıyor. Şimdi gidiyor Tınaztepe'den, Afyon'dan bir poz veriyor, gidiyor oraya. Ya çok değil ya. Adamın biraz önce sizin programınız başladığında dinlerken baktım. Ya sosyal medyasında SDG'ye övgüler düzmüş emekli bir albaydan bahsediyoruz Atatürk Bey. Şimdi de dönüyor diyor ki ya diyor Apo ile pazarlık mı edeceksiniz ya diyor. Ya şaka mısınız ya? Yani sizin daha yazdığınız sosyal medya mesajı yerinde duruyor. Daha sıcak o soğumamış yani.
1: Kim o hani emekli albay ya?
6: Ya bu şeyli İYİ Partili galiba ya da Zafer Partili bilmiyorum. hakaretten
1: hem nalına hem mıhına yapıyor albayım.
6: Yani şimdi
1: hem nalına vuruyor hem mıhına vuruyor adam.
6: Yani biz gece yatağımızda rahat yatarken sınırlarımızı bu albayımız koruyor derken ya adam SDG'ye medyeler düzmüş. Türker Ertürk. Ya geçen hafta da konuştuk burada Atatürk Bey. Miraç Altın, Miraç neydi adamın adı, terörist. Ha. Ya Suriye'deki adam. Ya onunla boy boy post fotoğrafları var bu adamların ya. Ya siz nasıl amirallik yaptınız? Nasıl askerlik yaptınız ya? Biri bizi...
1: Miraç biliyorsunuz etti. Güneydoğu'da katliam yaptı parkta. Bir sürü insan hayatını kaybetti.
6: Kesinlikle Atatürk Bey. Yani bugün Hatay'da, Samandağ'ında insanları siyasal alevicilik yaparak terörize etmiş bir vatandaştır.
1: Tabii,
6: yani
1: tabii,
6: şimdi burada örgüt isimlerini falan anıp
1: mezhepçi onları... Mezhepçi bir terörist o.
6: Evet, mezhepçi bir teröristtir. Yani siz bu adamlarla gidip boy boy poz vereceksiniz. Bu ülkenin şanlı şerefli devleti size o şanlı şerefli üniformayı verecek. Siz de gidip şimdi sosyal medyadan sadece Erdoğan düşmanlığı, hükümet düşmanlığına, hatta bir adım daha ileri götürüp devlet düşmanlığına evireceksiniz. Ondan sonra sosyal medyada bu adamların sevdiği, ya sizin bu dediklerinizi Amerika'nın o bölgedeki temsilcisi yapmıyor ya bu açıklamaları artık Atatürk Bey. Barak bilmem ne var ya işte o adam. Yani evet. Tom Barak mıydı neydi? Ya, o adam yapmıyor bu açıklamaları ya. Yani dolayısıyla bilmiyorum hani ülkemizin gündemi doğru yoğun ama biz Ebru Yaşar'ın Diyarbakır'dan Bodrum'a getirdiği karpuz meselesini tartışıyoruz ya sosyal medyada.
1: Karpuz yani... önemli, Diyarbakır karpuzu. Evet Cem Bey kesinlikle yani, katılıyorum.
6: aklımızı mı kaybettik ya? Ruhumuzu mu kaybettik? Ne yaptık? Ne ettik? Biraz ciddiyet lütfen ya. Hadi genç nesili, genç kuşağı eleştiriyoruz. Doğru, o çocuklar görmediler. 20 yıldır, 23 yıldır AK Parti iktidarındalar. Direksiyonda güvenilir bir kaptan var. Ülke bir şekilde gidiyor eleştirsek de. Ama bir bakıyorum, ya bugün Şaban Sevinç'e bakıyorum. AK Partili itler diye. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani o açıklamanın ya da o görüntünün şeyi. Ya diyebilirsiniz ki ya bir hanımefendi.
7: Çıldırmışlar.
6: Denizde çekmek falan çok hoş değil ama ya... Resmen jetonlu şeye döndünüz, müzikçalar kutularına döndünüz yani. Ecnebilerin var ya kafelerinde, restoranlarında. Tabii, tabii. Ne atılırsa onu söylüyorsunuz yani. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Dozuk, hani dozu kaçırın tamam ama bu kadar da kaçırmayın yani, hakaret etmeyin. Yani rica ediyoruz, siyaset yapın, yapmayın demiyoruz. Ama Atollah Bey, yani bu ülkenin âli menfaatlerine engel olacak. Yani bugün bir İngiliz büyükelçisinin, bir Yunan büyükelçisinin söyleyeceği sözleri sosyal medyada ya da gazeteci kimliğinizle söylemek gerçekten hoş olmuyor bir vatandaş olarak. Eleştiriyorum şahsen.
7: Özellikle emekli askerleri dillendirdin. O da çok manidar.
6: Atullah Bey.
7: Niye bu terör örgütünün 40 sene bitmediğini de anladınız mı efendim Cem Bey? Siz anlamışsınızdır.
6: Kesinlikle anladım. Şunu söylüyorum. Ben orada yanında madalya taşıyan bir arkadaş var. Bu gazileri organize ediyor Ankara'daki olayları.
7: Tabii.
6: Arkadaşa bir baktım. Arkadaşın zaten şeyle, Tunç Soyer'le yanak yana fotoğrafı var. Zannediyorum kendisinin CHP teşkilatı, İzmir teşkilatıyla da bir bağı var.
7: Var.
6: Zaten ben o fotoğrafı gördükten sonra meselenin ne kadar provokatif bir mesele olduğunu anladım. Dedim ki gerek yok. Millet de oraya gidip bu işlere alet olmasın. Bu işin yeri yurdu bellidir, dernekleri bellidir. Gideceksiniz bu vatandaş da o madalyayı askerdeyken kendini vurmuş kazara, öyle ifade ediyor. Oradan da malulen emekli olmuş. Gazilik unvanı var mıdır yok mudur tartışılır. Sadece askerde böyle bir münferit olay yaşamış. Bunun üzerine de sanki Şırnak'ta Allah korusun ya da başka bir yerde gazi olmuş gibi pozlara girip siyaset yapmaya çalışıyorlar. Varsa gücünüz, varsa yüreğiniz, girin bir siyasi partiye, yapın orada siyasetinizi yani. Buna engel yok ki ülkede. Böyle bir anayasal engeliniz yok. Kolay gelsin Atatürk.
7: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
8: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz.
7: Buyurun efendim.
9: Hadi.
7: Buyurun efendim.
9: Selamünaleyküm Atatürk
7: Bey. Aleyküm selam efendim. Sesiniz niye böyle derinden geliyor?
9: Geliyor. Çok dertliyim, belki ondandır.
7: Ya Allah dert verdiyse derman da yaratmıştır evelallah. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
9: Yok, hoparlörden konuşuyorum. Çok şükür bundan iyisi cennette dedim. Atıl abi, istediğimizi yiyoruz, istediğimizi içiyoruz.
7: Elhamdülillah, evet.
9: En azından kafamıza mermi yağmıyor ülkemizde. Her dediğimizde biz bundan iyisi cennette Atıl abi.
7: Evet.
10: Alo.
7: Buyurunuz efendim. Çok net duyuyorum şimdi sizi.
9: Bundan iyisi cennette Atullah Bey. İstediğimizi yiyip içip geziyoruz.
7: Tabii. Doğru söylüyorsunuz.
9: Çalışana, dürüst çalışana Allah veriyor.
7: Bu günümüze şükürler olsun diyorsunuz. Çok, Anadolu'da çok, insanlarımız öyle derler efendim. Beterin beteri var şükür, derler. Evet.
9: Çok şükür. Sabah kalkıp girecek bir işimiz var. Elimiz ayağımız tutuyor.
7: Evet. Bravo.
9: Şimdi Atullah Bey, ben iki konuya değinmek istiyorum. Birinci konu, devletimiz her şeyi, her yeri, herkesi görür. Vakti zamanını bekler. Bütün tiyatroları izliyordur. Not alır kenara. Vakti zamanı gelince, sırası gelince kafasına vurur. Onu çeker kenara, hesabını sorar.
7: Evet.
9: Bu hem Türkiye'miz için geçerli, hem yurt dışındaki için geçerli. Hatta bir misal verebilirim. Şimdi konuşurken aklıma geldi de. Abdülhamit Han zamanında İngilizler Peygamber Efendimiz için bir tiyatro oynatmak istiyor. Abdülhamit Han hemen devreye giriyor. Elçilikler falan devreye giriyor. Orayı diyor başınıza yıkarım diyor.
7: Evet.
9: Yani devletimiz oradaki tiyatroyu izliyorsa Türkiye'deki oynanan tiyatroları haydi haydi rahat rahat kaydediyordur.
7: Ya.
9: Oynuyorlar tiyatrolar. Hepsi bir tiyatro izliyor. Biri diyor ki abi diyor sen diyor emin misin diyor. Bana diyor para verdin mi? Adam diyor ki verdim. Hı. Ya verdim diyor. Şahitim de var. Hatta param da yoktu diyor. Senet verdim diyor. Param da yoktu diyor. Ev verdim diyor. Tapuyu da diyor babanın üstüne yaptım diyor.
7: Yapma etme abi ya. Bak ya, yalan söylüyorsun abi, falan.
9: Öbür Şimdi diyor ki altınlar diyor işte gelmiş diyor. Benim haberim yok diyor. Ya bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde en zengini benim bildiğim Koç Holding, Sabancı Holding. Sabancı'nın kızı evlense bugün, Koç Holding'in kızı evlense, ikisini bir, yani bir taraf Sabancı olsa bir taraf Koç olsa toplasan 200 kilo altın takılmaz herhalde.
1: Yok, mümkün değil.
9: Mümkün değil. Adam diyor ki
1: bari doğuda 10 tane aşiret bir araya gelse ağalar, gene böyle bir takı olmaz.
9: İşte

0: Çiğnemedim, estağfurullah abi. Estağfurullah.
1: Anladım efendim. Evet.
0: Sohbetinizden zevk aldığım için arıyorum zaten.
1: Gayet öyle. Biz de sohbet olsun diye tabii.
0: Ben de, benim de param yok. Ben de sizin gibi yaşamaya çalışıyorum. Gidiyorum, kredi çekiyorum, faiz alıyorum, arabama değiştiriyorum.
1: Olmaz abi, bu sen benim gibi yaşayamazsın. Taşıma i̇şte, suyla hatta, değirmen hatta dönmez olmak, abi öyle kredi mi?
0: Hatta olmak için 60 senesini vermiş o. Taşların değirmen daha artmadı.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben de sizin gibi yaşamaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Kim bilir ne zorluklardan geçtirirsiniz o imkanları sahip olabilmek için.
1: Tabii.
0: Bende yok, sende var. Veya babanızdan kaldı. Ben de sizin gibi yaşamaya çalışıyorum. Birinci sebebi bu, yüksek faizlerin sebebi. İkinci sebebi de ben 7 yıldır bir İsveç firmasında çalışıyorum. Orada artık Türkçe'yi çok iyi konuşan arkadaşlarımız, dostlarımız var, abilerimiz var. Hı. Sohbet ediyoruz. Bizim diyor, ülkemizde diyor, bir çocuk doğduğu zaman diyor, ilkokula başladığı zaman diyor, ortaokula başladığı zaman diyor, adamın, çocuğun geçim derdi olmaz diyor. Ben ne geliştirebilirim, bu ülkeye ne kadar faydam olabilirim derdinde.
1: Ya.
0: Çocuk büyüyor. Belli bir noktaya geldikten sonra okulunu rahat bir şekilde devlet tarafından okutulduktan sonra diyor çocuğun diyor birinci ilk önce diyor ailesi, bu çocuk neye yatkın? İşte bilgisayara yatkın. Hemen diyor aile büyükleri toplanır. Aile büyükleri toplanmıyorsa devlet arkasında çocuğun önünü açarlar. Kimse gidip de faizden para alıp da araba almaz diyor. Faizden diyor borç alıp da diyor iş kurmaz diyor. Etrafındaki çevresindeki büyükler diyor yardımcı olur. Bu konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Bugün bizim büyüklerimiz, kendi ailemde de var. Bir tezgah kurmaya kalksam, ben bir iş kurmaya kalksam, beni bankaya göndermese, kimse bankaya gitmese o faizler otomatikman kendiliğinden düşecek. İnsanların güveni birbirine tazelendiği zaman, birbirine destek olduğu zaman, birbirine iş kurarken, evlenirken veya başına bir hal geldiği zaman, hastalıkta falan destek olsalar, imkanları da var, büyüklerimizin de imkanları olanlar da var. Ne olur ortalıktan faiz diye bir şey kalmaz.
1: Evet. Enteresan ben, tespitler bunlar. Evet.
0: Ya benim kendi şahsi gördüğüm insanlar sözüne sadık kalırlarsa, insanlar sözüne sadık kalırlarsa bu ülkede faiz sıfıra düşer ve bu İsveçli arkadaşım bize diyor ki biz diyor bunu diyor 1800'lü yıllarda diyor Osmanlı'dan öğrendik diyor bu sistemi diyor. Onlarda söz namustur diyor.
1: Tabii. Doğru.
0: Biz diyor Osmanlı'dan öğrendik diyor bu edebi, terbiyeyi, bu borç alıp verme.
1: Özellikle sözünde diyor, durmayı, evet.
0: Sözünde durmayı, yedemini diyor biz diyor Osmanlı'dan öğrendik diyor. Biz diyor abime bile diyor borç verirken diyor evden diyor 7 kişi olur diyor senetli imzalı veririz diyor borcu. Hmm. Yarın bir gün kavgaya düşmemek için diyor.
1: Doğru, peki efendim.
0: Bankalardan diyor biz faiz alıp da diyor iş yapmayız diyor.
1: Evet.
0: Peki biz bugün bırakın. Evet. İş yapmayı, tatile gitmek için kredi kartından para çekip tatile gidiyoruz. Geliyoruz ondan sonra 11 ay onu ödüyoruz.
1: Evet, ya kimin parasını harcıyorsunuz? Yanlış. Evet.
0: Efendim?
1: Kimin parasını harcıyorsunuz değil mi? Sizin
0: ya
1: değil ki
0: işte
1: o para.
0: Tatlı tatlı yemenin ekşi tadı vardır derler.
1: Evet.
0: Benim kendi ana fikrim insanlar özüne dönsün, verdikleri sözleri tutsunlar.
1: Evet.
0: Vallahi de billahi de ya bu ülke yaşanılacak bir ülke.
1: Doğru söylüyorsunuz. Ülkemiz çok güzel. İnsanlarımız sıcak kanlı, misafirperver. Evet. Efendim, doğru söylüyorsunuz.
0: Her şehrinde ayrı ayrı yiyecekleri, içecekleri var. Her şehri birbirinden güzel. Herkes de benim kendi görüşümü anlattım abi.
1: Tabii çok teşekkür ederim. Çok önemli, çok üzgün görüşler, fikirler. Teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli

0: ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Masada Ömer Sasonlu var. Devam ediyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
4: 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo, selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
4: Bu ara en büyük problemimiz, kadim problemimiz, geçmişten bugüne gelen, ben bunu yapıyorum, sen de böyle yapacaksın. Ben böyle düşünüyorum, sen de böyle düşüneceksin. Böyle bir dayatmanın bir problem olduğunu kabul edersek en büyük problemimiz o.
3: Evet.
4: Mesela karma eğitim konuşuluyor, aynı kesim. Efendim işte plaj veyahut da havuzlar kadınlara 3 gün, erkeklere 2 gün şu bu filan bölüştürmüş. Kadın erkek bir arada girmesin. Olmaz. İşte öğretmenler mini etek giysin. Hiç giymesin ya. Çılçık makyajsın ya.
3: No, da olmaz canım, o kadar da değil ya.
4: Hayır yani, hayır söylemeyeyim tabii. Mübalağa ederek söylüyorum da. Yani böyle bir şeyi arzuluyorlar aslında. Sadece öğretmenler mahsus değil, sokakta çılçık makyajsın. Mesela bir berranım şöyle bir şey oldu. Vakit hemen itiraz ediyor. Efendim işte öyle böyle. Öyle böyle değil ya. Hem şikayet ediyor açıklıktan. İnsanlar neredeyse çıplak gezecek diye şikayet ediyor. Ama en ufak da o konuda bir eleştiri geldi vakitte. Onları öten bir mahiyette sözden sarf ediyor. Mesela plaj. Plajcılık diye bir tabir kullanırsak. Bana aittir bu.
3: Plajcılık. Benim adada, büyük adada bir arkadaşım var. Onun öyle bir plajcılık mesleği var. Yazın yapar o işleri.
4: Ha tamam, böyle bir mesleği de var.
3: Ben var var abi.
4: Ekol olarak söylemek isterim. Plajcılık şu belki de.
3: Ha.
4: İnsanların birbirini o haldeyken kıyafet olarak evde görmesinin uygun olmadığı ama plajda uygun olduğu ya da öyle kabul edildiği bir ekol gibi bir şey galiba yani.
3: Bilmiyorum. Plajda... Ben oraya bir defa gittim. Dedim ki denize gireceğim. Ya beni aldı götürdü. Sen dedi burada rahat edersin. Ta aşağı köşelere ya, kimse yok. İşsizce. Lan dedim burada şey balığı olmasın. Ne diyorlar, köpek balığı şu bu falan. Yok yok dedi. Sen burada rahat edersin diye. İki tane taş var, biraz da böyle şey. Ya beni oraya koydu ya.
4: Ya ben, evet.
3: De, sen yani burada rahat insanlar... edersin diyor. Bak şimdi. Peki, abi yani.
4: O sizin denize girdiğiniz yerde. Bilmediğiniz bir yer. Bilmediğin yerde açık denize girilmez yani.
3: Beni soktu oraya abi.
4: Soktu da. Hani belki biliyor ama bilmeden diyelim ki siz tek başınıza, ya deniz burası kalabalık, ben kendime şöyle tenha bir yer arayayım.
3: Ha tenha. Acaba öyle mi demek orada istedi? Yani bana bir mesaj verdi, ben anlayamadım. Sen burada tenha bir yere gir falan diye. Abi ben kimin kızından çirkinim? Ben de böyle bir kendimi bir göstermek istiyorum. Plaja dalmak istiyorum abi. Sen içindeki şeyi ne biliyorsun değil mi abi? Sen beni o buruna kadar götürüyorsun, o taşların içinde falan, böyle tuhaf ya.
4: 74 olimpiyatlarında Amerikalı bir yüzücü vardı. 8 tane madalya almıştı. Mark Spitis. Hatırlamaz çoğu insan.
3: Tabii.
4: Biz de böyle lüzumsuz bilgileri kafamızda tutarız. Aklımıza geldikleri konuşuruz. Yani biz şimdi Mark Spitis mi olacağız da yani böyle orada burada kendimizi göstereceğiz.
3: Fakat yani sonra çok hoşuma gitti ya. Taş da düzdü abi. Oradan çıkıyorum, taş olarak kafayı koyuyorum, güneşleniyorum. Sonra denize giriyorum. Yani aslında çocuk iyi yaptı ama kendimi çok yalnız hissettim abi.
4: Abi yalnızlık Allah'a mahsus.
3: Evet.
4: Elbette yani mutlaka siz de etrafındayız. Olduğu vakitte mesela şöyle bir şey, ya burası Müslüman ülkesi. Bu plajlarda kadın erkek bir arada değil.
3: Rahat edemiyorsunuz abi işte o zaman.
4: Evet.
3: Yani en çok hanımlar tedirgin oluyor. Bak ciddi söylüyorum.
4: Evet. Evet. Ya tabii ki ya. Ya çünkü ya ne olursa olsun göze sınırı yok.
3: Tabii tabii, fıtratında böyle daha rahat edeceği, rahat davranacağı bir yer var. Ve, ama yani oraya da gidiyor işte, ne yapsın?
4: Atallah Bey gözden.
3: Gözden değil şua, mi abi? Şimdi bütün şualar gözler sizin üzerinize abi.
4: O gözden çıkan elektrik isabet ettiği yeri rahatsız eder.
3: Vücudu rahatsız ediyor, bünyeyi rahatsız eder.
4: Yakar. Siz bunun farkında değilsinizdir belki ama rahatsız eder. Bir rahatsızlık hisseder. Lan ne oluyor falan der. Halbuki onlar bakışların getirmiş olduğu elektrik ışınlarının rahatsızlığıdır. Hmm. Çoğu insan bunun farkına varmaz. Yok canım o değildi. Aslında ya, o budur
3: nazar
4: yani.
3: Haktır. Metafizik bir konu ama öyle yani. O rahatsız ediyor.
4: Evet. Evet. Yani böyle olduğu için yani böyle insanların bir arada kadın erkek bir arada oluyorsa o zaman tuvaletlerde ayırmayalım abi. Kadın erkek beraber olsun o zaman.
3: Zaten beraberler abi ya.
4: Yani hayır ben yanlışlıkla bir araç muayene istasyonunda kadınlar tarafına girmişim. Biraz da artık yaşlanıyoruz herhalde. Yani bayağı
3: sen
4: bir
3: sayılmazsın abi, sen sayılmazsın. Bizim Van'da bir hamam var, haftada iki defa hanımlara mahsus, o sokağa giremiyorsun. Sen girsen ya amca karıştırdı herhalde, kimse sana dur demez yani.
4: Demiyorlar.
3: Abi başka birisi girse lan nereye gidiyorsun oğlum, bugün kadınlar günü diye.
4: Sanki yakalanmış gibi, hayır bir tane yakaladık der gibi böyle.
3: Tabii abi.
4: Çünkü ben gibi böyle avanak çok fazla gelmiyor herhalde.
3: Ya.
4: Yakalamışken şunun tadını çıkaralım diyorlar
3: yani
4: sanki
3: ya. Yani kimse seni bir şeye benzetemiyor demek istemiyorum ama yani amca dayı derler ya herhalde.
4: Ya tamam şey ben, ya ben diyorum ya, diyorum artık bir yaşlandık falan filan diyorum.
3: Evet.
4: İnsanlar kabul etmiyor ya.
3: İşte benim o plajcı arkadaş da demek ki kabul etmedi. Beni ta götürdü burunu abi, taşın üstüne, ama sonra taşı çok sevdim ya. Deniz menizden vazgeçtim abi. O taş için bir defa daha gitmek istiyorum.
4: Ya foklar niye taşların üzerine yatıyor?
3: Sen ne diyorsun ya?
4: Ya deniz hayvanı. Deniz yeni bile onlar ya.
3: Ya ben... Ay çok teşekkür ederim Osman Bey. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Eyvallah. Abi mevzu foklara gir. Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum. Alo. Buyurun efendim.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
5: Nide Bordan Yusuf.
3: Yusuf Bey hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk.
3: Buyurun efendim.
5: Bu Milli Eğitim'in şeysinden ben bahsetmek istiyorum.
3: Milli Eğitim ne yaptı gene efendim?
5: Şimdi yaptığı bir şey yok.
3: Ha, Milli Eğitim bir şey
5: anladığını düzene koyacak.
3: Ha.
5: Tek anladığım bir tiple şeydi mesela önlük yaka. Evvela biz öyle giyerdik. Bir önlüğünden bir yakamız vardı.
3: Heh.
5: Bir de elimizde bu çubuk çantamız olurdu. Vay, ondan gider gelirdik o şey okulumuza.
3: Evet.
5: Şimdi okulda öğretmen anladım bana ne verirse ben onu yapardım. Vermediği zaman da babam gelir sorardı. Oğlum sen bugün ne öğrendin? Anlat bakayım bana şu tarihten. Sıfıra var, sıfır elde var, sıfır. Ne? Bazı okuldan kaçardım.
3: Tabii sen canım. Sen haşarı bir öğrenciymişsin ya.
5: Haşarı da hem de nasıl bir şaşarı.
3: Allah Allah.
5: Ya sigaradan anladın. Kaç sefer ben yakalandım öğretmenlere.
3: Kaç yaşındaydın abi? Sigara yaşı erken başlamış sende ya.
5: Ben aslında 5-6.
3: Ne diyorsun ya?
5: İnan diyorum bak.
3: Aman Allah'ım.
5: İnan. 55 sene içtim bıraktım. Şimdi anladın tövbeler olsun.
3: Aman anladın. Geçmiş olsun.
5: Beni duyan öğretmen kendisini intihar etmiş. Ben çok üzüldüm ona.
3: Evet.
5: Yalnız ona ben çok müteşekkir bir insanım ben ona. O öğretmenime.
3: Hmm.
5: Benim cebimde sigarayı aldı. Elinde o billalı bıçaklar vardı. Onun ucunda zendiler vardı. İnce zencir. Onunla beni dövdü. Ben onu her zaman o ellerini öperim ben o öğretmenime.
3: Ya.
5: Her zaman elini öperim. Yalnız ben babama varıp da ben herif misin sen söyleyeceksin. Baba beni öğretmen anladın şöyle yaptı şöyle yaptı. İki tane de o çakardı. Şimdi ne? Ya öğretmen çocuğun kulağını çekti mi babasına koşuyor annesine koşuyor. Baba benim kulağımı çekti öğretmenim beni niye bir şey itti? İyi de bir muhakkak bir haşerliğin vardır. Oğlum senin kulağını bedava çekmez bu öğretmen. Muhakkak senin bir şeyin var. Hastalığın var yani. Onun için sana bu şey yapmış. Demesi yerine haydi eline sopayı alıyor. Doğru anladın öğretmeni dayak atmıyor. O öğretmen bir daha anladın o talebelere bir şey söyleyebilir mi?
3: Ya.
5: Bir şeyler öğretebilir mi? Ya bu öğretmeye kalksa tahtaya kaldırsa, o zaman bizde tahta vardı. Tahtaya kaldırsa iki kelam iyi demez. Çocuk ondan sonra şaşırır. Öğretmen beni acaba bir daha mı şey edecek diye. Babası eğer arka çıkmasın o çocuk şey gibi olur bana, mum gibi olur. Babası arka çıkmayacak. Annesi
3: şımartmayacaksın abi, anladım.
5: Şimdi tabii canım
3: tek ayak üzerinde hiç durdun mu abi tahtada?
5: Anlamazsın.
3: Ya ben biliyorum.
5: İnan diyorum bak, inan bak. O sigaranın yüzünden tek ayakta duydum. Anladığını tokatta yedim. Yedim de yedim yani ben o sigaranın yüzünden.
3: Eyvah.
5: Bilirlerdi öğretmenler, anladın mı? Ben sigara içtim. Ya insan anladın mı? Hep bütün öğretmene talebiye şey etmeyelim. Evet. Talebeleri bir anladın mı? Bir şey olarak da bizim bir şeyimiz vardı. Bir zekası yüksek bir öğretmen vardı. Adamı ayırmışlar. Fakat o şeye, her şeye mahvıydı. Anladırdı işte. Çocuğu bize verirler. Bu çamura anladın mı? Şey vereceğim, ruh vereceğim. Bu çamuru anladınız, sen o eğiteceğin diye. Ha. Öğretmen bu şekilde anladırdı. Öğretmen anladın bunu yapmaya kalksa hemen anası babası koşuyor, anladın mı? Niye benim çocuğumu şunu yap? Yapmaması lazım velilerin.
3: Peki efendim.
5: Velilerin yapmaması lazım.
3: Peki
5: hiç kimse öğretmenle orayı burayı...
3: Saygılı olacaksın, denileni yapacaksın diyeceksin. Ya, anladım efendim.
5: Öğretmen babadan anladığın şeyi ya, 8 saat onun yanındasın sen ya. Öyle şey olur mu? Öğretmene anladın, saygı duymayan bir adam adam değildir.
3: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, çocuklarımıza genel anlamda hepimiz için de bu saygıyı, sevgiyi ve şefkati bilmemiz, öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo.
3: Buyurun efendim.
6: Merhaba Ataullah Bey, bana söz hakkı doğdu.
3: Aa.
6: Ataullah Bey, şimdi Osman amca, ben açıklığı karşıyım. Evet. Ama bu kadar yasak da yatır. Şimdi öğretmenler çocukları dövmeye hakkı yok. Eskiden dayak varmış. Şimdi eğitimde dayak yok ki Ataullah Bey.
3: Evet.
6: Yani dayak atarsan, ha çocuğa bir ceza verirsen, ha ben bunu bir daha yapmam, bana öğretmenim daha bir ceza verir.
3: Evet.
6: Daha sıklaştırır. Ama dil yarası geçmez, el yarası geçer diye bir laf vardır.
3: Vay be.
6: Evet. Şimdi öğretmen çocuğun hatasına göre ceza vermeli. Ne bileyim, sınıfta gülüyor mu? Onu dışarıya çıkarmalı. Ya da işte tek ayak üstünde durdurmalı. Ama dayakla, kulak çekmeyle, dövmeyle bu işler olmaz. Çocuk ne yapar? Daha beter kinlenir. Ama ceza alırsa, ha ben bunu yaptım ki, ben hatalıyım ki öğretmenim de bana bu cezayı verdi diye onu o zaman aklına getirir çocuk. Ataullah Bey.
3: Evet.
6: Bir öğretmen insanın ayağını, benim yeğenimin ayağının sıranın altına sıkıştırmış ya, yeğenimin oğlunun öğretmeni. Topallaya topallaya geldi çocuk. Böyle saçmalık olur mu?
3: Evet. Peki efendim.
6: Ya bir su istemiş, susuzluktan öldüm öğretmenim demiş. Ölürsen öl, geber demiş. Bir öğretmen bunu derse bu çocuk öğretmeni sever mi? Ataullah Bey.
3: Evet efendim. Peki.
6: Öğretmen nerede suçlu?
3: Anladım. Peki efendim.
6: Yani ben öğretmenler çocukları şımartsın, anneler, babalar, veliler şımartsın demiyorum. Ama herkes de hatayı, öğretmenler biraz kendinde arasın. Ataullah.
3: Herkes kendinde arasın diyorsunuz. Peki efendim.
6: Evet.
3: Allah'ım neydi günahım? Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
6: Rica ederim.
3: İyi günler diliyorum efendim. İbrahim Bey, telefonlarımız müsait sanıyorum. Evet, bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
7: Ataullah Bey, Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
3: Bekir Bey sağ olun, sizler nasılsınız? Buyursunlar. Ben
7: iki gün yoktum, dağa gittim. Şehir çok sıcaktı Kayseri.
3: Nereye gitti? Dağa mı gittiniz? Nereye? Yaylaya gittiniz.
7: Bağ
3: evleri tabii. Evet, Kayseri'nin bağ evleri var.
7: Bayağı Erciyes'e çok yakın bir yer var. Çok yüksek.
3: Bilmez
7: bir yer.
3: Bilmez miyim bağ evlerini biliyorum efendim.
7: Çok serin bir yerdi. İki gün hiç terlemedik ama şimdi şehre geldim bir Allah'ım yanıyor şehir.
3: Ama şimdi yani hafta sonuna doğru bir serinleme var. Evet, bir 6-7 inşallah. Derece düşecekmiş efendim.
7: Öyleymiş inşallah. Bir
3: yağmur ve bereket geliyor efendim.
7: Evet. Şimdi bu öğretmenden bahsettiniz de Abdullah Bey, şimdi öğretmende, bazı öğretmenlerde de suç var, öğrencilerde de, yani sadece öğretmenlerde de öğrencilerde
3: anne,
7: de
3: anne baba değil. Zaten evet. Değil mi? Ak sütten tabii. Çıkmış kaşık gibi. Onlar tabii, suçlu tabii, olamaz yani. Tabii onlar tabii. Anne babaya bir şey diyemeyiz efendim. Aynı
7: yani suçlu sadece bir taraf değil yani. Hatta şimdi öğrenciler öğretmenler dövüyor.
3: Ay be, çok ayıp değil mi efendim?
7: Valla öyle bir şey ki hatta
3: suçlusun sen de en az benim kadar aynen. Demiş. Evet.
7: Yani bazı öğretmenler var. Bir gün kızım biri anlattı bana, güzeldi. Kız İngilizce'den bir alıyormuş. Hep İngilizcesi iyi değilmiş. Ama öğretmen buna hep 10 veriyormuş. Tamam mı? Kız bir gün dayanamamış, sormuş. Ya hocam demiş, ben İngilizce'den hep 1 alıyorum. Ama siz bana 10 veriyorsunuz. Niye demiş. Yani öğretmen de hani 30-35 yaşında, kız da 16 yaşında. Ben sana aşık oldum. O yüzden de çarptım.
3: Aşkın gözü de kördür ha. Evet.
7: Yani böyle öğretmen de var.
3: Allah hatta, Allah nasıl hatta, olur ne olur. Ben ilk ara, defa öğrencisine aşık aynen. Olan bir öğretmen hikayesini duyuyorum.
7: Yani bir ara mesela bu
3: belki bana da aşık falan olmuştu bilemiyorum tabii. Evet.
7: Bir ara AK Parti döneminden önce bu DSP, MHP, ANAP döneminde böyle sapık öğretmenleri özellikle imam hatibi veriyorlardı. Mesela
3: sapık
7: böyle
3: öğretmenleri bak bu çok evet. Önemli.
7: Evet, tacizli,
3: yani ben hanımefendilere yakıştırmıyorum tabii beyefendilere de ama evet. Sapık demek ki hanımefendiler de olabilir, beyefendiler de olabilir. Dikkat
7: yani,
3: etmek
7: tabii,
3: lazım.
7: Tabii özellikle imam hatibe veriyorlardı böyle imam. Yoldan çıkarsınlar yani öğrenciler diye. Evet.
3: Öğrenciler de bilmiyor ben gönüllü evet, yoldan tabii, çıktım tabii. Şarkısı gibi.
7: Aynen ateist öğretmenleri falan böyle imam hatibe veriyorlardı özellikle. Ya yani, neler oluyor neler. Ya
3: benim şey, Allah muhafaza evet. Tabii o çocukların ruhunda çok derin izler bırakıyor. Yani.
7: Evet bir de güven üzerine hani bir az önce bir arkadaş konuşmuştu Osmanlı üzerine güven üzerine. Ben de onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum son defa. Evet. Şimdi bir gün arkadaşlarla oturuyoruz bana sordular ya bu ülke nasıl düzelir? Sen olsan nasıl düzeltir? Ya ben dedim ki hiçbir şeye gerek yok. İnsanlar birbirine güvensin, ahlak, edep olsun, dürüstlük olsun, ülke kendiliğinden düzelir dedim. Hani ama şu anda o güveni de yok ettiler, ahlakı, edebi, dürüstlüğü de yok ettiler. Hani güven olmayınca hiçbir şey olmuyor. İnsanlar, ben mesela size bir anekdot anlatayım. Bunu yine
3: güveni tesis etmek evet. İçin de abi doğru aynen. Olmak lazım, dürüst evet. Olmak
7: aynen,
3: lazım.
7: Aynen,
3: bir defa
7: aynen,
3: yalan yani. Meselesi.
7: Aynen, aynen.
3: Bir yalan söylemeyeceksiniz, bir de verdiğiniz evet. Sözde duracaksınız.
7: Bunu yok ettiler, hani güveni yok ettiler. Evet. Yani sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, doğruluğu yok ettiler, biliyor musunuz? Bunlar olmayınca hiçbir şey olmuyor. İşte insanlar birbirine şey bakıyor yani, doğru bakamıyor. Şimdi mesela ben TGT'de bir anekdot dinlemiştim, onu anlatayım. Osmanlı'nın hırsızı bile namuslu diye şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde bir sadaka taşı olurdu. Yani zekatını getirenler oraya koyarlardı. İhtiyacı olanlar da gider alırdı ihtiyacı kadar. Kimse birbirini görmezdi. Hani zekat veren de alan da birbirini görmezdi. Şimdi hırsızın bir tanesi gitmiş hani ihtiyacı olmadığı halde evin birine girmiş hani... Sandıktan altın çalmış. Şimdi bunu da yakalamışlar. Demiştir ki ya sen niye böyle sandıktan altın çaldın? Madem fakirsin git orada sadaka taşı var. Git oradan zekat al demiştir. Hani ihtiyacın kadar. Yo demiş o fakirlerin hakkı. Ben onu oradan alamam demiş.
3: Bu söz oradan çıkmış değil mi? Osmanlı'daki aynen. Hırsız bile adaletli.
7: Aynen ya, yani düşünebiliyorsun şimdi olsa bu sadaka taşı kimse para koyar mı? Koyarsa da o parayı kimler alır? Herkes birbirine girer herhalde. Sen alacağım ben alacağım diye birbirine öldürür herhalde. Herkes ne kadar para varsa alır götürür herhalde. Ya bakın bu dürüstlük yani ne kadar önemli. Yani güven, aynen. Dürüstlük, ahlak, edep. Ya bunlar Osmanlı'da vardı işte. Osmanlı niye Osmanlı oluyordu? Bunlardan oluyordu. Hani bunlar şimdi yok oldu işte.
3: Evet.
7: Ya, o yüzden inşallah tekrar yeniden güven gelir.
3: Tabii.
7: Dürüstlük gelir, ahlak edep gelir de ülkemiz düzelir. inşallah.
3: Bu güzel hasretleri evet. edinelim efendim. Çok evet. teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz.
7: İyi günler, sağ olun.
3: Sağ olun Kayseri'ye Bekir Bey efendim. Kim var telefon attığımızda? Sevgili İbrahim dinleyicimiz var sanıyorum. Ama bugün genelde müsaitiz. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Atala Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar.
3: İyi günler diliyoruz Erhan Bey.
7: Teşekkür ederim. Ben gündemde vardı da şöyle kısaca bir şu şeyden bahsedeyim. Ya Atala Bey, gerçekten akıllı olursa bir çocuk dayak yemez öğretmeninden. Tabii ki öğretmenler.
3: Tabii o önemli. Akıl çok önemli. Her konuda tabii. akıl biraz ön tabii. plana çıksa evet.
7: Öğretmenler akıllı bir öğretmen de çocuklarını dövmez.
3: Tabii ya, canım.
7: İnanır mısın Atala Bey, ben okulda ne okul hayatında ne de askerlik hayatımda bir tokat dahi yemedim.
3: Ya. Nasıl askerde, yapardın sen? Nasıl davranırdın?
7: Ya, neyse kuralları kendimi...
3: Hah, disiplinli bir şekilde yaşamışsın. O kurallara uymuşsun, evet.
7: Kendimi bir öğrenci ne yapması gerekiyorsa derse gir, sınıfta işe girdiğim zaman çıkışa kadar onu yapıyordum. Askerlikte de kendim neyse onu yapıyordum. Ya anlatırlardı, askerde dayak yemeden gelen yokmuş. Demek ki varmış ya. Gerçekten askerde bir tokat dahi yemedim yani. Ne acem birinde, ne usta birinde, ne de karakolda.
3: Yani vatanını en çok seven, değil mi? Vazifesini en iyi yapandır diye bir şey var. Söz var kışlada.
7: Bir de Atolat Bey. Emire itaat edersen, tabii. tamam mı? Komutan zaten seni biliyor. Bakın Atolat Bey, ben karakolda görevliydim. Bizim karakolda Niğde, ben çiftlikte görev yapıyordum, oraya atadım. Orada ne oldu biliyor musun Atolat Bey? Biz 40 kişiydik, bir cinayet olayı oldu ve komutan beni görevlendirdi.
3: Çiftlikte yani mi?
7: Niğde çiftlikte. Böyle bir gece birini vurmuşlar. Bana komutan dedi, sen gideceksin dedi. Hayatımda cinayet, insan, hiçbir şey görmemişim, 20 yaşındayım. Ölü falan görmedim. Mesela gittim sağlık ocağına, adam sedyen üzerinde. Ben kenarda. Hani böyle bir şeyleri artık kabulleniyorsun.
3: Tabii.
7: Onu yaptığınızda hiçbir şey olmaz.
3: İş başa düşüyor ya.
7: Tabii yani Atolan görev bu ya. Görev. Tabii. Bir kere asker var ya Atolan Bey. Hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şeyden. Ölürse ölür, öldürürse öldürür. Gözünü çabuk şeyden sapanmaz derler ya.
3: Evet.
7: Öyle bir şey. Esas ben gündemim ne biliyorsa Atolan Bey.
3: Hemen alalım ya, efendim.
7: Biz şunu bileceğiz Atolat Bey. Biz bu bölgede bizim en büyük düşmanımız İsrail'dir. Biz bunu bilerek önlem alıyoruz. İşte bak, akıl olursan bunlar da sana tokat atamaz.
3: Evet.
7: Bu çok önemli. Çünkü bu bak, terör de bitiyor, her şey güzel. Bir de bu akşam şimdi Fenerbahçe'nin maçı var Fransız, Lyon'la. Ya Atolat Bey, bakın.
3: Çok ne düşünüyorsun? Ne olacak bu akşam?
7: Şimdi şöyle bir şart Atolat Bey. Biraz karamsarlık var. Umut çok az bende.
3: Yapma
7: yani
3: ya.
7: %30 umudum var, %70 çok karamsarım. Çünkü neden? Ya karşı tarafın sahasında oynuyorsun. Ateşli bir tarafları var. Yani çok farklı. Bir de adamlar kendini Şampiyonlar Ligi'ne yani şey yapmışlar, adapte etmişler. Şimdi bu Kadıköy'deki maçta biz bunu gördük. Fenerbahçe ise 17 yıldır hep UEFA'larda, Arçeler'de bu Şampiyon Ligi'ndeki girmenin fırsatı. Peki hem Şampiyonlar Ligi'ne girerse çok düşük ama ben ya düşük düşünmek istemem ama kaybedecek. Eğer ilk 9-10 dakikada gol yemezse ya Atolat Bey, hızlı kontra atak ve hücumu iyi yapabilecek mi? Şimdi sen Lyon'da oynuyorsun, o takım taraftarın önünde sana hücumu çok sağlam yapacak. Kontra atakları çok hızlı yapacak. Sen onun kontra ataklarını bastırman gerekiyor. Onların hücumcularını durdurman gerekiyor. Ve karşı sahanı ceza sahasına girip bir çekip gol atman gerekiyor. Ve bir gol attığı zaman da hücumu ve kontra atağı kesmemen lazım. O topu sen kendi elinde ayağında nasıl durduracaksın? Tamam, Fenerbahçe'nin güçlü futbolcuları var, kaliteli futbolcuları var. Ama bu da son şansı. Derse ki ya biz artık ya biz yani bu lige yüklenen derse bırakabilirler. Ama ben Lyon'un daha çok asılacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe inşallah bana bir sürpriz yaratır. O gücü var mı? Var. Ama
8: bu yüzden çok biraz umutsuzum. Onun için İsrail değil de bizim Türkiye'miz şu anda biz yaptığımız bu savunma silahlarıyla bunu gösterdik. Bakın bugün adamlar oradan doğru bize diş biliyorlar. Ama bir şey yapamıyorlar. Çünkü bizim elimize dünyanın en iyi güçleri, onun kozumuz var. Ne o? NATO gücüsün sen. Bunu biliyorlar ama bölgenin İsrail devleti tamamen bir katil bir devlet görevi yapıyor Talat Bey. Bütün bölgeye. Bakın insanlar orada perişan. İnsanlar onlar durdukça ya biz ekonomide ne yapacağız diyorlar. Ya Filistin ya insanları sen niye öldürüyorsun? Suriye, Yemen, Sudan ne işin var?
3: İran her tarafa saldırıyor. Evet yani, çok doğru söylüyorsunuz ya. Efendim Erhan Bey. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
9: Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
9: Fatullah abi nasılsın? Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
9: Elhamdülillah. Ya ben de konuşabilir miyim?
3: Tabii konuş efendim. Sen kimin kızından çirkinsin efendim? Sen de vallahi konuşacaksın doğru. Ya.
9: Doğru söylüyorsun ya.
3: Evet abi. Ya. Allah Allah. Yok. Biz hiç geri kalmayalım. Konuşalım efendim. Lütfen.
9: Vallahi bazen sana çok takdir ederim. Şöyle sabırlı olduğun için diyorum ya bu adam bu kadar insanların dinlemeyi nasıl sabrediyor diyorum. İşin icabı ama yine de bu sabır işi ya maşallahım var yani.
3: Abi hizmette sinir yoktur. Ne yapalım? Ha, şey da... sınır yoktur. Evet pardon.
9: Herkes yapamaz abi bu işi.
3: Doğru söylüyorsun.
9: Vallahi ya. Doğru. Herkes bu kadar insanları sabırla dinlemek de bir sabır işi maşallah ya.
3: Evet. Bazen de, reyting yapıyoruz tabii karşılıklı ama genelde sabırla dinliyoruz efendim.
9: Tabii.
3: O cümleyi bekliyorum abi. Böyle filozoflar gibi bazen birisi bir cümle yapıyor abi. Konuyu öyle bir özetliyor ki yetiyor abi. O cümlenin peşindeyim ben.
9: Değil mi?
3: Bugün senden bir cümle almamız lazım abi.
9: Benden bir cümle ben Kastamonulu Hasan.
3: Evet.
9: İstanbul'da
3: bir defa Kastamonu değil abi. Gastemenu.
9: Gastemenu değil mi?
3: Ha, tabii abi. Asıl İstanbullular Gastemenulardır.
9: Kastamonulu evet. Biz evet. İstanbul avcılardı. O zaman Kastamonulu Hasan.
3: Buyurun efendim.
9: Görme engelliyim. Önceden mermerciydim falan filan işte. Şimdi
3: geçmiş olsun. Allah'a
9: şükür. Yani Atatürk şapkayı nerede giydi?
3: Ha tabii sizin memlekette.
9: Öyle değil mi?
3: Tabii ya. Doğru. Ya, ya ne şapka kaldı ne külah ne takke ya.
9: Şapkayı orada giyerken bir konuşma yapıyor da.
3: Hiçbir şey kalmadı abi evet. Konuşma önemli. Ne demiş abi?
9: Ne demiş abi? Ey milletim diyor bak bu elimde gördüğüm bu şapka diyor. Bu medeniyetin simgesidir diyor.
3: Tamam.
9: Evet şimdi diyor ki ya diyor. Bir cevheri diyor üstünü çamurla sıvamak mı diyor medeniyettir diyor yoksa onu diyor altın bilezikle süslemek mi medeniyettir diyor.
3: Evet.
9: Yani burada yani çamur ne oluyor abi? Yani o zaman da kadının örtüsü, çarşafı çamur manasına geliyor tabii bunu anlıyoruz. Yani
3: biraz zorlama bir şey o. Senin yorumun ha. Biraz zorlama. Zorlama biraz daha niyet okuma gibi.
9: Kayıtlarda var abi ya. Hep var. Çok
3: güzel.
9: Bir şeyleri inkar etmemek lazım. Geçmişte olanları bilmezsek evet. Önümüzü doğru gidemeyiz. Ha şimdi şu bu zihniyet belli zaten. Ha şimdi bunu kalkıp da biz Müslüman olarak sevemeyiz. Bu sözü söyleyeni biz sevemeyiz. Doğru. O ayrı bir şey. Şimdi hep konuşuluyor da abi. Şimdi bir de bu okullardaki bu eğitim sistemi sil baştan değişmezse gerçekten bu memleket düzelmez, değişmez abi ya.
3: Var mı aklında ne var abi? Nasıl değiştirelim?
9: Nasıl değiştirecek? Şimdi bir kere ilk dörtte şu dört tane ders mecburi olacak. Abi bizim konuşmamız bilmiyor. Hani devlet getirdiğin iş ama tabii ki herkes bildiğiniz üzere bir çare aramamız lazım. Adam yetişmesi lazım memlekette. Bu da neyle olur? Eğitim olur. Diyoruz ki ana baba da ya o ana baba da aynı okullarda yetişiyor. Ben de aynı o sistemdeki yetiştim. Şimdi ben çocuklarıma ne öğretebilirim? O da doğru anı yani şimdi. Tam aynı şey. Bir okullarda abi Müslüman memleketi burası. bu dört ders mecburu, zorunlu olacak. İlk dörtte başlayacak. Bir, itikat, ibadet, siyer, ahlak. Tamam, bu ilk dörtte mecburi olacak abi.
3: Ama şey diyorsun, seküler kesim var.
9: 12. döneme kadar, bu 12 sistem de zaten şeydi, o düşebilir. Düşmese bile bu dört ders mecbur olarak 12. döneme, sınıfa kadar teferruatlı olarak tekrarlanacak. Ha, ondan sonra burada mezun olanlar hangi bölümde olursa olsun, hangi makamda, hangi meslekte olursa olsun bu dört dersi bir kere itikadı, evsine itikadı olarak, ha bu hocalar da tabii seçilecek abi. Başka yolu yok bu işin.
3: Ben de sana bir şey söyleyeyim.
9: Efendim?
3: Ha, ben de sana bir şey söyleyeyim. Sen belki en idealini söylüyorsun kendi zaviyende ama seküler kesim diyor ki bu derslerin mecburi olmasını istemiyoruz.
9: O zaman doğru, istemeyenler bu okullara okul çocuklarını göndermesin. Onlar da başka bir okul tayin eder. O da onun da yolu olur.
3: Anladım. Farklı farklı okullar olsun.
9: Efendim?
3: Birden çok okul olsun.
9: Tabii herkes birbirini bilsin. O zaman kim Müslüman, kimse doğru.
3: Müslüman ya da günahkar, biz birbirlerimizi tanıyoruz da, herkes birbirlerini tanıyor ama herkesin de hayat hakkı var.
9: Hayat hakkı var.
3: Yani şu anda bu ülkede sadece biz yaşamıyoruz. Sadece bize hitap edilmeyecek. Herkes yaşayacak, herkes ekmek yiyecek, herkes işe girecek, herkes mektebe gidecek, herkes meslek sahibi olacak. Eğitimde mesela en büyük şey, sıkıntı mesleki eğitimdir. Senin dediğin gibi tabii yani düz liselerde onlar daha böyle bir şey planda. Herkesi lise mezunu, herkesi üniversite mezunu yapıyoruz ama artık bunlar kabiliyetlere göre, yetilere göre ayrılacak. Öğrencilerimizi o şekilde yetiştireceğiz. Senin dediğin de
9: Müslüman memleket olduğu için söylüyorum.
3: Müslüman memleketi de ama sana bir şey söyleyeyim. Sen şu anda Osmanlı toplumunu tarif ediyorsun da öyle bir toplum, öyle bir şey yok. Ama tabii ki amenna ve seddakna, biz Türk'üz ve Müslümanız. O kültürümüzü de öğrenelim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo. İbrahim Bey, dinleyicimiz var mı efendim? Buyursunlar efendim.
10: Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
10: Nasılsınız Allah Bey? Şükür kavuşmalar.
3: Teşekkür ederim efendim. Şükürler olsun. Kiminle görüşüyoruz efendim?
10: Ben Adem. İstanbul'da anonsunu arıyorum da.
3: Adem Bey, niye sesiniz çıkmıyor?
10: Biraz üzerinize afiyet. Boğazlarında sıkıntı oluştu.
3: Geçmiş fazla olsun. Evet. Peki sizi fazla tutmayalım. Buyursunlar efendim.
10: Şöyle söyleyeyim. Öğretmenlerin önlük giymesi güzel. O güzel bir şey olmuş. İkincisi, bizim bu Fransa'dan mı gelmiş, nereden geldiyse bu okullarımızın baştan aşağı düzelmesi gerekiyor. 4+4 olduğu zaman olmuyor. Şimdi benim de okula giden çocuğum var, ellerini öper.
3: Allah bağışlasın.
10: Cümlemizinkinde okulda bazı öğretmenler kız çocuklarının, erkek çocuklarının yan yana oturmasını zorluyorlarmış duyduğum kadarıyla.
3: O genelde var. Eskiden beri var da oturmak istemeyen de oturmuyor.
10: Yine bu caiz değil.
3: Şimdi, canım benim, evet.
10: Şimdi bunu
3: şeriat hükümlerini ya da İslami hükümleri konuşuyoruz.
10: Tabii, İslami hükümleri. Şu anda benim çocuğum da bu uçağına gelmiş bir kız çocuğu olarak.
3: Allah bağışlasın.
10: Ben de karşıyım.
3: Tabii.
10: Şöyle bir şey.
3: Ama senin dediğine karşı olanlar da var.
10: Ya şimdi onların kime karşı olduğunu ben çok iyi biliyorum. Onlar da biliyorum
3: da. İşte onlar da seni biliyor. İslam, biz bu işin ortasını bulalım hocam.
10: Bulacağız inşallah. Bulacağız da.
3: İnşallah.
10: Daha zaman var.
3: Herkes okusun. Herkesin çocuğu okusun.
10: Tabii,
3: evet.
10: Tabii ki. Her çocuk okuyacak.
3: Tabii.
10: Her çocuk özeldir. Okuyacak. Meslek sahibi olacak.
3: Eğitim hakkı kutsaldır çünkü.
10: Tabii ki. Buna hiçbir ihtiyacım yok elhamdülillah. Yalnız şöyle söyleyeyim.
3: Bir kız mektebi açılsa da diyorsun, kızımı göndersem.
10: Tabii mesela benim hemen karşımda veya şöyle de olabilir. Kız çocuklarının sabahçı 2-3 tane öğrenci veya tersi de olabilir. Bir bu. Bir de şöyle bir şey var. Mesela 4+4 bizde çok aşırı. Şöyle bakıyorum. Çocuk diyor ki...
3: Hüseyin Çelik'in kulaklarını çınlatıyorsun. Hüseyin Çelik döneminde o başladı.
10: Doğru. Doğru. Ha. Bu yanlış bir şey. Bana göre yanlış. Evet. Bunu düşürmeler lazım. 2+2'ye veya 3+2.
3: Tabii tabii.
10: Şimdi işveren diyor ki ben eleman bulamıyorum diyor. Şimdi işçi de diyor, elemanı diyor ki çocuk gençler. Ben şu kadar diyor, üniversite okumuşum, lise okumuşum. Ben diyor bu işi yapmam diyor.
3: İşte o mesleki eğitime yönlendirmemiz lazım.
10: Aynen öyle. Bir de şöyle söyleyeyim. Ben 190 görme engelliyim. Ben ilkokul mezunuyum. Şükür elhamdülillah benim derslerim iyiydi. Ben dersler konusunda sıkıntım yoktu. Yalnız benim olduğum yerde Taşoluk Anadolu Meslek Lisesi var. Hemen 1 kilometre hemen karşımda. Okullar açıldığı zaman buradan geçen otobüslere, gençlere bakıyorum, kızlara, erkeklere bakıyorum öyle. Otobüslere biniyorlar. Hiç engelli mi gelmiş, yaşlı mı, çocuklu mu vesaire vesaire, hiç umurlarında bile değil.
3: Evet.
10: En sonunda dayanamadım. Muhtar abi vardı. Bizim mahalle değil de bir diğer mahallenin muhtarını. Telefon ettim. Ya müdürün numarası var mı? Dedim. Var Adem abi dedi. Vereyim dedi. Verdi. Bizzat müdüre dedim ya, müdürle konuştum. Dedim ya hocam bir şey soracağım dedim. Okulda dedim öğrencilere, yaşlılara, engellilere işte vesaire vesaire. Bunları gördüğünüz zaman toplu taşıma araçlarına yer verin diye söylemiyor musunuz dedim. Dedi ki Adem abi yemin etti. İnan dedi her hafta söylüyoruz dedi.
3: Tabii.
10: Yalnız dedi aile altyapı bozuk dedi. Altyapı çürük dedi. Ne kadar söylersen söyle dedi. Kulağın birden birbirinden çıkıyor dedi.
3: Ne tamam. Oluyor orada biliyor musunuz? Evde başlıyor o. Evet, önce çocuk yemeğini yesin de sen sonra oturursun beyefendi falan diyorlar. Ya da çocuklar bu önce bir karınlarını doyursunlar, çekilsinler. Biz sonra böyle rahat rahat, halbuki ailecek sofraya oturulur. İşte o öğretilmiyor. Baba şöyle bir kenarda başta oturacak. Anne efendim çocuklarla beraber orada bir şey görüyorlar, bir şey öğreniyorlar. Bir de bir şey konuşuyorlar herhalde yemekte falan aralarında. Soruları oluyor böyle, dertleşiyorlar, konuşuyorlar. Yemek sohbetleri de çok mükemmel ama anne önce diyor ki ya bir dakika diyor, sen bir otursana falan diyor. Şu çocuk bir karnını doyursun, ondan sonra güya çocuğa kıyakçılık yapıyor. İşte çocuk oradan başlıyor abi. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. Evet sevgili dinleyiciler, ne yapıyoruz? Efendim şeye gidiyoruz tabii, reklama gidiyoruz. Sevgili değil mi? Selim geldi. Selim Hilmi Kaya beyefendi. Hüseyin Selim Kaya geldiler efendim. Devam edeceğiz. Programımız devam edecek. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Şimdi reklam vaktidir efendim.
11: Burası TGRT FM.
12: Şimdi reklamlar.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tabii şimdi bizde altyapı dedi ya bir dinleyicimiz. Bu işte Osmanlı son dönemleri, Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde Fransız mürebbiyeleri çok moda. Özellikle seçkinler vesaire aileleri. Hep böyle Fransızca konuşuyorlar. Fransız mürebbiyeler işte bir Avrupa'yı tarzla bir Batı medeniyetini çocuklara anlatıyorlar vesaire falan öyle gidiyor. Bu kız liseleri eskiden Türkiye'de de vardı yani gene vardır. Mesela İsrail onu şöyle halletmiş. Kız çocuklarını farklı bir şekilde farklı liselerde okutmuş. Osmanlı mesela farklı bir şekilde gene okutmuş. Özellikle İsrail'de. O işte sordum ben şeye gittiğim zaman. O zaman bu şey yoktu daha. Dedim ki kızlar sizde niye şey ayrı okuyorlar? Dedi ki ya ergen yaştalar dedi bir Musevi. Onun için Biblen dikkatini çekiyorlar. Fakat farklı okuduklarında, farklı liselerde okuduklarında daha iyi oluyor diye. Şimdi karma liselerde tabii bir arada okuyor çocuklar. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atallah abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız Nurullah Bey? Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim abi. Allah'a şükür. Sağ ol.
1: Abi buyursunlar. Abi, buyurun.
2: Üç tane önemli gün konuyu biraz...
1: Senden önemsiz şeyler sadır olur mu efendim? Gayet tabii önemli şeyler olur sende. Buyurun efendim. Nurullah Bey istirham ederim.
2: Yok ya yani gündem olarak...
1: Takılıyorum gündem sana yahu. Evet.
2: Şey söyledim de sen bu konuya girdin. Bu kısaca ondan bahsetmek isterim biraz izin olursa. Şey bu okuma konusu... şey getirirsin mevzu. Sen gerçi biraz söyledin ama bu Lozan'a aykırı abi. Orada azınlıkların hakları korunsun diye şey yapmışlar uluslararası anlaşmalara. Sonradan da İmam Hatip olarak, dini olarak yani bu şekilde bir şey alınmış.
1: Evet.
2: Yani bu aykırı olur. Uluslararası şeyde bir sıkıntı yaşatabilir.
1: Tabii.
2: Türkiye'ye. Abi müsaade edersen üç tane konumuz var. Birincisi Osman Kavala'ya ikinci şey geldi biliyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal kararı. 70 bin euro artı tazminat.
1: Evet.
2: Ama tabii salınmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bir salınma olay olmuştu. Tazminat neyse ödenir. Evet. Bir daha falan demişti o. Çünkü abi Türkiye en fazla tazminat eden ülke biliyorsun ödeyen. Sadece 2014'te 90 milyon euro. Yani sonradan biraz Anayasa Mahkemesi biraz olayı yavaşlattı da geçen senede 16 milyon euro.
1: Evet.
2: Yani öyle bir sıkıntımız var. İkinci konu bu Azihtan İhsan Aktaş biliyorsun suç meselesi vardı. Burada şey oldu.
1: Örgüt.
2: Suç örgütü. Örgütten yara şey etmediler de rüşvetten.
1: Tabii. Çünkü örgüt hakim diyor ki iddianame böyle ama diyor bunlar beraber organize bir şekilde hareket etmemişler. Farklı evet. iş yapmışlar. Dolayısıyla örgüte girmez bunun suçu. Evet.
2: Ya farklı belediyelerde adam
1: tabii farklı bir şekilde alırken, hareket etmişler. Evet.
2: Yani orada ihale alırken belki komisyon ödedi. Belki başka işte yani zaten bu dolaplar her tarafta dönüyor diye söyleniyordu. Bu adam da öyle bir şeye bulaşmış.
1: Evet.
2: Ama bu şeye belki acaba şey olabilir mi? İmamoğlu davasında bir şey olabilir mi? Çünkü orada da bu adamla bağlantılı bir iddia var ya.
1: Evet.
2: Orada acaba ne çıkar bilemiyorum. Yani gündem olarak söyleyeyim dedim. Bir de uluslararası bir
1: olay oldu. İmamoğlu'nda tabii 70 tane tanık var. 70 küsür tanık var. Bir de farklı tabii şeyler var. O çok farklı bir dava. Ali İhsan'da bir de şeylik var. Biliyorsunuz itirafçılık da var. Yani ne yaptığını hepsini açık açık anlatıyor ama İmamoğlu onu yapmadı. İmamoğlu onu yaparsa belki ya işte o savunmasında o söylediklerinde savunmadı biliyorsunuz. Bir türlü doğru düz bir savunmaya geçmedi. Sonra bu tanıkların hepsi de yüzüne ne yaptıklarını, nasıl verdiklerini, nasıl aldıklarını söylüyorlar. Evet.
2: Rüşvet alma konusu yine gündeme gelebilir. Şimdi bu adam ben bir iki şeyine de baktım Aziz Hanım. Aktaş'la ilgili iddialar var orada. 2014'te verdim diyor. Bir adam 2012'de aldım, şeyin yanından ayrılmış, İmamoğlu'nun. O tarz şeyler var. Şimdi bu rüşvet olayı çıkar da acaba oraya bağlarlar mı bilemiyorum. Bir de önemli bir şey oldu abi. Pek gündem olmadı da.
1: Amerika'da İmamoğlu davası çok başlı başına bir dava. Evet. Bir büyükşehir belediyesi. Evet. Buyurunuz efendim. Ne dediniz? Bir şey dediniz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde bir yasa geçti. Mavi Vatan yasası.
1: Hı.
2: Akdeniz, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama projesi.
1: Hı hı.
2: Yasa olarak çıktı. Bu Yahudilerle şeylerle işte İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ortaklığı.
1: Hmm.
2: Bunun askeri şeyi de yığınağı da Güney Kıbrıs'a yapılacakmış abi. Yasa olarak geçti.
1: Hmm.
2: Mavi Vatan diyor, doğalgaz. Bilmiyorum artık bizim tepkimiz ne olacak?
1: Bizim tepkimiz bizim de iddialarımız var. O iddialarımızı sürdüreceğiz efendim.
2: Çok büyük askeri yığınak yapacaklarmış abi Güney Kıbrıs'a.
1: Yeni değil. Çok eskiden beri yapıyorlar.
2: Onu yapıyorlar. Yeni yasa geçti. 1-2 gün oluyor.
1: Yasa geçti de kılıf arıyorlar ona. Hatta bir evet. Dönem Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki yani biz oralarda ne yaptığınızı biliyoruz. Bu kadar tank, top, bu kadar tecizatın kime yöneleceğini, kime yönelik olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bizim de bir hesabımız var dedi. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Evet.
2: İnşallah abi. Yani benim temennim de son olarak şey söyleyeyim. Şu S-400'ü ne yapsa sağırsın vermesin abi.
1: Ha.
2: Vermesin yani yok. Ha. Gerçekten bizi tam anlamıyla koruyabilecek tek silah o.
1: Peki.
2: Ciddi söylüyorum.
1: Kimseye olarak. Vermesinler.
2: Onu vermesinler.
1: İyi ki almışız diyorsun. Alınan alınmıştır. Hayır. Diyorsun ya Nurullah doğru.
2: Abi o şeye, sen bu konulara girme diyorsun ama o ciddi yani F-35'e falan çalışabilecek tek silah o.
1: Hmm. O yani kozu oradan, kaybetmeyelim.
2: Hayır abi yok başka türlü mümkün değil yani onu vermemesi gerekiyor. Yani sarı öküzü kaptırmamamız lazım.
1: Çok güzel. Peki efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler diliyorum size efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
3: Alo,
1: müsaitiz değil mi sevgili Selim? Aleyküm selam efendim. Radyonuz mu açık?
3: Radyomuzu kapatalım.
1: Evet, bir de ses çok gürültülü geliyor. Ahizeden konuşalım abi. Direkt telefonla konuşalım.
3: Peki.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Selam aleyküm, iyi akşamlar.
1: Aleyküm selam. Bak ne net sesiniz geldi. Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Aydın Kaya Adana'dan arıyorum.
1: Buyursunlar Aydın Bey.
3: Size ve bütün dinleyicilerinize selamun aleyküm. Allah'ın bereketi maksimum üstünüzde olsun inşallah.
1: Amin amin. Cemi cümlemizin efendim.
3: Hocam bizi dinlediğiniz için Allah razı olsun. Sabrı dinlediğiniz için önce.
1: Sağ olun.
3: Saygılarımı sunarım.
1: Sevgiler efendim.
3: Ya hocam şöyle bir biz de içimizi size dökmek istiyoruz.
1: Tabii.
3: Takdir edersiniz ki bizim gençliğimizde çocukluğumuzda okullarda direkt işçi yani biz ilkokulu 3. ve 4. sınıflardayken ailemize bir katkı etmek için esnafa katarlardı büyüklerimiz. Yani o esnafın aldığı, bizim aldığımız terbiyeyi hem aileye yansıdı hem de mektebin kıymetini bilirdik. Öyle büyüdük.
1: Evet.
3: Yani şu sistemi, yani bu ara boşluklardaki ilkokulda başlayıp çocukları esnafa bir sanata koysak daha makbul geçmez mi diye düşünüyorum yani. Fikrim bu.
1: Anladım.
3: Siz ne dersiniz?
1: Okul okurken de sanat mektep lise evet, şey evet. Mektep evet, lise evet, tabii evet. Sanat evet. Liselerine evet, meslek evet. Liselerine yönlendirmemiz evet. Mümkün.
3: Hatta şöyle olabilir.
1: Ya yeni
3: mi?
1: Bir şey değil bu, Avrupa yıllardır yapıyor.
3: Şöyle hocam şöyle hani hatta bunu esnafın eline koysak daha iyi makbul değil mi? Hani bizim çocukluğumuzda bizim büyüklerimiz bize esnaf eline verdi hani dedi eti kemiz ben eti de kemiği benim misali gibi.
1: Aha, eti senin kemiği benim.
3: Aynen. Nasıl yetişirdik? Ben edepli.
1: Evet.
3: Evet edepli büyüdük ve okumanın kıymetini bildik ve okumanın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik.
1: Eskiden doğru. Evet. Eskiden şimdi Hasanoğlan'da bir okul vardı. Evet. Yarı ziraat mühendisi, yarı doktor, yarı şey. Evet. Yarı yarı olmaz. Artık bizim ziraat fakültelerimiz var, eğitim fakültelerimiz var. Şimdi evet, bizim bu ortaokuldan itibaren ortaokulu bitirir bitirmez velisiyle beraber oturacağız. Diyecekler ki evet, sizin bir öğrencinizi takip ettik. Sizin öğrenciniz bu işe meraklı.
3: Evet.
1: Efendim şu atölyemizde, şuradaki işte şuna daha çok ilgili, çok kütüphaneyle ilgili, çok böyle efendim müzikle ilgili, çok güreşle ilgili falan, ona göre o liselere göndereceksiniz, daha güzel olur efendim.
3: Hocam şimdi ben ne yapayım, inanır mısın, eleman, ara eleman bulamıyorum. İşte... Lakin geldiklerinde nazları çekeyim. Efendim sen misin, ben oğluma kızın. Ya biz dayak yiyorduk ya. Böyle evet, edepli olduk ve böyle kalkındık ya. Ben okuya kalkınmadım ki, ben esnaf olarak bir yere gittim, çırak olarak. Çok şükür ekmek kazanıyorum. Tabii okumak güzel ama herkes yani doktor hoca avukat yapıyor.

0: Şimdi ikizler okuyup eve geliyorlar. Tamamen kenarını internete orada kapatıp bilmez bir dünyayı kapatıp gidiyorlar. Dünyalar karartılıyor. Abi biz çocukluğumuzda büyüklerin hep meşgul olduğumuz iş, işle meşguldük. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kireyelerde bak suç oranları kaç yaşadı şu an? 12-13 ya. Yazık günah ya.
1: Evet.
0: Yazık günah değil mi? Ama bu çocuklarımız 13-14 yaşında esnafın sana temelinde nokta böyle olur mu?
1: Anladım efendim.
0: Olmaz.
1: Peki.
0: Bir de sizin çok teşekkür ederim. Sağ olun bizi dinlediğiniz için.
1: Sağ olun. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, iyi günler diliyorum size efendim. Selim Beyciğim var mı sevgili kardeşim? Buyurun efendim.
2: Alo, selamünaleyküm. Allah Bey, benim kızım liseyi kız lisesinde okudu. Ama sonradan 28 Şubat civarı sağ olsun onu da katlettiler. Bu kız liselerini de karma lise yaptılar.
1: Evet.
2: Şimdi Amerika'da, İsrail'de dediğiniz gibi...
1: İsrail'de çok var. Evet. İsrail sistemi aynen. Böyle oturtmuş.
2: Kız lisesi var ama bize gelince yok neymiş? Devlet layık devletmiş. Kız lisesi aile...
1: Ne alakası var canım?
2: Olmazmış. Şimdi şöyle bir
1: yani
2: şey var.
1: Yani 28 Şubat'a kadar biz evet. Laiklikten çıkmış aynen. Mıyız abi?
2: Aynen.
1: Bu Kuleli Askeri Lisesi'nin dibinde bir de kız lisesi evet. Vardı. Birçok kızımız da oradan bir subay evladımız da evlenirdi. Bazen böyle evet. Şeyler de olurdu efendim.
2: Hatta şimdi şöyle bir şey var. Devlet şimdi diyorlar ki ya devlet layık bir devlettir. Dini eğitim devlet vermez diyorlar. Ya tamam sekizerciler öyle diyor da o sebeple ne oluyor? Dini eğitimin cemaat adı altında terör örgütleri veriyor kafasına göre.
1: Yok o yani siz çocuğunuzun işte mesela şu anda... Şu anda vatandaş İmam Hatip'e çocuğunu gönderen vatandaş benim çocuğum müezzin kıyım ya da imam efendi ya da hoca olsun diye göndermiyor. Orada Kur'an-ı Kerim'de öğrensin biz öldüğümüzde bir Yasin-i Şerif okur diye çocuğunu oraya gönderiyor ama o çocuk orada mezun olduktan sonra üniversitede herhangi bir dalda okuyabiliyor. Ama dediğiniz gibi o karma liselerde o şeyi programı bir anda İmam Hatip programlarına çevirmek belki biraz zor olur. Ama orada da din dersi var ya da tarih dersleri efendim bizim kültürümüzü güzel bir şekilde çocuklarımıza yapabiliriz, sunabiliriz. Ama oradaki din bilgisinde işte din felsefesi var, adamım, dinler tarihi var.
2: O din dersini
1: biraz böyle zenginleştirirsek güzel dinimizi o bunu, derste anlatabiliriz.
2: Bu İmam Hatip'te değil de hani küçük yaşta ilkokulda hani vermeye başlasalar.
1: Camiye gönderiyor çocuklar, insanlar gönderiyor. Hatta bazıları hocaya bile birçoğu hocalara götürüyorlar diyorlar ki efendim size böyle bir ücretle takdir edelim siz çocuğumuza Kur'an-ı Kerim öğretin diye. Yani bunun çok farklı yolları da var. Çok teşekkür ederim, iyi günler evet. Diliyorum efendim. Evet buyursunlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım mı? Düştü mü dinleyicimiz? Sevgili Selim, evet düşüyor efendim. Niye düşüyorlar ben de bilmiyorum. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Sevgili dinleyiciler, bu telefonlarla bizi arayabilirsiniz. İki gündür insanlarımız özellikle bu programın yani Türkiye'nin mevcut çok üzerinde konuştuğumuz gündemin dışında biraz eğitime yönelim var. Eğitim üzerinde konuşmak istiyorlar. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Vallahi Bey, bu Türkiye'mizde iki şey çok kolay bence. Birincisi gazetecilik, ikincisi dedikodu. İkisine malzeme var Allah'a şükür. Şimdi Milli Eğitim şeyinden gerçekten çok güzel bir konuya değinmişsiniz. Allah'ım razı olsun.
1: Ben değinmedim. Siz sevgili dinleyiciler bizi bu konuya getirdiler. Ben de sizi takip ediyorum. Yani bu programda gündemi genelde sevgili dinleyiciler belirliyor.
3: Allah razı olsun.
1: Sizden de efendim. Buyursunlar efendim.
3: Şimdi Amerika'da bunu denemişler kız erkek karışık sınıfları %3 başarı oranları olmuş.
1: Kız liselerinde daha çok başarılı var diyorsunuz. Erkek liselerinde daha fazla başarı var diyorsunuz. Evet.
3: Ayrıldıkları zaman da alo?
1: Efendim sizin radyonuz açık.
3: Yok kapattım.
1: Yok ses geliyor.

0: Bana radyoyu dinlemeyin, beni dinleyin. Bir de şeyi, kulaklık var herhalde. Neyse, anlaşamıyoruz. Bekliyoruz ama yarın tekrar görüşelim efendim. İyi akşamlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arva, sürçülisan ettiysem affolun. İyi akşamlar diliyorum.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün Yapay Zekanın Doğal Etiği başlıklı makalesini sunuyorum. Dört başı mamur, yani 5N1K'sı belli bir haberle başlamak istiyorum yazıya. Zira yapay zekanın doğal etiğini konu alan bu yazıda geleceğimizde dolayısıyla önümüzde duran ahlaki meseleleri ele alırken nevi şahsına münhasır olaylardan yola çıkmam elzem. Toplamda 3 haber inceleyeceğiz. Birincisinin mahreci Ordu'nun Fatsa ilçesi. Aşağıdaki tek paragraf 33 senedir habercilikle uğraşan biri olarak bana önümüzdeki 33 senenin konularını da içeriyormuş gibi göründü. Mezkur konulardan ikisini sıralayayım, eksik parçaları siz de kendi zihninizde tamamlarsınız. Yapay zeka teknolojilerinin hangi insani, felsefi ve evrensel ahlak yasalarına tabi olacağı, YZ'nin hayatımıza girişiyle nesiller arası düşünsel, duygusal uçurumların artması, 9 Ocak 2025'te yaşanan kazanın haberinin spotunu, yani özetini de şöyle vereyim. Ordu'da Alzheimer hastası 96 yaşındaki bir vatandaşa çarpmamak için ani manevra yapan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İlk bakışta basit gibi görünen bu haberin hayatımızdaki en büyük mevcut tehditlerden biri olan trajik kazalarıyla yakın geleceğin en büyük meselesi olan teknolojinin bireyleri, aileleri ve devletleri nasıl etkileyeceği meselesine temas eden çok çarpıcı yönleri var. Trafik kazalarının ne kadar büyük bir tehdit olduğunu matematiğin imkanlarını kullanarak açıklayayım. Türkiye, 2009-2019 arasındaki 10 yıllık evrede, aralarında benim kardeşim Atilla Ünlü'nün de bulunduğu 57 bin vatandaşını trafiğe kurban vermiştir. Bu söylediklerimin yalnızca istatistikten ibaret olmadığını göstermek için kendi öz hayat hikayemden de emsal verdim. Çünkü 18. yüzyılın büyük Alman filozofu Kant'ın gösterdiği üzere bir şeyi ancak kendimizden yola çıkarak saf biçimde anlayabiliriz. 2019'dan sonra kazalarda bayram kazalarından başlayarak kademeli bir azalma görüyoruz. Ancak gene de yılda 1000 insanımızı yollarda yitiriyoruz. Sebeplerinden biri ne? Seyir halinde cep telefonu kullanmak. Bunları pek kimse konuşmuyor ama olgu kendini dayatır biçimde ortada. Kazaların çoğu artık teknolojik faktörlerin negatif etkisine bağlı olarak meydana geliyor. Seyir halindeyken cep telefonuna bakanlar, mesaj yazanlar, hatta sosyal medyaya story çekenler, hatta ve hatta komple sürüş faaliyetini bir çekime dönüştürenler var. Daha 8 gün önce kazaya kurban giden 22 yaşındaki Ceyda Yakova, ölümüne sebep olan kazayı kaydetmişti kendi kask kamerasıyla. Kaza sebebi çekim olmasa bile, bunu da meş'um ve acı bir emsal olarak hatırlatmak istedim. Yapay zekanın yol açtığı en ekstrem kaza 26 Kasım 2024'te Hindistan'ın Bareli kentinde yaşandı. Navigasyonun inşaat halinde köprüye götürdüğü araçtaki 3 kişi sürücü hız kesemediği için bitmemiş köprüden uçarak öldü. Şoför yanıldığını sonunda anladı, ne var ki iş işten geçmişti. Trafik kazaları teknoloji ilintisini ortaya koyduğumuza göre şimdi Ordu'daki kazanın geleceğimiz açısından analizine geçebiliriz. Bundan 33 yıl sonra olay şöyle gelişebilir. Alzheimer hastası 96 yaşındaki vatandaşa çarpmamak üzere manevra yapacak aracın sürücü koltuğunda kimse yoktur. Çünkü arabayı YZ kullanıyor. Arka koltukta diyelim ki 2 kişi var. YZ, yaşlı adama çarpmamanın araçtaki iki yolcuyu öldüreceğini geometrik manada hesaplarsa, 96 yaşındaki adama çarpmayı etik bulur ve çarpar da. Çünkü yapay zekanın bizim gibi vicdani, akli ölçüleri yoktur, şuursuzdur özetle. Şimdi, YZ'nin şu anda ne olduğunu anlamamıza vesile olacak son haberimize geldik. Bu haberi 5N1K'sı ile özetlemek zorundayım çünkü yerim daraldı. 1. Ne? Eski bir Amerikalı asker bir Tesla Cybertruck aracı patlattı. Bir ölü, 7 yaralı. 2. Nerede? Amerika'nın Las Vegas kentinde Trump'ın otelinin önünde. 3. Ne zaman? 1 Ocak 2025'te. 4. Nasıl? Terör eylemi intihar saldırısıyla gerçekleştirildi. Ölen tek kişi saldırgan. 5. Neden? Tek cümleye sığmaz ama şu yeterli. Adam bireysel terörist. 6. Kim? Alan Matthew Livesberger adında. 37 yaşında eski bir Amerikan özel kuvvetler askeri. Buradaki kritik nüans adamın terör eylemini planlarken ChatGPT'den faydalanmış olması. Artık toparlamaya başlayayım. Günümüzde YZ bağlamında yaşadığımız ahlaki paradoksun temel sebebi şudur. Bilim ve teknoloji düzen, hatta etik olmadan ilerlemeyi sever. Onu maneviyatla denetlemek zorundasınız. Çünkü bir noktada düzensizlik öyle gizli ilke haline gelir ki giderek hayatı tehdit eder bir olguya dönüşür. Bu nedenle YZ ile ilgili her yeni gelişmeye duyarlı olmalıyız. Çünkü bir olgunun etiği ne olduğu anlaşılana kadar birebir yaşamadıkça tam olarak oluşturulamaz. Trafik düzeni arabalar ilk çıktığında değil, zamanla oluştu mesela. Ama öte yandan YZ bir teknik meseleden ibaret değildir. Bir büyük etik sorundur. Ayrıca trafikte bile devlet etiği oturtmak için cezaları mecburen ağırlaştırdı. Öte yandan YZ'nin doğal etiği meselesi Anadolu deyimiyle çala çala bir havaya dönecek bir şey de değildir. Bireyler, aileler ve devletler olarak bu etiğe odaklanmalı, bunu kurmalı ve kurumsallaştırmalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Yapay Zekanın Doğal Etiği başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek, oğlunun rüşvetini babası akladı başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu, suçlamaları örtmek için başından beri Cumhurbaşkanı adayı olduğum için yargılanıyorum bahanesine sığınıyordu. Aynı davanın sanıklarından babası Hasan İmamoğlu da dün ifade verirken benzer şeyleri söylemiş. Ben burada yargılanmıyorum, burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın babası olduğum için yargılanıyorum. İfadesinde asıl gülünç ifade ise şu: ticari hayatımda dikkat ettiğim iki şey, haram yememek, çocuklarıma da haram yedirmemek. Hasan İmamoğlu suçlamalar hakkındaysa ticaret diyor. Bu mahkeme biraz enteresan. Dede, torun, baba, üçü bir arada. Suçlar aynı. Ticaret yapmak, keşke bize zamanında ticaret yapmanın kanunsuz bir hareket olduğunu anlatsalardı, yapmazdık. Hasan İmamoğlu, kendisinin de adı geçen Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kalan iş insanlarının ifadeleri için tıpkı oğlu gibi iftira diyor. Maalesef Türkiye'de yalancılık geçim kaynağı oldu. İtirafçılık adı altında icra yapılıyor. Suçlular suçsuz, suçsuzlar suçlu, iftiracılar itirafçı, kendilerini aklayıp aklayıp çıkıyorlar. Tıpkı oğlu gibi algıya yönelik sözleri aslında kendisine öğretilmiş bir ifade gibi duruyor. Nitekim sanık konumunda olan her bir iş insanı İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kaldığını delilleriyle anlatıyor. Dün ifade veren müteahhitlerden Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, Bakırköy ve Beylikdüzü'ndeki projelerde ruhsat, iskan ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını anlattı. Beyaz, 5 milyon euroluk rüşvet talebini reddettikten sonra Kapasiti AVM'ye ceza kesildiğini, başka bir projenin çözümü için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini, 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini, 3 milyon dolarlık başka bir ödemenin ise hak ediş görüntüsü altında yapıldığını söyledi. Beyaz ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun %5 pay aldığı Teras Park projesinde bu payın bedelinin hala ödenmediğini belirterek "Hakkımı helal etmiyorum, şikayetlerime devam ediyorum." dedi. Hasan İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet çarkındaki rolü bununla da bitmiyor. Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında öne çıkan 3 isim vardı. Yolsuzluk ve rüşvet paralarının toplandığı avukatlık bürosu sahibi, şimdi Yeni Parti milletvekili olan sahibi Turan Taşkın Özer, kafa koparan lakaplı kasası Fatih Keleş ve balyaları taşımak dahil tüm işlerini yürüten sır küpü Tuncay Yılmaz'dı. Keleş ve Yılmaz'ın balya balya paralarla fotoğrafları hala hafızalarda. İBB'ye iş yapan müteahhitlerden Ali Nuhoğlu, İSKİ'den alacağını tahsil edebilmek için Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle sahibi olduğu Güllüce Tarım Şirketi üzerine Emirgan'da iki villa almış, daha sonra bunları Tuncay Yılmaz'ın genel müdür olduğu İmamoğlu İnşaat'a devretmişti. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, babası Hasan İmamoğlu'nun tüm işlemlerinde öne çıkan isim Tuncay Yılmaz oldu. Dün duruşmada Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz isimleri yeniden yan yana geldi. 2023 yılında İmamoğlu ailesi SSB gayrimenkul şirketi üzerine Bodrum Ortakent'te 6 dönüm arazi içinde 2 katlı villa satın aldı. İlana 1.6 milyon euroya çıkan ve pazarlıkla 1.5 milyon euroya anlaşılan villanın satış işlemlerini İmamoğlu ailesinin ortağı olduğu şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz yaptı. Vergi kaçırmak için resmi satış işlemi 10 milyon TL olarak gösterildi. Geri kalan 1 milyon 30 bin euro ise nakit olarak alıcıya çantalar içinde ödendi. İmamoğlu suç örgütü davasında bu konu tüm işlemleri bilen Tuncay Yılmaz'a soruldu. Alıcıyla yazışmaları dahil balya balya dövizlerle fotoğrafları dava dosyasına giren Tuncay Yılmaz'a duruşma savcısı 1 milyon euroyu nereden bulduğunu sordu. Resmi satış bedelinin SSB gayrimenkul tarafından gönderildiğini anlatan Yılmaz, savcının elden ödenen 1 milyon euronun kaynağını sorunca aralarında şu diyalog geçti. Duruşma savcısı, bu 1 milyon eurodan bahsediyorum ben. Bu parayı nasıl Hasan Bey'den aldınız? Süreç nasıl gerçekleşti? Tuncay Yılmaz, borç verdi Hasan Bey. Savcı, hani gidip elden mi aldınız, şirketten mi aldınız? Tuncay Yılmaz, şirketteydi Hasan Bey'in hesabı parası. Savcı, şimdi şöyle, 1 milyon euro paradan bahsediyoruz. Tane tane gidelim ki anlaşılır olsun. Bu parayla ilgili, parayı Hasan Bey'den elden mi aldınız? Tuncay Yılmaz, evet. Davanın sanıklarından olan Hasan İmamoğlu ise konuyla ilgili soruları tam anlamıyla taca attı. 1 milyon euronun kaynağını bizim şirkette para olur gibi cevaplarla geçiştirdi. Nitekim İmamoğlu suç yapılanmasıyla ilgili iddianamede Eylem 34 olarak yer alan bu villanın alımıyla ilgili kara para aklama şüphesi şöyle ifade edilmişti. Bu satın alma işlemi için bankadan 10 milyon TL göndermiş ve örgüt sisteminden temin ettiği valizler içerisindeki 1 milyon 30 bin euroyu elden vererek suç gelirlerini aklama işlemi gerçekleştirmiştir. Soruşturma dosyamızda yer alan örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'nun İmamoğlu İnşaat'a devrettiği Güllüce Tarım örneğinde olduğu gibi örgüt lideri Ekrem İmamoğlu elde ettiği suç gelirlerini aklama işlemlerini gerçekleştirirken doğrudan gayrimenkul almak yerine gayrimenkul alımının tespitini zorlaştırmak, alınan malın gerçek değerini gizlemek maksadıyla içerisinde gayrimenkul bulunan ve gerçek değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdikleri ve örgüt liderinin bu suçu meslek haline getirdiği anlaşılmıştır. İddianamede paranın kaynağının Hasan İmamoğlu olduğu yer almıyordu. Dolayısıyla bu konuda suçlama yapılmamıştı. Bunu itiraf eden de paralarla görüntüsü ortaya çıkan genel müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Duruşma savcısı da bunun üzerine Bodrum'da 1,5 milyon euroya alınan villa için elden ödenen 1 milyon euronun kaynağının Hasan İmamoğlu olduğunu söyleyen Tuncay Yılmaz'ın anlattıkları ve Hasan İmamoğlu'nun paranın kaynağını açıklayamamasından dolayı kara para aklamadan dolayı suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sadece ruhsat, imar, iskan izinleri almak için rüşvet vermek zorunda kalan iş insanları değil, İmamoğlu'nun adamları da konuştukça yolsuzluk ve rüşvet çarkı ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek, oğlunun rüşvetini babası akladı başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in "Nefreti Değil, Bilmeyi Engellemek" başlıklı makalesini sunuyorum. Hafta başında Kıbrıs Rum kesimindeki faşist ELAM üyelerinin Yunanistan'da organize suç örgütü olduğu gerekçesiyle kapatılan Altın Şafak artığı faşistlerle birlikte Meta platformlarından Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıklarını Ulaştırma Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi gerektiğini yazmıştım. Meta bu yazıdan sonra harekete geçti ve önlem aldı. Alınan önlem şu: Yunanca metinler artık Türkçe'ye çevrilmiyor. Yani Türkler ve Türkiye için tarih boyunca insanlığa faydaları olmadı, çöpe atılmaları gerekle başlayıp günü geldiğinde kan döküleceğini söylemek, barbar, aşağılık, pis gibi nefret dili tanımlamaları kullananlara bir şey olmadı ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engellendi. Bunun adı da önlem oldu. Dünya genelinde kabul edilen uygulama, tehdit edilenin bilgilendirilmesi ve korunması, tehdit eden nefret suçu işleyenin ise cezalandırılmasıdır. Meta, Türklerin bu faşist söylemlerden haberdar olma, tehdidi bilme haklarını ellerinden alırken ırkçı, nefret söylemine karşı bir yaptırım uygulamadı. Oysa doğru olan, ırkçı bir dil ve nefret söyleminde bulunan hesapların uyarılması, paylaşımlarının gösterim sayısının sınırlandırılması ve nefret dili devam ederse hesabın kapatılmasıdır. Burada Meta'nın kendi koyduğu kurallara da uymadığı çok açık. Meta'dan istenen şey sansür ya da fikir özgürlüğünü kısıtlamak değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nefret dili ve ırkçılığın engellenmesi gerektiği kararını vereli çok uzun zaman oldu. Bu vakalarda ırkçılığın en dik alası var. Farklı bir millet ve farklı bir dine mensup olan herkese yönelik şiddet çağrıları yapılıyor, nefret dili kullanılıyor. Meta, kendi belirlediği düzene uymadığı gibi evrensel hukuk kurallarına da uymuyor ve taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakıyor. Meta, nefret söylemine karşı yapay zeka ve insan becerisinin birlikte çalıştığı hibrit bir sistem kurmuştu. Bu sistemi değiştirdiler. Artık nefret söylemi değil, nefret eylemine bakmaktan söz ediyorlar. Bu sene Rum kesiminde kaç Türk saldırıya uğradı? Önceki sene Güney Kıbrıs'ta 6 Türk gencine saldıran kimlerdi? Rum faşistlerin nefret söylemini nefret eylemine döndürdüğünü tüm dünya biliyor. Bir Meta fark etmiyor. Güvenlikle ilgili açıkladıkları prosedürde Meta, nefret söylemini kendisinin engelleyemeyeceğini, nefret söylemi şikayet edildiğinde aksiyon alacaklarını ilan etti. Saçmalığa bakar mısınız? Çeviriyi kaldırarak nefret söyleminden haberdar olmamızı engelleyeceksin, sonra da paylaşımların şikayet edilmesini bekleyeceksin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Yedikule surları içerisinde yaptırdığı cami 1460'ta açılmış, 1492'de keşfedilmiş kıtadan çıkan şirket Gazze'deki soykırıma verdiği destek yetmezmiş gibi Türkleri yok etmekten söz eden paylaşımlara izin veriyor. Bu saçmalıklarını yazınca da faşisti cezalandırmak yerine faşistin paylaşımını anlamamızı engelliyor. Meta'nın nefret dilinden para kazanma stratejisi bilmediğimiz bir strateji değil. Arakan Müslümanlarına yönelik şiddetin körüklenmesi rolleri nedeniyle hem Amerika hem de İngiltere'de açılmış tazminat davaları var. Tek örnek bu değil. Meta, Etiyopya'daki iç savaştaki rolü nedeniyle 2 milyar dolarlık tazminat talebiyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kamu düzenini bozan kuruluş oldukları tespitiyle beraber 942 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldular. Sicili bu kadar kirli bir şirket, şimdi Kıbrıs'taki faşistlerin Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret söylemine izin veriyor, yarın terörsüz Türkiye'yi zehirleyecek başka algoritma değişiklikleri de yapabilirler. Türkiye, Meta'nın en büyük para kazandığı ülkelerin başında geliyor. Bizden her yıl milyarlarca dolar para alıyor. Ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu gibi rekabet yasalarını ihlalden dev cezalara çarptırılıyor, ne de Orta Doğu'daki kimi ülkelerde olduğu gibi sansür baskısı yaşıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin Meta'dan uluslararası hukuka ve kendi kurallarına uymasını bekleme hakkı sonuna kadar var. Türk halkının tarihine ve üyelerine karşı nefret söylemini engelleyemeyen bir platformun artık bu ülkede her istediğini yapmasına izin vermemek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlar başlamaz harekete geçmeli, Türkiye'deki ebeveynler de tıpkı Amerika'daki ebeveynler gibi çocukları ve gençleri platforma kasten bağımlı hale getirme iddiasıyla dava açabilmeli. ya da İspanyol mahkemesinin algoritmalar kullanarak İspanyol medyasını yok edecek adımları cezalandırdığı bir süreçte Türk medyası da benzer yasalara kavuşmalı? Biz tarihiyle övünen, ülkesini seven, kimsenin toprağında gözü olmayan bir milletiz ama birilerinin tarihimize, ülkemize, milletimize aralıksız saldırması ve bize karşı nefret dilini kullanmasını da sineye çekecek halimiz yok. Meta ya o faşist sürüsünün hesapları konusunda gerekenleri yapacak ya da Türkiye'de zorluklarla karşılaşacak. Bu işin başka bir çözümü yok, olmayacak da. Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in "Nefreti değil bilmeyi engellemek" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Doğada ne varsa Sevra'da da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in "Süreç Hızlanırken Güven Sorunu" başlıklı makalesini sunuyorum. Çerçeve yasa meclisten geçeli çok olmadı ama süreç hızla rayına oturuyor. Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantının ciddiyetini katılımcı listesinden okumak mümkün. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş. 3 saati aşan toplantının çıktısı net. 4 alt komisyon kuruluyor. Adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon. İşte asıl can alıcı nokta bu sonuncusu. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun koordinatörlüğüne Öcalan'ın getirileceği konuşuluyor. Adı üstünde örgütün fiilen silah bırakmasını koordine edecek bir yapı bu. Meclisten 467 oyla çıkan yasanın ardından atılan adımlar sürecin ne denli ciddiye alındığını gösteriyor. PKK'nın silah bırakması, terörün son bulması daha dün hayal gibiydi. Bugünse Türkiye'nin en kritik eşikleri birer birer geçtiğini söylemek abartı olmaz. Tam da bu hassas virajda muhalefetin bu aralar dört elle sarıldığı İmralı tutanakları konusu gündeme düştü. Abdullah Öcalan kendi el yazısıyla dün İmralı heyetiyle yaptığı görüşmeye dair internette dolaşan metinler için "bu metin tahrif edilmiştir" açıklaması yaptı. Kandil ve Dem de aynı çizgide konuştu. Tutanaklara eklemeler yapıldı. Ama işin tuhaf yanı, çarpıtıldığı söylenen ifadelerin ne olduğuna dair somut bir açıklama gelmedi. Ne Öcalan'ın itiraz ettiği satırlar belli, ne Dem'in "buraya dokunuldu" dediği yerler. Dolaşımdaki metinler Öcalan ve PKK'nın bilinen söylemlerine pek de aykırı durmuyor üstelik. Eğer gerçekten provokasyonların önünü kesmek istiyorlarsa, ilk metni kim dolaşıma sokuyorsa onlar önce kendi kapısının önünü süpürmeli. Bu işin usulü ya açıkça İmralı tutanağının aslı budur deyip tüm metni yayınlayacaksın ya da sızıntılara sessiz kalıp sonra montaj diyerek itibar kurtarmaya çalışmayacaksın. İkisini birden yapamazsın.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Süreç hızlanırken güven sorunu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Nedret Ersanel'in "Çin Mekke Paktı'nı nasıl algıladı, Türkiye için ne dedi?" başlıklı makalesini sunuyorum. Üçgenin jeopolitiği üzerinde çok duruyorum çünkü bölgenin geleceği ve genişliğine dair teorik bağlamı aşıp pratiğe dönüşmüş ve en somut göstergedir. Şimdi daha ilerleyelim. Batı tarafından desteklenen, bizzat ABD Başkanı tarafından iyi iş denilen, nihai hedef olarak Çin gösterilen, ayakları Pekin'in açık stratejik çıkarlarının bulunduğu alanlara da basan pakt, nasıl oluyor da Çin tarafından olumlu bulunuyor? Önce Çinlilerin bahsettiği şu zafiyet meselesini anlayalım. ABD'nin Güney Kore'deki askeri varlığını azaltma, buradaki savunma harcamalarını kısma, ortak tatbikatları askıya alma, masrafları için yıllık 10 milyar dolar isteme girişimleri Seul'de öyle yankılandı ki apar topar Çin'le görüştüler. Seul politikalarında dramatik bir dönüş anlamına gelmiyor elbette olanlar ama Washington'un beklenmedik hamlelerinden afalladıkları ortada. Çin'in zafiyet tarifine dair verilerdir bunlar. ABD'nin küresel hegemonyasının zayıfladığı yeni bir bilgi değil. En taze ve en çok burada okuduğumuz nedenlerini. Amerika hala askeri bir güç. Biraz daha öyle kalacak. Arada ekonomisi çökmezse. Ancak bu yeni jeopolitik an, orta boy ülkelerin kendi özel çıkarlarını korumak, geliştirmek adına eşsiz bir döneme işaret ediyor. Bu da erken dönem tartışmalarda çok işlediğimiz bir konu. Ankara'da Mekke Paktı dahil bölgesel sorunları tam buradan kavradığını çok anlattı. Ülkeler kendi bölgelerinin sorunlarını kendileri ele almazsa dışarıdan gelenlerin daha ağır sorunlar oluşturduğunu, bu yüzden artık bölgesel sahiplenmenin çalışması gerektiğini savundu. İşte Çin tam böyle okudu Mekke Paktı'nı ve aynı bağlamda olumlu buldu. Onlara göre girişimin küresel okuması tek süper gücün dayattığı düzenden çok kutuplu düzene geçiştir. Ama bu seferlik Çin'in meseleye bakışından ilerliyoruz. Bundan başka Çin, anlaşmanın NATO stili bir güvenlik zemini olduğu kabulüne sıcak bakmıyor. Yakın zamanda ortaya çıkacak bir sınamada adı geçen ülkelerin sıcak müdahalede bulunacağını düşünmüyor. Bu tahlilleri ne kadar doğru çıkacağı, bir başka politik aklı, beklentiyi perdeleme amacı taşıyıp taşımadığını zaman gösterecek. Fakat Amerika'nın kalın parantezli açmazlara sıkıştığı mevcut durum ne olacak? Amerika ne burada ne Çin alanındaki ortaklarına sağlam güvenlik sağlayamıyorsa, tersine geri çekilme türü politikaları mevcutsa dengesini nasıl koruyacak? Yeni Şafak gazetesinde Nedret Ersanel'in "Çin Mekke Paktı'nı nasıl algıladı, Türkiye için ne dedi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Van'ın Sesi gazetesi var. Van'ın Sesi gazetesinden Malazgirt Zaferi isimli Nimetullah Arvas'ın yazısını aktarıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü devlet töreniyle kutluyoruz. Malazgirt'ten bahsetmeden önce Kubbetül İslam, İslam'ın kubbesi olan Ahlat'tan bahsetmek icap eder. Dünyada 3 şehre verilen bu unvan, ilim, kültür, sanat, tasavvuf yani İslami ilimler, akli ve nakli ilimlerle temayüz ve tebarüz eden şehir demektir. Bu şehirler Afganistan'da Belh, Özbekistan'da Buhara ve ülkemizde Bitlis sınırları içinde bulunan Ahlat şehirleridir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizle birlikte Ahlat, 2. Halife Hazreti Ömer döneminde İyad bin Ganim komutasında fethedilmiştir. Fethe gelenler arasında sahabeler de mevcuttur. Büyük sahabi Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazretlerinin oğlu Hazreti Abdurrahman'ın kabri de buradadır.
Selçukluların Anadolu'ya yönelik yaptığı akınlarda Kubbetül İslam olan Ahlat Üs olarak kullanılmıştır. Dünyanın en büyük Türkistan mezarlığı Ahlat'tadır. Bu yönüyle Ahlat Müslüman Türklerin tapusudur. Bu mezarlık meliklerin, emirlerin, komutanların, devlet ricalinin, alim ve mutasavvuf zatların kabirleridir. Buradaki mezar taşları birer abidevi şaheserlerdir. Türkistan medeniyetinin kokusu Ahlat mezarlığından buram buram gelmektedir. Malazgirt Savaşı'nın cereyan ettiği döneme bakacak olursak, Abbasi devleti günden güne zayıflıyordu. Bağlı melikler, gruplar bölünmeye, parçalanmaya yüz tutmuştu. İslam devleti kanatları kırık bir kartal gibi hareketsizdi. Batı'nın hayasız akınını durdurmak için Sultan Alparslan'ın bir tedbir alması gerekiyordu. Beraberinde bulunan komutanları, ilim adamları, irfan ehliyle istişare neticesinde Abbasi halifesinden asker ve yardım talebinde bulunmak veya Rumlarla bir anlaşma yapmak teklifi kararına vardılar. Halife askeri ve maddi yardım yapamayacağını bildirdikten sonra Romen Diyojen'le anlaşmak için bir teklif haberi iletildi. Romen Diyojen ise bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Alparslan düşmanın karşısına çıkma kararı aldı. Bu karşılaşma Cuma günü olacaktı. İslam halifesi ise İslam beldelerine dua edilmesi için talimat gönderdi. Alparslan'ın yanında bulunan alim ve salih olan Ebu Nasr el-Hanefi, Cuma namazından sonra hücuma girişin, bu saatte Müslümanlar size dua edecek, Cuma günü dualar bu saatte kabul olacaktır, Allah-u Teala'nın dinini bütün dinlere üstün kılacağına dair vaadi vardır. Sen hak üzeresin, Allah yolunda cihad ediyorsun dedikten sonra Sultan Alparslan çadırına girdi. Beraberinde kefeni alıp çıktı. Kefenlere sürülen ve hanut denilen güzel kokuyu sürdü. Başını toprağa koyarak şöyle dua etti. Ya Rabbi, senin zayıf bir kulunum. Benim hiçbir kıymetim yoktur. Ya Rab, mescitlerini koru. Zayıfları, kimsesizleri, biçareleri koru. İzzetini koruyan Müslümanları koru. Sana iltica ediyorum. Senin Allah'ın dinine yardım edeceğine dair vaadin vardır mealinde dualarını yaptıktan sonra askerine dönerek şöyle bir askeri hitabede bulundu. Bugün ben de sizin gibi bir neferim. Sizden biriyim. Benimle beraber gelmek istemeyen evine, çoluk çocuğuna dönsün. Fî sebîlillah düşmanla savaşmak isteyenler de benimle gelsin. Düşman ordusu kendilerinin sayısından 5 kat fazlaydı. Sultan Alparslan askerlerinin bir kısmını ovanın etrafında düşmanın göremeyeceği bir şekilde daha önceden gizlemişti. Alparslan ve askerleri ''Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber'' diyerek hücuma başladı. Bir ara ricat yani geriye kaçış planıyla düşmanları ovanın ortasına çekti. Daha önce etrafta gizlenen süvariler hücuma geçince Romen Diyojen'in ordusu neye uğradığını şaşırdı. Romen Diyojen başta olmak üzere etrafındaki komutanları birer birer esir ederek yakaladılar. Alparslan'ın huzuruna getirdiler. Alparslan Diyojen'e ''Senin yerinde ben olsam ne yapardım?'' diye sorunca Diyojen ''Seni eşeğe bindirip diyardıra diyar gezdirir teşhir ederdim'' şeklinde cevap verdi. Sultan Alparslan ikinci olarak da ''Şimdi benim sana ne yapacağımı düşünüyorsun?'' diye sordu. Bunun üzerine Diyojen ''Sen de beni aynı şekilde cezalandıracaksın'' dedi. Sultan Alparslan ise Diyojen'in düşündüğünün aksine ona iyi davranıp ikramlarda bulundu. Daha sonra onu serbest bıraktı, Diyojen ise daha İstanbul'a varamadan gözlerine mil çekildi. Sultan Alparslan yüce ve mukaddes kitabımızda Allah-u Teala'nın nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir müjdesine nail olmuş ve çok sayıda düşmanlarını yenmiştir. Enfal suresi 65. ayetinde ise Cenab-ı Allah eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur buyurmaktadır. Bu ayeti kerimelerin sırrı aynı zamanda Malazgirt zaferini ihata etmiştir. Bu zaferin sonuçlarına kısaca değinecek olursak Diyojen esir edilmiştir. Anadolu'nun kapıları Türklere tamamen açılmıştır. Anadolu'da fazla bir direnişle karşılaşmayan Türkler Ege ve Marmara bölgelerine kadar ilerlemiştir.
Bu ayda kazanılan zaferlerden birisi de Orta Anadolu'nun bağrında 22 gün 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Dünya tarihinde eşine az rastlanan Sakarya Meydan Muharebesi 13 Eylül 1921 tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa bu harbi Melhame-i Kübra olarak adlandırmıştır. Melhame-i Kübra çok çetin, şiddetli savaş ve büyük kan seli demektir. Bu kanlı savaş elbiseleri yırtık, silahları derme çatma, ayaklarında postal bile bulunmayan fakat sarsılmaz bir imana sahip olan Mehmetlerin, Fatmaların, bacıların destanıdır. Merhum Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Sakarya adlı şiirinin son bölümüyle bugünkü yazımızı noktalıyoruz. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Van'ın Sesi gazetesinden Nimetullah Arvas'ın Malazgirt Zaferi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istedim.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: çıkarması ne manaya geliyor? Suriye uzun süredir terör örgütü listesindeydi. Eski yönetim zamanından beri. Şimdi bu ortadan kalkacak. Yani ne demektir bu? Çok manaya gelir. Yani yatırımlara açık hale gelecek. Ya dışarıdan yatırım alacak. İnsanlar gelecek buraya yatırım yapacak. Ben zaten gördüm. Türkiye'den de birçok kişi gidiyor. İş imkanlarını araştırıyor. Gerçekten çok büyük iş imkanları var. Düzelse, yani bu İsrail biraz izin verse, geliyor başına çöreklenmiş. Oradan gözetliyor hem oradaki dağlardan gitmiş. Lübnan tarafından gözetliyor. Kendi tarafından gözetliyor. Dolayısıyla Suriye bir istikrara kavuşabilse, bir kendine gelebilse, Suriye'yi çok büyük imkanlar bekliyor. Şimdi evet, burada Şam'la YPG mi diyelim? Tabii YPG diyelim artık. SDG zaten bir oluşumdu. Yani bunu tam bana göre, yani burada PYD, SDG dediğimiz demokratik güçler üst çatı. Onun altında PYD vardı. Asıl güç oydu, yani silahlı gücü oydu. Tabii kadın kolları falan da var bunların içerisinde. Diğer birimler de var ama asıl güç PYD'ydi içerisinde. Türkiye'de terör örgütü olarak kabul ediyordu. Bunun Suriye yönetimiyle bir araya gelmesi, entegrasyona girmesi. Çünkü belli temel bazı farklılıklar vardı. Hala orada kışkırtmalar var dışarıda.
1: Güray Hocam, YPJ işte kadın silahlı birlikleri, PKK terör örgütünün kolu, statüsü konusunda görüşmeler devam ediyormuş. O daha
0: YPJ onun lideri. Evet, YPJ. Şimdi tabii orada kadınlar olduğu için bu tabii Kürtler içerisinde kadınların durumu mesela, çok farklı.
1: Tabii yani evlerine aynı mi gidecekler, ne yapacaklar? Yani adamların yanına gidemeyecekler, nasıl olacak? Suriye devlet ordusuna katılamayacaklar herhalde.
0: Şimdi tabii Suriye'nin kendi yapısı farklı. Suriye'nin içindeki unsurlar farklı. Dolayısıyla orada buna bir izin verilir mi zannetmiyorum. Biraz farklı düşünülüyor. Tabii ki kadınların orada görev alacağı birçok unsur var ama bir birim halinde bütünüyle o silahlı grubun içerisine girmesi biraz sıkıntı olacaktır ama sanırım bu konuda anlaşmaya varıldı. Oradaki birimler Suriye ordusuna entegre olacaklar. Önceden ne diyordu? Hayır, biz bütün olarak girmeyelim, kendimiz ayrı bir birim olalım. Bir devlet içerisinde farklı silahlı unsurlar olabilir mi? Çünkü biz bunu Irak'ta görüyoruz. Halen sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla yani bir sosyal bilimci olarak şunu söylüyoruz. Yani kaç miktarı ne kadar kendi temsil ettiği grupların %10'u geçmiyor. %10 civarında, en fazla %10. Ve işte burada güneyde de gittiler, Süveyde de bir Dürzi azınlığı var. 500 bin kişi. Ya o zaman bir ülke içerisinde küçük bir grup gitsin, orada kendine bir devlet kursun, bir özellik ilan.

0: demokratik güç falan değildir. Yani açık söyleyeyim. Önce bunun adını koyalım. Nasıl entegre olacaklar? Şimdi entegrasyon konusunda nasıl adım atılacağını göreceğiz. Ben biraz sonra 14 madde sayacağım size talepleriyle ilgili. Biraz katkıda bulunayım sürece. Hatırlatacağım sadece Sayın Ardor. 8 Aralık 2024 Suriye devrimi. 1000'e yakın İsrail tarafından sortu yapılan askeri gücü olmayan bir devlet. Devlet olmaya çalışan bir yapı. Ve bu coğrafyaya da devlet tecrübesini aktarmaya çalışan aktörler. Başta Türkiye. Türkiye'miz ve Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu irade eğer olmasaydı şu anda biz bu süreç, bu coğrafya bu noktaya gelmezdi. Önce bunun altını çizelim. Yani şu anda eğer Suriye'de YPG dediğimiz Suriye PKK'sının silahlarını bırakıp Suriye ordusuna entegre olacağım demesi tek taraflı. Öbür taraf daha bunu resmi olarak açıklamasını yapmadı. Ne olduğunu göremiyoruz. Bu noktada öncelikle şunu görelim. Meseleyi etki eden önemli faktör Türk aklının, Büyük Türk Devleti'nin ve Türk aklının başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ortaya koymuş olduğu siyasi irade ve bu siyasi irade çerçevesinde de stratejideki atılan adımlar. Eğer stratejide kuvvet, zaman ve mekan faktörünü yanlış kullanırsanız sahada darmadağın bir görüntüyle karşılaşırsınız. O anlamda şu an için şöyle söyleyeyim Sayın Ardor, hepimizin bildiği, kulağıma bir ses geliyor ama özür dilerim dışarıdan bir ses şey yapıyor, koparıyor
1: Hemen
0: beni.
1: hemen bakar arkadaşlar.
0: Lütfen. Dolayısıyla bu yapılan, atılan adımlar ve Türk aklının sahadaki ortaya koymuş olduğu tezler bugünkü noktaya getirmiştir. Ne demek istiyorum? Şunu ifade edeyim. Sayın Trump'ın birinci dönemi, Biden döneminde Suriye coğrafyasında ABD tarafından öncesi de dahil olmak üzere sevgili Alpar'la aşağı yukarı aynı jenerasyonuz, gençliğimiz oralarda geçti. ABD tarafından beslenen, eğitilen, donatılan bir terör örgütü vardı. Milyonlarca dolarlık silahlar vardı. Belirli bir amaç için oradaydılar. Neydi efendim? Sözde, hayır, IŞİD değil. Sözde denize çıkışı olan bir Kürdistan kurulması hedefi vardı. Tabii ki YPG PKK'yı kurmalarındaki amacın ABD'nin buraya bir silahlı transfer yapabilmesi için de bir gerekçe vardı. O da IŞİD gerekçesiyle buradaki saha şekillendirilmeye çalışılmış idi. Ancak son dönemlerde özellikle son 5-10 yıl, 5-6 yıl içerisinde Türk tezlerinin, Sayın Ardor, Türk tezlerinin ABD tarafından bu coğrafyada kabul görmesi çok önemli bir virajdır. Yani ben bu olayı, bu Suriye PKK'sının silahları bırakması ve entegrasyon konusunu bölgesel güç dengelerinin ve sahadaki güvenlik mimarisini kökten değiştirecek stratejik bir kırılma olarak görüyorum. Ama bu kırılmayı yapan, yaşayan, yaşatan Türk aklıdır. Bunu hamaset yapmadan söylüyorum. Türk stratejisi ve Türk karar vericilerinin sahadaki sabırla ilmek ilmek işlediği bir süreçten geçiyoruz. Tabii sahada ne olacağını göreceğiz. Şimdi bakınız, devlet yeni kuruluyordu, Suriye devleti. Şara, yani devleti mi kurayım, etnik yapılarla mı boğuşayım? İsrail tarafından kışkırtılan bir etnikçi bölünmüş bir Suriye profili çizilmeye çalışırken Suriye'de ordu falan daha yeni yeni ne olduğunu ben de pek göremiyorum açıkçası. Ordu dediniz ama başka bir kavramdır. Yani şu anda hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri daha yeni toparlanmaya çalışan. Öncelikle insan kaynaklarının, subay eğitiminin Türkiye'miz tarafından ağırlıklı olarak toparlanmaya çalışıldığı bir süreçten geçen Suriye'nin coğrafyasında ABD'nin Suriye'ye bakış açısının bu noktaya getirilmesidir asıl olan, önemli olan konu.
1: Anlıyorum.
0: ABD'nin bakışı değil, ABD'nin bakışının bu noktaya getirilmesi Türkiye tarafından. Ne oldu? İşte biraz önce Alpar Hoca da ifade etti. Suriye'yi terör devletinden çıkarıldı. Ekonomik yatırımlar gelecek, uluslararası bankacılık sistemleriyle, finans dünyasıyla entegre olacak olan bir Suriye. Şimdi bunlar ayrı incelenecek konular. Ona ayrıca geleceğiz. Ama önemli bir adım. Yani hem bu arada silahların teslim edilmesi, fesih kararı, aynı anda terör üyesi ülke konumundan çıkarılması son derece olumlu ve dediğim gibi bu coğrafyanın güvenlik mimarisini ve ekonomik mimarisini kökten değiştirecek stratejik bir kırılma yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada
1: Peki.
0: bakınız, sorunuza doğru geliyorum. Önce böyle bir giriş yaptım Sayın Ardor, hoşgörünüze
1: Tabii
0: sığınıyorum.
1: yok, vaktimiz çok
0: Şimdi
1: fazla yok ya, onu da hatırlatıyorum.
0: evet, biliyorum ben sizi çok, her zamanki nezaketinizle.
1: Sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: efendim, şimdi burada yani nasıl olacak? Bu bir kere Şam'la, Şam hükümetiyle Suriye PKK'sı arasındaki

0: Mikro detaylardır. Ama bunun şu an itibariyle önünde de bir adım daha var. O da bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun, perspektifinin, projeksiyonunun buraya yansımasıdır. Yansıması değil, hatta bir
1: Suriye
0: parçası olarak.
1: ayağı mı? Yani terörsüz
0: Gayet
1: Türkiye sürecinin
0: tabii.
1: Suriye ayağı değil mi bu
0: Kesin, ben öyle
1: yaşanan?
0: okuyorum. Ben öyle okuyorum üstad. Çünkü içeride KCK'nın dört parçasından bir tanesini tutunamadığı ve bu işten vazgeçme noktasına geldiğiniz zaman doğal olarak bu domino etkisi yapmış, Suriye'yi de etkilemiştir. Şimdi mi etkiledi? Bakın 10 Mart 2025'ten beri, yaklaşık 1,5 yıldan beri bu entegrasyon konusunda Suriye PKK'sı çok direniyordu. Hatta çoğu zaman umut kesilmişti. Enteresan şeyler oluyordu ama şu anda bir Türk aklı ve Türkiye'nin ABD üzerindeki bu bölgedeki yönlendirmesi, iki Şara'nın son derece yapıcı tutum ve tavırları bu noktaya getirmiştir.
1: Anladım.
0: Ama şöyle söyleyeyim, son şöyle de şunu ifade edeyim. Şimdi tabii nasıl ilerleyecek onu zaman içinde göreceğiz. Önce onu zaman içinde göreceğiz. Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemlidir. İşte bu bazı talepleri var. YPG bayrakları indirilmesin. Kürtçe eğitim, entegrasyon, bu kadın koruma birliği dediğimiz
1: İşte
0: Yekine'nin Paresine
1: YPJ
0: Jil.
1: mesela ne
0: Onun
1: olacak?
0: Haseke'de kalma talebi var. Bu örgütten
1: Silahlar ne
0: ayrılanlara
1: olacak? Silahlar ne olacak?
0: silahlar var. Devletin adı konusunda var. Haseke'de ve Kamışlı'daki yapılanmada biz burada kalalım, başka yere gitmeyelim
1: Ya
0: talepleri
1: mesela
0: var.
1: bir özerklik tarafına doğru döner mi bu? İşte
0: Ya
1: din, yani
0: şu an
1: Kürtçe mesela, Kürtçe anayasal dil, işte idari istekler dediğiniz gibi bu dil hakları falan derken, işte bayrak, hani bu bir, yani biz zaten tek devlet, tek yani millet değiller ama yani tek devlet,
0: tek ordu.
1: hani tek ordu dediğimiz noktada bu talepler İleride bir özellik tartışmasına ya da Trump dönemi bittikten sonra tekrar yeni bir Suriye'de yeni bir alana dönüşmesine yol açar mı?
0: Şöyle Sayın Erdoğan, gönül arzu eder ki böyle bir şey olmasın. Resmi olarak bundan vazgeçtikleri de beyan ediliyor. Ancak bu 14 maddenin içerisine girildiğinde sanki geleceğe matuf gömülmüş bazı hususlar var. Yani mesela işte petrol gelirlerinin bir kısmının verilmesi,
1: Şam.
0: kurulacak olan birliklerin gene Haseke'de ve Aynel Arap bölgesi ve Koban şeyde kalması. Mesela Aynel Arap'ta tamamen Kürt Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan bir güvenlik gücünün orada kalması. Şeyh Maksud Eşrefiye ve Rakka'ya dönüş talepleri var. Önemli bir şey daha söylüyorum. Mevcut tünel ağlarının ve diğer ağların korunması. Özellikle Afrin için, bakın bu çok önemli. Afrin için özel bir Kürt Tugay'ın kurulması gibi gibi talepler var. Bunlar şimdi tabii ki doğal olarak aklınıza sizin dediğiniz konuyu istemeseniz de düşündürür. Düşündürür yani, ileride acaba mı soru işareti. Ama şu anda ben bunun, işte bu sürecin çok iyi incelenmesi gerektiğini, bu süreç nasıl yürüyecek göreceğiz. Bir de Türkiye açısından söyleyelim. Tekrar söylüyorum, bakın bizim terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin yansıması buraya gitmiştir. Umarım bu YPG bu taleplerinde veyahut da özelliklimsi talepler, yani saklı bir özellik gibi bir sahne de var açıkçası şu
1: Saklı
0: maddelere
1: özellik,
0: girdiğinde.
1: anladım.
0: Yani saklı gibi, sanki ne demek şimdi, Afrin'de bir Tugay olacak Kürtlerden, işte kadın kolları şurada. Bunu aşabilme iradesini gösterebilirlerse o zaman iyi bir noktaya doğru gider diye düşünüyorum.
1: Mesela yabancı kadroların Türkiye'nin şartı olan, Güray hocam size döneyim. Yabancı kadroların Türkiye'den tamamen, şey, Suriye'den tamamen çıkartılması mümkün olabilecek mi mesela?
2: Sanırım olacaktır. O konuda anlaşmaya varıldı. Ama ben Çağlar Hocama katılıyorum. Tabii bu süreçte samimiyet çok önemli. İki tarafın da samimiyeti çok önemli. Her tarafın samimiyeti çok önemli. Çünkü gerçekten başlangıçta bu süreci, yani Suriye'nin iyiye gitmesini istemeyen unsurlar tarafından bu konular istismar edilmeye çalışılacaklar. Kışkırtılmaya çalışacaklar. Her iki taraftan da, özellikle PYD tarafından bazı uç unsurlar bazı konuları hala istismar etmeye çalışacaktır. Bunu göreceğiz ama bunların engel olmaması gerekiyor. Sürece engel olmaması gerekiyor. Sonuçta Suriye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir araya gelmeye ve herkesin bir arada hareket etmeye, birlikte Suriye'yi geliştirmeye, kalkındırmaya, ilerletmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tür yapılacak dışarıdan veya içeriden. Dışarıdan dediğimiz özellikle İsrail veya Avrupa'daki Fransa başta olmak üzere. Çünkü Fransa'da Macron ben buna kefilim gibi bazı zaman zaman destek verici ifadelerde bulunuyor. Bazı şeyler olabilir ama buna karşı bu direncin birlikte gösterilmesi, yan yana durulması durumunda bu süreçlerin aşılacağını ve bundan da bütün Suriye'deki unsurların faydalanacağını değerlendiriyoruz. Çünkü gerçekten son derece dinamik bir insan yapısı var Suriye'nin. Bildiğiniz gibi tarihsel olarak Fenikelilerden geliyorlar. Bununla da gurur duyuyorlar bazı oradaki unsurlar. Yani Fenikeliler bütün dünyaya açılmış, ticareti bilen bir halktı. Dolayısıyla gittiğimiz zaman da onu gördük. Süratle iş yerlerini harekete geçirmeye, gece saatlerini sabahlara kadar çalışan, üreten, üretmeye istekli bir halk var orada. Bunun altyapısı da bu şekilde yapıldığı zaman insanları birbirinin güçlerini birbirine karşı değil de bir arada ve Suriye'nin refahı için kullanma durumu ortaya çıkacaktır ki bu da zaten bölge için en faydalı olan olacaktır. Olan.
1: Şimdi peki tüm bunlar olurken bugün İsrail Savunma Bakanı Katz hem Suriye'yi hem Türkiye'yi hedef aldı. O bir hadsiz bir videosu var. Şimdi hem Suriye'ye meydan okuyor Savunma Bakanı Katz. İşgal yani Suriye'nin güneyindeki işgal bölgesini ziyaret etmiş. Ve orada diyor ki Hermon Dağı ve işgal altındaki diğer bölgelerden çekilmeyeceğiz diyor bu videoda. İşte o asker kıyafetini giymiş. Açıklamaları yapıyor. Ahmet Eşşara'yı da direkt olarak hedefe koyuyor. Ha, bununla da yetinmiyor Katz. Türkiye'nin Suriye'deki varlığının İsrail'in ulusal güvenlik sorunu olduğunun altını çiziyor ve tehdit ettiğini söylüyor Türkiye'nin bir şekilde ve askeri pozisyonları korumaya devam edeceklerin altını çiziyor Suriye topraklarında. Ve işte hani zaten Ebu Zuhur askeri kampına yaptıkları o saldırıyı konuşmuştuk. Daha sonra hatta işte basında işte Türkiye'ye mesaj verdik onlar da anladılar gibi. Şimdi mesela Katz'ın bu hadsiz çıkışı hem Suriye'ye hem Türkiye'ye işte o meydan okuması. Hani diyorsunuz ya Suriye'nin şekillenmesinde işte Türkiye orada olacak. Ordu yok, ordu şekilleniyor. Bazı işte bilgiler aktarılacak, belki öğretimler yapılacak. Ama diyor ki İsrail ben burada Türk askerini görmek istemiyorum. Bu noktada ne olur sorusunu Güray Hocam sizinle başlatayım sonra Çağlar Hocam'a döneyim.
2: Şimdi tabii ki bir kere çıkmış oraya bir konuşma yapıyor. Konuşma yaptığı dağ Suriye Şam'ı gören bir yer. Aynı zamanda Türkiye'yi gören bir yer. Şimdi burada tehdit hissetmesi gereken İsrail değil Türkiye'dir. Yani sen oraya çıkmasın oradaki radarlarınla Türkiye'yi izleyebiliyorsun. PK aracılığıyla uçaklarında yaklaşabiliyorsun. Burada bölge için tehdit oluşturan unsur bu Savunma Bakanı'nın kendisidir. Bu görüntü de bunun en açık şekilde ispatıdır. Kaldı ki seçime kalmış şurada 10 gün az bir zaman kaldı İsrail'de. Bunlar seçim propagandası kendi halkına karşı. İşte biz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz ama tabii halkta bir güvensizlik var. Çünkü İsrail'de bu yönetim geldiğinden beri hiçbir şeyi düzeltmediği gibi her şey kötüye gitti. Yani bundan önceki bu iki sene öncesine nazaran bu bölgede İsrail açısından söylüyorum. İsrail'in güvenlik sorunu bir ise şimdi 10 oldu. Çünkü her yer kan, gözyaşı, çevresinde o çocuklar, hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar, insanlar acımasız bir şekilde devam ediyor. Şu anda Suriye'nin içerisine girmiş, Suriye'yi gözetliyor. Ondan sonra da utanmadan çıkıyor, Türkiye'yi saldırganlıkla suçluyor. Türkiye'nin neresi saldırganlığı? Türkiye gitmiş oraya. Türkiye oraya gittiğimiz zaman halkın hepsi zaten söylüyor. Oradaki yönetim de zaten Türkiye ile birlikte. Türkiye oradaki yönetimi dünyaya tanıtıyor. NATO zirvesine davet etti. Buradaki Avrupalı ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleriyle görüştürdü. Türkiye'yi tekrar toplumun, uluslararası toplum içerisine sokmaya çalışıyor. Orada gaz veriyor, diğer elektrik veriyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani Türkiye var gücüyle Suriye'nin tekrar kalkınmasında büyük bir umut. Halk için de öyle. Oradaki yaşayanlar içinde de öyle. Burada çünkü İsrail çıkıp da İsrail'in savunma bakanının böyle bir şey söylemesi ciddiyetten uzak. Yani bir savunma bakanının böyle olmaması gerekir. Sanki ülkemi savunuyorum diye kendi ülkesini hiç savunmuyor. Yani savunduğunu zannetmiyor. Ama Eşara İsrail için ne yaptı şimdiye kadar? Hangi sözü tehdit oluşturdu? Üstelik burada sağlam bir Suriye, istikrarı sağlanmış bir Suriye, kalkınmış bir Suriye İsrail için tehditten ziyade güvenliktir. Yani siz etrafınızda, yani normalde Çağlar Hocam bilir, çevrenizdeki ülkeler güven içerisindeyse siz güven içerisinde olursunuz. Politikanız buna göre oluşturması gerekiyor. Türkiye'nin yaptığı doğrudur. Türkiye çevresinde istikrar kuşakları, güvenli kuşakları yaratmaya çalışıyor. İnsanların mutlu, huzurlu olmasını istiyor. İsrail ne istiyor? İsrail'in planı şu: etrafındaki her yer yakılsın, yıkılsın. Başladı Filistin'den, Lübnan'dan, Suriye'den her tarafı yakıp yıkıyor. İran'ı yakıp yıkıyor. Sonra da diyor ki çevremdeki insanlar huzur içinde olmasın, güven içinde olmasın, hiçbir şey olmasın. Ya güven içinde olmayan insan, kaybedecek hiçbir şey olmayan insan sosyal bilimlerde nedir? Asıl onlar tehdittir. Eğer kaybedecek bir şey yoksa insanın, onlar tehdittir. Eğer siz güvenlik kuşakları oluşturmak istiyorsanız Suriye'nin istikrarını istersiniz, Lübnan'ın istikrarını istersiniz. Orada iki devletli çözümü kabul edersiniz. Ettiğiniz zaman çevrenize zarar vermediğiniz zaman herhangi birisi size zaten bir şey demiyor ki, zaten sorun nereden kaynaklanıyor? Bunların yapılmamasından kaynaklanıyor. Benim değerlendirmem bu şekilde.
1: Bu şekilde. Çağlar Hocam, ne diyorsunuz? Yani İsrail'in açıklamaları çok, yani bu 18 Ağustos'tan beri çok daha üst noktada devam ediyor. Netanyahu ile başlamıştı. İşte Savunma Bakanı'ndan bu durum. Ne diyorsunuz?
0: Sevgili Alpar Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Tam bir densizlik, tam bir hadsizlik, tam bir terbiyesizliktir İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı. Bir kere dünyada 193 ülkenin, egemen devletin içeride yapacağı ikili askeri işbirliği anlaşması veya kuvvet çağırması konusunda hiçbir devletten müsaade almasına gerek yoktur. Bu bir. Biz İsrail'in bu densizliklerine, bu katil yöneticilerin, bu soykırımcı devlet anlayışının, haydut devletin bu tarz yaklaşımlarına maalesef alıştık. Maalesef, maalesef. Tabii tepkimizi elden bırakmayacağız. Şimdi şöyle ele alayım izninizle. Önce bu perspektifi ortaya koyalım. Şimdi birincisi, İsrail'in haddine değildir Türkiye'yi uyarmak kelimesini kullanmak. Eğer İsrail haddini aşarsa Türkiye'ye bir kendince bir efendim güç gösterisi yapmaya kalkarsa, bakın buradan çok net söylüyorum. Bunu çok değişik platformlarda da dile getirdim. Türk komutanları 24 saat sonra Tel Aviv'de, Kudüs'te kahvesini içer ve o coğrafyada da İsrail diye bir devlet kalmaz. Altını kocaman çizelim. Bizi izliyorlar çünkü Sayın Erdoğan, Türk kanallarını iyi takip ediyorlar.
1: Muhakkak ki.
0: Aklı selim İsrailler var. Bunlardan bir tanesi eski 10. Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Ehud Barak. Hem Netanyahu'ya hem de bu Savunma Bakanlığı'nı işgal eden bu enteresan adam için bunlar yaptıkları son derece yanlış, aptalca ifadesini de kullanmıştır.
1: Evet, öyle demiş.
0: Kıymetli Alpar Paşa'm ifade etmiştir. 27 Ekim'de seçim olacak. Siyaseten bir hamle olarak gözüküyor bu. Şunu bilelim. Kıymetli vatandaşlarımız, Büyük Türk Milleti'nin evlatları şunu düşünmesinler. Ya Türkiye'ye karşı bir şey yaptı da Türkiye çekinik mi kaldı? Hayır. Büyük Türk Devleti, Türk aklı asla ve kata uluslararası hukuka aykırı bir iş yapmaz. Coğrafya Suriye coğrafyası. Tamam mı? Yapılan saldırı Ebu Zuhur'da. Bizim Birleşmiş Milletler 51. madde çerçevesinde ya da NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde karşılık verebileceğimiz bir statüsel bir yapı oluşmadı. Bir durum oluşmadı. Birincisi bu. Yani çekiniklik falan mevzu bahis değil. Birincisi bu. İkincisi, bu adam 2185 rakımlı Cebeli Şeyh Dağı'na çıkıp oradan Suriye'ye mesajlar veriyor. Yaptıklarının evet, tamamı hukuka aykırı. Bakınız.
1: Ya o dağ, bir kez daha lütfen anlamını söyleyin arkadaşlar, bir verelim.
0: Tabii.
1: Hermon Dağı'ndan veriyor. İşte askeri kıyafetle veriyor.
0: Evet efendim. Orası Sayın Ardur 2185 rakımlı o coğrafyanın en önemli arazi parçasıdır. Ve oraya sahip olan, elde bulunduran çok geniş gözetleme imkan kabiliyetlerini, hatta daha farklı bir olabilecek bir harekatın hem işte ateş destek olsun, diğer kara manevra olsun, çok kritik bir alandır. Önemli bir mevki. Peki İsrail burayı ne zaman aldı ve kimin desteğiyle aldı ve nasıl yasal hale geldi? İshal 1948 14 Mayıs'ta kurulduğundan bugüne kadar, hatta 1897'den günümüze kadar yayılmacı anlayışını adım adım Orta Doğu'da gerçekleştiren maalesef bir ülkedir. O bölgede bulunan Golan Tepelerinin hemen güneyinde, güney batısında bulunan Taberiye Gölü ve Golan Tepelerindeki su kaynakları Sayın Ardur, İsrail'in su ihtiyacının üçte ikisini karşılar. Buraya kasıtlı olarak el atmıştır. Bir tümen kadar kuvvet yerleştirip portatif binalarla oradan çıkmayacağını ifade ediyor. Bir kere uluslararası hukuk aykırı. Hedef genişletmiş, İran cephesini ABD'ye bırakmış, ona ne derler ihale etmiş. Lübnan'ın güneyinde, efendim Litani Nehri'ne, kuzeyindeki Zehravi Nehri'ne kadar yayılmaya devam ediyor. Bir de şunu vurgulayayım, üzülerek vurguluyorum bunu. 8 Aralık 2004'ten itibaren günümüze kadar, şu ana kadar İsrail kendi coğrafyasının %2.1 kadar toprağı kendisine katmıştır. Katmıştır maalesef. Hatta buna şimdi gayri resmi olarak şeyi de koyabiliriz. Suriye'nin güneyinde henüz resmi olarak ilhak etmedi ama üzerinde tahakküm kurduğu Dera ve Süveyda bölgesi de var. Şimdi bu savunma bakanı olan Türkiye'yi hedef alan cümleler kullanması, bunların hiçbirinin Büyük Türk aklında zerreyi miskal derler eskiler, kıymete harbiyesi yoktur. Birincisi bu asker açıdan söyleyeyim. Bir, Türkiye NATO ülkesidir. İki, Türkiye'ye böyle kılıç çekmek veya işte biz gariban Gazze gibi askeri imkan kabiliyetleri yani bitme noktasında olan Gazze, Lübnan'ın güneyi veya Suriye ordusu değiliz. Bunu tahmin ediyorum İsrail askeri planlamacıları da biliyor. Şimdi eğer vekil güçler üzerinden Suriye coğrafyasında Türkiye İsrail'i karşı karşıya getirmek gibi bir senaryoya doğru gidiyorsa bu iş çok yanlış. Çünkü Türkiye öyle anlık reflekslerle hareket eden karar mekanizmasına sahip değil. Son derece filtreden geçirir, çok doğru bir kararı verir. Ancak şunu gördü İsrail. Birincisi Suriye coğrafyasında dün de terör ülkesinden çıkarılması Suriye'nin. Bu işte dünden itibaren yine Suriye PKK'sını feshetmesi bu coğrafyada İsrail'in kaybettiğinin görüntüsü belirtisidir Sayın Ardur. Kaybetti İsrail ya ve kaybedecekti.
1: O videoda ya gerçi videonun yani saat itibariyle hani daha önce mi çekilmiş sonra mı çekilmiş bunu bilmiyoruz tabii.
0: Şimdi ben şuna geleyim izninizle. Buradan çıkar mı? Soru burada kilitleniyor Sayın Ardur. Bu adamlar Golan'dan, Suriye'nin güneyinden işgal ettiği yerlerden çıkar mı? Önemli bir konu.
1: Çıkmayacağız diyor. Çekilmeyeceğiz diyor. Yani bu videoda çekilmeyeceğiz
0: evet,
1: diyor.
0: Evet. Çok bunda ben pek şaşırmam. Çıkacağız derse zaten şaşırırım da. Şimdi bakınız iki günden beri Sayın Ardur, ABD, Suriye ve İsrail bu bölgede bir gerilimi azaltma konusunda bir çalışma yapılıyor. Ürdün'de başladı bu. Suriyeliler iki noktayı talep ettiler İsrail'e. Golan Tepelerinden çıkarsanız, ayrıca biz herhangi bir ülkeyle askeri iş planlaşması yapmak veyahut da askeri kuvvetleri ülkemize getirmek için sizden müsaade alamayız. Bu konuda bize yasak getiremezsiniz konusunda. Diretince o kilitlendi. Gördüğüm kadarıyla Suriye olayı askeri boyutunu yaşamak istemiyor. Çünkü imkan kabiliyetleri belli doğal olarak. Evet. Burada önemli olan faktör ne şimdi? Burada önemli olan ABD'nin tutum ve tavrı çok önemli. Ama görüyoruz ki ABD ne Lübnan'da ne Gazze'de ne İran'da ne başka yerlerde İsrail'e an itibariyle buradan çık bunu yapma diyebilir. Ama bunu yapabilecek bir şeyde değil, konumda değil. Olay bu. Böyle görmek gerekiyor. Hani çıkmayacağız işte mesela işte Şam'a da çok yakın. Bu arada onu da söyleyeyim. Enteresandır. Güray Hocam da bilir. Yani ülkelerin başkentleri bu kadar hassas noktalarda olmaması gerekiyor. Yani Şam'ın konumu biraz beni hep rahatsız eder. Haritaya bakarım.
1: Her yerde canım atamız o fikirler yoktur herhalde. Yani Ankara gibi bir kentimizin gayet başkent evet olması.
0: Ya bunu da gurur meselesi yapmaması lazım Suriye'nin. Yani emir esas komiteye deriz. Yani ana karargahın çok sınıra yakın bir yerde bu birincisi. Burada yine bakınız ortaya böyle konuşup muamma şekilde bırakmayı hiç şey yapmıyorum Sayın Ardur. Ne olabilir'e getireyim bakınız. Burada ABD'nin yaklaşımı çok önemli. Türkiye'nin Suriye'ye Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire televizyonuna vermiş olduğu demeci hatırlayalım. Suriyeli kardeşlerimiz merak etmesin. Desteğe devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz.
1: Evet.
0: En son geçen hafta Milli Savunma Bakanımızın sözcüsü kıymetli amiralimiz de dedi. Evet. O bölgedeki üslerin kurulması ve eğitim konusunda destek devam edecek. Bunda bir şüphe yok.
1: Evet, evet.
0: İsrail istediği kadar çıkmıyorum etmiyorum desin. Bakın zaman içerisinde ABD'nin İran konusundaki yansımaları, yani İran konusundaki çözüm diyelim bir ortaya bir ateşkes ve bir kalıcı barış ortaya çıktıktan sonra gerek Suriye'de gerekse İsrail'in işgal etmiş olduğu noktalarda ABD'nin tutumunun burayı belirleyebilecek faktörlerden bir tanesi olduğunu değerlendiriyor.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün açıklamaları vardı. Diyor ki terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu biz bağladık diyor.
0: O kadar. Cumhurbaşkanı. Yani İsrail'in bir planı varsa bizim de planımız var dedi Cumhurbaşkanı. Evet, bu açık ve net. Evet. Hedef belli. Kimin ne yapacağı belli. Bakınız belli. Son cümlem Sayın Erdoğan, özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Çok, buraya etki eden bir konu. Bu en son yapılan imzalanan Mekke İttifakı'nı hiç yaban atmayalım. Bakın Mekke İttifakı İsrail'i delirtmiştir, kudurtmuştur tabiri caizse. Daha da beter olsunlar. O Türk bloğuna çarptı İsrail, onun farkında. Şimdi gelip bir tepeden çıkmıyorum etmiyorum der. Ama bazen şartlar öyle bir değişir ki konjonktürel olarak bir bakarsınız kendi coğrafyanıza dönmüş olarak görebilirsiniz kendinizi.
1: Peki. Şimdi Güray Hocam, bugün bir enteresan bir gelişme daha yaşandı. CIA Başkanı'nı biz bir baktık Moskova'da. Ve kimsenin haberi olmayan bir görüşme, kamuoyu bilgilendirilmemiş. Moskova'ya gitti ve istihbarat servisleriyle bir toplantısı olmuş. Kremlin diyor ki Putin'le görüşme olmadı diyor. Kremlin sözcüsü Peskov böyle bir açıklama yaptı. Ama şimdi görüşmenin içeriği belli değil. CIA Başkanı Moskova'ya gidiyor. Kamuoyuna da paylaşılmıyor ama daha sonra söyleniyor. Putin temaslardan derhal bilgilendirilmiş. Yani Putin'e bilgi verilmiş. Elbette ki Trump'a da bilgi verilmiştir. Trump dedi ki bir şeyler çıkabilir. Ne çıkabilir? Ne diyorsunuz?
2: Trump bunu hep söylüyor.
1: Bir şey zaten bu ziyaretten diyor bir şey çıkabilir diyor.
2: Bu Alaska görüşmesinden sonra Pınar Hanım zaten istihbaratçılar düzeyinde Amerika Birleşik Devletleri istihbaratçılarıyla daha alt seviyede Rus istihbaratçılar arasında görüşmeler sürekli olarak devam ediyor. Yani bu görüşme devam ediyor. Trump'ın niyeti belli. Yani bir aşamaya kadar geliyor. Tabii Avrupa bu konuda
1: Trump'ın
2: karşı çıktı.
1: Çünkü Trump'ın niyeti ne Güray Komutanım?
2: Trump daha önce de açıkladığı şekilde Rusya ile barışacak. Rusya ile barışması demek oradaki dünyadaki dengelerin değişmesi demek. Yani şu ana kadar olmadı.
1: Bu arada son 5 dakikaymış Güray Komutanım. Çağlar Komutanımdan da alacağım. Şöyle bir kısa gideceğiz. Buyurun.
2: Değil. Tabii Rusya'nın şu anda barışa zorlandığını görüyoruz. Yani Rusya işlerine savaş yansıtılarak özellikle dronlarla ve özellikle gelir kaynağı olan petrolün fiyatları arttığı için Rusya'nın da gelirleri arttı. Daha önce de öyle olmuştu. 120 dolara çıktığı anda Rusya toparlamıştı ve 2007'de Rusya Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin dedi ki Amerika tek güç değil artık demişti. Bu dönemde de artıyor. Artması karşısında böyle bir şeye girişildi. Rusya'da kendi insanına bile yakıt yok gibi yani. Şu anda bir sıkıntı yaşıyor. Bir barışa zorlanma durumu var. Eğer belli aşamaya gelirse Trump Rusya ile anlaşacak ve dünyadaki jeopolitik dengeleri kendi lehine çevirecek çünkü zor durumda. Asıl amacı bu.
1: Ya Ukrayna Savaşı da bitecek bu durumda o zaman.
2: Evet.
1: Peki.
2: Bitmesi de gerekiyor, çok uzadı.
1: Çok evet, gerçekten çok uzadı. Birkaç ay sürer denmişti, kaç yıl sürdü. Çağlar Komutanım siz ne diyorsunuz CIA Başkanı'nın gitmesi? Trump'ın bir şey çıkabilir söylemi. Ama tabii Trump böyle söylüyor. Ertesi gün çok başka şeyler söylüyor. Bunu da ekleyelim.
0: Bir öncelik yakalamak için gidiyorlar. Çünkü yakınlarda Çin'de bir şey olacak. Bir toplantı gibi bir şey olacak. Güneydoğu Asya ile ilgili. Oraya gitme konusunda acaba bir ön görüşme, ön alımlar yapılmış olabilir. Ama şuna gelelim. Bakınız Rusya-Ukrayna arasında Ukrayna son zamanlarda çok ciddi bir şekilde enerji tesislerine saldırıyor. Rusya da karşılık veriyor. Hatta Putin dedi ki Pandora'nın kutusu açıldı. Birbirinin ekonomik ve lojistik tesislerine aşırı şekilde zarar veren bir boyuta gitmeye başladı. Ancak şu andaki durumda, mevcut duruma baktığımızda iki taraf için de atılan adımlar yok. Yani Rusya'nın öne sürdüğü, masaya oturabilmek için, ateşkes için öne sürdüğü şartların hiçbirinin Ukrayna tarafından yerine getirilmediğini, Ukrayna'nın da aynı şekilde davrandığını görmekle birlikte Batı tarafından son derece desteklenen Ukrayna'nın enteresan bir şekilde NATO, Almanya ve İngiltere tarafından da gittikçe artan şekilde desteklendiğini görüyoruz. Hemen bunu destekleyecek ifadeleri ortaya koyalım. Almanya yayınlamış olduğu savunma strateji belgesinde Rusya'yı birinci tehdit olarak net olarak bütün uluslararası kamuoyuna ifade etti. İngiltere Ukrayna'ya derinliğine, Rusya'nın derinliğine etkileyecek füzeleri vermeye başladı ki Putin bunu ciddi bir İngiltere'ye çok ciddi bir parmak salladı. Yani gerginlik artıyor. Bir üçüncüsü de hatırlayalım lütfen, Ankara'da yapılan NATO zirvesinde NATO'nun açıklamış olduğu sonuç bildirgesinde Rusya bir tehdit olarak deklare edildi. Ciddi bir şekilde gerginlik parametreleri çok yükselince bunun biraz daha durgunlaşması, dinginleşmesi gerekiyor. Ama ben mevcut şartlarda bu çok kısa süre içerisinde Rusya-Ukrayna krizinin yani bir umut ışığı pek göremiyorum. Yani birdenbire olacağını pek umut vermiyorum. Bir de insan kaybı çok fazla safhada, destekleyen cümleler söyleyeyim. Gerek Ukrayna'nı gerekse Rusya'nı biliyoruz ki Kuzey Kore'den asker getiriyor. Rusya ciddi bir şekilde Kuzey Kore'den asker getirerek bu muhasamatı sürdürüyor. Sahada Rusya çok önde. Geçen seneden bugüne %5.3 oranında topraklarına toprak katmıştır. Bunu unutmayalım.
1: Ya son zamanda hocam, yani sessiz sedasız resmen Ukrayna'nın içinden geçiyor Rusya. Yani dünyada sesini çıkartmıyor, Avrupa'da sesini çıkartmıyor. Çok güçlü bombardımanlar yapıyor.
0: Evet efendim. Özellikle son dönemlerde Sayın Ardur, Alpar Paşa da takip ediyor muhakkak. Bu özellikle Odessa'nın yakınlarındaki önemli limanları vurmaya başladı. Yani bunlar önemli limanlar. Evet. Enerji açısından ve işte Karadeniz açısından. Yani iki tarafında gerginliği artıran askeri tedbirleri tercih ettiğini görüyoruz. Ancak CIA başkanının ziyareti tabii çok ultra kozmik bir konu.
1: 30 saniyen var.
0: Tamam, bitiriyorum be. Ultra kozmik bir ziyaret. Bu tarz ziyaretlerden sonra bir açıklama da olamayacağı için yani belki de iki tarafa da bir yumuşama veyahut da bazı konularda pazarlık yapılmış olabilir diye değerlendiriyorum. Yani
1: ya bilemediğim da önce yapılmış bir pazarlık var, daha sonra böyle kamuoyuna bir yansıtıyorlar.
0: Umut ediyorum. Yani biz
1: çünkü
0: Güray
1: Hocam
0: ki...
1: diyor ya zaten bunlar çok olur ama bu bir çok, şekilde kamuoyuna aslında saklanıyormuş gibi ama aktarılmış.
0: Bütün dünyanın da bu ateşkese ve şeye artık ihtiyacı var. Gerçekten çok uzadı ve milyonlara varan insan kaybı var. Evet, çok ciddi şekilde can yakıyor.
1: Evet, savaş istemiyoruz. Bugün büyük taarruzun da yıl dönümü. Zaten bunun da altını çizelim. Konuşamadık. İki kıymetli komutanımız da vardı. Doktor Çağlar Özer, Doçent Doktor Güray Alpar, çok teşekkür ederim kıymetli komutanlarım. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sözü Tuna Öztunç'a bırakıyorum. Yarın 17.30'da görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşça kalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank. Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde bir kilometre yürüyüş ya da haftada üç kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, kalp kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir. Müslüman, her bakımdan örnek insan demektir. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Sabredici, affedicidir. Her geçimsizlikte, sıkıntıda, kusuru kendisinde görür. Her işte Allah'ın rızasını düşünür. Kimseyle münakaşa etmez. Kalpleri Allah'ın evi bildiği için bir kalbi incitmekten çok korkar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Konuşmaları ve hareketleriyle veya herhangi bir sebeple başkasının kalbini kıran kimse, dünyada huzursuz olduğu gibi ahirette de bu günahı sebebiyle cehenneme atılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde ümmetimin müflisi şu kimsedir ki, namaz, oruç ve diğer ibadetleriyle gelmiştir. Fakat birisine sövmüştür, birisine iftira etmiştir, birinin malını yemiştir, birinin kanını dökmüştür. Yaptığı bu zulümlere karşılık hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince hak sahiplerinin günahlarını yüklenir ve cehenneme atılır. Her ne şekilde olursa olsun, kalp kırmaktan son derece kaçmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kalp Allahü Teala'nın komşusudur. Allahü Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, kafir olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü kafir olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, sakınınız, kalp kırmaktan pek sakınınız. Allahü Teala'yı en ziyade inciten şey küfürdür. Küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Çünkü Allahü Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın kullarıdır. Herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin, her insanın biricik maliki, sahibi olan Allahü Teala'nın şanını, büyüklüğünü düşünmelidir. Her Müslüman herkesin iyi olmasını ister. Kendisini kusurlu görür. Başkalarının kusursuz olmasını ister. Bunun için herkese iyiliği tavsiye eder. Bu tavsiyeyi hal ile de yapar. İslam'ın güzel ahlakına uyarak örnek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara karşı gelmemek, Müslümanlık icabıdır. İslamiyeti, emirlerini, yasaklarını beğenmeyen kimseler, iyiyi, güzeli anlayamayan zavallılardır. Bunlara acımalı, anlayabilecekleri bir lisanla, iyiyi, kötüyü ve güzeli, çirkini bildirmelidir. Kalp kıracak, fitne çıkaracak şeyler söylememelidir.
münakaşa etmek dostluğu giderir, düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dostla da düşmanla da tatlı konuşmalı, herkese güler yüzlü olmalıdır. Gıybet ederek, laf taşıyarak kalp kırmalı,

vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur. Sana darılana git barış. Zulmedeni affet. Kötülük edene iyilik et. Kendimiz %100 haklı bile olsak, eğer karşımızdaki mümin özür dilemişse, özrünü kabul etmelidir. Çünkü hadis-i şerifte, Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Özür beyan eden Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek suizan olur. Müslümana suizansa caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Karşımızdaki insanı kendimizden aşağı görmek, kibirlenmek olur. Kibirse büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Allah-u Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. Önceki ümmetlerde kibir sahibi birisi eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Gayret-i ilahiyeye dokunarak yer bunu yuttu. Allah-u Teala tevadu üzere olmayı bana emreyledi. Hiçbiriniz hiçbir kimseye tekebbür etmeyiniz. Kalp kırıcılığı, geçimsizliği sebebiyle idare edilenlerden, zoraki ikram edilenlerden olmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır. Kalp kırmaya sebep olan kötü huylardan biri de münakaşadır. Hadis-i şerifte, haklı bile olsa münakaşadan vazgeçmedikçe kişinin imanı tamam olmaz buyuruldu. Sert ve kırıcı konuşmaktan kaçmalıdır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyuruldu. Her çeşit kötü huydan uzak durmalıdır. Hadis-i şerifte Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur buyuruldu. Kötü huyu bırakıp güzel huylu olmaya çalışmalıdır. Güzel huy nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikadı doğru olan Müslümanlar için buyurdu ki, kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır. Her çeşit kötülükten kaçarak iyi insan olmalıdır. İyi insan nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hitaben, insanların en iyisi insanlara iyilik edendir, insanların en kötüsü insanlara zarar verendir buyurdu. O halde her Müslüman imanı düzelttikten sonra iyi insan olmaya, insanları sevindirmeye çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse bir mümin kardeşini sevindirse, Hak Teala o kimsenin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır. Her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse, Hak Teala o kimsenin 70 işine kolaylık ihsan buyurur. O 70 işin 10 tanesi dünyada, 60 tanesi kıyamet günündedir. Bir kimse bir mümin kardeşinin aybını kapatırsa, Allah-u Teala o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır. Hüsamettin Mankpuri Hazretleri buyuruyorlar ki, İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma.''

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizle ilgili bilgiler almaya devam edelim isterseniz bugün de. Çünkü yani onu anlatmak kitaplara sığmamış ki, hani biz burada kısa bir süre içerisinde hangi birini anlatalım. Onun için ben kısaca özünü hasreten mesela ahlakını sormak istiyorum bugün de. Peygamber Efendimiz hani her bakımdan bizler için örnek. Her bakımdan üstün. Ahlak olarak da bazı örnekler verebilir misiniz üstünlüklerini anlatan?
1: Söze şeyle girelim de tabiinden gençler gelmiş Hazreti Ayşe validemize. Tabiinden. Diyeceksiniz ki Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz gördü. Onun için Eshab diyoruz onlara. Onlar gözleriyle gördü. Onlara anlatmaya gerek yok. Kendi gözleriyle gördü. Yaşadılar yani. Beraber oldular. Beraber namaz kıldılar. Beraber kazaya çıktılar. Beraber ağladılar. Beraber güldüler. Onlar Peygamber Efendimiz'in her halini gördü. Ama tabiim görmedi. İkinci kuşak.
2: Görenleri gördü.
1: Görenleri gördü.
0: Onlar da.
1: Gelmişler Hazreti Ayşe validemize sormuşlar. Demişler onun ahlakı. Hazreti Ayşe validemiz Kur'an-ı Kerim'e bakın buyurmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne emrettiyse Resulullah Efendimiz'e o vardı. Ne emrettiyse. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sözüdür. Hud suresi beni kocattı buyuruyorlar. Hud suresi. Çünkü orada emir olunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru. Emir olunduğu gibi. Yani şimdi ne varmış bunda? Ne varmış da her konuda yatmada, kalkmada, yemede, içmede, ondan sonra ne bileyim yürümede,
0: insanlarla muamelede
1: dost doğru olmak. Allah Teala muradı ona uygun olarak hareket etmek o çok zor bir hadise. Beni kocattı buyuruyorlar. Allah Teala sevgili peygambere verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, seni güzel huylu olarak sen güzel huylu olarak yaratıldın buyurdu. Allah Teala buyuruyor onu. Sen güzel huylu olarak yaratıldın. Mealindeki ayet-i kerimeyle bildirmektedir Allah Teala. Hazreti Akrem'e Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Bu ayet-i kerimedeki huluk-ı azim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır. Hazreti Ayşe validemiz aynı şeyi bildiriyordu zaten. Buyuruyor. Hadaikul Hakaik kitabında da deniyor ki ayet-i kerimede sen huluk-ul azim üzeresin buyuruldu. Huluk-ul azim demek Allah-u Teala ile sır, gizli şehre bulunmak, insanlar ile güzel huylu olmak demektir. Çok kimsenin Müslüman olmasına Resulullah Efendimiz'in güzel ahlakı sebep oldu. Güzel ahlak sebep oldu. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitaplarda anlatırken buyuruyor ki ilk gören onun heybetinden çekinir korkardı. Hemen derdi ki korkma ben hükümdar değilim. Ben zalim de değilim. Ben de senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum. Öyle deyince rahat diyor.
0: Bu da bizden.
1: Bu da bizden. Bu da bizden.
0: Rahat diyor.
1: Diye rahatlatırmış karşısındaki. Muhammed Aleyhisselam'ın 1000 mucizesi görüldü buyuruluyor. Dost düşman herkes bunu söyledi. Bu kadar mucizenin en kıymetlisi edepli olması ve güzel huylarıydı. Ve Kimya-i Saadet kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Ebu Said-i Hudili Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz hayvana ot verir, deveyi bağlardı. Ben mi? Bazen soğan erkekleri var. Yapsın ya kadın falan. Değil mi?
0: Tabii. Kadının görevi yani.
1: Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Bunlar böyle anlatıldığı zaman kılıbık mıydı peygamberimiz? Adamı öyle alıştırmışlar ki tamam mı? Hayvan ot verir, deveyi bağlardı. Evini süpürür, koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısını sökürü diker, çamaşırını yamardı. Hizmetçisiyle birlikte yer, hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde evine getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verir. Bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi siyah ve beyaz bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu, iyilik etmesini severdi, herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Söylerken gülmez, üzüntülü görünürdü fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllüydü fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi, yani saygı ve korku hasıl ederdi fakat kaba değildi, nazikti. Cömertti fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acırdı, mübarek başı hep önüne eğikti. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır buyuruluyor Kimya-i Saadet kitabında İmam Gazali Hazretleri. İmam Gazali Hazretleri bunları özetlemiş. Detaylı bir şekilde anlatılan. Hatta sabah sabah burada huzura doğru da veriliyor. Herkese lazım olan İmam diye bir kitap var. Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabının esas alınmış. Ondan sonra başka kitaplarda risaleler de ilave edilmiş ona. Herkese lazım olan iman ismi verilmiş. Mesela orada da Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatı anlatılıyor. Güzel halleri anlatılıyor. Siyer kitaplarında da aynı şekilde anlatılıyor. Peki diyeceksiniz ki biz bunları okuyunca, öğrenince ne yapacağız? Şimdi Mustafa abi okuyup öğrendiği zaman mesela o Mevlid kasideleri, Mevlid kandilinde Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevaid-ül Nübüvve kitabı. Orada güzel halleri de anlatılıyor. Ahlakı da anlatılıyor. Yani o kitap bir okudum, bir defa okudum. Değil.
0: Sağda solda numune, internette numune aramana gerek yok. Gerek Peygamber yok. Efendimiz var yani.
1: Bir oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Peki ne olur? Okudukça kalbine yerleşir. Bu sefer Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hallerinden, hareketlerinden bazıları sende meleke haline gelir. Ne kazandırır bize? O Peygamber Efendimiz'in huylarından bazılarını meleke haline getirdiğin zaman bu mıknatıs gibidir. Seni Peygamber Efendimiz çeker, şefaatine kavuşursun.
0: Amin inşallah.
1: Şefaatine kavuşursun. Mıknatıs gibidir. O çeker ve şefaatine kavuşursun. Eshab-ı kiramdan Enes Malik Hazretleri bu zat 10 yaşından itibaren Peygamberimize hizmete başlamıştı. Çocuk yaşta yani. Hatta bazı şeyler anlatıyor. Bir gün diyor beni bir yere gönderdi Resulullah Efendimiz diyor. Fakat diyor dışarı çıktım diyor. Sokakta çocuklar oyun oynuyorlardı. Ben de kaptırıverdim diyor. Unuttum diyor. Baktım diyor. Epey bir zaman geçmişti. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktım. Ya Enes dediğim yere gittin mi? Ben baktım. Gidiyorum yarın sonra gidiyor. Halbuki dedi bir saat.
0: Çocuk işte.
1: Gidiyorum ya Resulullah dedim diyor. Enes Malik radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz insanların en güzel huylusuydu buyuruyor. En güzel huylusu idi. Hani bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i anlatmak için, tebliğ için insanların bulunduğu yerlere, panayırlara giderlermiş. Bir ağacın altında böyle kaylıyla yapmışlar. Bir tanesi de onu görmüş. Elinde kılıç var. Kılıcı sıyırmış. Demiş bu o. Öldürüvereyim insanlar kurtulsun diye. O anda Resulullah Efendimiz uyanıyor. Seni diyor benim elimden kim kurtarır diyor Peygamber Efendimiz'e. Benim Rabbim kurtarır diyor. Adamın elinden kılıç düşüyor. Düşünce Peygamberimiz kılıncı alıyor. Şimdi diyor seni benim kim kurtarır diyor. Senden başka kimse kurtaramaz.
0: Senin Rabbin de yok. İnanmıyorsun.
1: İnanmıyorum. Senden başka diyor kimse kurtaramaz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Taif'te taşladılar, yuhaladılar, yollarına dikenli çalılar koydular, şunları yaptılar, bunları yaptılar. O anda Cebrail Aleyhisselam dağlar müvekkil melek de geldi, dedi ki Allah-u Teala'nın selam var, bu melek senin emrinde, sen ne dersen onu yapacak. Eğer Taif yerin dibine geçsin, Lut kavmi gibi yerin dibine geçecek, buhar olsun derse buhar olup gidecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman da ben helak etmek için gönderilmedim. Ben alemlere rahmet için gönderildim. Peki bazıların hatırına gelebilir. Yani Peygamber diyor ki hayır. Allah Teala buyuruyor ki seni ben böyle yarattım. Otomatik böyle bütün özellikler verildi. O kolay iş değil. Çünkü mesela deniyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bütün insanlığın zirvesinde ama bu kadar zirvede olmasına rağmen bir nebiyi anlayamaz. Nebi Resul olan peygamberi anlayamaz. Resul olan peygamber ulul azm peygamberi anlayamaz. Ulul azm peygamberler de yani Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa ve İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz. Bu farklı bir şey. Ama bunu Peygamber Efendimiz bu hallerini okumak insanın huyunun da değişmesine vesile olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Rum meliki Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bir elçi göndermişti. Elçi halifenin evini sordu. Bir saray gösterileceğini zannediyordu. Sahrada kerpiç kesiyor dediler. Elçi sahraya doğru gitti. Baktı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh başının altına bir kerpiç koymuş, toprak üzerinde uyuyordu. Elçi bu hali görünce, doğuda ve batıda herkes bu kişiden çekiniyor, bunun hali ise böyledir diye çok hayret etti. Sonra burası tenha bir yer, bunu öldürürsem kimsenin bundan çekinmesi kalmaz diye kalbinden geçti ve kılıcını çekti. O anda Allahü Teala yerden bir aslan çıkardı. Elçi şaşırıp korkusundan kılıcını yere bıraktı. O sırada Hazreti Ömer uyandı. Aslanı görmemişti. Elçiye ne olduğunu sordu. O da durumu anlattı ve Müslüman oldu. İmam-ı Müstagfiri rahmetullahi aleyh Delailün Nübüvve adlı kitabında güvenilir kimseden naklederek şöyle yazmıştır. Biz 3 kişi Yemen'e gidiyorduk. Yanımızdaki bir şahıs Küfeliydi. Bu kimse Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma hakkında uygunsuz sözler söyler, onlara dil uzatırdı. Her ne kadar nasihat ettiysek de fikrinden vazgeçmedi. Yemen'e yakın bir yerde konakladık ve uyuduk. Sonra kalkıp abdest aldık. O şahsı da uyandırdık. Ne yazık ki ben burada sizden ayrılıyorum. Beni uyandırdığınız sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başucumdaydı. Bana ey fasık kimse, Allahü Teala fasıkı hakir eyledi. Sen burada suret değiştireceksin buyurdu dedi. Biz vah sana, kalk abdest al dedik. Kalkıp oturdu. Ayaklarını topladı. Bir de baktık ki ayak parmakları maymun parmağı şekline girdi. Sonra dizlerine kadar iki ayağı maymun ayağı gibi oldu. Böylece göğsü, vücudu, başı ve yüzü değişip tamamen maymun oldu. Onu tutup devenin palanı üzerine bağladık ve yola devam ettik. Güneş batmak üzereyken bir yere ulaştık. Orada birkaç maymun toplanmıştı. Onları görünce çok ızdırap çekti. İpini koparıp o maymunların yanına gitti. O maymunlarla birlikte bize doğru döndü. Biz dedik ki, bu insan iken bize eziyet ve sıkıntı verirdi. Şimdi maymunlar ona dost oldu dedik. Sonra bize yaklaştı ve kuyruğunun üzerine oturdu. Yüzümüze bakıyor ve gözyaşı döküyordu. Biraz sonra maymunlar gittiler. O da onların arkasından gitti.

0: Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvakini ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar eylerdi. Geceleri mübarek gözlerine sürme çekerdi. Fahri kainat aleyhi ekmelüt tahiyyat önüne bakarak süratle yürürdü. Bir yoldan geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı ile karışık beyaz benizli olup gayet güzel, nurlu ve sevimliydi. Bir kimse Peygamber aleyhissalatu vesselam siyah idi dese kâfir olur. O sallallahu aleyhi ve sellem Arap idi. Arap lügatta güzel demektir. Mesela lisan-ı Arap güzel dil demektir. İstilah manası ise yani coğrafyada Arap demek Arabistan ismindeki yarımadada doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve onların kanından olan kimse demektir. Anadolu'daki kandan gelenlere Türk, Bulgaristan'da doğup büyüyenlere Bulgar, Almanya'dakilere Alman dedikleri gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arabistan yarımadasında doğduğu için Arap'tır. Araplar beyaz, buğday benizli olur. Bilhassa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi beyaz ve çok güzel idi. Zaten dedeleri İbrahim aleyhisselam beyaz olup Basra şehri ahalisinden Taruh isminde beyaz bir Müslümanın oğlu idi. Kafir olan Azer Hazreti İbrahim'in aleyhisselam babası değildi. Amcası ve üvey babasıydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'ın güzelliği Mısır'a kadar şöhret bulmuştu ve alnındaki nurdan dolayı 200'e yakın kız evlenmek için Mekke'ye gelmişti. Fakat Muhammed aleyhisselam'ın nuru Amine'ye nasip oldu.
1: Şecaatten hasıl olan iyi huylar 11'dir. 1. Ağırbaşlı olmaktır. Metholunmaktan sevinmez. Zemmolunmaktan üzülmez olmaktır. Fakirle zenginleri müsavi tutar. Tatlıyı acıyı tefrik etmez. Hadiselerin değişmesiyle ve korkulu sıkıntılı haller karşısında çalışması sarsılmaz. 2. Necdet yani yiğitliktir. Korkulu hallerde, sıkıntılı işlerde sabır ve sebat etmektir. Bu zamanda bağırıp çağırmaz, uygunsuz iş yapmaz. 3. Himmet sahibi olmak, gayretli olmaktır. Bu dünyanın mevkii, rütbesi, yükselmesi, alçalması, serveti gözünde olmaz. 4. Sebattır. Maksada kavuşmak için çalışırken, karşılaşılan sıkıntılara katlanmak, dayanabilmektir. 5. Hilmdir. Ruhun sakin olması, kızmamasıdır. Yumuşak huylu olmaktır. 6. Sükundur. Vatanı, dini ve milleti korumak için yapılan cihatlarda, muharebelerde, gayret ve mukavemet gösterip, düşmanına alay ettirmemektir. 7. Şehamettir. İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek istemektir. Hayır ile anılmak, sevap kazanmak ister. 8. Tahammüldür. Güzel huylar, iyi işler edinmek için çalışmaktan yılmamaktır. 9. Tevadudur. Dünya rütbelerinde kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektir. Çünkü eline geçenler Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinin tevadu göstermeleri iyi olur. sevap olur. 10. Hamiyettir. Dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. 11. Rikkattir. İnsanlardan gelen zararlara üzülmemektir. Bundan dolayı işlerinde ve hareketlerinde değişiklik olmamalıdır. İyilik yapmasını durdurmamalıdır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'dan sesleniyorum. Lefkoşa'da dar bir sokakta hemen arkamda görülen mütevazı bina Tophane Mescididir. Tarihi Tophane Mescidi. Ben zannediyorum ki bu Tophane ve Tophane Mescidi 1571-72'lerde Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethine hemen müteakip yine Lefkoşa Kalesi'nin korunabilmesi için efendim top dökümü yapılacak. Tophane'nin kurulması ile yanına da Tophane'de çalışanların ibadetlerini yerine getirebileceği bir mescit olarak yapıldığını biliyoruz. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu büyüdükçe İstanbul'daki Tophane ihtiyaçlara cevap vermemeye başladı. Öncelikle Edirne'de Tophane vardı, Edirne başkentken. Daha sonra İstanbul alınınca İstanbul'da bir Tophane kuruldu. Tophane demek topu, namlusunu döker, sonra da atış tecrübesini yapar demek. Alın namlularınızı, toplarınızı, nerede atarsanız atın yok. Bugün tersanelerde askeri gemiler yapıldığında veya sivil gemiler yapıldığında tecrübe seyri denilen denizdeki gidişlerinin denenmesi hemen tersanelerin yanında yapıldığı gibi Edirne Tophanesi de Edirne'nin bir yamacına kurulmuş ve şehrin dışında Edirne Ovası'na doğru atış yapacak bir istikamette tecrübe atışları için, deneme atışları için düşünülmüş ve düzenlenmiş idi. İstanbul alınca ne oldu 1453'te? Bu sefer Tophane, bugün Tophane yokuşu dediğimiz yerde denize doğru bir istikamette top atışlarını yapacak. Yani deniz olunca hani insanların oradan geçmesinin engellenmesi, görülmesi daha kolay olacağı için orada dökülür ve orada da deneme atışları yapılır idi. Hani yanlış bir top dökümü yapıldıysa elbette ki o top parçalanarak yapan ustasına da sen beni kötü dökmüşsün diye cezasını orada verir idi. Gerek tersanelerde, gerek tophanelerde, gerekse baruthanelerde. Şimdi bunlar birbirinden ayrı yerlerde mutlaka. Mutlaka ve mutlaka baruthane şehir dışına taşınmıştır Osmanlı'da. 34 tane baruthane vardı. Top döküm yerleri tophaneler, bir de top güllesi dökülen yerler ayrı yerde de olabilirdi. Çünkü onlar mermi fabrikası gibiydi. Hazır olan topa mermi olarak gülle lazım. Gülle de mesela bugün Söğüt'ün Küre Köyü böyle güllelerin döküldüğü bir yer olduğu için, küre döküldüğü için, gülleye küre de deniyordu Osmanlı'da, öyle bir düzen alınmıştır. Daha başka işte Kastamonu, Küre ilçesi falan da buralarında böyle dökümhanelerinin bulunduğu biliniyor. Osmanlı'da top dökümüne çok önem verilirdi. Yani vatan savunması imandandır hadisi şerifi mucibince, vatanın savunmasında baş silahımız olan topun dökümü de ibadet yapar gibi dikkatle ve manevi zenginliklerle yapılır idi. Bu top dökümü esnasında 3000 dereceye kadar bir sıcaklık elde etme mecburiyeti vardı. Tophanelerde bu sıcaklıkta ısıtılmış olan potalara madenler atılır, demir madeni daha ziyade atılır. Sonra belli bir oranda kalay karıştırılmak sureti ile onun daha muhkem bir hale getirilmesi sağlanır idi. İcabında bakır da karıştırılabilirdi tunç hale getirilmesi için. Tabii bu potanın karıştırılması başlı başta bir dert efendim. Neyle karıştıracaksınız yani? Potada bir karışmak isteyecek. Bunu büyük çam mertekleriyle karıştırırlardı. Ve erimeye başlamış olan metal içerisine daldırılmış olan çam merteğini 1-2 dakika içinde yakar, tutuşturur, kül eder, biterdi. Başka bir şeyle karıştırmamanın sebebi, bir metalle karıştırsa içerisine bizim ayarladığımız metal ayarının dışında bir karışım olacak. Osmanlı bunu düşünmüş ama mertekle karıştırdığınızda mertek yandı mıydı? Onun külü özgül ağırlığı hafif olduğu için demirden üzerinde kaymak gibi dururdu. O da bazı aletlerle toplanırdı. Böylece içine yabancı madde girmemiş olurdu. Bu 3000 derecelik hararetteki potanın yanında çalışanlar, başında çalışanlar insanlar top dökülecek kalıpları, kumdan hazırlanmış kalıpları hazırlayacak insanlar ve sonra da dökecek insanlar gözleri hariç vücutlarının her yeri keçelerle sarılmış olarak çalışırlardı. Bir damlacık insan teri veya su damlası tophaneyi havaya uçurmaya yeter de artardı bile. Onun için de tophanede terden korunmak için keçe kullanılırdı. Ayrıca da her tophanenin başındaki bu mescidin hemen yakınında da bir tophane olduğunu kesin biliyoruz. Şimdi içeride bazı yerler gördük, hemen restorasyona girmiş. Restorasyon şirketi de levhasını zaten buraya Rumca olarak asmış. Avrupa Birliği'nden tarihi eserlerin korunması için hem Avrupa Birliği'nden hem Birleşmiş Milletler'in UNESCO'sundan gelen ödeneklerle bu mescidinde yakın bir zamanda efendim çiçek gibi onarımı yapılacağını işittik. Onun için de size bu mescidi tanıtmaya çalıştık. İçinde penceresinden baktığımızda mihrabı görünüyor ama minberi görünmüyor. İhtimal ki zaman içerisinde çürümüş olabilir. Onların hepsinin de tamamlanacağını bekliyoruz. Kıbrıs'ın sarı kesme taşından yapılmış ve yanlarında Kıbrıs'taki birçok camide veya şapellerde gördüğümüz bir inşa tarzı var. Duvarları başıboş bırakmamış, duvar içinde gizli payelerle desteklemiş yapıyı. Dışa taşık payeler koymuşlar. Şöyle bir mescidin duvarında iki yerde paye bulundurulabiliyor ki bu da sağlamlığı takviye ediyor. Çünkü Kıbrıs taşı zaman içerisinde böceklerin yemesiyle veya işte hava şartlarından dolayı hafif bir kumlanma yapıyor ve oradan taş neredeyse çürüyor. Öyle olunca da bunu bir takviye ihtiyaç duyulmuş. Tophanede top dökülürken 40 kişi çalışırdı İstanbul Tophanesi'nde. 40 kişi de top dökücülerin dışında devlet erkanı bulunurdu. Kim bulunurdu? Sadrazam bulunurdu. Top dökümünde başbakan bulunuyor. Şeyhülislam bulunurdu. O devrin ulemasından meşhur, sevilen, derin ilim sahibi alimler bulunurdu. 40 kişi de onlar. Hafız-ı kurralar bulunurdu. Bunlar top dökümü başladığında orada, yani metal erimeye başladığında dualar edilir ve Kur'an-ı Kerimler okunmaya başlanırdı. Bir taraftan pota karıştırılıyor, bir taraftan aşı şerifler okunuyor. Tam metaller eriyip, kalaylar, bakırlar hepsi eriyip o karışım ayarına geldiğinde top döküm vakti geldi emri verilmeden önce tophane nazırı gelirdi ve sadrazam başta olmak üzere o 40 kişiden, efendim top dökme zamanımız yaklaştı, sizlerin de bir bu hayırlı işe sadakanız olabilir mi acaba derdi. Herkes de geldiğinde yanında hazırlıklı gelirdi. Altın getirirlerdi efendim. Öyle 5 tane, 10 tane, 20 tane Osmanlı altını herkes getirirler ve bu altınları tophane nazırı toplar ve o potanın başına giderek Besmele-i Şerif ile bu altınları potaya karıştırılması için atardı. Onun için Avrupa'da Osmanlı toplarında altın var sözü meşhur olmuştur ki bu vardı. Yani Osmanlı'nın her topunun içerisinde altın vardı. Yani Osmanlı altın biriktirmemiş ki, cephelerde kullanacağı toplara koymuş efendim. Bunu Avrupalılar niye meşhur etmiş? Osmanlı toplarını insanlar alsınlar getirsinler diye meşhur etmiş. Dolayısıyla böyle bir iştiyakla, yani Osmanlı topuna bir iştiyakla saldırsınlar da Osmanlı'yı yensinler diye. Altın için savaşan ordu ne olacak? İşte Avrupalılar o zamanlar yenilip gidiyorlardı. Şimdi burada zamanı fazla da kullanmak istemiyorum ben. İç kısımda da ufak bir yeri göstereceğim ama bu bölgede, bu mahallede yaşanan bir olay var efendim. İngilizler burada 1878 senesinde İngiliz elçisi Layard Sultan Abdülhamit Han'a, 2. Sultan Abdülhamit Han'a yanlış ve yalan belgeler, sahte belgeler sunmak suretiyle Rusların İstanbul'a bir hücumunu önlemek için Kıbrıs'tan toplanan vergileri Kıbrıs'a harcamak, fazla gelenleri de Osmanlı'ya vermek sözünü de imza altına alarak yalanla dolanla Kıbrıs adasını emaneten kiraya aldı. Yani Kıbrıs'ın sokağına harcayacak, suyuna harcayacak, oraya buraya vergilerden artanı da Osmanlı'ya verecekti. 5 kuruşluk iade vermediği gibi 1878 senesi Temmuz ayında Kıbrıs'a daha geleli belki bir ay olmuş İngiliz idaresi ama idare etmeye gelmedi. Kiracı efendim. Hemen Baf kapısının orada yaptıkları bir törenle gün batımında Osmanlı bayrağı direkten indirildi. İngiliz bayrağı çekildi. İngiliz'in niyeti de Kıbrıs adasını kiraladıktan bir ay sonra ortaya çıktı ki Kıbrıs'ın üzerine yatacak. Ağlayan malı gülene fayda eder mi? Kıymetli seyircilerim. Evet, bu tören bir manada gözdağıydı. Sultan Abdülhamit Han bu konuda artık yani o andaki hassas dengeleri de düşünerek hele bir bekleyelim dedi. İngiliz'in burnundan getirdi ama bir içeri girelim de o tophaneye ait bir iki restorasyona girmiş yer var. Şantiye olduğu için de fazla da bir çekim yapmak istemiyoruz. Bizi kırmadılar. Hiç olmasa dışından çekim için istirham ettik. Buradaki idareye de bu konuda gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. İçeri geçiyorum ben efendim. Tophane Mescidi'nin avlusuna girmiş bulunuyoruz. Şu sağ kolum tarafı kıble tarafıdır mescidin. Biz kıblenin sağında duruyoruz. Yani mescide göre. Burası tophanenin insanların kaldığı, koğuşlarının olduğu veya günlük hayatı sürdürdükleri mekanlar olduğunu zannediyorum. Kemerli ve sütunlu böyle bir revaklı düzen var. Efendim binanın içerisinde şimdi daha derinlerinde böyle özürlerin falan kaldıkları, eğitim aldıkları yerlerde yapılmış ama esas olan şu şantiye perdeleri burada Güney Kıbrıs'ta gördüğünüz zaman mutlaka orada ciddi bir onarımın, restorasyonun başladığı alametidir. Biz zaten bunu görünce aman bu mescidi bari çekelim dedik. Onun için de sizlere sunmaya çalıştık. Sunarken de Osmanlı'daki top dökümünü ve İngiliz'in burada Osmanlı bayrağını indiriş acı hatırasını dile getirmeye çalıştım. Güney Kıbrıs'taki çekimlerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra başka şehirlerinde de Lefkoşa'dayız. Lefkoşa biraz daha sürecek. Lefkoşa'dan sonra da Larnaka, Limassol, gibi şehirlerinde de çekimlerimizi devam ettireceğiz. Bizlere bu müsaadeyi veren Güney Kıbrıs İdaresi'ne de ayrıca huzurunuza teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 170. bölüm. Kuruç harekatının başladığı sırada Plevne'de bütün evler boşalmıştı. O evlerin bir kısmına veya hepsine, ayakta kalanlar zaten bir kısmıydı, yaralılar kondu. Bunların kapılarına kağıt yapıştırıyordu. Von Herbert Fransızca bir cümle yazdırdılar ona. Şunu Fransızca olarak yaz bakalım dediler. Yazdı. Rus tarafı hiç olmasa Fransızca bilirler diye. Onları yapıştırırken iki dehşetli hadiseyle irkildim. Bunu normal zamanda görseydim günlerce rüyama girer, beni korkutuyorlar diye arkadaşlarıma şikayette bulunurdum. Birisi bu hastane kapılarına, hastane ev hastanelerinin kapılarına yapıştırmaya giderken bir hastanenin penceresinden zayıf bir ışık sızıyor ve biraz sert tonda sesler geliyordu. Pencereden bir baktım ki bir hastane dolabının bir köşeciğinde buldukları el kadar yiyecek cins ama kokmuş bir şeyi oradaki hastalar ben alacağım, sana vermeyeceğim dercesine, o ben alacağım diyor, o ben alacağım diyor, birbiriyle kavga ediyorlardı, dövüşüyorlardı. Bacaksız, ayaksız insanlar, kolları ve elleri kesilmiş insanlar, korkunç hastalıklarla kemirilmiş insanlar, bir insan değil, bir kediye, bir köpeğe bile verilse hakaret sayacakları bir parça yiyecek için saç saça, baş başa dövüşüyor, birbirlerini tırmalıyor, birbirlerini tekmeliyorlardı o hastane odasında. Evet, gördüğü demek ki fevkalade hadiselerden birisi buydu. Ben araya girip yatıştırdım. Bu mahut yiyecek parçasını müsavi bölüp aralarında dağıttım. Evet, yenecek bir şey değildi ama yani yiyeceklerdi onlar onu. Eşit olarak dağıttım. Biz şimdi ona eşit diyoruz. Hepsi bir gul yabaniye dönmüş ve sahne cehennem gibiydi. Yanlarından çıkarken bacaksız bir adam minderinden uzanıp beni tuttu. Eli sağlam da bacakları yok. Ve kendisini ordu ile birlikte götürmeme rica etti. Ne olur beni bir yere koy da götür. Orduyla gideyim, ben bu evde kalmayayım. Beni süngüleyecek bu Ruslar. Ölüleri de diz çöküp kendilerini bu cehennemden kurtulmam için yalvardılar, öbürleri de. Ne olur dediler, o deyince, o kapıyı açınca. Bereket o sırada hastalıktan yeni kalkmış hademe geldi. De, susun, durun bakayım falan filan. Hademe de hastalıktan kalkmış. Onlara derken ben onlardan yakamı kurtarabildim. İşimi bitirip dar bir yola çıktım ki buradaki karanlık müthişti. Birisi üzerime atıldı. İkinci fevkalade hadise. Birisi hastanede yenmeyecek bir şeyin bir parçasını yiyebilmek için hepsi yaralı, kolsuz, bacaksız insanlar kavga ediyorlardı. Birisi üzerime atıldı karanlıkta. Elimdeki kola çanağını kaptı. Yapıştırmada kullandığım kola çanağını kaptı. Adamla boğuşurken elimden düşen fenerimin ışığı ile Anladığıma göre adamcağız bu kabın içindeki yiyecek bir şey vardır zannetmişti içinde. Ben kolayla kağıtları yapıştırıyorum. O da bu çanakta yiyecek bir şey var diye kapmış elinden. Ben de fırçayı herifin yüzüne sürdüm. Kolalar, zaplar ağzına girdi. Etrafımızda bir karabalık toplandı. Bulgarca kelimeler duydum. Nihayet kola kabını herifin elinde bırakıp konağa doğru yürüdüm. Konakta bazı zabitlere, bazı iyileşmiş insanlara defterleri, kayıtları sarmak hususunda yardım ettim. Yani evrakı da toparlayıp gidecek, çıkacaklar ya. Saat kaçtı bilmiyorum. Galiba 11-12 arasıydı. Tam biz sandıkları yerleştirip çıkınları bağlarken önlerinde meşale taşıyan bir adam ve yanlarında bir miktar Selanikli muhafız süvarileri bulunduğu halde müşir ile erkan-ı harbiyesi at üzerinde geldiler. Kurmay heyeti, erkan-ı harbiye, kurmay heyeti geldiler. Müşir konağa girdi. Osman Paşa. Bir odada Plevne valisi Hüseyin Bey ile çeyrek saat görüştü. Dışarı çıktığı zaman meşalenin ışığı yüzüne vuruyordu. Kendisi Eylül Muharebesi'nden beri kendisini yakından görmemiştim. Yüzünün çizgileri biraz daha derinleşmişti. Simasında öfkeli bir hali vardı. Selamıma mutadı olduğu gibi hafifçe sallanarak ve selam vermekten ziyade kaşlarını çatarak cevap verdi. Evde bir şey unutmuş olacak ki tekrar eve girdi ve büyük bir odada Hüseyin Bey ile beraber bir masanın başına oturdu. Yavaş sesle bir şeyler konuştu. Bir de bir sandalye alıp odanın diğer köşesinde yazı yazan zabitlerin arasına oturdum ben de. Osman Paşa veda edip çıktı. Biz de kasabadan nasıl çıkacağını görmeye arkasından sokağa çıktık. Şimdi Osman Paşa da terk ediyor Plevne'yi. Yolun iki tarafına Osmanlı Birliği gönüllülerinden bir bölük dizilmişti. Ve bir bando melankolik bir eda ile ayrılık marşını çalıyordu. Müşir güzel Arap atına bindi. Hüseyin Bey'e veda etti. Gözleriyle de konağa ebediyen veda ederek uzaklaştı. Evet. Erkan-ı Harbiyesi yani kurmay heyeti, muhafız ve gönüllüler arabayla birlikte arkasından gittiler. Osman Paşa ve maiyeti o geceyi Plevne batısındaki bir çiftlik evinde geçirdi. Artık kasabada asker olarak vali ile maiyetinden birkaç zabit orada kalmasına karar verilen bir Alman doktoru ile iki asistanı hastalara bakmak ve onları korumak için hastalıktan kalkmış 200 kişi bir de son tertibat için benim gibi 20 zabit kaldı. 20 subay kaldı. Plevne boşaltıldı. Arazide artık. Vit Köprüsü'ne doğru akıyorlar. Bu zabitler kıtalarına iltihak etmeden önce tekrar konakta buluşacaktık. Burada gece yarısına doğru buluştuk. Biraz ekmek yiyip karnımızı doyurduktan sonra geride kalanlarla vedalaştık ve onların teessürlü bakışları arasında nakliye kollarının konakladığı yere doğru yürüdük. Bu konaklama yerinde von Herbert bulup gelmişti. Efendim ona vermişlerdi o görevi. Son evlerin önden geçerken Plevne'ye Allah'a ısmarladık Plevne dedim. Gece dehşetli karanlıktı. Gökyüzü iyice alçaklaşmıştı. Yani aşağı doğru basık bir hava ve bir kuyu kadar da siyahtı dedik. Ve 171. bölümü burada tamamladık. 171. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine siz kıymetli dinleyenlerimizle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, sizlere bu programı sunarken ana kumanda masasında bize İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam her zaman olduğu gibi bir mübarek zatı, bir büyüğümüzü dilimizin döndüğünce, vaktimizin el verdiği ölçüde inşallah sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Bu akşamki mübarek zat sizlere anlatacağımız Ahmet Es Satya El Mısri olarak bilinen mübarek bir zat, Mısır evliyalarındandır. Ahmedi Şarani Abdülvahhab Şarani Hazretlerinin kendisinden ilim öğrendiği büyük İslam alimlerinden biri olup Mısır'ın Beta beldesindendir. Doğum tarihi kayıtlarda net olarak bilinmiyor, ancak vefat tarihi olarak Hicri 942, miladi 1535 olarak geçmektedir. Kabri şerifi Garbiye'nin karşısında bulunan Şibir'dedir. Orada bulunan kendi zaviyesine defnedilmiş, sevenleri tarafından ziyaret edilerek feyiz ve bereketinden istifade edilmektedir. Ahmet Es Satiha El Mısri Hazretleri kendilerine ulema-i ruasihin dediğimiz mübarek büyük zatlardan, büyük alimlerindendir.

hem ilimde çok yüksek derece sahibi olup hem de evliyalık yolunda da kendisi bir hayli yüksek mertebelere sahiptir. Çok kerametler görmüştür. Ve Allah-u Teala'nın izniyle de huzura gelen kimsenin gönlündeki düşünceleri anlayıverirdi. Bununla beraber gayet hoş sohbet, latife yapan, tatlı bir sese sahip olan bu mübarek zat gayet yavaş konuşur ve sohbetlerinde de edebe çok riayet ederdi. Bu sebeple insanlar uzaktan yakından onun ziyaretine gelip sohbetlerinden istifade edebilmek için adeta birbirleriyle yarışırlar ve gelen kişilerin sayıları o kadar çoktu ki saymakla bilinmeyecek kadar kalabalık bir topluluk oluşurdu her seferinde. Mübarek aynı zamanda kendi günlük geçimini, nafakasını elde edebilmek için de ziraatle meşgul olur, tarla ekip biçermiş. Böylece İslamiyet'in sadece ibadet etmeyi değil, çalışmayı da emrettiğini ve helalden kazanılması lazım geldiğini de insanlara bu vesileyle göstermiş oluyordu. Adım atmasından, yürümesinden, tarlasını sürmesinden, konuşmasından, sohbetlerinden, giyinmesinden, her halinden, her türlü davranışından o kadar güzel haller hasıl oluyordu ki her hali yüksek dinimizin, mübarek dinimizin emirlerine uygun olarak gerçekleştiğinden insanlar da onun bu güzel halinden, güzel ahlakından çok istifade ediyorlardı. Hani buyuruyor ya, lisan-ı kalden entaktır. Yani davranışlarınız, yaptığınız işler sözlerinizden daha kıymetlidir. Bazen öyle olur ki çok kıymetli söz söylemek yerine güzel davranışınız, güzel ahlakınız insanların üzerinde çok daha tesirli, etkili olur. Ki nitekim sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin yüksek ahlakı, güzel ahlakı sebebiyle milyonlarca insan, binlerce insan ne yapmıştır? Seve seve İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan, insanlara vaaz-ı nasihat etmesine gerek kalmadan ne yapmıştır? Mübarek efendim sevgili Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakı ve dillere destan idi her yönüyle. Onlar yani Muhammedinül Emin diyorlardı. Emin olarak bilinirdi. Hiç kimseye dilinden, elinden zarar gelmez. Herkesle, büyük, küçük, zengin, fakir, herkesle güzel konuşur, güzel davranır. Gönülleri bu şekilde fethederdi. İşte bu yüzden milyonlar onun güzel ahlakı sayesinde yapmışlardır. İslamiyet'i seve seve kabul etmişlerdir. Hiçbir zorlamaya gerek kalmadan. Bununla ilgili binlerce efendim menkıbe, binlerce keramet var. Her gün anlatsak programımızı bitiremeyiz. Mübarek o kadar tatlı davranıyor ki üzerinde tabii olarak bulunan o evliyalığın heybetine rağmen böyle güzel güzel latifeler yapar, insanları da güldürürlermiş. Çünkü deniliyor ki böyle yapmasa onun heybetinden kimse yanına yaklaşmaya ve sohbetinde bulunmaya cesaret ve tahammül edemezdi. Ya bu cümleleri söyleyince hemen aklıma mübarek Enver abicim rahmetullahi aleyh geldi. Öyle yüksek heybetli, öyle vakarlıydı. Baktığımız zaman bazen onun o heybetinden, vakarından

elimiz ayağımız birbirine dolanır, korkardık. Ama mübarek merhamet eder, ara sıra bizimle böyle şakalaşır, latifeler yaparak yanında hiç olmazsa böyle bir nebze olsun bir şeyler söyleyebilecek, rahat davranabilecek hale getirir. Yoksa onun o bazen öyle celallenirler ki elini ayağını birbirine dolanır. Yani zangır zangır titrerdin yani mübarek. Merhamet sahibi olunca büyükler hep böyleydi. Abdülvahhab Şarrani Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir defasında yanımda birkaç kişiyle birlikte mübarek hocamı ziyarete gittik. Önce yalnız olarak huzuruna vardım. Yanında kaç kişi var buyurdular. 7 kişi daha var efendim dedim. Bunun üzerine çok iltifat ederek. Desene burası valinin evi dedi. Yani valinin huzuruna çıkar gibi önce biriniz gelip diğerlerinin de gelmesi için izin istiyor. Hep beraber niye gelmiyorsunuz? Manasında bu sözü söylüyor. Yani çekinmeyin hepiniz beraber gelin. Mübarek himmet ediyor. Ve o akşam bizi misafir etti diyor. Çok güzel ziyafetler verildi. Tabii ki bu ziyafetlerin en kıymetli, en güzeli de onun yüksek sohbetleriydi. Unutulmaz sohbetleri. Allah-u Teala'nın veli kullarına hürmet edip edepli olanlar çok olduğu gibi az da olsa onlara karşı gelip büyüklüklerini inkar eden ahmaklar, zavallılar, garipler, nasipsizler de vardı. Yine böyle bu nasipsizlerden bir tanesi haddini bilmez bir halde kendisine o zatınkine benzeyen bir külah alıp ben de onun gibi olabilirim düşüncesiyle kibirli bir şekilde gezmeye başlar. Zavallı, haddini bilmeyen bu ahmak zannediyordu ki her şey cübbe ve külah giymekle hallolacak. İşte bu hal üzere gezerken hizmetçisinin yardımıyla ata binerken birdenbire hayvandan düşüp boynu kırılıverdi. Tabii hatasını anladı, acılar içerisinde kıvranıyordu ve ne olur beni Ahmet Sati Hazretleri'nin yanına götürün diye inlemeye başlar. İnsanlar da onu alıp doğru Ahmet Sati Hazretleri'nin yanına götürürler. O kimsenin halini gören Ahmet Sati Hazretleri tebessüm edip öyle yapmakla bize zahmet verdin ve boynun kırıldı. Allah-u Teala'ya tövbe et, boynun düzelsin der. O kimse de hakikaten çok ciddi bir hata yaptığını anlar, canı gönülden tövbe istifa eder ve Ahmet Sati Hazretleri de bir miktar zeytinyağına da ağız suyundan katarak o kimseye getirenlere vererek bununla o kimsenin boynunu her gün yağlayın. İnşallah Teala bir süre sonra şifa bulur der ve birkaç gün o gelen o mübarek ağız suyuyla da beraber karıştırılmış olan o zeytinyağını da sürerler. Bir taraftan da tabii ki o zat da kibirli, gururlu zat da her gün tövbe istiğfar eder. Böylece hem o kötü, en önemlisi olan o kötü huylarından, kalbindeki kibirden kurtulur, hem de boynunun yarası ya da kırıklığı iyileşir, kendine gelir. Tabii bu halle beraber yapmış olduğu hatanın ne kadar büyük olduğunu anlayan zat biraz da aklı başında birisiymiş ki ondan sonra hiç Ahmet Sati Hazretleri'nin yanından hizmetinden ayrılmaz. Ölünceye kadar onun hizmetinde bulunmak şerefine nail olur. Bazen bir musibet bin nasihatten yedir derler. İşte başına gelen basit bir tabii ki kibrinden dolayı gelen bir kibrinden dolayı başına gelen bir hadiseden ders almayı da bilmiş
Ve böylece hem yüksek derecelere kavuşmuş hem de sıkıntılarından kurtulmuş oldu. Yine hadsiz birisi, kadının birisi Amiye Satiye Hazretlerine dil uzatmış. Ona musallat olmak istemiş. Ve büyüklerin efendim himmetler karşısında yaptığı yanlışın ne kadar olduğunu anlayamayan bu garip zavallı kadın hatasından dönmek, tövbe istiğfar etmek yerine hatasında ısrar edince o anda kadının dili tutuluverir. Üstelik gözler de görmez olur ve o halde perişan bir şekilde, sersefil bir şekilde ölüp gider. Allah-u Teala bizleri bu büyüklerin kıymetini bilen, bu büyüklerin büyüklüklerinden istifade edebilenlerden olmayı nasip eylesin. Aksi takdirde yaptığımız bir yanlışla Allah muhafaza sonumuz çok kötü hale gelebilir. Bir başka bir menkıbesi daha var Ahmet Satya Hazretleri'nin, onu da arz edelim. Yine bir gün talebelerinden bir kısmıyla birlikte Bulak şehrinden gemiyle bir yere gitmeye niyet ederler. Fakat gemici onlara hiç yüz vermez. Bunun üzerine o da incinir. Gemiyi derhal terk eder. Talebelerine de der ki hemen boşaltın gemiyi der. Tabii ki sen mübarek bir zatın kalbini kırarsan, onu incitirsen cezası da çok ciddi ve ağır olur. Onun inmesiyle beraber geminin bir tarafı bir anda delinip su almaya başlar ve o tarafa yan yatar. Tabii gemidekiler bu durumdan çok korkarlar, paniklemeye başladılar, ne yapacağını anlayamazlar ve yaptıkları hatanın da farkındalar. Derler ki biz mübarek bir zatı incittik, onun üzerine Allah-u Teala bizi bu şekilde cezalandırıyorlar der. Hemen atlayıp gemiden başladılar ondan özür dilemeye, hürmet etmeye, af dilediler. O mübarek de onların af dilemesi üzerine tekrar gemileri talebeleriyle birlikte gemiye döner ve o kocaman açılmış olan delik birdenbire kapanır, gemi düzelir, rahatça yollarına sağ salim selametle devam ederler. Ahmet Satya Hazretleri Allah-u Teala'nın dinini anlatmak, onlara, insanlara saadet kapısını açmak için çok gayret gösteriyordu. Bütün ömrünü bu minval üzere geçirmiştir. Buyurdu ki sohbetlerinde, bizim arkadaşlarımızda, bizi sevenlerde iki kötü ahlak olmaz. Bu iki huy varsa hiç istifade edemezler. Biri var, diğeri yoksa ikisi de kıymetsizdir. Çünkü bunlar birbirinden ayrılamaz. Bu iki huy şunlardır. Kötü huyun biri edepli olmamak, saygılı olmamaktır. Bu yolda edep her şeydir. Büyüklerimize soruyorlar. Yolunuzun edep nedir diyorlar. Diyor ki o mübarek zat, yolumuzun başı nedir? O da buyuruyor ki yolumuzun başı edeptir. Ortası edeptir, sonu edeptir.
Yani edep, edep, edeptir buyuruyor. Kime karşı edepli olmak, saygılı olmak lazım? Hiç şüphesiz ki önce Allah-u Teala'ya karşı, sonra Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, sonra büyüklerimize ve hocalarımıza ve hocamızın talebelerine de karşı edepli olmak lazım diyor. Yani herkese karşı edepli olmak lazım. Çünkü edep her şeyin başı buyuruyor. İkinci kötü huy, kibirli olmak. Kibir her kötülüğün başıdır. Her kötülüğün davetçisidir. Allah-u Teala kibirliyi affetmem buyuruyor. Kibir, azamet bana mahsustur buyuruyor. Birisi kalkar da kibirlenirse ona hiç acımam, yakarım buyuruyor Allah-u Teala. Kibir diğer günahlara benzemez. En büyük günahlardan bir tanesidir. Onun için bir kimsede bu iki kötü huy var mıdır, yok mudur? Herkesin tavrından, yaşayışından anlaşılır buyurur. Onun için sık sık iyi insanlarla bir araya gelin. Kötü huylu insanlardan uzak durun. Bir arada bulunun. Büyüklerin yazmış olduğu kıymetli kitapları okuyun. Eğer bir arada bulunursanız, büyüklerin kitaplarını okuyarak onlardan istifade etmeye çalışırsanız, ne olur? Bu iki kötü huydan muhafaza olursunuz, kurtulursunuz buyuruyor. Bir defasında Ahmet Satya Hazretleri Menf beldesinde bir valinin yanındaydı. Orada bir suçlu kimsenin affı için şefaatte bulundu. Vali de o kimseyi affettiğini bildirip serbest bıraktı. Fakat Ahmet Satya Hazretleri oradan gittikten sonra vali birdenbire fikir değiştirip verdiği sözden dönerek o kimseyi tekrar hapsettirdi. Tabii büyüklerle şaka olur mu? Bu durumdan haberdar olan Ahmet Satya Hazretleri çok üzülmüştü, incinmişti. İşte o incinmenin neticesinde Allah-u Teala ona öyle bir bela verdi ki boynunda bir ur çıktı ve o ur büyüdü, büyüdü ve onun neredeyse boğazının tamamını sardı. Ensesinden gelip boğazına kadar geldi. Bütün doktorlar uğraştılar, bir çare bulamadılar ve daha sonra artık nefes alamaz hale gelip o halde öldü gitti. Ya büyüklerle şaka olur mu? Büyüklere yapılan yanlışın cezasını mutlaka bulursun yani. Yine kötürüm bir kadıncağız vardı. O kadının 4 senedir devam eden bu hastalığına kimse bir çare bulamadı. Nihayet gelip durumu Ahmet Satya Hazretleri'ne arz ettiler. O da kadının bulunduğu yere gitti ve bir miktar zeytinyağı istedi. O zeytinyağını kendi ağız suyundan koyup ve kadının bulunduğu tarafa gönderdi. Ve dedi ki bunu besmele ile birlikte kadının vücuduna sürün ve inşallahü teala şifa bulur, iyileşir dedi. Aynen onun söylediği gibi. Efendim, kadıncağız birkaç gün sonra şifa bulup kendine geldi. Ahmet Satya Hazretleri buyurur ki, efendim, müminin artığı hem bedene hem de kalbe şifadır.

0: Bir gün bir tekkeye çok miktarda gıda maddesi gelir. Talebesi hocasına, efendim çok miktarda gıda maddesi var, bunları ne yapalım der. Mübarek hocası da der ki, oğlum götür talebelere ver yesinler der. Tabi çok fazla gelmiş, o kadar fazla ki talebelere dağıttıkları halde yine çok fazla artmış. Yine gelip soruyorlar hocalarına, efendim talebelere de verdik ama hala daha çok fazla var, ziyan olacak, ne yapalım? Hocalar da diyor ki, git fakirlere dağıtın. Nerede fakir varsa götürün verin. Talebeler de arıyorlar, tarıyorlar. Etrafta pek bir fakir yokmuş. Kilisede fakirler buluyorlar. Sonra alıp onları da götürüp o kilisedeki fakirlere hepsini dağıtıyorlar. Dergaha geri dönünce hocası soruyor. Diyor ki, evladım ne yaptın? Allah, etrafta aradım taradım, doğru dürüst kimseyi bulamadım. İleride bir kilise vardı, o kilisede de bir sürü fakir fukara vardı, onlara götürüp verdim. Deyince hocası, aferin evladım, iyi yapmışsın diyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra, bir süre sonra kilisedeki fakirlerin hepsi topluca geliyorlar, diyorlar ki, biz Şeyh Efendi'yi görmek istiyoruz. Herkes hayret ediyor. Diyor, Allah Allah, bu kadar insan kiliseden geliyorlar. Ne yapacak? Acaba şeyhimize bir zarar mı verecek diye korkuyorlar. Gidip mübarek zatı işte haber veriyorlar. Diyor ki, efendim bir sürü insan kilisedeki fakir fukara sizi görmek istiyor. Ne yapın? Bırakın diyor, gelsin. Ne dertleri varsa, ne sıkıntılar varsa dinleyelim. İçeri girince hepsi edepli bir şekilde, efendim biz İslamiyet'i kabul etmek istiyoruz, Müslüman olmak istiyoruz, ne olur bize İslamiyet öğretin diyorlar. O mübarek de hepsine başlıyor, kelime-i şehadet getirterek hep beraber topluca kelime-i şehadet getiriyorlar ve Müslüman oluyorlar. Oradakiler de şaşırıyorlar, diyorlar ki, bu nedir hocam, bu işin hikmeti nedir, ne oldu da efendim bu insanlar toplu halde geldi. Buyuruyor ki, müminin artığında şifa vardır. Siz bu yemekleri, bu buradan giden yemekleri onlara verdiniz ve Allah-u Teala da onların kalbine nur ihsan etti bu yemeklerin yüz hürmetine. Çünkü Müslümanlar vermişti. Bu Müslümanların artığı, bunların verdiği kıymetli hediyeler sebebiyle efendim onlara da İslamiyet'i ihsan etti buyuruyor. İşte o yüzden ya verici olun ya alıcı olun buyuruyor büyüklerimiz. Aa, ne güzel değil mi? Allah-u Teala gani gani razı olsun. Emre abiler pek çok sohbetinde buyururlardı. Kardeşim, başınız mı ağrıyor? Bir tarafınız mı rahatsız? Bir sıkıntınız mı var? Vallahi de billahi de efendim, doktor doktor koşmak yerine gidin kardeşim bir abinin evine, kapısını çalın. Deyin ki, ben geldim efendim, bana bir şey ikram et. Bir çay kahve bir şey ikram et. Yiyecek bir şey varsa bir parça ver deyin. Şifa bulursunuz. Şifa bulursunuz buyuruyorlardı. Allah Allah. Ne güzel değil mi? Müminin artığı ikramı şifadır. O yüzden birbirimize sürekli ikramda bulunmamızda fayda vardır. İmam-ı Şahrani Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir belde vardı ki oranın ahalisi Ahmet Sati Hazretleri'nin büyüklüğünü inkar ederler, ona karşı çıkarlardı. O da buna çok üzülürdü. Bozuk düşüncelerin cezası olarak o beldenin ahalisi birbirine düştü. Ve nihayet aralarında birbirlerini öldürme hadiseleri, harp meydana geldi. Bu hal o kadar şiddetlendi ki sonunda artık o belde harabeye döndü. Ben o beldenin bu durumuna çok üzülerek hocama arz edip bu beldeyi imar etmesini, yani aralarının düzelmesini istirham ettim. Fakat bana hocam dedi ki, bunlar münafık kimselerdir. Birbirlerine düşmelerinde fayda vardır. Onlar öyle olmazsa hep birlikte Müslümanlara zarar verirler buyurdu. O belde zamanımıza kadar hep harap halde devam etmiştir buyuruyor İmam Şahrani, yani Abdülvahhab Şahrani Hazretleri. Her şeyin bir hikmeti, bir sebebi var. Boşuna değil. Eğer hakiki canı gönülden insanlar olsaydı, yani belki halis Müslüman olmasa bile, günahkar olsalardı bile belki dua vesilesiyle kendilerine gelirdi. Ama diyor ki onlar münafık diyor. Oysa münafıkların bu hiçbir zaman Müslümanlara faydası olmaz, kendilerine de faydası olmaz. Mutlaka cezasını da çekerler. Efendim, bir aylık vakit geçti sanırım. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine sizlerle beraber olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Ahmet Sati Hazretleri'nin hayatını arz ediyoruz. Mısır'daki evliyanın büyüklerindendir. Burada bir menkıbe var. Menkıbeyi arz edelim, ondan sonra devam edelim. Bir gün İsa aleyhisselam havarileriyle beraber giderken yolda birine rastlar. O adam havalinin çamaşırcısıymış. İşlerini görüyor. İsa aleyhisselam yanından geçerken adama selam verir. Fakat adam hiç yüzüne bakmaz, dönüp bakmaz. İsa aleyhisselama itibar etmez. Böyle bir de tepeden böyle bakar. Tabii bu hal mübareğin kalbinin kırılmasına sebep olur. Ve o anda Cebrail aleyhisselam gelir yanına ve yarın öğlen için cenaze namazına hazırlan der. Bu adam sana bir terbiyesizlik etti. Bunun efendim ömrü uzun olmayacak. Yarın bu adam hayatını kaybedecek der. Ertesi gün olur. Fakat bakarlar. Adam hala hayatta, hiçbir şey olmaz. Cebrail aleyhisselam tekrar gelir ve der ki gidin şu çamaşırın içini açın bakın derler. Bakıyorlar, o çamaşırın içerisinde kocaman tehlikeli bir yılan var. Fakat orada ölmüş kalmış. Çünkü o yılan onu sokup öldürecek, öyle biliyorlardı. Fakat adam ölmemiş. Ölmemesinin sebebi ne? Adam yemek yerken kapıya bir ihtiyar gelir. Der ki çok acım, ne olur. Yiyecek hiçbir şeyim yok. Kaç gündür de açlıktan perişan bir haldeyim. Bana bir şeyler ver der. O da kaldırır ekmeği, ona uzatıverir. İşte o sadaka hem belayı önlüyor hem de ömrünü uzatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka belayı önler, ömrü uzatır. Mübarek Ahmet Sati Hazretleri buyuruyor ki verilen şeyin ne olduğuna bakmayın. Yeter ki sizden bir şey çıksın ki sevap kazanın ve böylece belalardan da kurtulasınız. Günümüzde en güzel yapılacak iş nedir? Hemen sıkıntılı bir durumda bir işe geldiğinde çıkartıp kitap parası vermek lazım. Biz arkadaşlarla böyle zaman zaman yolda belde giderken aramızda adet haline getirdik. En ufak bir şey oldu mu hemen diyoruz ki pamuk eller cebe, herkes 50, 100, 200 neyse çıkartıp hemen kitap parası veriyorlar. Diyoruz ki kendi aramızda böyle espri yapıyoruz. Tamam, bugün sigortayı yaptık çok şükür elhamdülillah. Kaskoyu yaptırdık. Rahat rahat işimize bakabiliriz diyoruz. Hakikaten yani az sadaka çok belayı önler ve ömrü uzatır. Bu meşhurdur. Tecrübeyle herkesin defalarca başına gelmiştir. Tecrübeyle sabit bir durum. Onun için sık sık sadaka vermeyi ihmal etmemek lazım. Tabii sadaka verirken de en güzel, en iyi yapılacak işte çıkartıp kitap parası vermek. Çünkü hem sadaka sevabı kazanıyorsunuz bir taraftan, hem de farz sevabına nail oluyorsunuz. Ve oradan tabii kitap parasının en güzel kısmı nedir? Bir kişiye nasip olur. O kişi de o kitabı okur. Oradan 3-5 kelime öğrenir. Allah-u Teala'yı zikretmeye, Allah-u Teala'yı ibadet etmeye başlarsa o kişinin atacağı her adımdan, her efendim, kazanacağı sevaptan sen de ortak oluyorsun. Seninle beraber ne güzel değil mi? Saadet zinciri şeklinde o işe kim vesile olduysa kıyamete kadar, ta geçmişten günümüze kadar gelen, başta sevgili Peygamber Efendimiz şüphesiz olmak üzere,
günümüze kadar gelen ve bu işe vesile olan herkese bu sevap gidiyor. Bundan sonra da biz ölünce ve öldükten sonra da ta kıyamete kadar da hep peşimizden o sevaplar silsile halinde gelecek. Bundan daha kıymetli bir hizmet olmaz, daha kıymetli büyük sadaka olmaz. Diyor ki Ahmet Sati Hazretleri, bizim hizmetlerimizin, yolumuzun aslı ve esası Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Onun rızasını en çok kazanmış olan kul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bizim yolumuz aşk yoludur, sevgi yoludur. Para kazanmak yolu değildir. Parayı kazanırsın, bir gün hepsini bırakır gidersin. Nitekim herkesin öldüğü zaman neyi varsa, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, her şey sıfır olacaktır. Bir tabutun içinde kefenle mezara konulacaktır. Bunun ötesi var mıdır? Başı zaten yoktu. 100 sene evvel buradakinden hangisi vardı? Yine 100 sene sonra hepsi yok olacak. Başı olmayan, sonu olmayan bir süre içerisinde insana çok kısa bir mesafe için yaşama fırsatı verilmiştir. Niye? Cevabını da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir veriyor. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yoksa keyfinize göre yaşayın diye yaratmadım diyor. Şimdi piyasada pek çok cahil cühela takım var. Yani geldik, madem Allah bizi yarattı, biz de bu verdiği ömrü ona göre kullanacağız. Evet, sana Allah-u Teala ömür verdi, seni yarattı, kul olarak yarattı ama keyfince yaşa diye değil. Seni bir imtihan için gönderdi. Seni kendisine ibadet etsin diye. Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize ihtiyacı var mı? Elbette yok. Ama netice itibariyle hani bir yarışa girdiğinde kazanabilmen için gayret etmen, çalışman lazım. İşte okula gidiyorsunuz, okulda bitirip diploma alabilmek için çalışman, gayret etmen lazım. Yoksa hiç okula gitmeden, hiç ders çalışmadan, hiç gayret etmeden okula git ya da gitmeden kimse sana diploma vermez, kimse de bir yerde sana iş vermez. Dünyada bile böyle olduğuna göre dünyalık işlerimizde elbette ahireti, yani cenneti hak edebilmemiz için Allah-u Teala bizim önümüze bir seçenek koymuş. Ya çalışırsın, gayret edersin, ibadet edersin, cenneti hak edersin, ya da çalışmazsın, affedersiniz, hayvan gibi yaşarsın, sonra ölür gidersin, ondan sonra da cehennemi hak edersin. Çünkü bu işin başka yolu yok. Allah-u Teala biliyor ki iki yol var. Sen istesen de, inansan da, inanmasan da, ne dersen de, sonuç itibariyle iki yol var önümüzde. Ya cennet ya cehennem. Bu da bizim burada yapacağımız çalışmalara bağlı. Büyüklerden bir zat talebelerine sual etmiş. Bana içinizden kim diyebilir ki efendim kesin olarak ben akşama kadar yaşayacağım? Böyle bir sözü söyleyebilecek baba yiğit var mıdır? Kim diyebilir? Tabii kimse cevap verememiş. Çünkü biraz sonra başımıza geleceği bilemiyoruz. Kimse ahirette kendisi için bir garanti verebilir mi? Başına ne geleceğinin teminatını verebilir mi? Elbette veremez. O halde her zaman Allah-u Teala'ya ibadetten kendimizi alıkoymamamız lazım. Her daim Allah-u Teala'yı hatırlayıp onu
zikreder halde bulunmamız lazım. Bunun da en kolay yolu, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dünyada kim kimi severse ahirette de onunla beraber olacaktır. Hiç şüphesiz iyi insanlarla, ehl-i sünnet insanlarla, doğru insanlarla bir arada bulunursanız ahirette de elbette onlarla beraber bulunursunuz. Çünkü sabah akşam hırsızın, hainin, sarhoşun, efendim münafığın, bidat ehlinin yanında bulunursan elbette gideceğin yerde onlar olur. Ama sabahtan akşama kadar doğru yerde, doğru iş yerinde, doğru kişilerle, doğru hizmetlerde bulunursan elbette Allah-u Teala senin hakkında güzel şeyler ihsanda bulunur. Kul hakkıyla alakalı olarak buyuruyor ki Ahmet Sati Hazretleri, taksim edilmemiş malın kime ait olduğu belli değildir. Bir yerde bir sıkıntı varsa mutlaka orada kul hakkı vardır. İnsan kendine göre haklı olabilir. Ya hesap günü haklı olmadığın ortaya çıkarsa ne olacak? Dolayısıyla ateşten, zelzeleden, akrepten nasıl sakınıyorsak kul hakkından da öyle sakınmalıyız. Bir dank kul hakkı için, yani 25 kuruş için cemaatle kılınmış ve kabul olunmuş 700 namazın sevabı hak sahibine verilecektir. Peki ya bu 25 kuruş değil de 25 bin ya da 25 milyon neyse olursa halimiz nice olur? Hatta ve hatta sadece para değil, bir sert bakış, arkasından konuşmak ve buna benzer bir sürü kul hakları var. O yüzden kul haklarından çok sakınmak lazım. Dinimizin esası olan evvela iman, sonra ilim, sonra takva, yani haramdan sakınmak. Haramdan sakınmadığın müddetçe bütün yaptığın farzların sevabını alamazsın. Sevap haramdan sakınıldığı zaman vardır. Bir bardak suya bir damla idrar dökülse içilir mi? Elbette içilmez. Onun için onun tertemiz olması lazım. O yüzden ihlas demek, kalbin temiz, ibadetin temiz olması, her şeyin temiz olmasına bağlıdır.

her şeyi ihlas ile yapmak lazım. Onun için ahirette ne kadar ve nasıl yaptın diye sormayacaklar. Niçin yaptın diye soracaklar. Eğer yaptığında rıza ilahi yoksa, yani Allah-u Teala'nın rızası için değilse, hepsi boştur. O yüzden büyüklerimiz buyuruyor ki, ihlassız amel içi boş çekirdeğe benzer. Düşünün ki 2 ton içi boş çekirdek var. Ne olur bu çekirdekten? Hiçbir şey olmaz. Bir mübarek zat yine şöyle buyurur. İhlassız amel kalp paraya benzer. Yani kalp para, yani geçmez para, sahte para. Az olsun ama şu şartlar muhakkak yerine getirilmelidir buyurur büyüklerimiz. 1- İşi yaparken dinimizin emrettiği şekilde yapmalı. 2- Bunu Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yaptım diyecek bir ahlaka kavuşmalıdır. Cem-i ziddeyn muhaldir buyuruyor büyüklerimiz. Sevgi çok kıymetlidir ama sevginin zıttı bu dünyadır. İki sevgi bir arada bulunmaz. Allah-u Teala'nın sevgisi, Peygamber Efendimiz'in sevgisi, para sevgisi, kadın sevgisi, dünya sevgisi bir arada bulunabilir mi? Mutlaka biri diğerinin önüne geçer. Onun için Allah-u Teala'nın sevgisi her şeyin üstünde olmalıdır. Çünkü bu imanın şartı, varlığı hubbu fillah, buğdu fillaha bağlıdır. Kalbinden Allah-u Teala'nın rızası için sevmeyen, Allah-u Teala'nın rızası için buğz etmeyen Allah-u Teala'nın dostu olmaz ve hiçbir ibadeti kabul olmaz. Hatta ve hatta daha tehlikelisi, imana gidebilir. Onun için dost, dosttur, dost olarak bilinmelidir. Düşman, düşmandır, düşman olarak bilinmelidir. İkisi bir ara birbirine karışamaz. Düşman 3 tanedir. Nefs, şeytan ve kötü arkadaş. Evet. Hele hele günümüzde en büyük düşmanlardan bir tanesi kötü arkadaş. Çünkü kötü arkadaşın insana yaptığını hiç kimse yapmaz. Bunları biz günümüzde canlı olarak görüyoruz, yaşıyoruz. Allah-u Teala hepimizi, evlatlarımızı iyi arkadaşlarla, iyi insanlarla bulunmayı her daim nasip eylesin. Efendim, Ahmet Sati Hazretleri'nin hayatını burada noktalayalım. Her zaman olduğu gibi şimdi İmam Rabbani Kutsesur Hazretleri'nin Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyarak programımızı bereketlendirelim. 80. mektup. Efendim, bu mektup oldukça uzun. Tabi hepsini bitirmemiz mümkün değil. Ama temel itibariyle Ehl-i Sünnet itikadının, Ehl-i Sünnet fırkasının ehemmiyetini anlatmakta bir bölümünü sizlere arz edelim. Bu mektup Mirza Fetullahi Hakim'e yazılmıştır. 73 fırka içinde kurtulan bir fırkanın Ehl-i Sünnet fırkası olduğu bildirilmektedir. Hak Teala Muhammed Mustafa'nın ala sahibi salatu ve selam nurlu caddesine yürümek nasip eylesin. Amin. Farsi Mısra tercümesi. İş budur, bundan başkası hiçtir. Hadis-i şerifte Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları bildirildi. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyet'e uyduğunu iddia etmektedir. Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Mü'minin suresi 54. ve Rum suresinin 32. ayetinde mealen her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir: bu fırkada olanlar benim ve eshabımın gittiği yolda bulunanlardır. İslamiyet'in sahibi kendini söyledikten sonra eshab-ı kiramı da Rıdvanullah Teala Aleyhi Ecmain söylemesine lüzum olmadığı halde bunları da söylemesi, benim yolum eshabımın gittiği yoldur, kurtuluş yolu yalnız eshabımın gittiği yoldur demektir. Nitekim Nisa suresi 79. ayetine mealen, Resulüme itaat eden elbette Allahu Teala'ya itaat etmiş buyuruldu. Etmiştir buyuruldu. Resule itaat Hak Teala'ya itaat etmektir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uymamak Allahu Teala'ya isyandır. Allahu Teala'ya itaatin Resulüne itaatten başka olduğunu sananlar için nazil olan Nisa suresinin Allahu Teala'nın yolu ile Resulünün yolunu birbirinden ayırmak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanırız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında ayrı bir yol açmak istiyorlar. Bunlar elbette kafirdir. Mealindeki 149. ayeti bunların kafir olduklarını bildiriyor. Eshab-ı kiramın Rıdvanullahü Teala Aleyhim Ecmain yolunda gitmeyip de Peygamber'e aleyhissalatü vesselam uyduğunu söyleyen yanılıyor. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uymuş değil, isyan etmiş oluyor. Böyle yol tutan kıyamette kurtulamayacaktır. Mücadele suresinin doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz ki onlar yalancıdır, kafirdir mealindeki 18. ayeti bu gibilerin halini bildiriyor. Eshab-ı kiramın aleyhim rıdvan yolunda giden hiç şüphe yok ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkasıdır. Allahu Teala bu fırkanın yorulmadan, yılmadan çalışan büyüklerine bol bol mükafat versin. Amin. Cehennemden kurtulan fırka yalnız bunlardır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabına aleyhim rıdvan dil uzatan bunlara uymaktan elbette mahrumdur. Eshab-ı kirama aleyhim rıdvan dil uzatmak Allah-u Teala'nın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatmak olur. Eshab-ı kirama saygı göstermeyen Allah-u Teala'nın Resulüne iman etmemiştir buyuruyor. Çünkü onların kötülenmesi sahiplerinin, efendilerinin sallallahu aleyhi ve sellem kötülenmesi olur. Böyle yanlış itikada düşmekten Allah-u Teala'ya sığınırız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkan ahkamı bizlere getiren eshab-ı kiramdır. Onlara dil uzatılınca onların getirdiği şey de kıymetten düşer. İslamiyet'i bizlere getiren eshab-ı kiram arasından belli kimseler değildir. Bunda her birinin hizmeti, payı vardır. Hepsi adaletle, doğrulukta, hepsi adalette, doğrulukta, öğretmekte müsavidirler. Eshab-ı kiram aleyhim-i rıdvan herhangi birine dil uzatılınca dini İslam kötülenmiş, sövülmüş olur. Allah-u Teala bu çirkin hale düşmekten hepimizi korusun. Amin. Eshab-ı kirama söven, eğer biz yine eshab-ı kirama uyuyoruz, onların hepsine uymak şart değildir, hatta mümkün değildir. Çünkü sözleri birbirine uymuyor, yolları başkadır derse, bunlara deriz ki, eshab-ı kiramdan bazısına uymuş olmak için hiçbirini inkar etmemek lazımdır. Bir kısmını beğenmeyince başka kısmına uyulmuş olamaz. Çünkü mesela Emir Ali radıyallahu anh diğer üç halifeyi büyük biliyor, hürmet ediyor ve uyulmaya layık olduklarını biliyordu. Bunlara seve seve biat etmiş, hilafetlerini kabul etmişti. Diğer üç halifeyi sevmedikçe Emir'e radıyallahu teala anhüm uyduğunu söylemek yalan olur, iftira olur. Hatta emiri beğenmemek, onun sözlerini, hareketlerini kabul etmemek olur. Allah-u Teala'nın aslanı Ali radıyallahu anh için onları idare ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek cahilce, ahmakça söz olur. Allah'ın aslanının o kadar ilim ve kahramanlığı ile tam 30 sene 3 halifeye karşı düşmanlığını saklayıp dost göründüğünü
ve onlarla yalandan arkadaşlık ettiğini hangi akıl kabul eder? En aşağı bir Müslüman bile böyle ikiyüzlülük yapamaz. Emiri radıyallahu anh bu kadar küçülten, aciz, hileci ve münafık yapan böyle sözlerin çirkinliğini anlamak lazımdır. Allah göstermesin, emirin radıyallahu anh böyle olduğunu bir an kabul etsek bile Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu üç halifeyi rıdvanullahu teala aleyhi mecmain met etmesine, büyütmesine, bütün yaşadığı müddetçe bunlara kıymet vermesine ne diyecekler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikiyüzlü mü diyecekler? Haşa, bu hiç olamaz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem doğru bildirmesi vaciptir, idare ediyordu diyen zındık olur, dinsiz olur. Maide suresi 70. ayetinde mealen, ey kıymetli Resulüm, Rabbinden sana indirileni herkese ulaştır, bunları doğru yola bildirme, bunları doğru bildirmezsen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Allahu Teala seni düşmanlık etmek isteyenlerden korur buyuruldu. Kafirler diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy olunan şeylerden işine gelenleri söylüyor, işine gelmeyenleri söylemiyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime gelerek her şeyi doğru söylediği bildirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif edinceye kadar üç halifeyi hep över ve başkalarından üstün tutardı. Demek ki bunları övmek, üstün tutmak hatta hata olamaz, yanlış yol olamaz. Eshab-ı kiram iman edilecek şeylerde eshab-ı kiramın hepsine uymak lazımdır. Çünkü itikat edilecek şeylerde birbirlerinden ayrılıkları yoktu. Şuruda yani yapılacak işlerde ayrılmalar olabilir. Eshab-ı kiramdan rıdvanullahi teala alim ecmain birine dil uzatan kimse hepsini lekelemiş olur. Çünkü hepsinin imanı, itikadı birdir. Birine dil uzatan hiçbirine uymamış olur. Birbirine uygun olmadıklarını, aralarında birlik bulunmadığını söylemiş olur. Onlardan birini kötülemek, onun söylediklerine inanmamak olur. Tekrar söyleyelim ki İslamiyet'i bizlere bildiren onların hepsidir. Onların her biri adildir, doğrudur. Her birinin İslamiyet'te bildirdiği bir şey vardır. Her biri ayet-i kerimeleri getirerek Kur'an-ı Kerim toplanmıştır. Bir kısmını beğenmeyen İslamiyet'i bildireni beğenmemiş oluyor. Görülüyor ki bu kimse İslamiyet'in hepsini yapmamış olur. Böyle olan da cehennemden kurtulabilir mi? Bakara suresi 85. ayetinde mealen, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyorsunuz. Böyle yapanların cezası dünyada rezil rüsva olmaktır. Ahirette de en şiddetli azaba atılacaktır buyuruldu. Efendim bu mektup çok uzun. Dolayısıyla burada noktalayalım. Allah-u Teala hepimizi başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere onun âlini ve eshabını sevenlerden, onu en iyi şekilde hürmet edenlerden, onların yolundan ayrılmayıp onların mübarek yolunu layıkıyla hizmet edebilenlerden olmayı cümlemize nasip müyesser eylesin. Efendim onun mübarek peygamberinin ala sahibi salatu vesselam nurlu caddesinde ilelebet daima yürümek nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Efendim şimdi her zamanki gibi duamızı yapalım ve programı burada noktalayalım. Mektubat-ı Şerif'in başındaki bu güzel duayla her zaman programımızı noktalıyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin ve her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Onun günahsız, her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da
dualar ve selamlar olsun. Aleyküm selam. Allahümme inni eselüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılkı ve rıdai bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetleri yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyler emretme. Bizi aff ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Ya Rabbi, bize ihsan buyurdun. Bu güzel nimetlerin, güzel ehl-i sünnet itikadının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz'e ve Ashab-ı Kiram Efendilerimize layıkıyla hürmet edebilenlerden olmayı nasip eyle. Bu nimetleri bize ihsan buyurdun, bu nimetleri günahlarımız, hatalarımız, kusurlarımız sebebiyle elimizden alma ya Rabbi ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanlara da bu güzel yol üzere, bu güzel ehl-i sünnet itikadı üzere bulunmayı cümlemize nasip ve sereyle ya Rabbi. Ve dahi bu kıymetli nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ve silsile aile büyüklerimizin ta mübarek yüksek hocalarımıza, mübarek Enver abimize, bütün kadar gelmiş geçmiş yüksek kıymetli hocalarımızın, büyüklerimizin makamlarını âliyle, derecelerini âliyle, cennet-i âlâda bizleri de onlara komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Allahümme affirli ve li üstazıyya ve li valideyye ve li mine vel minnet vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum ve levet bir rahmetke ya Rahman Rahimin. Allahümme Rabbena atina fid dünya seneten ve fil ahirete seneten ve gına azaben nar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi, bizleri dinlemekte olan kıymetli dinleyicilerimizin ne muratları varsa muratlarına nail eyle. Hepimizi iki canda aziz eyle. Rıza şerefine uygun olmayan iş söz davranışlardan bizleri muhafaza eyle. Cennetinle, cemalinle şereflenmeyi cümlemize nasip eser eyle. Ölüm acısından, kabir azabından, cehennem ateşinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yusufun ve Selamun Alel Müsselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin, Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, silsile aile, sofya aile büyüklerimizin, bütün mezhep imamlarımız, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Maturidi, İmam Yaşari, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer Hazretleri'nin, Abdülhalik, Öncdevani, Arifi ve Geyr-i Mahmud, İncir Fakni, Ali Ramiten, Muhammed Baba Semes, Seyyid Emir Gilal, Şahin Akşemen, Ba'din, Muhar Alaaddin Attar, Yakub Uçeri, Ubeydullah Ahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Hacı, İmkenegi, Muhammed Baki Billah Şeyh, İmam Rabban Müceddel Şen, Ahmet Faruk Serendi, Urvet Uluskan, Muhammed Masum, Faruk Seyfettin, Faruk Muhammed Nur Bedai, Masar Canı Canı, Abdullah Dehli, Mevlana Halid Bağdat, Seyyid Abdullah Şemdi, Seyyid Tayyakar, Seyyid Salih, Seyyid Sımgatullah Zani, Seyyid Fehmi Arvas Hazretleri'nin, Efendi Hazretleri'nin, mübarek Hüsek Hocamızın, mübarek Hüsek Emel abilerimizin, kurbunda bulunmakta şeref yap olduğumuz Mühendar Resulullah Halid bin Zeyd Ebayi Belensari, Murad-ı Müzey, Mehmet Emin Tokat, Abdülfettah-ı Bağdat Akre Hazretleri'nin, bütün İstanbul Evliyalarını, Ahmet Sati Hazretleri'nin, Gavs-ı Azam Şehid Abdülkadir Geylani, Hüccet-i İslam, İmam Gazal ve Seyyidet Nefsi Hazretleri'nin, Hasan-ı Basri, Habib Hacim, Davud-u Tayyip, Maruf-ı Kerri, Sırrı Sekati, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin, Ebu Hasan-ı Şazi, Ebu Abbas Mürsi, İmam Musayri Hazretleri'nin, bütün Evliya-i Kiram Hazretleri'nin ve bizleri dinlemekte olan kıymetli dinleyicilerimizin ve üzerimizde kul hakkı bulunan bilci ve müminat, müslim ve müslimat ve kafe ehl-i iman ervan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz bugün. Ben Hande Anakuman'ın masasında sevgili Ömer var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak saat boyunca benim ailemde sizlerle birlikte olacağız. Bugün günlerden çarşamba, canlı bir telefon bağlantımız var. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız hocam?
1: Çok sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi oldu.
0: Biz de öyle. Her zaman için söylüyoruz bunları. Programımız, bazen böyle arşiv programlarımızı dinliyorum. Hep aynı şeylerle başlıyoruz. Gerçekten demek ki hem dinleyicilerimiz hem bizler sesimizi duymaktan hoşlanıyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Bugün nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize?
1: Bugün yavaş yavaş yaz sonuna yaklaşıyor.
0: Evet, artık hüzünlü bir sonbahar gelecek yakında.
1: Evet, yani en azından ben bir parça daha mutlu oluyorum şundan ötürü. Yaz, sıcaklık, kuraklık azalacak ve bitecek. Akabinde yağmurlar başlayacak ve bir parça da orman yangınları sona erecek. Bundan dolayı birazcık bir parça sevincim var. Ama şöyle söyleyeyim, yaz dönemi sona ererken benim açımdan en önemli şey okullar, eğitim hayatının başlıyor olması. Bu bağlamda da şöyle bir düşündüm, eskiye kıyasla şimdiki okul heyecanını, okulların açılma sürecinin düşüncesine bakıyorum, böyle biraz kıyaslıyorum da sanki eskiden daha hareketli, daha heyecanlı, daha şeymiş. Şimdilerde artık her şey elektronik ortamda, kayıt süreçleri elektronik ortamda, öğrenciler neyin ne olacağını biliyorlar. Yani okul kitap telaşı yok, okuldan zaten hazırda veriliyor.
0: Okul hazırlığı diye bir şey kalmadı. Çocuklar tatilden dönüp ertesi gün okula gidiyorlar hocam, her şey hazır.
1: Bu durumda sanki çocuklarda biraz hani eski

0: Şimdi
1: heyecansız.
0: Daha fazla heyecansızlık, biraz daha fazla hüzün getiriyor gibi görüyorum. Ondan dolayı herhalde bunu biraz kırabilmek adına devletimiz bir parça, Milli Eğitim Bakanlığı bir parça değişikliklere gitmiş. Mesela biliyorsunuz zili kaldırma yoluna gittiler. Bu sene kısmet olursa okullarda zil çalmayacak artık. Çalarsa da hani böyle çok kısık sesli ve çok düşük şeyde olacak ama büyük ihtimalle birçok okulda çalmayacak. Bunu düşündüm. Mesela niçin böyle bir uygulama içerisinde gidilmiş olabilir diye. Öğrencilerin özellikle hani Pavlov'un şartlı refleks deneyi var ya, zil sesi et tepkisi veriyor hayvan. Sonra zil sesi hardan et vermiyor Pavlov. Ve akabinde köpeği de zil sesine et tepkisi geliştiriyor. Bunun gibi düşünüyorum, şartlı refleks deneyindeki gibi. Çocuklara mesela hani bir şeyleri yapmak zorunda olduklarının bilincini aşılamak için bir şeylere bağlamamak gerekiyor. Mesela televizyon izleyebilmen için ödevini yapman lazım. İşte yemeğini yersen çizgi film izleyebilirsin gibi koşullamalarla çocuklar hayatlarında bir şeyleri yapmaya mecbur bırakılıyor. Aynı şey okul hayatında da zil çaldığı anda teneffüse çıkabileceği, zil çaldığında derse gireceği bilinci o kadar çok veriliyor ki çocuklara, artık çocuk zaman yönetimine gerek duymuyor. Sorumluluk almaya gerek duymuyor. Ben bakınca ilk önce öğretmenlerimizin, çocukların çok zorlanacağını biliyorum. Yani bununla alakalı belki bir parça geri adım bile atılabilir ilerleyen zamanlarda. Çünkü çocukların zaman tasarrufunu sağlayabilecekleri bir, zamanı kontrol edebilecekleri bir mekanizma yok. Kol saatleri neredeyse yok. Cep telefonu çocuklardan alınıyor okula girdikleri anda. Dolayısıyla bu bağlamda zamanı nasıl takip edecekler? Dersi nasıl geçecekler? Bu konuda oyun planlamasını yaparlarken mesela bir çocuk top oynayacak teneffüste. Maç yapacak ama yani zil çaldığı anda maç biterdi çocuklar için, futbol maçı. Şimdi zil çalmıyor, nasıl anlayacaklar bunu? Dolayısıyla bu biraz zor bir süreci getirecek çocuklar açısından. Ama finale baktığımızda bence çok iyi bir şey. Çünkü bir insanın sorumluluk alabilmesi, sürdürülebilir bir şekilde bu sorumluluğunu devam ettirebilmesi bu tip uygulamalarla geçiyor. Çünkü farklı ülkelerde, farklı eğitim sistemlerinde zilin artık çok ilkel kaldığını, çocuklara erken yaşlarda sorumluluk almayı, zaman yönetimini, birçok konuyu öğretmiş oluyorlar. Hatta çocuklar evlerinde öğrenmiş olarak okula geliyorlar. Bizse, bizim en büyük yanılgımız Hande Hanım, çocukları hayata okulun hazırlayacağını umarak okula hazırlıksız bir şekilde çocukları gönderiyoruz. Aslında eğitim hayatı başlamadan önce çocuğun hayatı, yani hayat okuluna hazırlanacak adımları atması gerekiyor anne babaların. Bu bağlamda bir takım disiplinleri geliştirmesi gerekiyor. Ben şuna çok şahit oldum. Çocuk 6-7 yaşında hala daha ayakkabısını anne babası bağlıyor. Yani çantasını anne babası taşıyor. Ya da ne bileyim işte su beslenme çantasını, suluğunu anne baba taşıyor. Bu bağlamda birçok adımı anne babaların okul hayatından önce çocuklar için atması gerekiyor. Sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Burada en başta yapılması gereken şey, hani okuldan önce zaman yönetimini çocuğun rahatlıkla yapabilmesi için okuldan önce çocuğun kendi yatağını toplaması, kendi odasını toplaması, oyuncaklarını çok rahat dağıttığında anne babasının toplamak yerine çocuğun toplaması. Bugün küçük çocukların olduğu evlerde anne babaların en çok, annelerin özellikle en çok sıkıntı yaşadığı, muzdarip yaşadığı şey, ay bir dünya oyuncak var, topluyorum ayağıma batıyor, evde yürürken takılıyorum, düşüyorum, bir türlü toplamıyor diye şikayet eder. Bu çocuklara bu oyuncakları kullanırken aynı zamanda onları toplaması gerektiği sorumluluğunu da vermek gerekiyor. Buradan başladığınızda çocuk yarın öbür gün okula gittiğinde, okula başladığında ödevi yapması gerektiğini anne baba söylemez. Derse girerken zamanı yönetmesi gerektiğini öğretmenleri söylemez. Buradan başlayarak bence bir adım atmak gerekiyor. Anne babalar özellikle çocuklara okul hayatlarından önce okul hayatına hazırlık süreciyle ilgili bir tasarrufta bulunmaları lazım diye düşünüyorum. Bir diğer unsur okulla alakalı, hani okul açılacak heyecan durumu ile ilgili. Eskiden neyle karşılaşılacağı konusunda bir fikrimiz olmuyordu. Sürpriz oluyordu birçok şey. Yani nasıl başlayacağı konusunda biraz sürprizdi. Artık bilgiye çok kolay ulaşılabildiği için çocuklar neyle karşılaşacaklarını biliyorlar ve geçen senenin aynısı devamı niteliğinde olacağı için ya iyi anıları devam edecek ya da kötü anıları devam edecek şeklinde yorumlayarak çocuk heyecansız bir şekilde okula başlıyor. Oysa bir seremoni vardı, belki hatırlarsınız Hande Hanım. Önce işte defter kaplar alınır.
1: Tabii ki hocam, hatırlamaz olur mu? En sevdiğim aktiviteler.
0: Akademik durumuna göre, dersin akademik zorluğuna, yoğunluğuna göre defterin sayfa sayısı işte 50 yaprak, 60 yaprak, 80 yaprak,
1: küçük
0: 100
1: mi,
0: yaprak.
1: Büyük mü, harita metot mu?
0: Harita metot defteri mi, harita
1: çizgili mi, kareli mi?
0: Aynen öyle. Yani bu şekilde akademik durumuna göre defterler alınır, seçilir. Renkler, kap renkleri belirlenir. Sonra bunlar güzelce kaplanır kitaplarla beraber. Akabinde üzerine etiket yapıştırılır. O etiketin üzerine aidiyet belirtilebilmek için çocuğun ismi, soyadı, okul numarası, sınıf numarası, okulunun adı, bunlar yapıştırılırdı.
1: Şimdi onlar okullar tarafından zaten etiketli veriliyor hocam. Hangi kitap hangi çocuğun belli şu an.
0: Yani bunu hazırlıyor aslında, bakın, o etiketten ziyade, onlardan ziyade bunun yapılış süreci bizim için daha kıymetliydi. Bizdeki evet. Düşünce şu anda sizde güzel duygular uyandıran şey ne? O kitabı okula götürmek, o kitabın size ait olduğunu bilmek değil. O kitabın kaplanma süreci, o kapların alış süreci.
1: Tabii ki onları seçmek vesaire. Bir de şimdi bizim çocukluğumuz kırtasiye çocukluğuydu hocam. Ben her zaman öyle söylüyorum. Şu an çocuklar kırtasiye nedir çok da fazla bilmiyorlar. Çünkü defter almak zorunda değiller. Tabletlerine, bilgisayarlarına notlarını geçiriyorlar. Çok fazla defter kullanmıyorlar. Ya da kitaplar tamamen zaten oraya yazılabilecek bir defter istenecek kıvamda değil, farkındaysanız şu anki eğitim kitapları. İçinde evet. Hem çözüm için boşluklar var, sayfalar var. O yüzden diye düşünüyorum ben. Hep öyle ilişki kurdum.
0: Bakın,
1: kendim için.
0: Bakın ben küçük bir detay vereyim size Hande Hanım. Buradan da dinleyicilerimize güzel bir done olsun bu. İpucu olsun. Çocuğun okul başarısında başarılı olup olmayacağını şuradan anlayabilirsiniz. Defter kullanıp kullanmamasından anlayabilirsiniz. Evet. Çünkü öğrenmek isteyen bir çocuk kesinlikle görme, dinleme, yazma, yorumlama, hatırlama, bu eylemleri yapmak zorunda. Bu eylemleri en kolay yapabileceği yer
1: defter.
0: Deftere yazıp not almak.
1: Not almak.
0: Evet, başarısız bir çocuğun başarısız olacağını şuradan anlarsınız. Bakın yolunu çiziyorum. Okulda ders anlatılır, çocuk bunu dinler ya da dinlemez, bilemeyiz. Akabinde çocuk tekrar eve geldiğinde eğer bunu not almazsa, defterinde yer almıyorsa, bunu hatırlamak için tekrar verilen ödevle birlikte ket vuramazsa, okuyamazsa, çocuk bunu hatırlayamayacak ve unutacaktır. Tekrar okula gittiğinde o konuyla alakalı, anlatılan dersle alakalı sorumluluğa maruz kaldığında hatırlayamadığı için yapamayacaktır. Bu silsile halinde birike birike günlerce, haftalarca çocuk akademik olarak başarısız olmaktadır. Çok sonra başarısız olduktan, sınavlarda zayıf not aldıktan sonra anne bu süreçten, baba bu süreçten haberdar oluyor. Öğretmen diyor ki çocuk ders çalışmıyor. Ders çalışmanın nasıl olacağını bilemediği için anne baba haftalar sonra işte çocuk için zorlama, psikolojik olarak zorlamaya başlıyorlar. İşte ders çalış, ders çalış. İyi de çocuk nasıl ders çalışılacağını bile bilmiyor ki. Buradan done olarak anne babalara veriyorum. Daha okul ilk başladığı anda, ilk anlarda çocuğun okulda özellikle defterine not alacağı, derste işlenen şeyleri yazacağı, çünkü öğretmenler bunu yaptırır. Testleri, soruları yazdırırlar bir şekilde, konuyla alakalı ket vuracağı, sorumluluk alması gereken şeyleri yazdırırlar, not aldırırlar. Çocuk kalem, yani o motor refleks hareketlerinin de gelişmesi açısından kalem kullanması lazım. Bugün birçok çocuk bilgisayarda klavyede ya da cep telefonunun klavyesinde yazmaya alıştığı için zor geliyor kalemle not almak, kalemle yazmak. Evet. Bu yüzden birçok öğrenci sınav kağıdını boş bırakıp veriyor, geçiyor. Ve maalesef ki okuldaki eğitim sistemimizde sınıfta kalma da ortadan kaldırıldığı için, maalesef ki diyorum, çünkü çocuk sınıfta kalmayacağını artık biliyor. Sınav kağıdını
1: bilmemenin boş... bedeli de yok yani şu an.
0: Tabii.
1: Ödeyecek bir bedeli yok.
0: Sınavda yapmayınca, sınıfta kalmayacağını da bildiği için boş kağıt veriyor. Sırf üşendiği için. Ama bakın, çocuğun okulda bir şekilde yüksek not öğretmenler tarafından verilmesi, işte ŞÖK toplantıları falan olur, böyle şube öğretmenler kurulu toplantıları falan. Böyle öğretmenler bir araya gelir, disiplin toplantısı yaparlar. Çocukları bir şekilde geçirirler. Çocuk da bir şekilde geçeceğini bildiği için sorumluluklarını yerine getirmez. Ama işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? O diplomayı alır, büyür, iş hayatına atılacağı zaman iş beğenmez. İşe girer, işe bir şekilde birilerinin referansıyla, anne, baba, dayı, amca, birilerinin torpili diyelim referansıyla girer, hatrına istinaden girer. Ama o hatrı çok kolay bir şekilde tüketir. Çünkü hayatı boyunca, okul hayatı boyunca sorumluluk almamıştır. Bu benim işim değil diyerek, hani o deftere kalemle kağıda yazmaya üşendiği gibi yapması gereken şeylere de üşenir. Akabinde kısa yoldan para kazanma eğilimine gider. İnternet ortamında kolay para kazandırmayı vaat eden, işte ne bileyim, kumardan tut da birçok şeye, gayri ahlaki eylemlere kadar bunlara heveslenmeye başlar.
1: Daha çünkü basit yollar gibi görünen.
0: Rahat para kazanmayı vaat etmektedir. Ve anne baba bu sefer kafa patlatır. Ya bu çocuk niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Niye düzelmiyor diye. Bu iş bu noktalara gelmemesi adına bizim kendi çocukluğumuzdan pay biçtiğimizde bizde en çok hoşumuza giden şey o defterlerin katlanması, okulda bir eylem süreci heyecanlı başlardı. O etiketlere isimlerin yazılması, güzel yazarken anne babamız onu, biz çirkin yazdığımız için onlar daha güzel yazarlardı, okunaklı yazarlardı. O yazılar gibi yazmaya çalışırdık, güzel yazmaya eğilimine girerdik. Evet. Nedenle işte bu okula başlama süreci hem aileler açısından hem çocuklar açısından çok önemlidir. Yani o sürdürülebilir disiplini koruyabilmek adına daha en başta anne baba okul başladıktan sonra defterini, kitabını çocuğun kontrol ederek sorumluluk aldığını, üşenmediğini, yazmaya, öğretmenin söylediğini not almaya üşenmediğini görmesi gerekiyor anne babanın. Sonrasında eğer çocuk bunu devam ettiriyorsa artık takip etmeye bile gerek yoktur. Çünkü çocuk artık sorumluluğunu bilmeye başlamıştır, almaya başlamıştır. O yüzden bence velilerin de okul başarısında daha bilinçli olmaları gerekiyor. Bakın ben bir örnek anlatayım size. Geçmiş yıllarda bir okulun müdürü ve işte yazarlar okullarda projesi kapsamında velilere yönelik bir seminer vermemi istemişti. Seminerin konusu başarıya götüren anne babaydı. Şimdi o seminere verirken dikkatimi bir şey çekti. Anneler o kadar pür dikkat dinliyorlar ki ağzından çıkan espri bile dikkatler neredeyse. Ama maalesef ki babalar bu konuda o kadar böyle umursamaz, o kadar rahatlar ki açık söylemek gerekirse sanki bu sadece annelere özel bir şeymiş gibi, çocuğun okul başarısıyla ilgilenmek babaları ilgilendiren bir şey
1: değil. Annenin sorumluluğu.
0: Evet. Bunu böyle anlatırken dikkat ettim. Yani babaların sanki burada vakit kaybı deyip böyle kafasını çevirirdi, cep telefonuyla oynardı, ilgilenmezlerdi. Bu yanılgının önüne geçmek gerekiyor. Özellikle anne ve babanın aynı anda, aynı oranda çocuğun okul başarısından sorumlu olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Sadece annelerin görevi değildir. Bu sebepledir ki bence Milli Eğitim Bakanlığı buradan bir hani bir nevi çağrı gibi söyleyeyim bunu. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı, bunlar okula başlayacak olan çocukların anne babalarına bir nevi bir 3 ay olur, 6 ay olur bilemiyorum ama bir oryantasyon, bir bunları bilinçlendirme, çocuğun okul başarısında anne babanın da önemli pay sahibi olduğunu, öğretmenlerle paydaş olduklarını, bir ekip olduğunu, çünkü okul başarısı anne baba çocuk üçgeninde bir ekip, öğretmen şeyinde bir üçgen, açık söylemek gerekirse bir ekip çalışması gibi görüyorum ben bunu. Bu nedenle öğretmen, anne baba ve çocuk ne kadar ilgiliyse çocuğun başarısına bireysel anlamda o kadar önem veriyor. Bir noktadan sonra kendi emeğinin karşılığını alamadığını görünce öğretmen bir noktadan sonra vasata bağlamaya başlıyor. Çocukla ilgili çok fazla beklenti içine girmiyor. Bence bir çocuğun okul hayatını, akademik hayatını etkileyecek en önemli unsur öğretmenlerin çocukla alakalı beklentilerini olabildiğince yükseltmeleridir. Bunu sağlayan şey de ailenin ve çocuğun ne kadar bu konuda istekli olduğudur. Bu da ayrı bir sorun. Çünkü çocukların ve ailelerin başarılı olma konusunda sebepleri değişkenlik gösteriyor. Mesela kimisi birileriyle çocuklarını kıyaslayarak, kendini kıyaslayarak ne kadar ilgili bir anneyim, filancaya göre, babaya göre, filanca kişiye göre ne kadar kendini kıyaslayarak bu konuda iyi olduğunu gösterme çabası içerisine giriyor. Ya da çocuğunu başkalarıyla kıyaslayarak daha başarılı olmasını istiyor. Bu da ayrı bir problem aslında. Hani söylemeye çalıştığım şey, veli bilinçlendirilmesi, oryantasyonu aslında bu tip sağlıksız koşulların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Yani hani şöyle düşünün, bir ehliyet alma sürecinde Hande Hanım, nasıl ilkten direkt olarak ehliyet verilmiyor, denemeye tabi tutuluyorsunuz siz. Bir geçici bir ehliyet veriliyor size, stajyer ehliyet mi deniyor, bir şey deniyor.
1: Şu an öyle, evet, stajyer ehliyet.
0: Tam bilemiyorum ha. İşte bu da onun gibi, anne babalara bu konuda bir oryantasyon verilmesi gerekiyor ki bu bilinçlenmeyi sağladıktan sonra çocuklar okuldaki gibi disiplinli olması sağlanabilir. Çünkü okulda öğretmenler, işte müdür yardımcıları, okul idaresi bir şekilde çocukla ilgili kafa patlatıyor. Bunları iyileştirmeye çalışıyor. Ama çocuk okuldan eve döndüğünde kendi sınırsız özgürlüğünün olduğu dünyaya adım attığı anda hepsi bitiyor. Çünkü öğretmen çocuğun ailesinin içine giremiyor. Yani çocuk mesela çantayı bir kenara attığında bir online oyun bağımlısıysa, internette gecelere kadar oyun oynuyorsa, öğretmen de müdür de müdür yardımcısı da hiçbir şey yapamayacaktır bu çocukla alakalı. Ama doğru yönlendirmeler yapılırsa, anne babalara bu konuda bilinçlendirmeler yapılırsa, o çocuğu doğru yönetmek de anne baba sayesinde mümkün olabilecektir. Eğer o oyun bağımlılığı varsa daha o başlamadan ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu nedenle bence velilerin de anne baba olarak klasik veli toplantılarının ötesinde, seminerlerin haricinde daha farklı, daha böyle günümüzün koşullarına uyum sağlayacak yönlendirmelere ihtiyaçları var. Devletimiz bu konularda teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Eskiden anne baba çocuğun okulunun notlarını, sınav notlarını öğrenebilmek için 40 takla atardı. Giderdi okula, müdür yardımcısıyla görüşür, notlara bakar, öğretmenleri tek tek ziyaret ederdi. Şimdi tek tuşla e-devlet vesilesiyle oradan cep telefonundan girip okulun şeyine girerek çocuğun okul puanlarını, sınav notlarını hepsini çok rahatlıkla görebiliyor. Bu kolaylık varken aynı zamanda eğer veliye doğru bilinçlendirme yapılırsa bu çocuğu da yönetebilme, okul başarısını artırabileceği adımları atma noktasında annenin babanın eli güçlendirilmiş olur diye düşünüyorum. Sadece teknoloji yetmeyecektir. Bir de benim çok önemli bir şey gördüğüm bir durum daha var. Sadece öğretmenlere yüklenilmemesi lazım çocuğun okul başarısı. Anne babalar direkt olarak okullar açıldığı zaman direkt çocuğu okula göndermiş ve öğretmenlere bağlamış oluyorlar. Okul başarısı dediğimiz şey, öğretmenlerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. 30-40 kişilik bir sınıfın içerisinde öğretmen çocuğa dersi anlatır. Şimdi bu şey gibi düşünün, bir tohum ekiyorsunuz, bir şey ekiyorsunuz. Yani 30-40 tane ektiğiniz tohumda hepsi tutmayabiliyor. Bir kısmı tutuyor, bir kısmı çok güçlü oluyor, bir kısmı ölmüş olabiliyor. İşte öğretmenler de böyle bakıyor bir bakıma. Eğer verebildiği kadarıyla vermeye çalışıyor, istediği reaksiyonu alamazsa, artık çocukla alakalı bir şeylerle meşgul olduğunda, ona özel bir şeyler yapmaya çalıştığında diğerlerinin hakkına
1: girmiş oluyor.
0: Bunu düşünüyor, adaleti sağlamaya çalışıyor. O nedenle açık söylemek gerekirse sadece öğretmenlere bağlanmaması gerekiyor. Bu konuda bel bağlamamak gerekiyor. Buna dikkat etmeleri lazım diye düşünüyorum. Bir de özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ilk haftayı orman haftası olarak değerlendirmişti. Ağaçlarla ilgili, ormanla ilgili bilinçlendirme yapılacakmış.
1: Evet.
0: İnşallah bu konuda şey de yapılır. Yani çocuklara özellikle eskiden bilirsiniz okullarda o sabah okula başlamadan önce öğrencilere bahçedeki çöpler toplatılırdı.
1: Evet.
0: Bina içerisinde ayrı, bahçede ayrı çocuklara toplatılırdı. Aslında o okuldaki, ben hatırlıyorum Hande Hanım, o okuldaki hademeler gayet sağlıklı ve bilinçliydi. Yani iki tane, üç tane hademenin olduğu zamanları hatırlıyorum.
1: Tabii ki onların işlerini hafifletmek için değil ki yapılan eylem hocam.
0: Aynen öyle. Okul müdürünün, müdür yardımcısının beklentisi onlar yapamadı da siz yardım ediyorsunuz anlamında değildi aslında. O çöpleri toplatarak çocuklara yere çöp atılmaması gerektiği bilincini aşılamışlardı. Ben çok defa yerden gazoz şişesini, işte ne bileyim topi topun plastik sapını, şeker kağıtlarını, sakız kağıtlarını toplayarak arkadaşlarıma kızmışlığım vardır. Böylece kendim, hala daha 43 yaşındayım, yere daha çöp atarken atamam. Yani vicdanım sızlar, elim titrer, atamam. Hatta böyle bir sahile gitsek bile kızımla birlikte bir denize falan gireceğimiz zaman denizin içinde çöp kağıt bulduğumuzda onları kızımla birlikte alırım. 5 yaşındaki kızımla onu çöpe atmaya çalışırız. Yani bunu aşılamaya çalışırız. Ben bunu çocukluk yaşımda kazanmıştım. Okuldaki eğitim müdürün, müdür yardımcısının tasarrufuyla. Fakat şu anda geldiğimiz noktada çocuklar o kadar umursamazlar ki bu konuda bilinçlendirilme yapılması adına bu ilk hafta orman haftasındaki işte temizliğe, doğayı temiz tutmaya, işte ağaç dikmeye vesaire bunlar anlatılırken uygulama açısından da küçük yaşlarda çocuklara bu bilinç aşılanırsa bugün dikkat ediyorum arabasıyla giderken dışarıya çöp atmaktan imtina etmeyen bir sürü insan var. Arabaya bakıyorsunuz son model, adama bakıyorsunuz son derece eğitimli, kadına bakıyorsunuz son derece eğitimli ama arabasından camını açarak içtiği tütün mamulünün paketini ya da yediği bir bisküvitin kağıdını ya da içtiği pet şişe suyunun boş kabını dışarı atmakta bu şekilde imtina etmiyor Hande Hanım. Ya bu o kadar acı bir şey ki bunu okulda eğitimini almadığı için, ailede terbiyesini almadığı için bunu ona söylediğiniz zaman geriliyor, kızıyor, kendine bir hakaret olarak algılıyor. Bunun önüne geçebilmek adına da bence okullarda bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Hani bu zil sesiyle birlikte birçok kötü yanımızın da ortadan kaldırılacağı ümidiyle inşallah başlamasını temenni ediyorum. Şimdi bir başka konudan daha bahsedeceğim. Özellikle geçenlerde oldu, paylaşmak istiyorum bu durumu. Küçük kızımla birlikte oyun oynarken hani böyle merdivenlerin trabzanları olur ya kenarda, korkulukları.
1: Evet.
0: Alüminyum. Onunla alakalı bir şey keşfettim. Kızım o trabzalı yuvarlak olduğu için böyle hayalinde teleskop olarak görmüş. Tut oradan bakıyor, dedi ki baba dedi teleskopuma bak dedi. Görüyor musun dedi, buradan uzayı seyrediyorum ben dedi. Ay'a bak, yıldıza bak dedi. O kadar böyle ilginç geldi ki bana, komime geldi ki ben de onunla birlikte dur ben de bakayım deyip böyle oynadım birazcık. Bir 5-10 dakika oyalandık yani o merdivenin trabzanında. Şimdi ondan sonra düşündüm. Dedim ki çocuklar bu kadar üretken ve sıra dışıyken, çünkü bilirsiniz bir tahtayı, bir sopayı alıp onu bacakların arasına koyarak at gibi oynadığımızı hatırlarız. Ya da ne bileyim bir sopayı alıp, küçük bir sopayı araba direksiyonu yapıp çocukluğumuzda araba gibi sürmüşüzdür. Yani hayali olarak o kadar çok şey yapmışızdır ki kendi kendimize oyuncaklarımızı bulmuşuzdur. Ama ne olduysa büyüdükten sonra bu yaratıcılığımızı, üretkenliğimizi, sıra dışılığımızı kaybeder hale geliyoruz maalesef ki. Bu konuyla alakalı da geçenlerde bir şey okudum. Çok hoşuma gitti. Çocuklarla ilgili kısmı da oradan bağlayacağım. Şöyle ki belki bilirsiniz, hatırlarsınız. Böyle temiz teknolojik cihazlar kargoyla paketten geldikten sonra içinden böyle baloncuklu bir torba çıkar. Onu böyle sıktığınızda patlar. Çıt çıt çıt çıt patlar.
1: Ve çok
0: hoş bir duygudur değil mi o?
1: Çok severim yani, hocam. Şu yaşımdayım hala yani ilgilendiğim bir hobi diyebilirim size. Evet, bulduğumda bu, affetmem.
0: Bununla alakalı ben bunu bir yerde okudum, çok hoşuma gitti. Hatta bununla ilgili de bir video içeriği hazırladım, yakın zamanda paylaşacağım. Bununla alakalı çıkış süreci çok enteresanmış. Amerikalı iki mühendis, yani isimleri çok önemli değil ama Amerikalı iki mühendis 1960 yılında duvar kağıdı üzerine çalışıyorlarmış. Duvar kağıdı tasarlıyorlarmış. Öyle bir duvar kağıdı yapalım ki 3 boyutlu olsun ve çok güzel görünsün istemişler. Fakat buldukları zaman, çıkardıkları zaman iki tarafı kapalı, arasında baloncuklu, hava kabarcığı hapsolmuş bir 3 boyutlu duvar kağıdını yaptıkları zaman hiç kimse beğenmemiş bunu. Yani o kadar endüstriyel, o kadar çirkin görünmüş ki kimse istememiş. Tam projeyi çöpe atacakları vakit o dönemin IBM bilgisayar şirketi demiş ki ya biz bunu deneyelim, bir saralım. Bilgisayarları sarmaya, bilgisayar parçalarının nakliye sürecinde korumaya çok elverişli olduklarını görmüş ve 1960 yılında karar verilmiş. O tarihten sonra birçok paketi buna sarmaya başlamışlar. Şimdi tasarlayan kişi diyor ki ya diyor biz bunu duvar kağıdı için yaptık ama gerisi tamamen tesadüftü. Biz özellikle bir şeyleri sarmak için yapmamıştık diyor. Şimdi ben de bununla alakalı bir şey düşündüm. Dedim ki bazen istediğimiz şeyleri yapmaya çalışırken maalesef ki istemediğimiz sonuçlar doğar. Ve istemediğimiz şeyler doğduğunda küsüp kızarız, kendimize kızarız, yaptığımız şeyi bırakırız, her neyse, yani bir protest davranış içerisine gireriz. Oysa bakış açımızı değiştirdiğimizde farklı sonuçlara ulaşabileceğimizi, farklı düşünceleri keşfedebileceğimizi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle ki bunu şöyle noktalayayım, hani bir şey istediğimiz gibi bitmezse istemediğimiz gibi de sonlanmak zorunda değildir. Bunu değiştirebiliriz diye düşündüm. Şimdi buradan yola çıkarak da çocukların o üretkenliğini, sıra dışılığını neden kaybettiklerini anlatayım. Okul hayatımızdan itibaren başarısız olmayı tanımlayınca, ister istemez istediğimiz gibi gitmeyince bir protest hava içerisine giriyoruz. Olmadı, boz gitsin, at gitsin. İşte ne bileyim, yetmedi, bitmedi, yok et gitsin gibi görerek yetersizliğimizi aslında başka bir şeyin başlangıcı olarak görmek yerine maalesef ki hani bir protest davranış başlangıcı olarak yorumluyoruz ve kızıyoruz. O nedenle söylemek istiyorum ki o çocukluğumuzdaki sıra dışılığımızı, üretkenliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Okul hayatımızda belli disiplin altına alındığı için, işte ne bileyim, belli düşünce kalıpları içerisine sığdırıldığı için, hani şöyle düşünelim, okul başladığında ev yapılması istendiğinde hemen bir tane bahçeli bir ev, bahçede bir tane köpek ya da kedi, bir tane kocaman ağaç, renkli renkli meyveler ve kocaman renkli renkli bulutlar ve güneş yapılırdı. İnsanların kafası gövdesinden büyük, işte ne bileyim kulakları gözünden daha kocaman gibi gibi, böyle sıra dışı üretken bir şekilde yaparız, saçmalarız ama daha sonraki hayatımızda biraz daha ilerlediğinde artık ev apartmana dönüşür, sokak yoktur, yani standartları vardır pencere ve kapı ölçülerinin, daha donuk, daha böyle donuk, daha stabil bir ev yapmaya başlarız. İşte bizim kafa yapımız da, düşünce yapımız da maalesef ki böyle çalışıyor. O yüzden biraz daha rahat, biraz daha çocuksu, biraz daha özgür düşünmeye ihtiyacımız var. Bu baloncuk örneğini de o yüzden vermiştim. Yıllarca bu balonları patlatmak bir stres atma aracı olarak tespit edilmiş. Yani hatta yeni bir oyuncak, yeni bir şey alındığı zaman ebeveynler, çocuklar onunla ilgilenirken hemen kendileri de çocuk gibi alıp o balonları patlatmaya, çıt çıt patlatmaya başlarmış. Bir ses terapisi olarak kayda geçirilmiş bu uygulama. Çok açık iyi. Söylemek gerekirse bunun gibi bakmak gerekiyor. Hani tam böyle çöpe atacakken onu patlatma şımarıklığını İsteyi. Yaşatmak kendimize bir anlamda ses terapisi gibi algılanıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Açıkçası hani bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hayatımızda birçok şeyi beraberinde geliştirebileceğimize inanıyorum ben. Yoksa onun dışında hep böyle stabil, düzgün, sade bir şekilde devam ettiğimizde maalesef ki başarısızlık da beraberinde
1: rutinler başarısızlığa bağlıyor bir müddet sonra.
0: Evet.
1: Doğru hocam.
0: Bir tane daha başlığımız var. Onu da inşallah zamanımız vardır biraz daha.
1: Daha var hocam. Yaklaşık bir 12 dakikamız var.
0: Ha, süper. Tamam o zaman. Şöyle ki hani hiç denk geldiniz mi? Etrafınızda var mıdır Hande Hanım? Bilmiyorum. Sürekli geç kalan insanlar vardır. bir türlü zamanı tutturamazlar. Hep
1: çok geç yakından kalırlar. Tanıdıklarım var hocam. Sürekli geç kalırlar.
0: Hatta umarım dinliyorlardır. Bu sürekli geç kalan insanlarda bir süre sonra aslında kötü değillerdir. Art niyetli değillerdir ama bir noktadan sonra bir arsızlık durumu, tatlı bir arsızlık durumu vardır. Ya yine geç kaldım, ben kesin geç kalacağım.
1: Öyle kabullendirme kendini topluma.
0: Hayır, biz buluşuruz ama işte ben geç kalabilirim falan gibi böyle şey yaparlar. Hı hı. Açıkçası bunun nedenini geçenlerde bir yazıda gördüm. Çok hoşuma gitti. Şöyle ki İsveççe'de tit optimist, yani tit zaman demekmiş. Hı hı. Optimist de iyimser, zaman iyimseri. Bu insanlara tits optimist deniyormuş. Yani bu insanların geç kalmalarının nedeni bu hareketlerinin, bu eylemlerinin bir anlamda alışkanlığa dönüşmesi ve tits optimist olmalarıymış. Hı. Sürekli geç kalmalarının nedeni zaman iyimseri olmalarıymış. Peki bu insanlar niçin zaman iyimseri oluyorlar?
1: Ne tetikliyor? Evet.
0: Evet, niye böyle zaman iyimseriler? Neden geç kalmalar neden olacak olan bu eylemi alışkanlığa dönüştürmüşler? Birincisi zamanlarının sınırsız olduklarını düşünürlermiş. Yani kafalarında zaman kavramı sınırsızmış. Yani örnek veriyorum, işte bir marketten su alıp çıkacakları zaman bile bu zaman planlamasını bilmeden, bilinçsiz bir şekilde yaparlarmış. Yolda yürürken zamanı ölçümlendirmezlermiş. Yani zamanın sınırsız olduğunu düşünerek hayatta yaşarlarmış. Bir diğeri ise çocukluklarından itibaren bu konuya benzer durumlarda disiplin geliştirmemişlerdir. Yani bir şeyin yoksunluğunu, bir şeyin mahrumiyetini yaşamamışlardır bu konuda. Hani bir yere geç kalmanın getirdiği mahrumiyeti, mağduriyeti sürekli tolere edilmişlerdir. Sürekli hani okula geç kalırsınız, öğretmenden, müdür yardımcısından geç kağıdı alıp derse girersiniz. Şimdi benim çocukluğumda hatırlıyorum ben, müdür yardımcısından derse geç kaldığınızda geç kağıdı almanın bir sayısal sınırı vardı. Evet. 3 defadan fazla alamazsınız. Şimdi derse gireceksiniz, öğretmen girmiş, yoklamayı da almış ama sen geç kalmışsın. Direkt müdür yardımcısına gönderirdi öğretmen, git geç kağıdı getir derdi. Ve sen o geç kağıdını okul müdür yardımcısından alırdın ve o kağıdı da alırken bir mazeret sunardın, bir fırça yerdin müdür yardımcısından. Müdür yardımcısı sana belli şeyi söyledikten sonra o kağıdı verir, o kağıdı alırdın, öğretmene teslim ederdin, evet şimdi geçebilirsin derdi. Bunu en fazla 3 defa yapabiliyordunuz. Şimdi bunu yapamadığımızı düşünelim. Yani müdür yardımcısı tamam hadi geç bakalım dedi. Geç kaldın ama tamam affettim seni deyip öğretmen seni geçirdiğinde 3. defadan sonra okuldan eve geri göndermediğinde, böyle arkadaşlarım vardı sürekli geç kaldıkları için, öğretmen artık hakkın yok, eve geri dön, yarın erken gel, bu saatte burada ol diyerek öğrenciyi geri gönderirdi. Şimdi böyle olunca çocuk otomatik olarak zaman konusunda ne zaman yataktan kalkması gerektiğini, ne zamana kadar kahvaltısını yapması gerektiğini, okulla ev arasında yürüme mesafesi ise o yolun ne kadar süreceğini bilerek hayata başlardı, adım atardı. Ama tits optimist olan bir insan yolda geçireceği zamanı vesaire bunların hiçbirisini düşünmez. Yani otobüse binerken otobüste, metrobüse binecekse metrobüsteki kuyruğu, metrodaki kalabalığı, bir sonraki metroya binmek zorunda kalabileceğini, birçok ihtimali düşünmeden hareket eder. O yüzden yapılması gereken şey şudur: ben sürekli geç kalırım artık inancını kırmak için bir takım şeyleri düşünmek gerekiyor. Mesela sabah yataktan kalktığı andan itibaren bir zaman planlaması gerekiyor. Bir diğer unsur, bu tits optimistler için söylüyorum, biraz karamsarlığa ihtiyaç var. Mesela normal koşullar olarak düşünmek yerine, ya işte işe giderken metro bozulursa ya da metrobüs bozulursa ve bir kalabalık olursa ben o zaman ne kadar zamanda gidebilirim mi göz ardı etmemek gerekiyor. Ya da ne bileyim, bir yere gidecekse, yağmur yağarsa, trafik olursa ben ne kadar gidebilirim, ne kadar zamanda gidebilirim? Bunu en iyi havalimanının uygulamaları gerçekleştiriyor. Havalimanı uygulamalarında bilet saatinizden belli bir süre öncesine kadar havalimanında olmanızı şart koşuyorlar. Ki sizi oraya ne kadar erken getirebilirlerse alternatif bir problem olması halinde tedbirlerini almış olsunlar diyerekten. Yani siz de tedbirinizi almış olun diyerekten. Bu nedenle hani en kötü, en karamsar halimize göre düşünmek gerekiyor. Biraz karamsarlığa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Eğer bu karamsarlığı göz önünde bulundurursak açıkçası geç kalma konusunda da bir parça yol almış oluruz diye düşünüyorum. Şöyle ki mesela birisiyle sözleştik. Akşam saat 6:30'da buluşalım deriz mesela. Şimdi işi evden tam bir saatte giderim ben oraya ya deyip saat 5:30'da evden çıkarsa akşam iş çıkışı saati olduğu için toplu taşıma araçlarının kalabalık olduğunu es geçmiştir. Dolayısıyla arabalar, yollar, trafik yoğun olduğu için saat 6:30'da varamayıp 7'ye doğru vardığında, 7:10 kala, çeyrek kala ya da 5 kala geldiğinde karşıdaki kişi otomatik olarak ama geç kaldım. Ya ne yapayım ben hep geç kalıyorum, trafik vardı vesaire diye böyle mazeretini bir parçada arsızca dile getiriyor. Ama böyle bir durum olabileceğini göz önünde bulundurduğunda evden 5:30'da çıkmak yerine belki de 4:30'da 5'te çıkıp daha rahat gidebilir diye düşünüyorum kişi. Yani açıkçası zaman konusunda bir parça karamsar olmaya ihtiyaç var. Bir diğer unsur da bunu hemen hemen ben hayatımda çok yaparım Hande Hanım. Zaman konusunda birileriyle buluşacağım zaman taahhüt ederken kesin saat vermemeye gayret ederim.
1: Evet. Aşağı yukarı bir saat.
0: Tam 6:30'da geleceğim demek yerine 6:30-7 arasında gelmeye çalışacağım derim mesela.
1: Evet.
0: 6:30-7 arasında gelmeye çalışacağım dediğim zaman 6:30'dan 6:35'te de gelirsem karşımın kişiyi üzmemiş olurum. 6:55'te de gelmiş olursam onu üzmemiş olurum. Ayrıyeten de en çok yapılan hata, özellikle sizin başınıza da gelmiştir bunu, sizi bekleten kişiler için söylüyorum. Mesela bekliyorsunuz, arıyorsunuz, geç kaldı, diyor ki size 10 dakika sonra oradayım.
1: O da bir yalan.
0: Fakat şimdi bakın 10 dakika sonra oradayım demesinin nedeni aslında şu: 10 dakika sonra orada olmak istiyorum. Yani 10 dakika sonra gerçekten orada olmak istiyorum. Ama ona göre, şimdi Einstein demiş ya, zaman görecelidir. Bekleyen kişiye göre 10 dakikayla gelmekte olan kişinin 10 dakikası aynı değildir. Bekleyen kişi için 10 dakika 30 dakika gibidir. Çarpı 3 uzunluğundadır. Gelmekte olan kişi için de 10 dakika 3 dakika gibi geçer. Çok hızlı geçer. Yetişemeyeceği için. Bu nedenle hani böyle durumlarda özellikle bekletenler için söylüyorum. Yani tips optimistler için söylüyorum. Gelmekteyseniz bir yere, eğer ki öngöremiyorsanız zamanı ama varmak istiyorsunuz 10 dakika sonra, şunu söyleyebilir kişi: ya şu anda tam olarak şuradayım ve o tarafa doğru geliyorum ama ne kadar zamanda geleceğimi sen takdir et. Bilemiyorum demek karşıdaki kişiyi en azından bir beklenti içerisine sokmayacaktır. Ya da beklenti içine soksa bile kendisi tahmin edecektir ne kadar zamanda orada olabileceğini. Sen 10 dakika sonra orada olmak istiyorsun ama gitmektesin ve 10 dakika sonra orada olamadığında bu sefer ikinci kez mahcubiyet durumu yaşamış oluyor kişi. Ve 30 dakika sonra geldin, ne olacak şimdi? 10 dakika dedin ama 30 dakika geçti. Hatta birilerine söyleyen, onun yarım saati zaten 2 saattir, ona göre tedbirini al. Geç kalır zaten o derler. Bu da açı bir durumdur, kötü bir durumdur. O yüzden hani zaman konusunda böyle yapılabilir. Ve maalesef ki Hande Hanım, bu tips optimistlerin bir kısmı bunu kendi hayatlarında kişisel ilişkilerine de yansıtırlar. Birinden borç alırlar mesela, ki son zamanlarda en çok yaşanılan bir durumdur. Karşıdakinden borç alır, şu tarihte vereceğim der, o tarih gelir veremez. Maddi yetersizlikten dolayı veremediğini kabul edelim. Veremediğinde karşıdaki kişiye demez ki daha o vakit gelmeden, kardeş ben senin borcunu şu tarihte verecektim ama şu anda tarih yaklaşıyor ve veremiyorum. Ama şu tarihte bir sonraki erteleme söyleyip şu tarihte vereceğim. Bunun yerine ne yapılıyor? İletişime geçilmiyor. Karşıdaki kişi bekliyor, zaman geçiyor. Onu tekrar aradığında bir hafta 10 gün sonra vereceğiz ya, kaçıyor muyuz der kişi. Biraz daha arsızca. Daha sonra zaman geçer ve bir zaman sonra, bayağı bir gecikmeden sonra verdiğinde verdik ya borcumuzu der. Sözümüzü tuttuk ya der. Oysa ki sözünü tutmamışsındır. Geç kalarak yapman gereken şeyi geç yapmışsındır. Bu noktada da özellikle karşıdaki kişiyi beklenti içerisinde sokma noktasında biraz daha bilinçli, biraz daha görgülü olmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü maalesef ki bu Tits optimist süreci kişisel ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor.
1: Doğru hocam. Çok umarım güzel konuştunuz. Tam zamanında yine noktaladık.
0: Fayda sağlayan bir unsur olmuştur.
1: Doğru hocam. Zaten bir müddet sonra da ben işte böyle kişilere aman zaten o da geç kalacak diye böyle onu bir kabullenmiş olduğum için hocam onu da söyleyeyim son olarak. Aslında biz de onlara biraz böyle rahat bir şey açmış oluyoruz. Toparlanmamalarına destek oluyoruz bir nevi.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere inşallah önümüzdeki hafta yine bizlerle birlikte olur. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Ömer vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 3. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koç.

0: Oyunumuz halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'i kısa zamanda iki tane düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Dangdar, ikincisi Mercedes'le evlenmek isteyen Fernan adlı bir balıkçıdır. Ve Dangdar'ın yazıp balıkçı Fernan'ın savcılığa yolladığı ihbar mektubuyla Dantès, sevdiği kız Mercedes'le evlenmek üzereyken jandarmalar tarafından tutuklanır. Bonapartçı ajanı olarak itham edilen Dante'den hala bir haber alınamazken, nişanlısı Mercedes ve babası endişeyle yolunu beklemektedir.
1: Edmond gideli neredeyse bir saat oldu. Korkuyorum Dante baba. Sakın Edmond'un başı derde girmesin.
2: Kötü şeyler getirme aklına kızım. Oğlumun bir suçu olmadığına eminim.
3: Baba Dante doğru söylüyor. Edmond temiz ve dürüst bir insandır.
4: Aa, bakın bakın. Monsieur Moral geliyor.
1: İyi ama neden tek başına geliyor? Edmond neden onunla değil?
2: Dur bakalım dur. Gelsin de anlarız.
5: Ne oldu Monsieur Moral? Haberler iyi mi?
1: Neden Edmond sizinle gelmedi?
6: Maalesef. Maalesef haberler kötü. Edmond'u çok ağır bir suçla itham ediyorlar.
2: İyi ama... Nasıl olur? Benim oğlum kanunlara saygılı biri.
1: Edmond.
3: Edmond'a isnat ettikleri suç neymiş öğrenebildiniz mi Monsieur Moral?
6: Evet. Onu Bonaparte ajanlığı yapmakla itham ediyorum.
3: Çok yazık.
1: Peki çok ne üzüldüm. Olacak şimdi?
6: Bilmiyorum Matmazel. Elimden geleni yaptım ama netice vermedi. Edmond'u savcının önüne çıkaracak.
1: Allah'ım, tam nikah sırasında olacak şey mi bu Fernan?
7: Buradayım Mercedes.
1: Evime götür beni Fernan. Artık burada daha fazla kalmak istemiyorum.
7: Tabii.
2: Mercedes kızım, üzülme. Mutlaka bu işte bir yanlışlık vardır. İftiradır. Yakında suçsuz olacağı ortaya çıkacaktır.
1: Söylediklerinize inanamıyorum Dante baba. Edmond'un dönüşünü evde bekleyeceğim. Siz de gidip evinizde bekleyin ve lütfen dua edin.
2: Tamam kızım.
3: Yazık oldu Edmond'a. Neyse, biz de evimize gidelim bari.
6: Bir dakika Monsieur Danglar. Siz kalın. Soracağım şeyler var.
3: Tabii efendim. Buyurun. Sizi dinliyorum.
6: Dante'nin Elba Adası'na uğradığını benden başka kimseye söylediniz mi?
3: Hayır Mesut, söylemedim. Ama Elba Adası'na gittiğimizi bütün gemi personeli...

0: biliyor.
1: Öyle ya. Tayfalar biliyor tabii. Zavallı Dante. Çok iyi bir denizciydi. Gemim uzun müddet kaptansız kalacağı benziyor.
2: Ah, bu kadar üzülmeyin efendim. Bakarsınız Dante'yi salıverirler. O gelinceye kadar uygun görürseniz kaptanlık görevini ben yürütürüm.
1: Teşekkür ederim Monsieur Danglar. Siz şimdi gemiye gidin. İşleri ele alın. Ben Savcı Wilford'a uğrayacağım. Belki Dante'ye bir yardımım dokunur.
3: Edmond Dante'nin Bonaparte ajanı olarak tutuklandığı aynı saatlerde Kraliyet Savcı Yardımcısı Wilford, soylu ve zengin merkezin kızı Rönü ile nüfuzlu kimselerin huzurunda nişanlanıyordu.
4: Monsieur Wilford, ailemize damat olmanız bizi onurlandırıyor.
5: O onur bana ait Marquis Hazretleri.
4: Ama beni şaşırtan bir şey var. Babanız boş hayaller peşinde koşan azılı bir Bonapartçı olmasına rağmen siz onun gibi değilsiniz.
5: Ben kralımızın sadık bir kuluyum efendim. Sırf bu yüzden babamın fikirlerini beğenmediğim için soyadımı bile değiştirdim.
6: Ben şahsen nişanlımın siyasi davalara değil adi suçlara bakmasını tercih ederim. Başkaları bizim gibi düşünmüyor diye onları cezalandırmak ve hırsızlarla canilerle aynı kefeye koymak çok yanlış.
4: Bonapartçılar Fransa'ya hırsızlardan daha çok zarar vermektedir. Ama Wilford bize söz verdi. Hiçbirine göz açtırmayacak.
5: Merak etmeyin. Göreceksiniz sizi mahcup etmeyeceğim.
4: Buna eminim. Yoksa sizi kendimize damat kabul eder miydik?
7: Monsieur Wilford, affedersiniz efendim. Kapıda yanında tutuklu biriyle sizi bekleyen bir komiser var.
5: Peki Thomas, geliyorum. Hayrola komiser, bu saatte ne işiniz var burada?
8: Özür dilerim sayın savcı, sizi rahatsız etmek istemezdim ama Bonapartçı olduğunu tahmin ettiğimiz bir ajan yakaladık.
5: Nasıl ele geçirdiniz adamı?
8: Bir ihbar mektubuyla. Kraliyet savcısı izinli olduğu için sizi rahatsız ettik.
5: Önemli değil komiser, siz gidin, ben birazdan gelir sorgusunu yaparım. Bonapartçı ajanı olmakla suçlanan bu gencin adı ne komiser?
8: Edmond Dante sayın savcı. 20 yaşlarında. Moral ve oğlu firmasına kayıtlı Frank gemisinde çalışıyor. Üzerinde çıkan şahsi eşyaları bir torbaya doldurup masanızın üzerine bıraktık.
5: Girin.
1: İyi akşamlar sayın savcı.
5: Oo, Monsieur Morel, buyurun.
1: Sizi gördüğüme çok sevindim sayın savcı. Gemimin ikinci kaptanı Edmond Dante tutuklandı.
5: Haberim var Monsieur Morel. Birazdan onu sorguya çekeceğim.
1: Monsieur Wilford, onun nasıl iyi bir genç olduğunu tahmin edemezsiniz. Kendisini çok iyi tanırım. Dürüst, zeki ve pek bilgili bir gençtir.
5: Monsieur Morel, takdir edersiniz ki bir adamın özel hayatında dürüst olması siyasi yönden masum olduğunu göstermez. Yine de içiniz rahat olsun. Eğer Bonaparte fitnesiyle ilgisi yoksa onu serbest bırakacağım. Şimdi lütfen evinize dönün ve adaletin kararını bekleyin.
1: Yine de sizden rica ediyorum.
5: İzninizle Monsieur, yapılacak çok işim var. Komiser, sana odama getirin, onu sorgulayacağım. Buraya neden getirildiğinizi biliyor musunuz Monsieur Dante?
9: Hayır, bilmiyorum.
5: Tutuklandığınız sırada ne yapıyordunuz?
9: Nişan töreninde bulunuyordum. Tam nikah merasimine gitmek üzere kalktığımızda jandarma komiseri silahlı askerlerle içeri girip hakkımda ihbar olduğunu söyleyerek beni buraya getirdi.
5: Vaktiyle devrik imparator Bonaparte'ın hizmetinde bulundunuz mu?
9: Hayır.
5: Peki sizin gibi bir gemicinin siyasetle uğraşması doğru mu?
9: Siyaset mi? Şaka yapıyor olmalısınız efendim. Ben siyasetten hiç anlamam. Bakmak zorunda olduğum yaşlı bir babam ve evlenmek üzere olduğum bir nişanlım var.
5: Düşmanlarınız var mı Monsieur?
9: Hayır. Ben kimim ki düşmanlarım olsun? Ancak zengin ve itibarlı kimselerin düşmanı olur.
5: Peki sizi kıskanan kimseler olamaz mı? Mesela bu genç yaşta kaptan oluşunuzu, güzel bir kızla nişanlanmanızı falan.
9: İnsanları benden daha iyi tanıdığınız belli oluyor. Eğer arkadaşlarım arasında böyleleri varsa da bundan haberim yok.
5: Çok mert ve açık sözlü bir gençsiniz. Dürüstlüğünüze güvenerek bize gönderilen ihbar mektubunu göstereceğim size. Bakın bakalım, bu yazıyı tanıyor musunuz?
9: Haklısınız Monsieur. Bunu yazan her kimse benim düşmanım. Ama yazanı tanımıyorum.
5: Yazı oldukça güzel bir ifadeyle kaleme alınmış. Elinden kalem düşmeyen bir tanıdığınız var mı?
9: Hayır Monsieur. Böyle birini tanımıyorum.

0: Peki mektuptaki ithamların gerçeklik payı nedir?
1: Anlatayım. Napoli'den hareket ettiğimizde Kaptan Kökler beyin hummasından yatağa düştü. Öleceğini anlayınca beni yanına çağırdı. Geminin yönetimini bana verdiğini söyleyerek bir mektup verdi.
0: Mektubu verirken ne dedi?
1: Memleketin yüksek menfaatleri söz konusu olduğunu söyleyerek mektubu Elba Adası'ndaki Bonaparte'a vermemi istedi.
0: Anlıyorum. Peki siz ne yaptınız?
1: Yapmam gerekeni Monsieur. Mektubu Bonaparte'a verdim. O da bana başka bir mektup vererek bunu Paris'e götürüp üzerindeki adrese kendi elimle teslim etmemi istedi. Ben de kabul ettim.
0: Kaptanınızın verdiği emri yerine getirmişsiniz. Şimdi sizden Elba Adası'nda verilen mektubu bana vermenizi istiyorum. Sonra da sizi serbest bırakacağım.
1: Sahiden serbest bırakacak mısınız Monsieur?
0: Evet, ama önce mektubu bana verin.
1: İyi ama mektup elinizde olmalı Monsieur. Üzerimde neyim var neyim yoksa hepsini aldılar benden.
0: Bir dakika. Mektubun kime yazıldığını biliyor musunuz?
1: Elbette Monsieur. Başka türlü nasıl sahibine ulaştırabilirim? Coqueron sokağında Monsieur Nuvardi adında birine teslim edecektim.
0: Ne? Ne dediniz? Bir daha tekrar eder misiniz lütfen?
1: Coqueron sokağı Monsieur Nuvardi'ye.
0: Aman Allah'ım, bu üzerinizden çıkanlar nerede demiştiniz?
1: Bir torbaya koymuşlardı. Bakın masanızın üstünde duruyor.
0: İşte mektubu buldum. Coqueron sokağı Monsieur Nuvardi'ye. Doğru mu söyledikleriniz?
1: Allah'ım. Neyiniz var Monsieur? Yoksa o adresteki adamı tanıyor musunuz?
0: Ya siz Monsieur? Siz tanıyor musunuz?
1: Hayır, kendisini hiç görmedim. Kimdir, ne iş yapar bilmiyorum.
0: Bu mektuptan ve üzerindeki adresten kimseye söz ettiniz mi?
1: Hayır. İlk kez size söylüyorum efendim.
0: Peki Monsieur, size inanıyorum. Bu inancımın delili olarak sizi hapse götürecek olan bu mektubu gözünüzün önünde yakıyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Şimdi siz de bu iyiliğin karşılığı olarak bana söz verin. Kim olursa olsun bu mektuptan ve adresten kimseye söz etmeyeceksiniz.
1: Söz veriyorum Monsieur. Şimdi gidebilir miyim?
0: Henüz değil. İşi kökünden halletmem için bana bir müddet izin verin. Kraliyet savcısıyla görüşüp suçsuz olduğunuzu söyleyeceğim. Kendisi izinde, bu yüzden bir iki gün nezarette kalmanız gerekiyor.
1: Siz nasıl isterseniz öyle olsun Monsieur.
0: Benden haber alıncaya kadar kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Aksi takdirde suçluluğunuz ortaya çıkar ve hapse girersiniz.
1: Yok yok, kimseye söylemem. Ayrıca bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hı hı. Babam, nişanlım ve ben hep size dua edeceğiz.
0: Tamam, anlaştık öyleyse. Bir dakika bekleyin.
2: Buyurun Monsieur Savcı.
0: Monsieur Dante, dışarıda bekler misiniz lütfen?
1: Tabii efendim.
0: Komiser, ikinci bir emre kadar bu adamı If Şatosu'ndaki zindana atmanızı istiyorum.
2: Peki efendim.
0: Ben emir vermedikçe de zindandan çıkmasına izin vermeyeceksiniz.
2: Emredersiniz Monsieur.
0: İyi ki bu adamın sorgusunu ben yapmışım. Ya kraliyet savcısı yapsaydı mahvolmuştum. Dante'nin mektubu götüreceği kişi benim Bonapartçı babamdı. Girin.
3: Monsieur, yanınıza girme cüretini gösterdiğim için bağışlayın beni.
0: Ne istiyorsunuz Matmazel? Kimsiniz?
3: Adım Mercedes. Bugün evlenme törenimizde tutukladığınız Edmond Dante'nin nişanlısıyım.
0: Evet, hatırladım. Ne istiyorsunuz benden?
3: Nişanlımı serbest bırakmanızı. O çok iyi ve temiz bir insandır Monsieur. Lütfen onu bana ve hasta babasına bağışlayın efendimiz.
0: Matmazel, Edmond Dante büyük bir siyasi suçludur. Maalesef ona hiçbir yardımım dokunamaz.
3: Yanılmış olmayayım Monsieur. Nişanlım siyaset bilmez. O bir gemicidir.
0: Ne yazık ki siyasi suçludur Matmazel.
3: Peki şu anda nerededir? Hiç olmazsa bunu söyleyin.
0: Bilmiyorum Matmazel. İş artık benden çıktı. Şimdi beni yalnız bırakmanızı istiyorum. Yapacak çok işim var.
3: Monsieur, her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkunuz. Nişanlım suçsuzdur. Unutmayın, mazlumun ahı yerde kalmaz.
1: Nereye götürüyorsunuz beni?
4: İf Şatosu'na.
1: İf Şatosu'na mı? Ama orası hapishane değil mi?
4: Evet. En azı idam ve kürek mahkumları oraya kapatılır. Denizin ortasında olduğu için de hiç kimse oradan kaçamaz.
1: Bakın bu işte bir yanlışlık olmalı. Kraliyet savcı yardımcısı benim bir iki gün için nezarette tutulmam gerektiğini söylemişti bana.
4: Bizim onbaşı da senin için İf Şatosu'na hapsedilecek dedi.
1: İmkansız! Savcı yardımcısı Monsieur Fifort'u görmek istiyorum.
4: Emredersiniz mi

0: kasıtla getirildim.
1: Tabii tabii. Nedense buraya her gelen yanlışlıkla geldiğini söyler. Gir hadi içeri. Yeteri kadar dinledim seni.
0: Tamam tamam, itekleme.
1: Karnın aç mı?
0: Bilmiyorum.
1: Bir isteğin var mı?
0: Var. Hapishane müdürünü görmek istiyorum.
1: İyi de bakalım o seni görmek isteyecek mi?
0: Allah'ım, kime anlatacağım derdimi? Mahkemeye bile çıkartılmadan hiç sebepsiz zindana attılar beni. Ne yapacağım şimdi? Ne zaman serbest bırakacaklar beni? Ya babam? Ya nişanlım Mercedes? Onlar ne olacak? Kim bakacak onlara?
2: Kraliyet Savcı Yardımcısı Bilfort, Edmond Dante'yi zindana attırdıktan sonra nişan ziyafetinin verildiği Saint Meran Malikanesi'ne geri döndü. Davetliler büyük bir sabırsızlıkla onu bekliyordu.
3: Monsieur Wilford, çok geciktiniz. Gözlerimiz yolda kaldı.
4: Bağışlayın Marki Hazretleri. Ama suçlunun sorgusu biraz uzadı.
5: Adamı tutukladın mı?
4: Ah sevgili nişanlım, sen güzel kafana takma bu işlere.
3: Nişanlım doğru söylüyor örneğin. Bırak da görevini yapsın. Gel biz misafirlerimizle ilgilenelim.
5: Tamam.
3: Monsieur Wilford, demek döndünüz.
4: Ah Marki Saint Meran, ben de şimdi sizin yanınıza gelecektim.
3: Bir şey mi oldu?
4: Evet. Çok ciddi ve önemli gelişmeler var. Kralımızın ve tahtın selameti için hemen Paris'e hareket etmem gerekiyor.
3: Sahi mi?
4: Evet efendim. Benim için kral hazretlerine bir mektup yazmanızı istirham edeceğim.
3: Krala mektup mu? Neden istiyorsun bunu?
4: Çünkü bildiklerimi bizzat söylemek için kralın huzuruna çıkmak istiyorum.
3: Neden bildiklerinizi adliye bakanına anlatmıyorsunuz? O da sizden aldığı bilgileri krala anlatır.
4: Mesela Maki, bildiklerimi bir başkasıyla paylaşmak istemiyorum. Eğer adliye bakanına müracaat edersem bütün şeref ve itibarı o alır. Bu durumda ben ikinci planda kalırım.
3: Evet, sizi anlıyorum. Bu kadar ihtiraslı olduğunuzu bilmiyorum.
4: Krala öyle bir hizmette bulunacağım ki ömrü boyunca unutamayacak. Size damat olduğum için Saint Meran ailesinin de itibarı yükselecek.
3: Sizi damatlığa kabul etmekle büyük bir isabet kaydetmişiz Monsieur. Şimdi hemen istediğiniz mektubu yazacağım.
2: Kraliyet Savcı Yardımcısı Wilford, Paris'e doğru yol alırken kişisel çıkarları için suçsuz bir insanı zindana attıran Fernand, Mercedes'in kendisiyle evlenmesini, Frown gemisinin katibi Danglars ise Dante'nin yerine kaptan olmayı bekliyordu. Dante'ye yapılan haksızlığı bilen ama Bonapartçı damgası yememek için susmak zorunda kalan Cadrus ise vicdan azabını unutabilmek için kendisini içkiye vermişti.
6: Evet dostlarım, Edmond Dante'den kurtulmanın şerefine kaldırıyorum kadehimi. Bugün bizim en mutlu günümüz.
7: Şerefe.
6: Cadrus, sen kaldırmayacak mısın kadehini?
3: Kaldıracağım ama Edmond Dante'nin şerefine değil, vicdanımın sesini duymamak için kaldıracağım. Ah, biraz cesaretim olsa her şeyi anlatır Dante'yi kurtarırdım.
6: Bunu da yapamayacağına göre çeneni kapatsan daha iyi edersin ha.
3: Öyle yapıyorum zaten. Ama sizinle oturup aynı masada içmeyeceğim.
8: Monte Cristo adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir.

0: toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

0: bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. 26 Ağustos Çarşamba gününde yaşananları aktarmak üzere karşınızdayım. İlk haberimizle vakit kaybetmeden başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz dedi Erdoğan ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajlar verdi.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
2: Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine ve zorlu coğrafyaya bu sözlerle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı Genel Başkanları da yer aldı.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
1: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
2: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağını da altını çizdi.
1: Tarihlerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
2: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı Genel Başkanları ve Bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
3: Ülkemizi müreffeh yarınlığa taşıyan lider.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SDG'nin feshedilmesini, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişme olarak niteledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de önemli bir eşik geçildi dedi.
2: İsrail'in hesapları bozuldu. Türkiye'nin dediği oldu. Terör örgütünün uzantısı YPG-SDG kendisini feshetti. Suriye yönetimine entegrasyonda gerçekleşti. AK Parti ve hükümetten peş peşe destek açıklamaları geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını desteklediğine işaret etti.
4: SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir.
2: Duran, Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdüreceğiz dedi. AK Parti'den de destek geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir vurgusu yaptı.
4: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.
0: Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'a 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verilmişti. 5 milyona yakın adli para cezası verilen Akpolat'ın 3 taşınmazla 1 otomobiline de el konulmasına hükmedildi.
2: Aziz İhsan Aktaş davasında 23 yıl hapis cezası almıştı. Rıza Akpolat'a 4 milyonluk adli para cezası kesildi. 3 taşınmaz ve 1 otomobiline de el konuldu. Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklara verilen cezaların ayrıntıları ortaya çıktı. Mahkeme heyeti 26 sanığın suç örgütüne üye olma, 4 sanığınsa örgüte yardım etme suçundan beraatına karar verdi.
5: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
6: Adalet mümkün temeli.
2: Dosyanın öne çıkan sanığı Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat oldu. Akpolat'a toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ayrıca 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Akpolat hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Akpolat'ın Bebek, Ortaköy ve Beykoz'daki 3 taşınmazıyla 1 otomobiline de el konulmasına hükmedildi. Kararda Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat da yer aldı. Yeşim Akpolat, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç'a aynı suçtan 5 yıl hapis ve 1 milyon 111 bin lira adli para cezası verildi. Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kangal'ın Beykoz'daki bir taşınmazına da el konulmasına hükmedildi.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin iptalinin ardından belediyeyi kimin yöneteceği de belli oldu. Valilik görevi geçici olarak meclis birinci başkan vekili tarafından yürütüleceğini açıkladı.
7: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
8: G harfinin 6'ya benzetilerek 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır.
2: Üsküdar'da başkan vekilliği seçimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İptal edilen seçimin ardından yeni başkan vekili seçilene kadar belediyeyi meclis başkan vekili yönetecek.
9: Aklımıza gelmeyen türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
2: İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için sandık başına gitmişti. Tartışmaların gölgesinde yapılan seçimle ilgili son sözü mahkeme söyledi. AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yargı sürecinde başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verildi.
10: Karıştı bunun oylar yani. Oyları karıştırdı. Bunu itiraz ediyor.
2: Peki yeni seçim yapılana kadar belediyeyi kim yönetecek? Bu sorunun cevabı İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik açıklamasına göre yeni belediye başkan vekili seçilinceye kadar görevi Üsküdar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili vekaleten yürütecek. 1. Başkan Vekilinin bulunmaması halinde ise görev 2. Başkan Vekiline geçecek.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde doğal ölüm denilerek kapatılan dosya yeni bilirkişi raporuyla yön değiştirdi. Denizolgun'un yeğeni ve eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun 2024 yılında gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e yaptığı açıklamalarda 2024 yılında amcamın ölümü şaibeli, adli tıp raporlarını değiştirdiler. Suç duyurusunda bulunduk demişti.
6: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü.
2: Amcasının ölümündeki şüpheleri 2024 yılında bu sözlerle anlatmış ve yargıya taşımıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosya Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla tekrar gündemde. Denizolgun'un 10 yıl sonra mezarı açıldı. Otopsi görüntüleri yeniden incelendi. Bilirkişi raporunda ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Denizolgun'un ailesi ise en baştan ölümü şüpheli diyordu.
6: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
2: Bu sözler Denizolgun'un yeğeni eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'a ait.
6: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
2: 2024 yılında Alihan Kuriş suç örgütünü amcası Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle suçlamıştı. O adli tıp raporunun değiştirildiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunduk demişti.
6: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: 10 yıl sonra açılan mezardan elde edilen yeni bulgular ve incelenen otopsi kayıtları. Artık yıllar önce doğal ölüm denilerek kapatılan dosyanın seyri tamamen değişti.
0: Sosyal yardımlar, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi GETAT altında toplanacak. Hanenin geliriyle ihtiyaç eşiği arasındaki farkı devlet karşılayacak. Muhtaçlık durumu sosyal ekonomik risk bilgi sistemi servisle tespit edilecek.
11: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz.
2: Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak. Tek çatı altında toplanacak. Her aileye asgari gelir garantisi verilecek. Hayat standardının ihtiyaç eşiğinin altına düşmesi engellenecek.
12: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını cevapladı. Sosyal amaçlı harcamaların bütçedeki payının 2002 yılında %1,3 iken 2026 yılında %4,8'e yükseldiğini belirtti.
13: Mevcut sosyal yardım sistemimiz aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmakta ve gelir tamamlayıcı aile destek sistemi çatısı altında konsolide edilmektedir.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beklentiler raporunda yeni sistemle ilgili bilgilere yer verdi. Buna göre GETAT kapsamında simülasyon çalışmaları sürüyor. Önce mevzuat değişikliği yapılacak, ardından sistem devreye alınacak. Bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi de uygulamaya konulacak.
12: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
2: Aile Kart mobil uygulaması da yapılacak. Böylece hak sahiplerinin kart bilgilerine, sağlanan desteklere ve kullanım detaylarına mobil ortamdan ulaşılacak. Kişi ve hanelerin muhtaçlık durumları da sosyoekonomik skor temelinde belirlenecek. Bu amaçla muhtaçlık durumlarının tespit edilmesini sağlayan Serbis Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi geliştirilecek.
12: Yeni destek modelimiz istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
2: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kriterleri taşıyan haneleri ziyaret edecek ve izleyecek. Sonuçlar hazırlanacak olan izleme merkezi uygulaması üzerinden takip edilecek.
12: 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
0: Türkiye'nin en zengin illeri de belli oldu. Zirvede İstanbul yer aldı. Listenin sürprizi bol oldu. TÜİK'in 2024 verilerine göre ilk 10'da Anadolu'dan dikkat çeken şehirler de yer aldı.
2: Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı. TÜİK'in 2024 yılı il bazında gayri safi yurt içi hasıla verileri 81 ilin ekonomik büyüklüğünü ortaya koydu. Müzik Listenin zirvesinde şaşırtmayan bir isim var. İstanbul 802 milyar 669 milyon liralık gayri safi yurt içi hasılayla Türkiye'nin ekonomik lideri oldu. İstanbul'uysa çok küçük bir farkla Kocaeli ve Ankara takip etti. Kocaeli'nin gayri safi yurt içi hasılası 788 milyar 873 milyon lira olurken Ankara 788 milyar 859 milyon lirada kaldı. Listenin dördüncü sırasındaysa dikkat çeken bir başka şehir var. Tekirdağ 604 milyar 226 milyon lirayla zirveye yaklaşan iller arasında yer aldı. Antalya 561 milyar 429 milyon lirayla 5. İzmir ise 556 milyar 376 milyon lirayla 6. sırada. Listenin sürprizlerinden biri de Bolu oldu. 548 milyar 317 milyon liralık gayri safi yurt içi hasılayla Bolu, Türkiye'nin en zengin 7. ili olarak kayıtlara geçti. Bolu'yu Kırklareli, Eskişehir ve Bilecik takip etti.
0: Okullarda yeni dönem eğlenceli temalarla başlıyor. Geleneksel oyunlar, sabah sporu, geziler. Bu yıl okullarda ders yalnızca dört duvar arasında işlenmeyecek, faaliyetlere de ağırlık verilecek. İşte eğitim yılının yenilikleri.
14: Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı.
2: Oyunlar, sabah sporları, yapay zeka, müze gezileri, bilim merkezleri. Yeni dönemde öğrenmenin adresi yalnızca sınıf olmayacak.
15: Müze, kütüphane, atölye, bilim merkezi, spor alanları, tabiat alanları, üretim ortamları, camiler, barajlar, aklınıza gelebilecek her ortam aynı zamanda bir öğrenme ortamı haline dönüşebilir.
2: 2025-2026 yeni eğitim öğretim yılında okullarda bir dizi yenilik hayata geçiyor. Yayınlanan genelgeyle veli randevusuz giremeyecek, öğretmen önlük giyecek. Derste telefon kullanımı yasağında ödün verilmeyecek. Tüm bu şartlara ek yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
15: Öğrenmeyi hayatın dışına iten, onu evlatlarımızın zihninde biriken kuru bir enformasyona indirgeyen anlayışı asla kabul edemeyiz.
2: Yeni eğitim yılının teması Marif'in kalbinde oyun. Geleneksel çocuk oyunları okul hayatının daha görünür bir parçası olacak. Yaşa uygun oyun etkinlikleriyle öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul günü sadece sınıfta geçmeyecek. Tarih müzede, fen dersi bilim merkezinde öğretilecek.
15: Sınıf sıraları ve dört duvarla kayıtlı bir anlayışı aşmak ve mekanın da başlı başına bir öğretmen olduğunun idrak edilmesini arzu ediyoruz.
2: Derslerde yapay zeka dönemi başlıyor. Robotik kodlama, düşünme eğitimi, temel yaşam becerileri ve afet bilinci gibi içeriklerin yer aldığı programlar kademeli olarak uygulanacak.
15: Teknolojiye dair her adımı da bu geniş yelpaze ile tartmak durumundayız.
2: Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde de düzenlemeye gitti. Türk özel öğretim kurumlarına artık yabancı ad verilemeyecek. Yabancı ad kullanan kurumlarda isimlerini değiştirecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslar yabancı isim kullanabilecek.
0: Şehir dışında üniversite eğitimi alacak binlerce öğrenci için en kritik gündem artık nerede kalacağım sorusu. Öncelik devlet yurtları. Başvuru süreci devam ederken öğrenci ve aileler KYK yurtlarındaki şartları da merak ediyor. Odalar nasıl? Öğrenciler hangi imkanlardan faydalanabilecek? Detaylar haberimizde.
16: Başvuruları 25 Ağustos'ta başladı. 29 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Peki KYK yurtlarında bir öğrencinin yaşam alanı nasıl? Gelin birlikte gezelim. Kapıdan okuldan ilk girişimizi yaptığımızda bizleri bir mini buzdolabı karşılıyor. Öğrenciler burada yiyecek ve içeceklerini muhafaza edebiliyor. Her öğrenci için ayrı ayrı gardıroplar var.
2: Yurt odalarında tuvalet ve banyolar için bölmeler, giyim alanı içinse ayrı bir alan bulunuyor.
16: Öğrencilerin konfor alanları da özel olarak düşünülmüş. Her odada birer tane de giyinme kabini bulunuyor.
2: Böylece öğrencilerin hem mahremiyeti hem de günlük yaşam konforu gözetiliyor.
16: Öğrenciler yıl boyunca yoğun ders maratonundan geçiyor. İşte her odada ayrı ayrı çalışma alanları mevcut.
2: Öğrenciler ders çalışırken ihtiyaç duyabileceği temel alanlar odalarda hazır.
16: İşte bu devasa alanda 6 kişilik öğrenci için dinlenme alanları oluşturulmuş. Aynı zamanda yatakların hemen yanı başında da birer kişilik komodin bulunuyor.
2: Her KYK yurdunda odalar değişkenlik gösteriyor. 2 kişilikten 6 kişiliğe kadar farklı oda seçenekleri mevcut. Öğrencilerin yerleştirileceği odaysa yurdun kapasitesine ve kontenjana göre belirleniyor.
16: Engelli öğrenciler içinse ayrı odalar hazırlanmış. Öğrenciler burada her alana rahatlıkla erişebiliyor.
2: KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

0: İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda geçici bir geçiş koridoru oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak İran anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD gemilerinin bölgeden çekilmesini şart koştu.
1: Dünya petrolünün kalbi Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşirken diplomatik masadan kritik bir hamle geldi. İran ve Umman stratejik su yolunda geçici transit koridor oluşturulması konusunda anlaştı. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada her iki ülkenin payı ve elde edilecek gelir konusunda Umman'la anlaşmaya vardık dendi. Geçici koridorun genişliği 7 deniz mili olarak belirlendi. Ancak Tahran yönetimi temkinli. İran makamları su yolunun tamamen açılmasının tek bir şartı olduğunu vurguladı. Washington'ın Haziran ayındaki anlaşma taahhütlerine eksiksiz geri dönmesi. Yani Tahran yönetimi anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Hürmüz Boğazı'nda hiçbir yabancı savaş gemisinin varlığını istemiyor. Washington, İran'ın finansal can damarlarını kesmeyi hedefleyen ekonomik yaptırımları devreye sokarken Çin'den sert bir rest geldi. Çin Dışişleri, İran'la işbirliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Dışarıdan gelebilecek her türlü müdahaleye karşı kendi haklarımızı kararlılıkla koruyacağız mesajını verdi. Körfez'de sular ısınırken ABD içinden de dikkat çeken bir öz eleştiri yükseldi. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin İran'a karşı mühimmatının büyük kısmını tükettiğini söyledi. Clinton, Washington'ın kendini derin bir çukura hapsettiğini belirtti. Olası bir krizde ABD'nin savunma kapasitesinin ciddi risk altında olduğu uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'tansa İran'a dair ilginç bir açıklama geldi. Trump, İran liderinin öldüğünü düşünmüyorum dedi.
0: Rusya'ya iki koldan kritik çıkartma. Aynı gün hem CIA Başkanı hem de Vatikan Dışişleri Bakanı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. İddiaya göre bu Putin'i Avrupa'ya saldırmaktan vazgeçirme çabası.
1: Rusya'nın başkenti Moskova'ya aynı gün iki kritik ziyaret gerçekleşti. Biri CIA Başkanı John Ratcliffe, diğeri Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher. Kulisler karıştı. İddiaya göre Putin'i Avrupa'ya saldırmaktan vazgeçirmek için Avrupa ve ABD iki koldan bastırıyor. CIA Başkanı'nın ziyareti tam bir sürpriz oldu. Moskova semalarında önce ABD ordusuna ait bir kargo uçağı, ardından şehir merkezinde bir diplomatik konvoy görüldü. Rusya'nın başkentine düzenlenen o gizemli ziyaretin arkasından CIA direktörü John Ratcliffe çıktı. Flight Radar 24 verilerine göre uçak Letonya'daki Riga Havalimanı'ndan sabaha karşı ayrıldı. Saat 7 sularında Rusya başkentine indi. Akşamüstü de yeniden Riga'ya geri döndü. Rus lider Vladimir Putin'le CIA direktörü John Ratcliffe arasındaki görüşmenin detayları taraflarca kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Amerikan basını CIA direktörünün Putin'e ne planladığınızın farkındayız mesajını ilettiğini yazdı. Bu mesajın arkasındaysa bir hayli korkutucu iddialar var. Rusya'da baskıyla askeri alımların arttığı ve Kremlin'in yeni bir seferberlik hazırlığında olduğu belirtilmişti. Amerikan basını bu hamleyi Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkelerine karşı harekete geçeceği şeklinde yorumlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'tansa beklenen açıklama gecikmedi. Trump, CIA Başkanı'nın Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. CIA Başkanı düzeyinde Moskova'ya son ziyaret 2021 yılında Rusya'nın Ukrayna işgalinden hemen önce gerçekleşmişti. Vatikan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti ise önceden planlanmıştı. Gallagher, Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la kameraların önüne geçti. Vatikan temsilcisi açık açık Ukrayna savaşı bitmeli dedi. İkili ziyaretin ardındaki sır perdesi varlığını korurken CIA direktörünün kritik teması akıllara aynı soruyu getirdi. Rusya Avrupa'yı da hedef alacak yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor?
0: Rusya'da 11 milyar dolarlık dev petrokimya tesisinde yangın çıktı.
1: Rusya'nın en büyük gaz ve kimya üretim projelerinden biriydi. Dev bir yangına teslim oldu. Rusya'nın Amur Gaz Kimya Kompleksinde arıza sonucu patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Rusya-Çin ortak yapımı tesiste birçoğu Çin vatandaşı olmak üzere çok sayıda kişi öldü. 150'den fazla kişi ise yaralandı. Alevler yayıldığı sırada işçilerin tesisten kaçışı böyle görüntülendi. Yangın 2000 metrekarelik alanı sardı. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülebildi. Altı yılda inşa edilen ve 11 milyar dolara mal olan tesis henüz üretime başlamamıştı. Kompleksin dünyanın en büyük polietilen ve polipropilen üretim merkezlerinden biri olması planlanıyordu. Bu ham maddeler pet şişeden araç parçalarına, ambalajlardan tıbbi malzemelere kadar sayısız ürünün üretiminde kullanılıyor.
0: Bolivya'nın hükümet merkezi La Paz'da yaşamı çekilmez hale getiren ağır bir kriz yaşanıyor. Temizlik işçilerinin greve gitmesiyle kent sokaklarında dev çöp dağları birikti.
1: Bolivya'nın hükümet merkezi La Paz sokakları adeta bir çöplüğe dönüştü. Temizlik işçilerinin başlattığı grevde 15 gün geride kalırken kent merkezinde ve pazarlarda dev çöp dağları oluştu. Grev kararı alan La Paz Limpia şirket çalışanları belediyeden çöp toplama tarifelerinin artırılmasını talep ediyor. Hükümetin yakıt sübvansiyonlarını kaldırması ve artan yaşam maliyetleri temizlik hizmetlerini durma noktasına getirdi. Sıcak hava ile birlikte çevreye yayılan ağır koku kent sakinlerinin hayatını kabusa çevirdi. Sağlık yetkilileri çürüyen atıkların kamu sağlığı açısından ciddi bir salgın riski oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Son 40 yılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Bolivya'da yönetimle işçiler arasındaki uzlaşmazlık çözülmedikçe kentin kokusu ve çöp çilesi bitecek gibi görünmüyor.
0: Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Refah sınır kapısına gitti. Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarını yerinde inceleyen Yılmaz, Mısır'daki hastanede Gazze'li yaralıları da ziyaret etti.
2: Türkiye'deki herkesin size selamı, duası var.
3: Bunlar bizim canlarımız.
1: Bu yürek ısıtan diyalog Gazze'li hastalarla. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Refah sınır kapısına gitti. Ardından Mısır'daki Gazze'li hasta ve yaralıları ziyaret etti.
4: Çok güzel. Maşallah.
1: Kızılay Genel Başkanı Gazze'lilere Türkiye'nin selamını ve duasını iletti.
2: Selamünaleyküm. Biz Türkiye'den Türkiye'nin Gazze yardımlarına bakmak için geldik. Sizin de Gazze'den yeni yaralanıp geldiğinizi öğrendik. Geçmiş olsun demek istedik. Geçmiş olsun. Şifa diliyoruz.
3: Erdoğan Bey'e, Türkiye'ye, halkına çok teşekkür ediyoruz.
1: Genel Başkan Yılmaz Refah sınır kapısında Gazze'ye Türk yardımlarının girişini yerinde inceledi. This is what I was telling you. This is the Yılmaz Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verildiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre Gazze'ye günde yaklaşık 100 tır yardım girebiliyor. Türk Kızılay'ının iyilik gemileriyle gönderdiği 160 tır yardım malzemesi ise halen içeri girmeyi bekliyor. Türk Kızılay'ı yardımların girişindeki kısıtlamalara rağmen Gazze'deki çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay'ın aşevi her gün 30 bin kişiye yemek ulaştırıyor. Ekipler ayrıca günlük 100 ton temiz su dağıtıyor, psikososyal destek ve protez hizmetleri sağlıyor. Kızılay Genel Başkanı kritik ziyaretinde Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım çağrısı yaptı.
0: Pakistan'da bir hastanede facia yaşandı. Yeni doğan ünitesinde çıkan yangın 15 bebeği hayattan kopardı.
1: Alevler hastanenin yeni doğan servisinde başladı. Yangın acil çıkışları yetersizdi, müdahale gecikti. Yeni doğmuş 15 bebek hayatını kaybetti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki hastanede klima sistemindeki bir arıza yüzünden yangın çıktı. Yangının başladığı anne ve çocuk sağlığı bölümünde toplam 16 bebek vardı. Ekipler sadece bir bebeği kurtarabildi. Evladını kaybeden bir baba yetersiz güvenlik önlemleri yüzünden yetkililere tepki gösterdi. Acılı ailelere göre yangın çıkışları yetersizdi. Kapıların çoğu kapalı tutuluyordu ve bebekleri görmek için yalnızca bir kapıyı kullanabiliyorlardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif derhal soruşturma talimatı verdi. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.
0: Şimdi sırada havada giden tek kişilik araçlar var. Çin'de üretilen araçlar saatte 70 km hıza çıkabiliyor.
1: Görüntü bilim kurgu filminden çıkmış gibi. Sürücü platformun üzerinde ayakta duruyor ve havalanıyor. Çinli bir girişimci şirket Cool Fly Urban, yani havalı kent uçuşu adını verdiği aracı tanıttı. 4 kanal fanıyla çalışan araçta koltuk ve kokpit bulunmuyor. Uçan araç 90 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Saatte 70 kilometre hıza ulaşıyor. Yaklaşık 11 dakika boyunca havada kalabiliyor. Şirket çoğu kişinin havalı aracı 10 dakikada kullanmayı öğrendiğini, ehliyet veya lisans gerekmediğini söylüyor.
0: Dünyanın okyanus yüzey suyu sıcaklığı 21,1 dereceye ulaştı ve rekor kırdı. Uzmanlara göre iklim değişikliği okyanuslardaki yaşamı da tehdit ediyor.
1: Dünya okyanusları tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Avrupa İklim Değişimi Servisi Copernicus, okyanus yüzey suyu sıcaklığının 21,1 dereceye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu. Rekorun arkasında insan kaynaklı iklim değişikliği ve giderek güçlenen El Niño hava olayı yatıyor. Normalde ilkbaharda zirve yapan okyanus sıcaklıklarının Ağustos ayında bu seviyeye çıkması krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Isınan sular denizdeki oksijeni azaltarak deniz yaşamını ve balıkçılığı tehdit ediyor. Aynı zamanda kasırgalara güç katıyor, gece sıcaklıklarının düşmesini engelleyerek karadaki sıcak dalgalarını daha da şiddetlendiriyor. Uzmanlar El Niño'nun yıl sonuna doğru zirve yapmasıyla birlikte okyanuslardaki rekor sıcaklıkların önümüzdeki aylarda daha da tırmanacağı uyarısında bulunuyor.
0: MZK grubunun dansçısı Aynur Kambur'un öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz, olayı tek başıma yaptım dese de savcılık inanmadı. Kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve şüphelilerin hareketleri tek tek incelendi. Kambur'un öldürülmesi için 3 akrabasının Gündüz'ü azmettirdiği öne sürüldü. İşte iddianameden dikkat çeken detaylar.
1: 10 yıl sonra aydınlatılmıştı. Mezdeki Aynur cinayetinde iddianame tamamlandı. Savcılık katil için en ağır cezayı istedi. 3 akrabasının Aynur Kambur'u öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü.
5: Silah ne yaptı? Onda birkaç gün sonra aşağı yukarı bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya geçerken denize vurdu.
1: Bir dönemin tanınan dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kambur 2016 yılında Şişli'deki evinde öldürülmüştü. Yıllarca faili meçhul kalan cinayetin yakın akrabası Bülent Gündüz tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı. Gündüz hakkında iddianame hazırlandı.
6: Nereden bindin peki metrobüs?
5: Avcılar'dan.
6: Tam olarak nerede indin?
5: Metrobüs Mecidiyeköy'den.
6: Mecidiyeköy'den buraya nasıl geldin?
5: Yürü.
6: Ne kadar sürdü tam olarak?
1: İddianamede Bülent Gündüz'ün sosyal medya paylaşımlarındaki mavi lacivert renkli iç kısmı açık yeşil kapüşonlu polerin cinayet günü kameralara yansıyan kişinin üzerindeki kıyafetle aynı olduğu değerlendirildi. İddianamede Bülent Gündüz'ün anlattığı senaryoların çelişkiler içerdiği vurgulandı. En dikkat çekici ayrıntıysa Gündüz'ün cinayet günü doğrudan Aynur Kambur'un evine gitmesiydi. Kamera kayıtlarına göre adrese hiç tereddüt etmeden adeta nokta atışı ulaştı. Savcılık bu durumun tek başına hareket edildiği iddiasıyla bağdaşmadığını değerlendirdi.
7: Aynur Kambur yazıyordu.
6: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye efendim?
7: Evet. Ne zaman dedi? Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedim. Açtı.
1: İddianamenin dikkat çeken bir diğer bölümü Aynur Kambur'un cinayet günü evde yalnız olmasıydı. Savcılık Kambur'un kızı Dilara ile yaşadığını hatırlattı. Gündüz'e Kambur'un evde yalnız olduğu bilgisinin verilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
7: Kapıdaydı işte, ben onunla tekrar bir konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
1: İddianameye göre Bülent Gündüz'ün telefonu cinayetten kısa süre önce kapandı. Aynı şekilde Aynur'un akrabası olan Fazlı Kar, Serdar Kar ve Firari Yüksel Kar'ın telefonlarının da kapalı olduğu belirlendi. Savcılık cinayet günü telefonların aynı anda kapatılmasını dikkat çekici buldu. Bülent Gündüz cinayette kullandığı tabancayı Emirgan Kanlıca hattında çalışan küçük teknelerden biriyle denizin ortasında attığını anlattı. Ancak savcılığa göre o teknelerden ikisinin Fazlı Kar ve Yüksel Kar'la bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bu ayrıntının Gündüz'ün yalnız hareket etmediği şüphesini güçlendirdiği değerlendirildi.
6: Peki bu cinayeti niye işledi?
5: Biraz da aile yapma tercih bana göre.
6: Ne gibi mesela?
5: Yani aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat bir durum. Yani benim ailemle öyle bir insan olmaması lazım. Yani dansözdür yani. Bu dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim insan.
1: 29 sayfalık iddianamede Bülent Gündüz hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlarından Fazlı Kar, Serdar Kar ve Firari Yüksel Kar hakkında ise tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan dava açılması talep edildi. Savcılık tüm şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. İddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
0: Yasa dışı bahis ve sanal kumar illegal reklamlarla kuşatmaya dönüşüyor. Hoş geldin bonusuyla başlayan sinsi tuzak özellikle gençleri karanlık bir bataklığa davet ediyor. Sosyal medyadaki aldatıcı reklamlar kısa yoldan zengin olma hayali kuranların hayatını karartıyor.
8: Yasa dışı bahis ve sanal kumar platformları özellikle gençler arasında giderek daha ciddi bir risk alanına dönüşüyor ve her şey bir hoş geldin merhaba bonusuyla başlıyor.
9: Veresiye bile oynatıyor ya. Telefonunu çıkartıyorsun, oynuyorsun alıştıktan sonra.
10: İlk başta kazan diyor, o hissi veriyor, oynama hissi falan çok hoşunuza gidiyor. Ama ne olursa olsun zamana baktığınızda çok emeğinizi harcıyor, zamanınızı harcıyor, paranızı harcıyor. Ya onunla daha güzel şeyler yapılabilirdi, daha güzel hayallerimiz olabilirdi.
11: Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim yasa dışı kumar reklamına denk geliyoruz. Üstelik bu durum sokakta bitmiyor. Yasa dışı reklamlar cep telefonlarımıza ve hatta internet sitelerine kadar sızıyor.
12: 100 lira, 1000 lira, 300 lira gibi meblağlarda ücretsiz miktarlar teklif ediyorlar.
13: Daha çok oraya para yatırmamızı veya daha çok oradaki şeyleri kullanmamızı istiyorlar.
14: Film izlerken kumar reklamları giriyor ya da dizi izlerken falan.
8: Özellikle sosyal medyada görülen reklam ve yönlendirmelere karşı çok dikkatli olmalıyız. Şüpheli bağlantılara girmemeliyiz. Banka ve kart bilgilerini asla bu platformlarda paylaşmamalıyız.
11: Bonus yalanıyla kandırıyorlar, göstermelik kazandırıp tüm alın terinizi kaybettiriyorlar. Cep telefonları küçük birer kumarhaneye dönüşmüş durumda. Üstelik bu bataklığa en çok sürüklenense gençler oluyor.
8: Kişi kaybettiği parayı geri alma, geri kazanma düşüncesiyle tekrar tekrar oynuyor.
15: Bir video izliyorsunuz, hemen peşine bir reklam giriyor. Kumar sitelerine yönlendiriyorlar. Oyun oynamaları için teşvikler var. Gençler kısa yoldan nasıl zengin oluruzun peşine düşmüş hepsi.
16: Denedim, kaybettim ondan. Ondan sonra asla oynamadım. Çok kötü duruma düşebiliyorsunuz.
11: Aldatıcı ve yönlendirici reklamlar kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın hayatını karartıyor.
17: Kimi oyun oynuyor, kimi kumar oynuyor.
18: Bütün emekleri gidiyor bence.
13: Bir arkadaşım 1000 lira yatırdığı siteden 10 bin lira çekecekken adli soruşturma başlatıldı üzerine. 1000 lirayı yasa dışı kumar sitesine yatırmıştı. Bahis oynayacaktı oradan.
0: 10 yılda milyonlarca araca geçiş imkanı sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10. yaşını kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu köprüden 2025 yılında 47 milyon, 2026'nın Ağustos ayı başına kadarsa 30 milyon aracın geçtiğini açıkladı.
1: İstanbul'un ulaşımında önemli bir rol üstlenen Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. 26 Ağustos 2016'da hizmete açılan köprü geçen 10 yılda milyonlarca araca geçiş imkanı sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu köprünün 2025 yılında 47 milyon araç geçişine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Uraloğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda 2026 yılının Ağustos ayı başı itibarıyla köprüden geçen araç sayısının da 30 milyona ulaştığı belirtildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul trafiğinin rahatlatılmasının yanı sıra özellikle kentin kuzeyindeki ulaşım bağlantılarında da önemli bir görev üstleniyor. Köprü sayesinde 10 yılda zamandan 134 milyar, yakıttansa 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağlandığı açıklandı. Ayrıca 180 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi. Modern tasarımı ve ileri mühendislik özellikleriyle dikkat çeken Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yıldır İstanbul'un ulaşım yükünü taşıyor.
0: Türkiye'nin milli helikopteri Gökbey Hava Kuvvetleri'nde uçuşa başlamak için artık gün sayıyor. Gökbey Ekim'de Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. O helikopterlerde görev yapacak personel de eğitimlerini tamamladı.
19: Uçuşa hazır mıyız Gökbey'im?
20: Hazır. Daima hazır.
1: Gök vatanda milli imza büyüyor. 5 saatten fazla havada kalabilen genel maksat helikopteri Gökbey Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı.
21: Türk'ün imzasını gökyüzüne atmaya devam ediyoruz.
1: Türk mühendisliğinin imzası olan Gökbey'i uçuracak personel zorlu intibak sürecini başarıyla geride bıraktı. Uçuş eğitimleri tamamlandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilen teslimatların ardından Gökbey'in yeni adresi Ekim ayında Hava Kuvvetleri olacak.
22: USAŞ Türk Savunma Sanayi'nin amiral gemisidir. Daha çok üretip daha çok çalışarak Türkiye'mizi her alanda daha yukarı seviyelere hep birlikte yükselteceğiz.
1: Gökbey 948 kilometre menzili ve 5 saati aşan havada kalış süresiyle geniş bir operasyonel hareket alanı sağlıyor. Gece gündüz sıcak soğuk demeden en yüksek irtifada bile görev üstleniyor.
20: Çekici fazla mı ileri gittik?
23: Biz de alışkanlık oldu Gökbey'im, ne yaparsın?
20: Maşallah, sende de laf bitmiyor yani.
23: Daha da ileri gideceğiz Gökbey'im. Kimsenin şüphesi olmasın.
1: Geniş görev yelpazesine sahip Gökbey, personel ve yük taşımanın yanı sıra kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabilecek.
0: Kimi sabah dans ederek kalkıyor, kimi yataktan zor çıkıyor. Zıplayarak uyuyanların motivasyonu ne? Gözünü zor açanların değişmesi imkansız mı? İşte kronik yorgunluklarla güne enerjik başlamanın reçetesi.
2: Kimi güne işte bu enerjiyle başlıyor, kimi de bu şekilde yataktan çıkmak istemiyor. Ama güne nasıl başlarsanız öyle devam ediyor.
3: İnsanı en fazla yorgun uyartan şey duygu yüküdür. Duygu yükümüzü azalttığımızda yataktan daha dingin, daha sakin kalkma şansımız var.
4: Güne pozitif başlarsanız genelde öyle gider. Güne bir aksilikle ya da anormallikle başlarsanız doğal olarak bu size yansıyor.
2: Aslında her şey bir seçim. Bazıları güçlü amaçlar oluşturuyor ve güne o şekilde uyanıyor. Yani her şey kafada ve yürekte başlıyor.
7: Güne enerjik uyanmamanın tek nedeni kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'dir.
24: Genelde dersler oluyor, onları bitirmemiz gerekiyor. Onlar için erkenden uyanıyoruz. Ya da arkadaşlarla falan buluşulacağı zaman tabii ki de. Yani genelde geç kalan kişi oluyorum ama zaten bunların motivesiyle uyanıyor insan biraz da.
2: Şurası gerçek ki güne enerji patlamasıyla kalkanların hepsi pozitif olanlar. Ve bazıları uyku yerine spor yapmayı tercih ediyor.
25: Sabahlar uyanınca genelde sporla güne başlamaya çalışıyorum. Daha sağlıklı bir yaşam için.
26: Güne zihinde uyandığında dans edesin bile geliyor.
2: Güne enerjik başlayanların hepsinde kişisel bir reçete var.
27: Maaşımın yatacağı güne erken uyanıyorum. Zinde kalkıyorum. Yeniden doğmuş gibi oluyorum adeta. Para, para,
28: para. 8 saat uyku gayet zinde uyanmama neden oluyor yani, iyi.
2: İyi haber şu, bu alışkanlık değiştirilebilir. Sadece yeni bir bakış açısı sizi harekete geçirebilir.
3: Güne dinamik ve enerjik kalkmak isteyenler öncelikle stresleriyle, stresörleriyle ve duygusal yükleriyle baş etmek zorundalar.
29: Erken uyandığımızda daha zinde hissediyoruz. Geç uyanınca zinde olmuyor, insan yorgun oluyor yani. Fazla uyumak da insanı çok yoruyor.
2: Bir araştırmaya göre sabah erken kahvaltı yapanların ömrü daha uzun oluyor.
30: Ben çalışmıyorum şu anda, onun için çok güzel yapıyorum. İstediğim gibi yapıyorum kahvaltımı. Bir saatte durabiliyorum kahvaltıda, açıyorum televizyonumu. Seviyorum kahvaltı yapmayı yani.
2: İlk öğünü yani kahvaltıyı sabah saat 7 ile 8 arasında yapanların ölüm riski daha az.
31: Şu an için sabahları kahvaltı yapmıyorum ve o şekilde de çok mutluyum.
0: İstanbul Üniversitesi öğrencileri için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. COP31 iklim zirvesi öncesinde dünyanın farklı noktalarından 200 öğrencinin katılımıyla öğrenciler 6 gün sürecek programda ülkelerini ve rollerini üstlenerek bir iklim anlaşması taslağı hazırlayacak. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Moğolistan'da düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi.
32: Türkiye olarak COP17'ye tüm kurumlarımızla yoğun biçimde hazırlandık.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı COP31 Başkanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi.
32: Ülkemizin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları, edindiği tecrübeleri ve önerilerimizi konferans boyunca sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağız.
1: Bakan Kurum, iklim krizine karşı daha hızlı ve güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
32: İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, 1 milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin %40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız.
1: Öte yandan COP31 iklim zirvesi öncesinde gençleri iklim diplomasisinin merkezine taşıyacak önemli bir etkinlik gerçekleşecek. 6 gün sürecek programın açılışını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak. İstanbul'da gerçekleşecek program kapsamında küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından azaltım, iklim finansmanı ve uyum olmak üzere 3 ana tema etrafında müzakereler gerçekleştirilecek.
33: Ekonomik kalkınma politikaları arasındaki...
1: Böylece dünyanın farklı noktalarından 200 genç tarafından iklim anlaşması taslağı hazırlanacak. Katılımcılar, ülkeler ve müzakere gruplarının rollerini üstlenecek. Taraflar hazırlanan metinler üzerinde görüş alışverişinde bulunacak, değişiklik önerileri sunacak, nihai anlaşmayı oylayacak. Ortaya çıkacak metinse Antalya Anlaşması olarak programın nihai çıktısı olacak.
33: Elektrifikasyon COP 31'i.
1: Gençler böylece bir uluslararası iklim anlaşmasında fikir aşamasından müzakere sürecine ve nihai karar aşamasına hepsini deneyimleyecek. Program 31 Ağustos'ta 1,5 derece hedefini yakın tut temalı ada yürüyüşüyle sona erecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP 31 ise 9 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.
32: COP 31 zirvemizde sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotası bu kez tarihin ve kahramanlığın başkenti Çanakkale'ye çevrildi. 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin detaylarını haberimizde izleyin.
1: Tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 16. kez kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'de geri sayıma başladı. Kent genelinde 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan arkeolojik gezilere kadar yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
5: Restore ettiğimiz tabyalardan müzelere kadar tarihi mekanlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz. Çanakkale'yi kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam edeceğiz.
1: Ezine İzmir'inden yöresel tatlara uzanan zengin mutfak kültürü 52 lezzet noktasında ziyaretçilerle buluşacak. Michelin yıldızlı şeflerin konuk olacağı gastronomi durağında damaklar şenlenecek. Festivalde Ceza, Kıraç, Bengü Özcan, Deniz, Simge ve Sefo gibi yıldız isimler sahneye çıkacak. Çocuk köyünden tiyatrolara, sergilerden uzman eşliğinde antik kent gezilerine kadar dolu dolu geçecek festival 29 Ağustos'ta kapılarını açıyor.
0: Fındık üreticisinin gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelecek açıklamalarda 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alımları Ordu'da resmen başladı.
1: Kolesterolü yok ediyor, damar tıkanıklığını önlüyor, kalbe ve vücuda iyi geliyor. Yeşil altında hem hasat hem de alımlar sürüyor.
6: Son ürün ve son üretici ürününü getirene kadar almaya devam edeceğiz.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi 24 Ağustos'ta 2026-2027 sezonu fındık alımına başlamıştı. Fındığın ana vatanında alımlar aralıksız devam ediyor.
6: Üreticilerimiz bu randevu sistemini öğrendiler. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sisteminden kendileri için uygun olan günlere randevularını alarak üreticilerimiz ürünlerini getirmeye başladılar.
1: Alım noktalarının başında fındık üretiminin lideri Ordu geldi. Üreticiler taze mahsullerini Gülyalı ilçesindeki fındık alım merkezine getirdi. Torbalar tek tek açıldı. Fındıklar birçok kontrolden geçirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Ordu Valisi Muammer Erol da alımları yerinde inceledi. Güldal üreticileri uyardı.
6: Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Bu sene tüm ürünlerde 21. günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz.
1: Güldal alımların 31 Aralık tarihine kadar süreceğini kaydetti.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı MHK Başkanı'nın istifasını istedi.
8: Orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak.

0: işi yapamıyorum.
1: Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu.
2: Beşiktaş Başkanı Fenerbahçe derbisi için yabancı var istediklerini açıkladı.
1: Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz.
3: Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde sarı lacivertli temsilcimiz 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Fransa'da Olympique Lyon deplasmanında Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki mücadele 1-1 tamamlanmıştı. Zora girmişti tur. Korkulan olmadı ve Fenerbahçe baştan sona çok akıllı bir futbolla karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Temsilcimiz ilk yarıda attığı 2 gol Vedat Muriç ve Archie Brown'un golleriyle ilk yarı 2-0 tamamlamıştı. İkinci yarı 1 gol yedi, ardından 2 gol daha ağlarında gördü ama iptal edildi. VAR'dan döndü 2 golde ve karşılaşma tamamlandığında Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Oldukça önemli bir zafer Türk futbolu adına da ve 19 yıl sonra iki takımla ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Detayları aktaracağız. Yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri, sevinç görüntüleri gelirse ekrana getireceğiz. Ve açıklamalar da gelirse Lyon'dan, Fenerbahçe takımından ekrana getireceğiz ama önce hazırladığımız bu tarihi başarının ardından hazırladığımız klibi izleyelim, sonra yeniden devam edeceğiz.

Gerçekten Fenerbahçe bu anı, Fenerbahçe taraftarı bu müziği çok bekledi. Şampiyonlar Ligi müziğini de bir verelim. Rejiden rica ediyorum, yönetmenim Banu'dan. Fenerbahçe 100. yıl marşı oldukça önemli ama bu müzik de çok önemli. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarı bu müziği duyacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Devler sahnesine çıkıyor temsilcimiz Fenerbahçe. Galatasaray ile birlikte bizi Avrupa'da temsil edecek. Bu müzik önemli dedik. Fenerbahçe'nin de bir paylaşımı var. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve Fenerbahçe maç bitti diyor. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz diyor ve karşılaşmaya dair, karşılaşmada atılan gollere ilişkin o fotoğrafı paylaşıyor. Fenerbahçe'nin bir diğer paylaşımı daha var. Ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi'ndeyiz diyor.

İşte temsilcimiz gerçekten bizi gururlandırıyor. 18 yıl sonra Galatasaray'la birlikte ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Neden önemli? Şampiyonluk hasreti kadar önemli Fenerbahçe için. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla birlikte ekonomik anlamda da büyük bir güç elde edecek. En az 18.6 milyon euronun sahibi oluyor Fenerbahçe ve maçlar oynandıkça 30 milyon euroya kadar çıkabilecek gruplarda ve kura heyecanı da yapılacak ve yeni formatta takımlar tek bir grupta mücadele ediyor ve 8 farklı rakiple karşılaşacak. Fenerbahçe Galatasaray ile birlikte bu kura çekiminde de gözler olacak tabii ki. Hangi rakiplerle eşleşeceğimizi de göreceğiz. Galatasaray geçtiğimiz sezon oldukça başarılı bir performans sergilemişti ve bu yıl Fenerbahçe'nin de aynı performansı göstermesini bekliyoruz. İşte o diğer paylaşım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesabından "ait olduğumuz yerdeyiz, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz" diyor Fenerbahçe. Bu paylaşım gerçekten dakikalar içinde oldukça beğeni aldı. Paylaşım üstüne paylaşım yapılıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karnesi ve kasaya girecek olan para, tabii o da önemli. 30 milyon euroya yakın gruplar aşamasında elde edilecek başarılarla sarı lacivertli kulübün kasasına girecek. Deplasmanda Lyon'u yenmek, 2-1 mağlup etmek, normal sürede uzatmalara gitmeden karşılaşmayı kazanmak oldukça önemliydi. 2007-2008 sezonu akıllara geliyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi tarihinde en başarılı sezonunu yaşamıştı. 100. yıl şampiyonluğunun ardından Zico yönetiminde sarı lacivertler gruptan çıkmış, Sevilla'yı elemişti ve çeyrek finalde Chelsea ile karşılaşmıştı. Chelsea'ye dramatik bir maç sonuyla elenmişti Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. 18 yıl sonra mücadele edecek İsmail Kartal ve öğrencileri gerçekten zoru başardı. İstanbul'da 1-1 tamamlanmıştı karşılaşma. Deplasmana taşınmıştı bu skor ve otoriteler Lyon'u favori olarak görüyorlardı. Lyon geçtiğimiz hafta lig maçında 11 oyuncunun tamamını değiştirmişti. Rotasyonla sahaya çıkmıştı. Fenerbahçe Konyaspor'la tam kadro mücadele etmişti ve bu gün Fenerbahçe ilk 11'inde Kerem Aktürkoğlu ve Asensio gibi eksikleri vardı. İki sakat sporcusu vardı. Ona rağmen ilk yarıda attığı iki golle gerçekten oldukça önemli bir başarıya imza attı. İkinci yarıda da skoru korumayı bildi ve toplamda 2-1 ve 3-2 iki maç sonunda Fenerbahçe Lyon'u elemiş oldu ve bu skorla adını bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdığı goller Vedat Muriç ve Archie Brown'dan geldi. Fenerbahçe'nin golleri, ilk yarıda atılan gollerle şu an itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyoruz. Ait olduğumuz yerdeyiz diyor Fenerbahçe ve bu tarihi başarıyı sizlerle paylaştık. Yeni açıklamalar gelirse, yeni paylaşımlar olursa

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki barış sürecini bozmaya ve çatışmaları tırmandırmaya çalıştığına değindi ve meclis başkanının SDG'nin Suriye'de kendisini feshetmesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Hadi,
1: bu memleketin artık orada da söylediğim bir şeyi bir kere daha ifade ediyorum. Bu memleketin bir daha hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir mezrasında, hiçbir şehrinde, hiçbir ovasında, hiçbir köyünde silahın, bombanın sesi olmayacak, ağıtlar yakılmayacak, sadece kardeşlik türküleri söylenecek.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sözü üzerinden Suriye'deki sürece dikkat çekti. SDG'nin kendini feshederek entegrasyonu tamamladığını söyledi.
1: Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek. Beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır.
2: Kurtulmuş, terörün emperyalist bir proje olduğunu belirterek 50 yılda 2,3 trilyon dolar maliyete neden olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet haklı olduğunu kaydetti.
1: Bu kapı gerçekten var olan sorunlarımızı demokratik bir olgunlukla çözmeye, aynı bayrağın altında, aynı vatanın yurttaşları olarak, aynı kaderin kaderdaşları olarak, aynı yolun yoldaşları olarak 86 milyon hep beraber yürümeye açılıyor. Ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz.
2: Meclis Başkanı PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahada güvenlik güçleri ve siyasiler tarafından takip edileceğini belirtti. Terör örgütü elebaşlarının affedilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Yani örgütün mış gibi yapma ihtimali yoktur. Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde silahlar tamamıyla teslim edilecek ve örgüt daha evvel 27 Nisan'da iki kere 27 Nisan'da yaptığı açıklamanın gereğini yerine getirerek tamamıyla kendisini feshedecek.
2: Kurtulmuş, İsrail'in bölgeyi tehdit ettiğini, son açıklamalarıyla bölgede huzursuzluğu ve krizleri tırmandırdığını söyledi.
1: Ateş bacayı sarmıştır. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakları üstünde dikilmiş, ayakları üstünde güçlenmiş ve inşallah iç kalesini de tahkim ederek yoluna devam edecektir.
0: İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki %10 pazarlığından metro ihalesindeki %7 komisyon iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalar yaptı. 400 milyon dolarlık kayıp ve sistemin amacı kişisel zenginleşme iddiası da mahkeme tutanaklarına yansıdı.
2: İBB soruşturmasının kilit ismi konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız iddia edilen rüşvet çarkını tek tek anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davanın 69. duruşmasına İBB'nin eski üst düzey yöneticilerinden Ertan Yıldız'ın ifadeleri damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki toplantıdan metro ihalesine, Boğaziçi İmar'dan 400 milyon dolarlık kayıp iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski İBB iştirakler sorumlusu Yıldız, Bebek Otel'de yapılan kahvaltıda belediyenin reklam alanlarına ilişkin ihalenin konuşulduğunu anlattı. Toplantıya Murat İlbak, Fatih Keleş, Murat Ongun ve bir kişinin daha katıldığını söyledi. Yıldız'a göre masada reklam alanlarının alımı için pazarlık yapıldı. Görüşmelerin ardından %10 da bize verildi şeklinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Mahkemede yapı merkezinin aldığı metro ihalesi de gündeme geldi. Yıldız %7'lik komisyon iddiasını bizzat görmediğini belirtti. Bu bilgiyi Yakup Öner'den aldığını söyledi. İddiaya göre %7'lik komisyon Fatih Keleş'e gidiyordu. savcı Boğaziçi imar işlerinin sistemin ikinci büyük kaynağı olduğu yönündeki ifadeleri sordu. Yıldız, Yakup Öner'in süreci gayri resmi olarak takip ettiğini anlattı. Para işlerinin ise Fatih Keleş üzerinden yürüdüğünü belirtti. Boğaziçi imarın başında Elçin Karaoğlu'nun bulunduğunu ancak kararları onun vermediğini öne sürdü. Yıldız, burada ayrı bir yapılanma olduğunu ve İmamoğlu'nun Boğaziçi imarı bizzat takip ettiğini söyledi.
3: Para işleri Fatih Keleş üzerinden yürürdü. Yakup Öner gayri resmi olarak bu süreci takip eden kişiydi. Boğaziçi imarın başında Elçin Karaoğlu vardı. Ancak kararı Elçin vermezdi. Orada ayrı bir yapılanma vardı ve İmamoğlu orayı bizzat takip ederdi.
2: Yıldız, döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyledi. Hafriyat İstaç'ın sahasına dökülseydi 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon dolarının İstaç'a kalacağını belirtti. Yıldız'a göre İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Paranın adresi olarak İmamoğlu'nu işaret eden Yıldız, bu para kimin cebine gitti? Etkin pişmanlık ifademde var dedi. Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde de 400 milyon dolarlık kayıpla ilgili İmamoğlu'nu işaret etmişti. Yıldız, savunmasının ardından mahkeme heyetinin sorularını da cevapladı. Mahkeme başkanı İmamoğlu ve ekibinin kurduğu öne sürülen sistem ifadesinin ne anlama geldiğini sordu. Yıldız, bunun kaynak oluşturmak için kullanılan bir yapı olduğunu söyledi. Kaynağın nereye aktarıldığı sorusuna ise iki amaçtan söz ederek cevap verdi.
3: İki şey için, birisi siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme. Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi imar gibi alanlardan kaynak oluşturuluyordu.
2: Ertan Yıldız, Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi imar gibi alanlardan kaynak oluşturulduğunu iddia etti. Yıldız, sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.
0: CHP ile yeni parti arasında belediye başkanları gerilimi yükseltti. Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le iletişime geçtiğini söyledi. CHP'li Müslüm Sarı bu duruma tepki gösterdi. Belediye başkanlarımızı taciz etmeyi bırak. Sarı ayrıca Yavaş'ın da CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi ve tartışmalara noktayı koydu.
4: Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
5: CHP ikiye bölündü ama tartışma bitmedi. Yeni Parti ile CHP belediye başkanları yüzünden deyim yerinde ise birbirine girdi. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun gezisine eşlik eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na mesaj atması bardağı taşırdı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
4: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir.
5: Özgür Özel CHP'de koltuğu kaybedince baba ocağını terk etti. Ama belediye başkanlarının hepsi onu takip etmedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kenti ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Hemen ardından Özgür Özel Seçer'e mesaj attı. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Ama Seçer duruşunu değiştirmedi. CHP'deyim dedi. Yaşananlara CHP sözcüsü Müslüm Sarı sert tepki gösterdi.
4: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
5: Mansur Yavaş da iki parti arasında gerilimi yükseltti. Karadeniz gezisinde Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Trabzonlulara selamını iletti. Ama Yavaş'ın ekibi ziyareti doğrulamadı, sadece bir telefon görüşmesi yapıldığını belirtti. Yavaş'ın ben kimseyle selam göndermediğim dediği de kulislere yansıdı. Müslüm Sarı bu olaya da tepkiliydi.
4: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.
5: Sarı, Yavaş'la birlikte çalışıyoruz mesajı verdi.
4: Biz kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
5: Öte yandan CHP Parti Meclisi ve MYK toplantıları yapıldı. CHP Parti Meclisi önceki dönem partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propagandası yapan 50 ismi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP sözcüsü Sarı, başta belediye başkanları olmak üzere herkesin safının netleştirmesini istedi.
4: Biz bu arkadaşlarımızın bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz.
0: Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'la ilgili hazırlanan Şeytantepe belgeseli gündem olmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sürecin itibarsızlaştırdığını belirterek belgesel hakkında soruşturma başladı.
6: Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi?
7: Yok, hiç kimse yok.
2: Minik Nari'nin katledilişi infiale neden olmuş, sorumluları aylarca aranmıştı. Hazırlanan Şeytan Tepe belgeseli ise o tartışmaları büyütmüştü. Savcılık harekete geçti. Belgesel hakkında soruşturma başlatıldı.
7: Sosyal medya üzerinden mahkeme yapıldı. Sosyal medya üzerinden ceza verildi. Sosyal medya üzerinden hüküm verildi.
2: Narin Güran. Minik Narin Diyarbakır'da kaybolmuş, daha sonra cansız bedeni derede bulunmuştu. Ölümüne ilişkin türlü iddialar ortaya atılmış, amcası, ağabeyi ve annesi tutuklanmıştı.
8: Kim öldürdü Narin'i?
7: O vahşiden başka hiç kimse değil.
8: Nevzat öldürdü.
7: Eğer bugün keşif yapılsaydı o mahkemede, heyete yalvardım. Dedim Allah peygamber için. Yani bugün bir keşif yapmak devlet için bu kadar zor bir şey.
2: Ancak karara rağmen tartışmalar bir türlü dinmedi. Çünkü Güran ailesi katilin cesedin yerini gösteren Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia ediyordu. Bu iddia üzerine de Şeytan Tepe adlı bir belgesel hazırlanmıştı.
9: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
2: Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o belgeselde jandarmanın konuyu yanlış yürüttüğü ileri sürülmüştü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu belgesel için harekete geçti.
7: Köyün tamamını aradılar. Köyün tamamını. Tabii benim evimi yerle bir ettiler. 3 defa. Ahırımı yine bu şekil. Ama yine bu adamın evi aranmadı.
2: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu belgesel hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesinin belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.
0: Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ölümü de Türkiye'yi derinden sarsmış. Herkes katil kim diye sorarken soruşturmanın en önemli delili olan cep telefonu sır küpüne dönüş.
10: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
5: Uzman ekipler bile açamadı ama birileri telefona uzaktan ulaştı. Telefonun laboratuvarda olduğu zaman bir anda temizlendi. Peki bunu yapan kimdi?
11: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
5: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in telefon şifresini açmak için dünya seferber olmuştu. Telefon önce İspanya'ya ardından üretici Çin'e gönderildi. Ama uzmanlar bile o şifre karşısında çaresiz kaldı.
12: Rojin'de intihar etmez etmemiş.
5: Ama dünyanın öbür ucunda açılamayan o telefon Rojin daha aranırken çoktan karanlık eller tarafından sıfırlanmış. Telefon jandarmanın kriminal laboratuvarındayken uzaktan erişimle tamamen temizlenmiş.
12: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
5: Ekim 2024 tarihinde arama çalışmaları sürerken sisteme Çekya üzerinden VPN ile gizemli bir IP adresi sızdığı belirlendi. Cihazı sil komutuyla Rojin'in dijital verilerini tek bir tıkla yok etti. Bu hamleyle genç kızın tüm dijital ayak izleri ve sırları kalıcı olarak silindiği tespit edildi. Bunun üzerine yöneltilen soruysa cihazın temizlenmesi için o komutu veren kimdi? Uzmanlar didik didik etti. İşlemin Van merkezli bir internet ağından yapıldığı tespit edildi. Üstelik telefonun uzaktan erişimle silindiği o dakikalarda tam da Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndaydı.
10: Üniversiteye gidin, müdürlerle konuşun, söyleyin.
5: Bundan önce de Rojin'in midesinde saniyeler içinde solunumu felç eden, sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül rokuronyum maddesi çıktığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Rojin felç mi edildi sorusu gündemi sarsarken adli tıp raporundan dikkat çeken bir sonuç geldi. Raporda Rojin'in ölümünden yaklaşık bir ay önce 11 Eylül 2024 tarihinde ameliyat olduğu ifade edildi. Midesinde bulunan maddenin de bu ameliyattan kalıntı olduğu belirtildi.
0: Yalova Çınarcık'ta sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından binada yaşanan o panik anları ilk kez ortaya çıktı. Düştükten tam 17 dakika sonra gelen polisler ve sanık Tuğyan Ülkem Günter'in panik anları kameraya bakın nasıl yansıdı.

0: Bir çığlıkla başlayan gece şimdi yeni görüntülerle yeniden gündemde. Güllü'nün ölümünden saniyeler sonra yaşananlar kameralara böyle yansıdı.
1: Kim vardı?
0: Saatler gece yarısı 1.43. Yalova Çınarcık sokaklarında siren sesleri hakimdi. Ekipler binaya geldiğinde şarkıcı Güllü'nün düşmesinin üzerinden tam 17 dakika geçmişti.
2: Anne iyi misin? Gel, oturalım.
0: Bu feryatlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin acısıyla ağlayan Tuğyan Ülkem Gülter aslında baş şüpheliydi. Annem iyi değil mi diye sayıklıyordu ama arkada bıraktığı izler bambaşka bir vahşete işaret ediyordu.
2: Annem iyi değil mi?
0: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 21 sayfalık iddianameye göre Güllü saat 1.26.32'de boşluğa düştü. Kızı Tuğyan ve arkadaşı ise bu düşüşten sadece 5 saniye sonra kapıya doğru koşmaya başladı.
3: Herkes tamam mı?
0: İddianameye göre düşüşten hemen önce evden 3 çarpma sesi ve Güllü'nün çığlığı duyuldu. O esnada Tuğya'nın annesine sadece 1 metre mesafede olduğu tespit edildi.
1: Kim vardı?
0: Savcılık deliller doğrultusunda Gülter'e tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Yargılama Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
4: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin 10 yıl sonra şok bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi şüpheli ölüm dedi, boğularak öldürmenin izlerini tarif etti. Bunun üzerine Alihan Kuris soruşturması adam öldürme suçunu da içine alacak şekilde genişletildi. 2016'daki otopsi görüntülerini sümen altı eden personel hakkında da soruşturma başlatıldı.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Mali operasyon olarak başladı. Cinayeti de kapsayacak şekilde genişledi. Yolsuzluk ve kara para iddialarından sonra Alihan Kuriş'in eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle bağlantısı da soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişinin şüpheli ölüm tespiti dosyanın seyrini değiştirdi.
6: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşip genişliyor. 200 kilo altın, milyarlarca liralık para trafiği derken soruşturma bambaşka bir noktaya ilerledi.
7: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
0: Savcılık eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların o dönem lideri olan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 10 yıl önceki ölümünü incelemeye aldı. Önce otopsi görüntüleri yok denildi ancak o görüntüler ortaya çıktı. Bilirkişi inceledi, raporu şoke etti.
6: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da ölümü beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Oysa bilirkişi doğal ölümü doğrulayacak yeterli araştırma da, bulgu da yok dedi. Aksine şüpheli ölüm sonucuna vardı.
8: Lezyonların ebadı ve yerleşimlere dikkate alındığında Ahmet Deniz Olgun'un göğsüne dizle basan bir şahsın kişinin ağzının ve burnunun bir yastıkla kapatılarak nefessiz bırakılmasının mümkün olacağı anlaşılmıştır.
0: Bilirkişi göğüsteki lezyon ve doku altı kanamalarına işaret etti. Bunları muhtemel boğulmanın işareti olarak niteledi. Otopsiye ait 145 fotoğraf, video görüntüleri, adli tıp raporları, olay yeri kayıtlarıyla tanık ifadeleri de tek tek analiz edildi.
6: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
0: Bilirkişi otopsi adli tıp açısından eksik değerlendirildi. değerlendirmesi yaptı. Mezarın açılması sonrası elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilecek. Kanda bulunan ağır metallerin seviyesine bakılacak, zehirlenme ihtimali araştırılacak. HTS ve kolluk kayıtları yeniden masaya yatırılacak.
5: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Savcılık otopsi görüntüleri yok diyen, görüntüleri sümen altı edenleri de kapsama aldı. Hem Alihan Kuriş hem de otopsi verilerinin gizlenmesinde parmağı olan adli tıp personeli hakkında adam öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan soruşturmada 11 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında evinde 200 kilodan fazla altın çıkan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de var. Örgütün para trafiğini gün yüzüne çıkaracak 37 klasörün saklanması talimatını veren Mehmet Akay da tutuklananlar arasında yer alıyor.
4: Trafikte en çok hangi ihlal yapılıyor desem çoğunuzun aklına kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gelir ama hiçbiri değil. Trafikte en çok yapılan ihlal de telefonla yolculuk yapmak. Artık gözler telefondan maalesef ayrılmıyor ve durum karşıdan karşıya geçen yayalar için de geçerli maalesef.
1: Trafikte en çok yapılan ihlal hangisidir?
9: Kırmızı ışık herhalde.
1: Başka var mı tahmin? Bu değil.
10: Sollamalar falan oluyor.
1: O üçüncü sırada.
11: Telefon kullanmak.
1: İlk bilen sizsiniz. Türkiye'de fahri trafik müfettişleri 487 bini aşkın trafik kuralı ihlali tespit etti. O ihlallerin ilk sırasında trafikte seyir halindeyken telefonla konuşmak geliyor.
12: Telefonla konuşmak.
1: Siz de bir örneğim oldunuz.
12: Aynen öyle.
1: Elinizde yakaladık.
12: Emniyet kemerini takmamak.
13: Telefon çok dikkati dağıtan bir şey.
14: Arabayı da dağıtıyor sonunda.
15: Elinde telefon, öbür elinde de direksiyon. Telefona bakıyorsun, adam önünde duruyor. Bir anda arkadan yapıştırıyorsun.
14: İkaz bile ediyoruz. Yani yaptığınız şey şu anda yanlış diyorum. Telefona konuşmayın.
1: İhlalleri en fazla yapan il hangisidir sizce?
16: İstanbul.
1: Doğru bildiniz. Sizin trafikte en çok korktuğunuz ne mesela?
15: Neye çarpmak ya?
16: Telefon ellerinde ya da işte kulaklarında, hiç arkalarına, sağlarına, sorunlarına hiç bakmadan geçiyorlar.
17: Sürücüye yazık.
1: Yani ne yayanın ne de direksiyon başına oturan şoförün elinden telefon eksik olmuyor.
17: Gözler telefonda.
18: Hareket halindeyken telefon almıyorum elimi.
19: Sporda falan her zaman elde.
1: Şimdi buradan karşıya geçeceksiniz diyelim ki. Evet. Telefona bakar mısın?
19: Bakarım.
1: İtalya'da buna ceza geliyor.
19: Burada da gelsin bırakırız ya.
1: İtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefona bakan yayalara da ceza gelecek. Yeni düzenlemeye göre telefona bakarak yolun karşısına geçen yayaya 75 euro ceza uygulanacak.
17: Süper.
15: Caydırıcı yani.
1: Sizce uygulama Türkiye'ye de gelmeli mi?
17: Bence her yerde gelsin.
16: Bizde de olması gerekiyor.
4: Muğla Ölüdeniz'de yamaç paraşütü faciayla bitti. Pilot ve bir Çinli turistin ikili uçuşu esnasında paraşüt kayalık alana çakıldı. Feci kazada pilot ve turist hayatını kaybetti.
0: Ölüdeniz'in manzarasında paraşütle süzülmek istemişlerdi. Ancak işler kontrolden çıktı. Paraşüt kayalıklara çakıldı. Faciada pilot ve turist hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Muğla. Dünyaca ünlü Ölüdeniz'e gelen Çinli turist Xiang Ruiming yamaç paraşütü yapmak istedi. Ona bu yolculuğunda pilot Ali Kıdıl eşlik edecekti. İkili hazırlıkların ardından metrelerce yükseklikten uçuşa başladı. Ancak bilinmeyen bir nedenle paraşüt kontrolden çıktı. Kayalık ve sarp bölgeye düştü. Durumu fark edenler zaman kaybetmeden AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa süre sonra bölgedeydi. Ancak arazinin zorlu şartları nedeniyle paraşütün düştüğü alana gidilemedi. Daha sonra helikopter devreye girdi. Tam 10 saatlik zorlu çalışmanın ardından kayalıklara inildi. Yapılan kontrollerde pilot Kıdıl ve Çinli turistin hayatını kaybettiği belirlendi. İki ceset helikopter yardımıyla kayalıklardan alınarak morga kaldırıldı. Hastane önünde ise acı vardı. Pilotun ve turistin yakınları gözyaşlarıyla cenazeleri karşıladı. Şimdi yanıt aranan soru, paraşütün neden kontrolden çıktığı, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
4: İstanbul Nişantaşı'nda da faciadan dönüldü. Kökünden devrilen dev çınar ağacı biri ticari taksi iki aracın üzerine düştü. Taksi sürücüsü son anda kurtuldu.
0: Kökünden devrildi, iki aracı ezdi, faciadan dönüldü. Görüntüler İstanbul'un en işlek noktalarından Nişantaşı'ndan. Dev çınar ağacı yoldan geçen iki aracın üzerine düştü. Olay öğleden sonra Teşvikiye Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki çınar ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yola doğru devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında taksi yoldan geçiyordu. Bir araç da park halindeydi.
9: Araba DPG'liymiş bile.
0: O sırada taksinin içinde bulunan sürücü büyük panik yaşadı. Sürücü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Diğer araçsa park halindeydi. Böylece olası bir faciadan dönüldü. Ağacın devrilme anı ve araçların üzerine düşmesi çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yolu kapatan dev ağacı kaldırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
4: Nepal görülmemiş bir felakete sahne oldu. Çin-Nepal sınır bölgesi adeta nehir tarafından yutuldu. Heyelan sonucu biriken ve aniden taşan nehir her şeyi önüne kattı. 95 kişinin öldüğü felakette 400'e yakın kişi kayıp, yüzlerce de yaralı var.
0: Tarihte görülmemiş nehir taşkını, iki ülke sınırını nehir yuttu. 400'e yakın kişi kayıp, yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Yer Nepal-Çin sınırı. Nepal'in Rasuva bölgesindeki dev nehir ansızın taştı. Etrafında ne varsa önüne kattı. Nehre komşu olan Tibet Özerk bölgesine dini ziyaret için gitmeye hazırlanan 400'e yakın kişi kayıp. Bunlardan en az 290'ı yabancı uyruklu turist. Yapılan açıklamaya göre Nepal sınırı içinde yer alan Rasuva'da önce bir heyelan meydana geldi. Nehir yolu tıkandı. Nehir suyu giderek birikti ancak tehlike fark edilemedi. Devasa su birikintisi ansızın serbest kaldı. Taşan çamur yüklü nehir suyu Nepal-Çin sınır kapısını böyle yuttu. Sel suları yerleşim yerlerini ve yolları vurdu. Ulaşım ve elektrik bağlantıları kesildi. Nepal polisi nehir kıyısındaki riskli bölgelerde yaşayanlara daha güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kayıpların bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Rum yönetimi lideri Lefkoşa'da bir araya geldi. Kritik zirvede Kıbrıs meselesi ve gelecek süreç masaya yatırıldı. İki lider daha sık bir araya gelme konusunda da fikir birliğine vardı.
11: Kıbrıs'ın iki lideri bir kez daha aynı masadaydı. Bu kez gündem adanın geleceğiydi. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirveden daha sık görüşme kararı çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis, Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya geldi. İki lider baş başa da görüştü. Masada Kıbrıs meselesi ve gelecek sürece ilişkin atılacak adımlar vardı. Birleşmiş Milletler yaklaşık 3 saat süren görüşmenin yapıcı geçtiğini açıkladı. Zirveden diyalog trafiğini hızlandıracak önemli bir karar da çıktı. Erhürman ve Hristodulidis haftada bir kez, gerekli görülmesi halinde ise daha sık görüşme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlık süreci de değerlendirildi. İki lider ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarına desteklerini yineledi.
20: I do believe that a solution.
11: Erhürman ve Hristodulidis, Guterres'in adaya yaptığı son ziyaretin ardından ilk kez, toplamdaysa 8. kez bir araya geldi.
4: İran istihbaratı ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Baron Trump'ı adım adım izlediklerini bir videoyla duyurdu. Videoda oğul Trump'ın gündelik faaliyetlerine ilişkin detaylar da yer aldı.
0: ABD ile İran arasındaki istihbarat savaşı bu kez doğrudan Başkan Donald Trump'ın ailesine sıçradı. İran devlet televizyonunda yayınlanan 3 dakikalık bir video Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'ı açıkça hedef aldı. Barron Trump'ı nerede ve nasıl öldürmeliyiz başlığıyla sunulan videoda Trump'ın oğlunun adım adım takip edildiği iddia edildi. Başına $10 milyon ödül konduğu öne sürüldü. Yayınlanan grafiklerde Barron Trump'ın okuduğu üniversitenin konumu ve koruma ekibinin gizli rotaları detaylandırıldı. Öyle ki oğul Trump'ın oynadığı video oyunlarına dahi yer verildi. Yayındaki en dikkat çeken iddia ise bir ajanın gizli servis korumasını aşarak Barron Trump'la özel görüşme yaptığı ve elde edilen istihbaratı Tahran'a aktardığı tezi oldu. Gelişmenin ardından ABD gizli servisi alarm durumuna geçti. Kurumdan yapılan açıklamada videodan haberdar olunduğu ve koruma altındaki kişilere yönelik bu tehdidin en üst düzeyde incelendiği bildirildi. İki ülke hattındaki savaş gerilimi sürerken bu hamle krize yepyeni bir boyut kazandırdı.
4: İsrail ordusu uluslararası hukuku içe saymaya devam ediyor. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir BM tesisine baskın düzenledi ve el koydu.
0: İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir provokasyona imza attı. İsrail güçleri, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya ait Kalendia Eğitim Merkezi'ne baskın düzenleyerek tesise el koydu. Baskına bizzat katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir doğrudan kurum direktörünün masasına oturdu ve Birleşmiş Milletler yetkililerine hedef alan skandal bir açıklama yaptı.
21: Burada eskiden Birleşmiş Milletler Müdürü'nün ofisi olan yerde oturuyorum. Müdür eskiden burada oturur ve işleri yürütürdü. Artık Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı diye bir şey yok. İsrail hapishane hizmetleri İsrail polisiyle birlikte büyük bir operasyon gerçekleştirdi ve burası çocuklar için bir okul olacak.
0: Skandal baskına Birleşmiş Milletler'den sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği kararın tamamen kabul edilemez olduğunu ve 1946 Birleşmiş Milletler Dokunulmazlık Sözleşmesi'nin açıkça ihlal edildiğini bildirdi. Tesisin derhal boşaltılması çağrısı yapıldı. Filistin yönetimi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Ekim 2024'te aldığı kararla Birleşmiş Milletler Ofisi'nin faaliyetlerini yasaklayan İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'teki bu el koyma hamlesiyle bölgedeki insani krizin boyutunu ve uluslararası diplomasideki gerilimi daha da tırmandırdı.
4: Uzaya gitmek sadece 3 yıl sonra uçağa binmek kadar sıradan olacak. Bu iddia Elon Musk'a ait uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde tam 100 milyar dolarlık dev bir uzay üssü kurulacağını ve ilk fırlatmanın da 2029'da gerçekleşeceğini duyurdu. 4, 3, 2, 1...
2: Go, go you.
0: Dünya ünlü iş insanı Elon Musk sonunda bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı. Tarihi duyuruyu Musk'ın uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX yaptı. Açıklamaya göre ABD'nin Louisiana eyaletinde tam 100 milyar dolarlık dev bir uzay üssü kurulacak. Starbase yani yıldız üssü adı verilen merkez şirketin en büyük fırlatma tesisi olacak. Falcon 9, go SpaceX, go start. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her kompleksin 2 fırlatma rampası olacak. Buradan yılda binlerce fırlatma gerçekleştirilecek. 2027'de inşaatına başlanacak tarihi üste 2029'da ilk fırlatma gerçekleşecek. Üste ayrıca yakıt üretim ve enerji tesisleri, araç işleme merkezleri ve çalışanlar için konutlar yer alacak. Elon Musk, şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz dedi. Musk'a göre uzaya gitmek, uçakla seyahat etmek kadar sıradan hale gelecek.
4: Başkent Ankara'da iddiaya göre doktorun hastayla ilgilenmemesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
3: Doktor hastaya şikayet yapıyor.
0: Hasta doktorun ilgilenmediğini iddia etti. Taraflar hastanenin ortasında birbirine girdi.
3: Doktor bize şikayet yapıyor da anamın hala.
22: Bana bunlar hani krallık başka senlik yapamazsın.
3: 5 gün oldu.
0: Olayın adresi başkent Ankara. Hastanede ilgisizlik iddiasıyla kavga çıktı.
3: Doktor bize şiddet yapıyor.
0: Tartışma büyüdü, güvenlik tarafları zor zapt etti.
22: Bilmiyor, bir şey yok. Değişik bir şey yok. Sen bypass'ı kabul ediyor musun?
3: Ya bypass. Geldin bana sordun mu?
0: Kavga sırasında yaşlı bir kadının bayıldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Erkek! Sonra da gelir doktora şiddet. Doktor bize şiddet yapıyor. Ha, doktor hastaya şiddet yapıyor.
4: Bir adam sağlık ocağına gitti. 8 dakika bekledi diye aile sağlık merkezinin danışmanındaki kişiye saldırdı. Masayı dağıttı. İşte öfkeli adamın görüntüsü.
0: 8 dakika bekledim dedi, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul'un Bağcılar ilçesinde aile sağlığı merkezinden muayene için gelen bir kişi fazla beklediğini iddia etti, görevliyle tartışmaya başladı. Öfkeli adam tartışmada danışma masasını dağıtıp görevliye saldırdı. Orada bulunan hastalar adamı uzaklaştırıp dışarıya çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Rize'de bisikletliye saldıran magandalara ceza yağdı. O anlar aksiyon kamerasına yansırken saldırganlara 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyete el konuldu ve araç trafikten men edildi.
23: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
0: Trafikte zorbalık yaptılar. Bedelini rekor cezayla ödediler.
23: Dayı, burası tek çeriz. Çarparsam sen susun.
0: Olay Rize'de yaşandı. Otomobildekilerle bir bisikletli arasında tartışma çıktı.
23: Dayı.
24: Sen kimi örtüsü kepin?
0: Tartışma büyüyünce araçtan inen sürücü ve yolcu bisikletliye saldırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Rize polisi saldırganlara ibretlik bir ceza kesti.
23: Öyle bir şey yok, kamera var abi.
0: Sürücü ve yolcuya 180'er bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
24: Adamın kamerasını...
23: Abi bir dakika.
24: Adamın kamerasını niye kapatıyorsun?
23: Sana ne?
4: Burdur'da polisin durdurduğu ehliyetsiz sürücüye yardım etmek için olay yerine giden baba yaptığına pişman oldu. Oğlunun çağrısıyla olay yerine alkollü şekilde giden ve alkol metre yüklemeyi reddeden babaya ceza yağdı.
25: Eğer kabul etmezsen alkol metre yüklemişler.
26: Ne yaparsan yapma.
0: Ehliyetsiz oğlunu kurtarmaya koştu. Cezayı kendi de aldı.
2: Alkolret alır muhtemelen. Bunu yok. Burada mesela alkolret alacağım. Bunun cezasını uygulayacağım.
0: Burdur'da polisin durdurduğu ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza uygulandı. Tam bu sırada araçtaki genç hemen babasını arayıp yardım istedi.
2: Benlik değil. Ben işimi yapıyorum. Beni niye tartışıyorsun?
0: Ancak olay yerine gelen baba alkollü çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen alkol metreyi üflemedi. Babanın ehliyetine daha önce 2030 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Trafik kurallarını ihlalden ve alkol testini reddetmekten de 400 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el koyma süresi 2035 yılına uzatılırken otomobili otoparka çekildi.
4: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kadın eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şerife Gezer'in son anlarında babasını aradığı da ortaya çıktı. Katil zanlısı ise ifadesinde nişanlandığı için kızdım, konuşmak istemediği için kendimi kaybettim. Pişmanım dedi öğrenim.
5: Ay. Kadını kontrol et. Kadını kontrol et.
0: Konuşmak istemediği için eski sevgilisi tarafından vahşice katledildi. Talihsiz kadın babasını arayıp çaresizce yardım istedi. Şerife Gezer erkek şiddetiyle hayattan koparıldı. 41 yaşındaki kadın 2 yıl önce ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak yeterli olmadı. Cani onu takip etti. Yufkacı dükkanında sıkıştırıp kurşun yağdırdı.
6: Kadın da az ve süne süne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
0: Şerife Gezer katledilmeden önce babasını aradı. Hakan önümü kesti, bana zarar verecek dedi. Acılı baba eski sevgilisinin bir türlü kızının peşini bırakmadığını söyledi. Ahmet Gezer cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiğini belirtti. Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli nişanlandığı ve evleneceği için ona çok kızgındım. Benimle konuşmadığı için çok sinirlendim. Kendimi kaybettim, pişmanım dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski sevgilisi tarafından öldürülen Şerife Gezer ise gözyaşlarıyla Gazi Osman Paşa'da toprağa verildi.
4: İstanbul Üsküdar'da iki sürücü arasında kavga çıktı. Taraflardan biri bagajdan çıkardığı sopayla karşı tarafa saldı.
0: Biri tekme attı, diğeri bagajdan sopayı çekti. Üsküdar'da iki sürücü arasında trafik tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri bagajdan çıkardığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Yol ortasında sopalı tekmeli kavga dakikalarca sürdü. Kafasına sopa darbeleri alan sürücü neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler ve yakınlarının araya girmesiyle kavga sona erdi.
4: Trafikte başlayan tartışma tehdit ve kovalamacaya dönüştü. İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli sürücünün tır şoförünü tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.
7: Aşağı in.
0: Trafikte tartıştığı tır şoförünün peşine düştü, tehditler savurdu. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Motosikletli bir sürücü tartıştığı tır şoförünün aracının önünü kesti. Öfkeli sürücü tır şoförünü tehdit etti. Aracından inmesini istedi. Küfretti.
7: Öfkeli var ya, bir pis eder. Abiciğim öldürme beni. Yanlak kurbanım.
0: Tır şoförü motosikletliden özür diledi ve aracından inmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüler bölgeden uzaklaştı.
7: Dağılın dostum. Dağılın de bakranım. Benim mi istiyorum? Aşağı in.
4: İstanbul Kartal'da bir iş yerine el bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Kocaeli'ye kaçan 4 şüpheli operasyonla yakalandı, tutuklandı.
0: İş yerine el bombası attılar, yanıcı maddeyle kundaklayıp kurşun yağmuruna tuttular. 4 şüpheli operasyonla yakalandı. İstanbul Kartal'da bir iş yerine 10 Ağustos'ta el bombalı saldırı düzenlendi. Ertesi gün yanıcı madde döküp silahla ateş açtılar. Şüpheliler kaçarken de kıyafetlerini değiştirip çöpe attı. Yurtdışı hatlar üzerinden iş yeri sahibini tehdit ettiler. Polis peş peşe saldırılar sonrası çalışma başlattı. Şüphelilerin Kocaeli Darıca'ya kaçtığı tespit edildi. 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, kelepçe, muşta ve kuru sıkı fişekleri ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Üsküdar ve Beykoz'da iki ilçede evleri kurşunlayıp haraç istediler. O anları kaydedip mağdurlara gönderen ve tehdit eden 4 çete üyesi de tutuklandı.
0: Evlerin önüne geldiler, kurşun yağdırdılar. Yetmedi, o anları kaydedip mağdurlara gönderdiler. Tarih 14 Ağustos. Üsküdar Küplüce'de bir ev kurşunlandı. Kurşunlama görüntülerini mağdurlara gönderen şüpheliler tehditlerde bulundu. 21 Ağustos'ta ise Beykoz Poyrazköy'de bir eve ateş açtıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca yurt dışı bağlantılı hatlarla aile bireylerini tehdit ettikleri belirlendi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin izini sürdü. Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik kameralarındaysa şüphelilerin evlerin önünde ateş ettiği anlar ortaya çıktı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: İstanbul Pendik'te yayı fark etmeyen sürücü direksiyonu kırmasıyla çöp konteynerine çarptı. Savrulan konteyner kaldırımda bulunan yaşlı adamı ve torununu yaraladı. O anlar bakın kameraya nasıl yansıdı.
0: Ölümle burun buruna geldiler, korku dolu anlar yaşadılar. Kaza İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sürücü yayaya yol vermişti ancak arkadan gelen diğer araç yayayı görmedi. Çarpmamak için direksiyonu kırdı, çöp konteynerine çarptı. Konteynerin savrulmasıyla kaldırımda bulunan yaşlı adam ve torunu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaşlı adamın iki ayağının da kırıldığı öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de benzer bir kaza meydana gelmişti.
8: Bir hafta evvelsinde de yine karşı durakta aynı şekilde araç yaya yol verdi. Arka taraftan gelen motor duramadı, yayayı görmedi. Motor yaya çarptı.
4: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor ama bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek bir değişiklik var. Çünkü motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük indirim geldi.
11: Litresi 80 lirayı aşmıştı. Sürücünün cebini yakıyordu. Beklenen haber geldi. Motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük indirim yapıldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması petrol piyasasına da yansıdı. Brent petroldeki geri çekilmenin ardından motorinde indirimin önü açıldı. İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 77 lira 34 kuruşa, Ankara'da 78 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 78 lira 73 kuruşa geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 80 lira 21 kuruşu seviyesine indi.
4: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında değişikliğe gitti ve Türkiye Kupası'nda 10+4'ten fazla olan yabancılar da forma giyebileceği açıklandı.
0: Yeni transferler yapıldı, eski oyuncular satılamadı. 10+4'e göre kadro uymadı. TFF yabancı kuralında yeni düzenlemeye gitti. Süper Lig'de bu sezon 10+4 kuralı uygulanıyor. Takımların talebiyle federasyon değişiklik yaptı. Türkiye Kupası için esneklik sağlandı. Fazla yabancısı olan takımlar bu oyuncularını Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın resmen açıklanmasından sonraki transferlerse kurala dahil edilmeyecek. Alınan kararla futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmesinin önüne geçilecek. Süper Lig'deki 10+4 kuralındaysa değişiklik olmayacak.
4: Finalin sultanları da Avrupa Şampiyonası'nda durdurulamıyor. Ay Yıldızlar gruptaki 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve 4-4 yaptı millilerimiz ve namağlup liderliğini sürdürdü.
11: File önünde yine sultanlar vardı. Rakip bu kez Almanya'ydı. Ay Yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup yürüyüşünü sürdürdü.
10: Şu ana kadar iyi gidiyoruz. İnşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçının sonlarına doğru geldik artık. Polonya maçımız kaldı.
11: Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler ilk seti 25-21 aldı. Almanya ikinci sette direndi. 20

0: Devler Ligi biletini de kaptı.
1: 17 sezonluk özlem Fransa'da sona erdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Lyon'da rövanş maçına karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gülen taraf sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe'yi Devler Ligi'ne taşıyan gollerin ilki 24. dakikada geldi. Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu tamamlayan Muriç Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sadece 4 dakika sonra bir gol daha geldi. Kornerde iyi yükselen Arşi Brown kafayla farkı 2'ye çıkardı. Sen bir özlem içimde İkinci yarıda ise işler biraz daha zorlaştı. Lyon 61. dakikada Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransız ekibi baskısını artırdı. Ev sahibi topu 2 kez daha Fenerbahçe ağlarına gönderdi. İlki offside'dan, diğeri ise VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Ve son düdük geldi. Rövanşı kazanan sarı lacivertliler playoff engelini geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Böylece uzun bekleyişte sona erdi. Sarı lacivertliler yıllar sonra yeniden Avrupa'nın bir numaralı kupasında boy gösterecek. Seninle çarpıyor, bir tek seninle gülür, senle Fenerbahçe'nin bileti almasıyla Türk futbolu içinde uzun bir ara sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil edecek. Türkiye böylece 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi ana aşamasına iki takımla birden katılacak. İşin bir de maddi boyutu var. Fenerbahçe sadece lig aşamasına katıldığı için UEFA'dan 18,62 milyon avroluk katılım gelirini garantiledi. Buna galibiyet ve beraberlik primleri, lig sıralamasından gelecek para ve diğer UEFA gelirleri de eklenecek.
0: Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ediyoruz bu tarihi başarıdan. Dileriz gruplarda da bu performansını sürdürür. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu galibiyetin ardından, Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının ardından Kadıköy'de de Fenerbahçeli taraftarlar konvoylar eşliğinde bu galibiyeti kutladılar. Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'den bu görüntüler geliyor. İhlas Haber Ajansı aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Çok sayıda araç yollara döküldü. Dileriz Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarla beraber bu görüntüleri daha da çok görürüz diyelim. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalayalım ve Fenerbahçe için hazırlamış olduğumuz kliple de bültenimizi bitirelim. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde.

0: dünya beşten büyüktür.
1: You share the extraordinary progress.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
3: TGRT FM Haber.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi.
6: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
2: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri. 1. Bölüm. Hindistan'ın büyük velilerinden. İsmi Abdullah olup, babasınınki Şah Muhammed Ömer'dir. Lakabı Muhyiddin'dir. Çırağı Nebevi ismiyle de meşhurdur. Dedesi büyük alim Abdullah-ı Dehlevi'nin halifesi Ahmet Said-i Faruki'dir. Ebu'l-Hayr 1856 Hicri 1272 senesinde Hindistan'da Abdullah-ı Dehlevi dergahında doğdu. Ebu'l-Hayr Faruki 1925 Dehli'de vefat etti. Ebu'l-Hayr Hazretlerinin babası Şah Muhammed Ömer'in çocuğu olmuyordu. Bir gün ağabeyi Muhammed Mahsar, babası Ahmet Said'in huzurundayken, "Kardeşim Şah Muhammed Ömer'in bir çocuğu olması için dua buyursanız," dedi. Ahmet Said-i Faruki Hazretleri de, "İnşallah çocuğu olur. Allah-u Teala kerimdir ve kadirdir. Dilerse bir çocuk ihsan eder." buyurdu. Sonra Ahmet Said-i Faruki Hazretlerinin tasarruf ve himmetiyle Muhammed Ömer'in evlenmesinden 10 sene sonra bir oğlu dünyaya geldi. Dedesi ona Abdülkadir Geylani Hazretlerinin lakabı olan Muhyiddin lakabını, Abdullah ismini ve hayırlı bir insan olması dileğiyle Ebu'l-Hayr künyesini verdi. Onun doğumuyla ilgili olarak şöyle bir şiir yazılmıştır. Ebu'l-Hayr, Said ve Ömer'in servi bahçelerinde, şerrin kökünü kazıyıcı, hep hayır söyleyicidir. O, Allah ve Resulünü sever, Resulullah'ın hak saçan yolunun fedaisidir. Onun gönlü tevhid ile öyle doludur ki, başkası onda yer bulamaz. Onun gönlü hep Allahü Teala'yı anmakla meşguldür. Eğer onun lütuf gözü, nazarı erip olgunlaşmamış bir talibe düşse, onu asrın kâmili yapar. Ebu'l-Hayr 15 yaşına gelince Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifini ve amcalarını ziyaret için Medine'ye gitti. Bu ziyareti sırasında amcasından hadis ilminde icazet, diploma aldı. Böylece ilim tahsilini tamamladıktan sonra 1888 senesinde Hindistan'a dönerek Dehli'deki Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin dergahına yerleşti. Dergahın tamir işlerini tamamladıktan sonra birkaç sene dergahtan dışarı çıkmadı. Sonra insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmaya başladı. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Havanın ağarmaya başlamasından bir saat önce olan teheccüd, seher vaktinde uyanık olup birkaç rekat namaz kılmalıdır. Sonra bir müddet Allahü Teala'yı zikretmeli, havanın ağarmaya başladığı vakitte ise sabah namazını kılmalıdır. Bundan sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatını mütalaa etmelidir. Yemek yedikten sonra bir müddet kaylule yapmalıdır. Sonra bir miktar zikirle meşgul olmalı ve her gün en az 6 sahife Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Her talebe planlı ve programlı bir şekilde bu işleri zevkle yerine getirmelidir. Din bilgisini öğreniniz. Geliş gidişlerinizde oturup kalkmalarınızda, kısaca her vakit kalbinizi Allahü Teala'yı anmak ve hatırlamakla meşgul ediniz. Böylece daima Allahü Teala'yı anma ve hatırlama hali melekesi hasıl olur. Çok istiğfar ve la havle ve la kuvvete illa billah okuyunuz. Kalpteki vesveselerden ve günahlardan uzaklaşmak için çok faydalıdır. Musibet ve sıkıntı zamanlarında sabırlı olunuz. Böyle vakitlerde Allahü Teala'yı anmakla meşgul olmak kalbe rahatlık verir. Allahü Teala'yı çok anınız. Bu dünyaya gelen bir gün mutlaka buradan göç edecektir. Saadetli o kimsedir ki tövbe edip zikriyle meşgul olarak vefat eder. Taatler, ibadetler için çok gayretli olunuz. Kıymetli ömür sermayesini zayi etmeyiniz. Sıkıntı ve kederden kendinizi uzak tutunuz. Gıybetten ve yalan söylemekten çok sakınınız. Kötü huylardan sakınmakta çok gayret ediniz. Hocasının huzurunda sağa sola bakan, kalben hazır bulunmayan, edepsizlik etmiş olur. Nefislerinin esiri olanlar ölüdürler. Kalp ehli ise diridirler. Ey Allah'ın kulu! İnsanlara karşı mütevazı ol. Kibirli ve inat olma. Halka tevazu ederek başını önüne eğ. Fakir kimse gibi yürü. Emir gibi ihtişamlı yürüme. Din büyüklerine hizmet et. Dünyada nefsi ölen bir daha ölmez. Seher vakti kalkıp namaz kılmakla, Kur'an-ı Kerim ve istiğfar okumakla meşgul olanlara ne mutlu. Zikirlerin en üstünü La ilahe illallah söylemektir. Ey aziz! Fırsat ganimettir. Hadis-i şerifte sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruldu. Uzun emel, uzun arzular ile kıymetli vaktinizi zayi etmeyiniz. Kötü düşüncelerden kalbinizi uzak tutunuz. Vesveselerden, boş düşüncelerden zihninizi temizleyiniz. Her gün belli bir vakitte Kur'an-ı Kerim okuyunuz. İyilerin yolu budur. Dünya gam ve kederinde kalmak, eline dünyalık geçmedi diye üzülmek, akıllıların işi değildir. Dünyalık için üzülmekten ele ne geçer? Zamanı iyi işlerde harcamak gerekir. Ticaret ve ziraat iyi işlerdendir. İhlasla Allahü Teala'yı anmak en büyük nimettir. Dünyalık elde etmek ve zengin olmak için yanına gelenlere, kendisinden dua isteyenlere ise şöyle buyururdu. Dünyevi maksatlar için benim yanıma gelmeniz ve benden bir şey talep etmeniz ahmaklıktır. Allahü Teala kitaplarını dünyevi kazanç yollarını bildirmek için indirmemiş, peygamberlerini bunun için göndermemiştir. Bilakis onları kullarına dini öğretmek için göndermiştir. Dünyalık kazanmak için kitap ve peygambere ihtiyaç yoktur. Kitap ve peygamber olmadan da dünyalık kazanılabilir. Cenab-ı Hak bu hususta dinli dinsiz bütün yaratıklarının rızıklarına kefildir. Bir kimse uygun bir mürşidi kamil, rehber elinde kemalin zirvesine ulaşırsa Peygamber Efendimizin vekili olur. Peygambere dünyayı kazanma yollarını öğretmesi lazım değil iken onun vekillerine niye lazım olsun? Pir-i Kamil'in duasıyla dünyalık elde etmek makbul değildir. Bid'at ve gaflet ehli böyle şeylere müptela olmuş, tutulmuştur. İşin özü şudur ki, bir kul namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim okumak ve zikri bu maksatla yaparsa, dünyalık bakımından onun durumu iyi olur fakat, ahiret sevabından mahrum kalır. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmaktadır. Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, onlara yaptıklarının, çalıştıklarının karşılığını burada tam olarak veririz. Bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki, ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Dünyada yapa geldikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapa geldikleri şeyler hep boştur. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerini sevenlerden Hafız Abdülhakim Dehlevi ticaretle uğraşıyordu. Ticaretinde zarar etmişti. Bu durum ona manen de zarar vermişti. Bir gün Ebu'l-Hayr Hazretleri dükkanın önünden geçerken içeri girdi. Hafız Abdülhakim'in omuzuna elini koydu. İltifat göstererek, "Ey aziz, niçin kendini perişan ediyorsun? Niçin keder, üzüntü ve sabırsızlıkla vakitlerini geçiriyorsun? Allahü Teala sana mal, hanım, çoluk çocuk, sıhhat, şeref ve itibar gibi pek çok nimet ihsan etmiş. Bunlar içerisinde maldan bir kısmı zayi olsa ne olur sanki? Şayet Allahü Teala kalanını da alırsan ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözler Hafız Abdülhakim'in kalbindeki derde şifa oldu. Kalbi şaşılacak derecede sükûnet ve huzur buldu. Bütün manevi kirlerden ve bulaşıklardan temizlendi. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ebu'l-Hayr Hazretleri buyurdu ki, bir gece Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Bir taraftan diğer tarafa gidip geliyorlardı. Mübarek yüzlerinde keder ve üzüntü görülüyordu. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Üzüntü ve kederinizin sebebi nedir?" diye sordum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bugün Abdülhamid Han tahttan indirildi. Bunun için kederliyim." Ebu'l-Hayr Hazretleri rüyasını naklettikten sonra, gözleri yaş içerisinde şöyle buyurdu. "Bu 100 sene içerisinde, Sultan Abdülhamid Han gibi takva sahibi bir sultan gelmemiştir. O kavminin derdiyle dertlenir, milletinin iyiliğini ve refahını isterdi. Müttaki ve ilmi seven bir sultandı. Hocam rahmetullah efendiyi Mekke-i Mükerreme'den İstanbul'a yanına davet etmiş, çok ikram ve iltifatta bulunmuştu. Hatta kendi eliyle ona namaz için seccade sermişlerdi." Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde sık sık şöyle nasihat etmiştir. "Her söylediğinizi kalp huzuru ile, ihlasla Allahü Teala için söyleyiniz. Gafletten, Allahü Teala'yı unutmaktan, kötü ve bozuk ahlaktan uzak durunuz. Kur'an-ı Kerim'i okumanın 3 derecesi vardır. En aşağı derecesi yalnız tecvid ile okumaktır. Orta derecesi tecvidle ve manasını anlayarak okumaktır. En üstün derecesi ise tecvidle ve manasını anlayarak ve tadını kalbinde duyarak okumaktır. Yabancı kadın, bid'at sahibi ve fasıkla beraber olmaktan çok sakının. Bedenin sıhhati şu 3 şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin sıhhati ise şunlara bağlıdır. 1- salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. 2. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. 3. Günahlardan sakınmak. Manevi perdelerin, kalp gözünün açılması herkese nasip olmaz. Allahü Teala bunu dilediğine ihsan eder. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına kavuşmadıkça bu saadet pazu kuvvetiyle ele geçmez. Bir kimse ihlasla her şeyi Allahü Teala'nın rızası için yapmakla ona saadet kapıları açılır. Bir zat okuma yazma bilmezdi. Fakat Allahü Teala'ya ve Resulullah Efendimize o kadar aşık idi ki bu hali bütün bedenine sirayet etmişti. Okuma yazması olmadığı için Kur'an-ı Kerim'i okuyamazdı. Ancak Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisinden kıbleye doğru oturur, Kur'an-ı Kerim'i bir rahle üzerine koyar, her satırı parmağıyla okuyormuş gibi takip ederdi. Sonra sevgi ve ihlasla, "Allah'ım, ne hoş buyuruyorsun," derdi. Her gün belli vakitlerde öyle Kur'an-ı Kerim'le meşgul olurdu. Bir müddet sonra kendisinde yüksek haller meydana geldi ve muradına kavuştu. Sabır, bütün iyi vasıfların, özelliklerin en üstünü ve önde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Sabır, müminin en samimi dostu, hilm, onun yardımcısı, akıl, delili, yol göstericisi, amel, kumandanı, rıfk, yumuşaklık, onun babası, hayır, onun kardeşidir," buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır, sebat, dayanmak demektir. Bir kimsede iyi bir haslet, özellik olsa, fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu, düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, "Biz ve bütün büyükler tecrübe ile anladık ki, sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur." Süleyman aleyhisselam, "Biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk," dedi. İsa aleyhisselam ise, "Ey havarilerim, bana inananlar, arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz," buyurdu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh buyurdu ki, "İnsanların en üstünleri, ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise, kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir." Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp aleyhisselama hastalık verildi. O sabretti. Yusuf aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed aleyhisselama eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Allahü Teala İbrahim suresi 7. ayet-i kerimesinde mealen, "Nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım," buyuruyor. Hikmet sahipleri dedi ki, "Şükürle nimet devam eder. Nimete küfredilir. Kadri kıymeti bilinmezse gider. Nimeti koruyan şükürdür. Şükür, nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur. Nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere, onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. Cömertlik, hayır ve iyiliğin direği olup, karşılıklı sevgiyi meydana getirir. Rahatlık ve huzur onunla kalplere yerleşir. İslam dini, Müslümanları bu güzel haslete sevk ederek, cömert olmalarını bildirdi. Zira dünya ve ahiret iyilikleri, cömertlikte toplanmıştır. Muhakkak onda, Allahü Teala'nın razı olması vardır. Bütün insanların da beğendiği ve razı olduğu bir iştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte cömert kimse Allahü Teala'ya ve insanlara yakın olup Allahü Teala ve insanlar onu sever. Cehennemden uzaktır buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte de cömert kişinin günahını araştırmayınız. Muhakkak Allahü Teala sıkıntıya düştüğü zaman ona yardım eder buyuruldu. Hazreti Ayşe validemiz ise cennet cömertlerin, cehennem de cimrilerin yeridir buyurdu. Denildi ki kişinin cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. Cimriliği ise yakınlarını bile düşman yapar. Bütün büyüklerin adeti hep cömertlik oldu. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Ey oğlum! Temennileri bırak. Gece gündüz dünya malı toplar, amel yapmazsan hiçbir isteğine kavuşamazsın. Yalnız yaptıklarının meyvesini bulursun. Gece gündüz dünya için çalışırsın. Sonra da dindarların kavuştuğu derecelere kavuşmayı beklersin. Ne kadar uzak. İşin sonunda kurtuluş, sizin temenni ve arzularınıza bağlı değildir. Bilakis, iman ve amele bağlıdır. Kötü amel yapan herkes, onun cezasını görür. Hiç kimsenin, Allahü Teala'dan başka hakiki yardımcısı yoktur. İman edip iyi amel işleyenler cennete girerler. Büyüklerimiz Allahü Teala'dan ve sevdiklerinden başkasına tutulmuş olandan ne hayır beklenir buyurmuşlardır. Şefkat ve merhamet en güzel hasletlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Allahü Teala kullarından ancak şefkat sahiplerine merhamet eder. Yerde olanlara merhamet ediniz ki melekler de sizin için Allahü Teala'dan merhamet dilesinler buyuruyor. İmam-ı Malik Hazretleri şöyle bildirdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazretleri hilafeti zamanında Şam civarındaki şehirlerden birisine vali olarak birini göndermek istedi. O zat tayin emrini almak için küçük çocuğu ile Hazreti Ömer Hazretlerinin huzuruna çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh o çocuğu kucağına alarak öptü. Bunu gören vali olacak kişi, "Ey müminlerin emiri, çocuğu kucaklayıp öptünüz. Halbuki benim birçok evladım olduğu halde şimdiye kadar hiçbirini öpmedim." deyince Hazreti Ömer Hazretleri, "Demek sen çocuğuna bile şefkat ve merhametle davranmayan bir kişisin. O halde insanlara karşı merhamet ve şefkatin de az olur." diyerek tayin emrini yırttı ve onu geri çevirerek, emri altında olanlara merhameti olmayan kişiden vali olmaz buyurdu. İffet, kişiyi her türlü rezillikten koruyan bir haslettir. El, ayak ve diğer azayı her türlü zarardan korur. Bu haslet, mürüvvetin ve güzel ahlakın en üstünüdür. Malıyla kötülük yapmayan, emri altında olanlara adaletle muamele eden, kıyamet gününde ebrar, salih kimseler ile beraber diriltilir denildi. Nefsini günah işlemekten korumayan, iffetli olmayan, his organları olan beş duyu organını günahtan koruyamaz. Beş duyu organını günahtan koruyamayan, emri altında olan yardımcılarını günah işlemekten koruyamaz. Onlar ki, idarecinin en yakınlarıdır. Dolayısıyla, emri altındaki insanlar da günahtan korunmamış olurlar. İdareci olan kişi, iffet sahibi olup, kendini ve azasını günahtan koruduğu zaman, bütün memleket işleri yoluna girer. Ahirette de o idareci kişinin, dünyadaki iffeti sebebiyle işlediği hayır hasenatı ve sultanlığı devam eder. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerini sevenlerden birisinin çocuğu olmuyordu. Muhaccer-i Mübarek denilen yerde bulunduğu esnada kalbinden, Ebu'l-Hayr Hazretleri dua buyursalar da, bir çocuğum olsa muradıma kavuşsam diye geçti. O anda karşısında Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerini gördü. Yanına yaklaşıp, niçin Ecmir'e gidip, Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin kabrini ziyaret edip dua etmiyorsun dedi. O zat, Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin kabrini ziyaret edip dua etti. Allahü Teala o büyük zatın hürmetine duasını kabul ederek bir çocuk ihsan etti. Şakir Ahmet Ensari bir gün Habibullah Paniputi ile beraber Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin huzuruna gitmişlerdi. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri o sırada üzerinde iki şal olduğu halde taht gibi bir şeyin üzerinde oturuyordu. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerini bu halde görünce Habibullah'ın kalbinden şeyh olan birisi iki şala bürünüp böyle taht üzerinde nasıl oturur? Bu sultanlara mahsus bir haldir diye geçti. Ebu'l-Hayr Efendi Hazretleri başını kaldırıp eğer şeyh olan kimse eski bir elbise giyip kül üzerinde otursa fakat kendini bir şey zannetse o hiçbir şey değildir. Başka şeyh de iki şala bürünüp taht üzerinde otursa fakat kendini hiçbir şey olarak görse bil ki o esas şeyhtir buyurdu. Habibullah bu durumu arkadaşlarına anlatınca arkadaşı, onlar Allahü Teala'nın izniyle kalpten geçeni bilirler. Onun için bizler onların yanına kalbimizi vesveselerden temizleyerek girelim dedi. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir: İstişare bizzat rüşt ve hidayet yolu, kapalı kalan görüşün açıklanması ve ortaya çıkmayan doğrunun anahtarıdır. Dinimiz bizi buna teşvik etmiş ve halkı istişareye davet etmiştir. Allahü Teala Hazreti Peygamber'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de mealen Uhud Savaşı'nda sen Allah'tan gelen bir merhamet sayesindedir ki onlara eshaba yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, muhakkak onlar etrafından dağılıp gitmişlerdi. Artık onları bağışla ve kendilerine Allah'tan mağfiret dile. iş hususunda onlarla istişare et. İstişareden sonra da bir şeyi yapmaya karar verdin mi, artık Allah'a güven. Gerçekten Allah, tevekkül edenleri sever buyurmaktadır. Hasan-ı Basri Hazretleri bu hususta şöyle diyor. Cenab-ı Hak peygamberine istişareyi emretmiştir ki, doğru görüşe kavuşsun ve onunla amel etsin diye. Eddahhak Hazretleri ise, istişareyi Hazreti Peygamber'e, onda faziletin bulunduğunu, faydasının kendisine döneceğini bildiği için emretmişti, diyor. Dahhak Hazretleri şöyle devam ediyor. Keskin ve isabetli fikirlerden, saf ve berrak düşünceden, mümkün olan bir şey kaçamaz, caiz olan gizlenemez. Hatalı da olsa, görüşünü zorla kabul ettiren kimse, doğrudan uzak, hataya daha yakındır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a imandan sonra aklın başı, insanlara dostluk etmektir ve kat'î görüşten vazgeçmektir. Hiçbir kimse istişareyle helak olmamıştır. Cenab-ı Hak kulunu helak etmek isteyince, önce onun görüşünü helak eder buyurdular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, başka bir hadis-i şeriflerinde, akıllarınızı mütalaa ile durulayın, işlerinizin halli için istişareye başvurun buyurmuşlardır. Bazı alimler de, istişare ile gelen hata, istibdatla, zorla kabullendirmeyle gelen doğrudan daha iyidir buyurdular. Yine büyüklerimiz buyurdular ki, senin reyinin yarısı Müslüman kardeşinindir. Reyini tamamlamak için kardeşinle istişarede bulun. Bir işin içinden çıkamayacak olursan, akıllı insanların görüşüne başvur. Doğruyu ve doğru yolu göstereni aramaktan vazgeçme. Böyle olunca, insanların sevgisine mazhar olursun. Sorarak selamete kavuşman, senin için doğruyu bulup pişmanlık duymandan çok daha hayırlıdır. Bazı alimler, ihtiyatlı olmak, aceleci olmaktan daha hayırlıdır demişlerdir. Abdülmelik bin Mervan Hazretleri, istişare ile olan hatam, istişaresiz doğru olan görüşümden daha iyidir. Çünkü kendi görüşüyle yetinen, ayıplanacağı iki konuyla karşı karşıya kalmaktadır. Birincisi, yalanlaması gereken şeyi tasdik etmesi, ikincisi, daha iyi görüşlü ve basiret sahibiyle yapacak olduğu istişareyi terk etmesidir, buyurmaktadır. Cehalet, bilgisizlik, kötü vasıflardan biri olup, kötü ahlaktandır. Cahil, iyiyi kötüden, kötüyü iyiden ayırt edemez. Görüşlerinin neticesi, dalalet, sapıklık ve felakettir. Bilgisiz kişi, zillete düşmeye mahkumdur. Büyüklerimiz buyurdular ki, cehalet bir binektir ki, ona binen zillete düşer. Kim bilgisizle arkadaşlık yaparsa, sapıtır, yoldan çıkar. İnsana verilen en güzel nimet, akıldır. Kötülüklerin en kötüsü, cehalet, bilgisizliktir. Cahil ömrüne güvenir. Akıllı ise hesapla, kitapla yaptığı işlerine göre hareket eder. Cahilin görmesi gözle, akıllı kişinin ise kalbiyledir. Alimler cahilin 6 vasfı olduğunu ve bunlarla tanınacaklarını söylediler. Bu 6 vasıf şunlardır. Her şeyde hemen öfkelenirler. Faydası olmayan şeylerden konuşurlar. Yersiz sadaka verirler. Sırrı korumayıp ifşa eder ve yayarlar. Dostunu ve düşmanını birbirinden ayıramazlar. Herkese güvenirler. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ebu'l-Hayr Faruki, istasyonda tren beklerken bir köşede oturuyordu. Yanında da Hafız Hafizüddin isminde bir talebesi vardı. Bu talebenin birden kalbine, "Böyle büyük bir zatın talebesiyim, fakat nasipsizim," diye geldi. O anda Ebu'l-Hayr Efendi onu yanına doğru çekerek, "Ey kardeşim, hem dine hem de dünyaya kavuştun. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanından başka ne istersin?" buyurdular. Bir müddet sonra Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı ile hem manevi derecesi arttı, hem de dünyevi makam, mevki, mal ve servete kavuştu. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde sık sık şöyle nasihat etmiştir. Sabır hakkında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "İlim müminin dostu, hilm veziri, akıl delili, amel hayra götürücüsü, yumuşaklık babası, incelik kardeşi, sabır askerlerinin komutanıdır." İlim müminin dostudur. Çünkü zafer ve kurtuluş ilim ile hasıl olurken, ilim mümin ile dostluk eder. Mümin vefatı esnasında bile ilmi ister. İşlerinde onun yardımını görür. Bilmediği şeyleri de nuru ile aydınlatır. Hilm müminin veziridir. Çünkü vezir zor işleri yüklenmekle vazifelendirilmiştir. Mümin ilme tabi olmada hilmden yardım görür. Dünya sıkıntılarını hilme yükletir. Akıl müminin delilidir. Çünkü akıl müminin acele ve cehalet ile bir işe girişmesine engel olur. O işin terk edilmesini sağlayıp doğru yolu ve akıbeti gösterir. Kötü işten koruyup hatadan muhafaza yolunu açar. İlim ve akıl nimetine şükretmekte cimri olmamak için ilmin ve aklın icabı olan amel mümini her hayra götürücüdür. Rıfk müminin babasıdır. Çünkü yumuşaklık yardım ve muvafakatta mümine babası gibidir. Bir işe girişirken rıfka müracaat ve itaat etse işi kolaylıkla hasıl olur. Yumuşaklık ve incelik mümine bitişik veya ayrı olmayıp müminin sıfatıdır. Sabır müminin askerinin komutanıdır. Bütün bu hasletler asker, sabır da onların komutanı durumundadır. Her biri yapmaları gereken işleri sabır olmadan yapamazlar. Çünkü sabra tabi olunmadıkça nefsin aceleciliği ve vesvesesi bütün güzel huyları bozar. Bütün bu hasletlere hükümran olan sabır mümine işlerinde yeterlidir. Sabır kişinin haramdan sakınıp nefsinin kötü isteklerini yapmamasıdır. Böylece sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. İkincisi, dertlerin, belaların acılarına sabredip bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince yalnız bu sabrı anlarlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. Sabır ve kanaat etmeyen kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca az verdin diye itiraz eder. Zengin olursa doymaz, daha ister. Kazandığını haramlara sarf eder. Zenginliği de, fakirliği de, dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. Kim ki, ilim, hilm, akıl, amel, rıfk ve incelik sıfatlarına sahip olur da, onlara sabırla sebat ve devamlılık kazandırmazsa, o hasletlerin hepsi kaybolup hiç yokmuş gibi olur. Komutan, askerini disiplin altında tuttuğu gibi, sabır da o hasletleri emri altında muhafaza eder, vazifeli oldukları işlerde devam üzere olmalarını temin eder. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Bilmelidir ki, Allahü Teala'nın insana verdiği nimetlerin en büyüğü akıldır. Akıl, onu tanımaya yarayan bir vasıtadır. Öyle bir vasıtadır ki, peygamberleri tanıma ve kabul etmeye yarar. Allahü Teala'nın gönderdiği din olan İslamiyet, ışık gibidir. Akıl, göz misalidir. Eğer göz açık ve sağlam olursa, güneşin varlığını görür. Akıl, peygamberlerin sözlerini duyup, mucizelerini görünce, onları kabul eder ve bilemeyeceği, anlayamayacağı şeylerde de artık onlara uyar. Allahü Teala insanoğlunun atası olan Adem aleyhisselama peygamberlik verdi ve akıl nimetiyle insanları nimetlendirdi. Adem aleyhisselam vahiy ile Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip evladına öğretti. Hak yol üzere oldular. Ne zaman ki Kabil kendi nefsine uyup kardeşini öldürdü, nefis ve arzuları insanları parçaladı ve dalalet, sapıklık çöllerine saptırdı. Öyle oldu ki doğru itikat ve ahlakı bırakıp fırkalara ayrıldılar. Peygamberlere ve akıl sahiplerine karşı geldiler. Kendi arzu ve isteklerini bayrak yapıp putlara taptılar ve kendilerinden öncekilerin adetlerini her şeyin üstünde tuttular. İblis, şeytan, kendi arzusunu onlar üzerinde gerçekleştirince, onlar da ona uydular. Ancak mümin olabilenler bundan kurtulabildi. Dehri'de, Hacı Zafirüddin isminde temiz kalpli bir zat vardı. Bir gün, Ebu'l-Hayr Hazretlerine, "Efendim, nefsani arzu ve istekler, biz insanların tabiatında, yaratılışında var. Bunlardan korunamayız ki." deyince, Allahü Teala insanda bu nefsin isteklerini yarattı. Fakat onları defedecek kuvveti de verdi. İnsan bu kuvvetleri kullanarak meşru yollarla nefsin isteklerini gidermeye çalışması, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından sakınması lazımdır. İşte dindarlık da budur. İbnül Cevzi buyurdu ki, kim kanaat ederse geçimi iyi olur. Kim tamah ederse, dünya lezzetlerini haram yollardan ararsa geçim sıkıntısı çeker. Hain, korkak, salih kimse cesur olur. İyi niyetle mal kazanmak, mal kazanmamaktan iyidir. Dünya arzuları olmayan kimsenin, sultanlarla görüşmesinde mahsur yoktur. Dünya, Allahü Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan, bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır. Büyüklerden biri şeytana, "Senin gibi mel'un olmak istiyorum, ne yapayım?" dedi. İblis sevinip, "Benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et. Yani çok yemin et," dedi. O büyük zat da, "Hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim," dedi. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Her namaz vakti geldikte melekler nida ederler ve derler ki, ey Adem oğulları, kalkınız ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namaz ile söndürünüz," buyurdu. 3 ayet-i kerime 3 şeyle beraber inmiştir. Bunlardan her biri yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri mealen Allahü Teala'ya ve Resulüne itaat edinizdir. Allahü Teala'nın emrine itaat, Resulünün emrine itaatsiz kabul olmaz demektir. İkincisi, mealen Allahü Teala'ya ve ananıza babanıza şükredinizdir. Allahü Teala'ya şükür, ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü, mealen namazı kılın ve zekatı verindir. Malı nisap miktarını geçip de zekatını vermeyenin namazı makbul olmaz demektir. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Molla Tayyip, Ebu'l-Hayr Efendi'nin talebelerinden idi. Ebu'l-Hayr Hazretleri, onun Kur'an-ı Kerim okumasını çok beğenirdi. Bir gün sohbet esnasında, Ebu'l-Hayr Efendi, "Acaba Molla Tayyip vefat mı etti?" dedi. Orada bulunanlar, o gün ve tarihi yazdılar. Birkaç gün sonra Molla Tayyip'in vefat haberi geldi. Araştırdıklarında Molla Tayyip'in Ebu'l-Hayr Efendi Hazretleri acaba Molla Tayyip vefat mı etti buyurduğu gün vefat ettiği öğrenildi. Hafız Fazlur Rahman Paniputlu idi. Kur'an-ı Kerim'i gayet güzel okurdu. Ebu'l-Hayr Hazretleri sohbetlerinde Kur'an-ı Kerim'i ona okuturdu. Bir gün Ebu'l-Hayr Efendi bir yere gitmişti. Orada birisi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Fakat tecvide vakıf olmadığından doğru okumuyordu. Bunun üzerine Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri onu Kur'an-ı Kerim okumaktan men etti ve Hafız Fazlur Rahman'a seslendi. Fazlur Rahman o sırada bir işi için Paniput'a gitmişti. İşini bitirmiş, dinlenmek için bir yerde otururken uyuyakalmıştı. Uykuda Ebu'l-Hayr Faruki Hazretlerinin sesini işitti. Hemen kalkıp Dehli'ye doğru yola çıktı. Akşamdan sonra Dehli'ye vardı. Durumu arkadaşlarına anlatınca onlar da "Gündüz hocamız sana seslenmişti." dediler. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Câbiye denilen yerde insanlara bir hutbe okudu ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini bildirdi. Hazreti Resulullah buyurdu ki kim cennetin ortasında olmak isterse cemaatte bulunsun. Muhakkak şeytan yalnız kalan kimseyle beraberdir. İki kişi olunca o yaklaşamaz. Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzeredir. Şeytan cemaate katılmayıp muhalefet eden kimseyle beraberdir buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhisselam, sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi, şeytan da insanı

cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur buyurdular. Orada bulunan ashab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da cehennemden kurtulan fırka benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. İbni Abbas hazretleri bid'atten alıkoyan, sünnete çağıran, ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir buyurdu. Evzai hazretleri şöyle demektedir. Sünnet-i seniyyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle. Onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey senin için de genişlik olur. Süfyan-ı Sevri hazretleri söz ancak amel ile birlikte olursa makbul olur. Söz ve amel ancak doğru niyette. Niyet, amel ve söz de ancak sünnet-i seniyyeye uymakla doğru olur buyurdu. Abdurrahman Cevzi hazretleri oğluna, ey oğlum Yusuf, ta doğudaki bir kimsenin sünnet-i seniyyeye uyduğunu duyarsan ona selam gönder. Batıdaki bir kimsenin de sünnet-i seniyye üzere olduğunu haber alırsan ona da selam gönder. Zira ehli sünnet vel cemaatten az kimse kaldı. İnsanın saadeti bir ehli sünnet alimini tanıması ve ona uymasına bağlıdır. Eyyûb-i Sahtiyani hazretleri ehli sünnetten bir kimsenin ölüm haberini söylemen bir uzvumu kaybetmek gibidir buyuruyor. Yusuf bin Esbat hazretleri şöyle demektedir. Etrafım ehli sünnet düşmanlarıyla doluydu. Allahü Teala bana evliyasından olan Süfyan hazretlerini tanımayı ve onu sevmeyi nasip ederek o bataktan kurtardı. Mu'temir bin Süleyman hazretleri şöyle anlatır. Üzgün bir halde babamın yanına geldiğimde bana üzüntümün sebebini sordu. Ben de arkadaşımın vefat ettiğini söyledim. Babam o zaman o sünnet-i seniyyeye bağlıydı. Öyle vefat etti dedi. Ben de onu tasdik ettim. Bunun üzerine ona üzülmen de haklısın dedi. Süfyan-ı Sevri hazretleri sünnet-i seniyyeye uyanlar için hayır isteyiniz. Muhakkak ki onlar gariptirler buyurdu. Yunus bin Abdülâlâ hazretleri şöyle der. İmam-ı Şafii hazretlerinin şöyle dediğini işittim. Hadis-i şerif alimlerinden birini görsem sanki Peygamber Efendimizin eshabından birini görmüş gibi olurum. Cüneyt bin Muhammed hazretleri buyurdu ki, insanlardan ancak Resulullah Efendimizin ve onun yolunda giden ehli sünnet itikadındaki kullar Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Başkaları bulamaz. Ebu'l-Hayr Faruki hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Birisi Dehli civarında bulunan çok yüksek bir tepeye çıkmış, kendini oradan aşağıya atıp intihar etmek istiyordu. Tam kendisini dağdan aşağı atacağı sırada arkasından birisi onu kuvvetle tuttu. Dönüp baktığında kendisini tutanın Ebu'l-Hayr Faruki olduğunu gördü. Ebu'l-Hayr Faruki buyurdu ki, İntihar etmeye utanmıyor musun? İraden kadınlardan da aşağıymış. Sonra ona birkaç dirhem verip, al şu baltayla ipi, odun satarak helal kazan dedi. O şahıs yaptığına tövbe etti ve talebelerinden oldu.

0: Fadl Ömer Dehlevi, Ebu'l-Hayr Faruki'nin Hindistan'daki en yakınlarından ve halis bağlılarından idi. Fadl Ömer vefat ettiği sırada Ebu'l-Hayr Efendi Kuita'daydı. Dehli'ye döndüklerinde hemen Fadl Ömer'in kabrini ziyarete gitti. Beraberinde sevenleri ve Fadl Ömer'in akrabaları da vardı. Ebu'l-Hayr Faruki kabrin başında Fatiha okuduktan sonra orada bulunanlara, "Bakınız, Fadl Ömer'in kabrinde bulunan toprağın her zerresi Allahü Teala'yı zikretmekte." buyurdular. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri sohbetlerinde buyurdular: "Bid'at demek, dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir özü, bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bid'at sahibi demek ise, bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur." buyuruyor. İbni Abdurrezzak Hazretleri şöyle anlatır: Tavus bin Kaysan Hazretleri, oğlu ile bir yerde oturuyorken, oraya bid'at ehlinden biri gelip bazı şeyler söyledi. Tavus Hazretleri parmaklarını kulaklarına götürdü ve oğluna da, "Oğlum, bunun sözlerini işitmemen için kulaklarını tıka. Çünkü bu kalp zayıftır. İşitilenler ona zarar verir, itikadını bozar." buyurdu. O kişi de kalkıp gitti. Selam bin Ebu Muti Hazretleri de şöyle anlatır: Bid'at ehlinden biri gelip Eyyub-i Sahtiyani Hazretlerine, "Size bir kelime söylemek istiyorum." deyince, o da, "Hayır, yarım kelime olsa da senden dinlemek istemiyorum." buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, "Şeytana bid'at işlenmesi günahtan daha sevgili gelir. Günahtan dönülür. Bid'at işlemekten dönmek çok zordur. Bid'at sahibiyle konuşup ondan bir şey işiten kimseye onun sözlerinden Allahü Teala bir fayda vermez. Onunla musafaha eden İslamiyete olan bağını kesmiş olur." Saîdül Kerîrî Hazretleri de şöyle anlatır: Süleyman Teymî Hazretleri hastalandı ve o haldeyken çok ağladı. Kendisine ağlamasının ölümden korkmak sebebiyle mi olduğunu sorduklarında, "Ağlamam ölüm korkusuyla değildir. Bir gün ehli bid'at birisine selam verdim. Bunun için ahirette Rabbime nasıl hesap vereceğimi düşünüp ağlıyorum." dedi. Mübarek halleri. Ebu'l-Hayr Faruki kabir ziyaretlerine gider, manen istifade ederdi. "Kabir ziyareti için sefere çıkmak caizdir." buyururdu. Serhent ve Panipüt'e oradaki kabirleri ziyaret için gitmişti. Din büyüklerinin kabirlerini ziyarete gidince tam bir edep üzere bulunurdu. Ayakkabılarını çıkarıp ellerini bağlar, başını önüne eğerek kabrin yanına giderdi. Yüzünü kabre dönerlerdi. İki dizi üzerine oturarak Kur'an-ı Kerim okurdu. Edep ve hürmetle geri geri giderek kabrin yanından ayrılırdı. İlimde çok yüksek, ibadette gayretliydi. Dünya malına hiç kıymet vermez, eline geçenleri fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Bir şeye başkasının ihtiyacı varken kendi ihtiyacına harc etmezdi. Haram ve şüpheli şeylerden kaçar, günaha düşerim korkusuyla mübahları da zaruret miktarı kullanırdı. Vaktini namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğrenmek ve insanlara emr-i maruf yapmakla geçirirdi. Yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için gayret eder, onun dininin yayılması için çalışırdı. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Bakınız Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyete olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz. Sıcak bir gün söylemiştik size. Bu salı, çarşamba sıcak. Perşembeden sonra biraz serinleyeceğiz. Cuma yağmur, hatta cumartesi bile yağmur olabilir. Detaylara döneceğiz, bakacağız. Bugün gençlerde kilo ve kalp krizi ilişkisini konuşacağız. Bir taraftan da tabii çok yakın zamanda yine genç bir insanın hayatını kaybettiğini gördük. Bir oyuncu hayatını kaybetti. Üstelik vefatından bir gün önce doğum günüydü. Ertesi gün, yani doğum gününden sonraki gün hayatını kaybetmesi hakikaten, yani ne zaman doğacağımızı da bilmiyoruz, ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz, doğru. Ama böyle tarihler birbirine yakın olunca son derece trajik geliyor insana. Allah kolaylık versin, ailesine sabır diliyoruz. Bir taraftan da tabii genç bir ölüm olunca sebepleri üzerine daha çok konuşuluyor. Ece İrtem hayatını niye kaybetti? İşte antidepresan ve alkol bir arada bu sonucu getirdi diyenler var. Bu böyle bir şey mi gerçekten? Başka bir sebebi mi var? Otopsiyle belli olacak. Ama kalp krizi, ilk açıklanan, ilk söylenen cümle kalp kriziydi. Dolayısıyla biz de bugün gençlerde kalp krizinin sebeplerini konuşacağız biraz. İkincisi mezoterapi konuşacağız. Bugünkü konularımızdan biri de o olacak. Mezoterapi nedir? Kimlere yapılır? Ne zaman yapılır? Sonuçları nedir? Ne zaman içinde, ne kadar zaman içinde en iyi sonuçlar ortaya çıkar? Bunların hepsini sizinle konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bir taraftan da tabii Babalar Günü yaklaşıyor. Evlerde böyle tatlı bir telaş var. Kabul edelim, Anneler Günü telaşı kadar değil ama yine de tabii ki Babalar Günü, babalarımız bizim için kıymetli. Onları da küçük hediyelerle mutlu etmeye çalışıyoruz. Anneler olunca sektör, yani reklam sektörü çok daha hareketli oluyor. Çünkü belki de alınabilecek çok fazla alternatif var. Anneye hediye almak da daha kolay. Yani babaya ne alırsınız? Giyim alınabilir. İşte belki kozmetikle ilgili bir iki parfüm kullanıyorsa. En çok herhalde bu tıraş takımları vesaireler satılıyor elektrikli ürünler içinde. Anneye elektrikli bir şey almak isteseniz, mesela evi kendi kendine süpüren bir robot alsanız, o anne o Anneler Günü'nü unutmaz artık. Ama gün sonunda tabii ki bütçesiyle alakalı her şey insanın. Küçücük bir hediye, bir parfüm, bir çiçek. Eskiden anlatmıştım daha önce size, Anneler Günü'nde biz Anneler Günü'nü nasıl kutlardık? Anneler Günü yaklaştığında ya böyle küçük parfümeriler olurdu, küçük butik yerler olurdu ama her şey satardı. O tür yerlerden küçük şeyler alırdık. Ama kurdeleyi mutlaka kurdeleyle sarardık. Bir de o tarafı var. Pazarlarda o gün Anneler Günü, Babalar Günü pazara denk geliyor. Pazarlarda annelere verilebilecek küçük kolonyalar satılırdı. Minik yuvarlak şişeler ya da ayna ve tarak mesela. Bunlar ne kadar yan yana, ne kadar kıymetli. Böyle küçük hediyelerin çok büyük değeri var. Çünkü kendi paranızla alıyorsunuz. Tabii ki küçükken siz Anneler Günü babanın, Babalar Günü'nde annenin uhdesinde geçiyor ama büyüdükten sonra artık farkına varıyorsunuz ki hediyenin büyüğü küçüğü yok. Önemli olan insanların birbirini hatırlaması, hele de evladın anneyi babayı hatırlaması gerçekten çok kıymetli. Gözünün içine bakıyoruz, bizi sevdiğine dair küçük bir pırıltı görelim diye. Günlük telaş bazen o pırıltıları perdeliyor. Ama işte bize düşen şöyle gözlerimizi bir kırpıştırmak, bir o perdeyi silmek, kaldırmak ve bizi dünyaya getirenlerin ne kadar kıymetli olduğunu önce kendimize, sonra onlara hatırlatmak.

Ne pişirelim bugün? Şöyle bir takvim yaprağımıza bakalım. Çarşamba günü için ne önermiş? Şöyle açalım yaprağımıza. 17 Haziran için takvim yaprağımız un çorbası, kavurma, ciğerli pilav, cacık demiş. Dün bizde sebzeli pilav vardı. Sebzeli ve biraz salçalı, et suyuyla yapılan bir pilav. Böyle baktığınızda bol malzemeli. Ben en son böyle bir parçacık yeni baharda ilave ediyorum, hafif harmanlıyorum, kapatıyorum kapağını, demleniyor. Üzerine de daha önceden haşladığım etin et parçalarını koydum. Hatta soğuktu, böyle pilavın üzerine yerleştirdim, kapağını kapattım. Öyle kendi kendine yavaş yavaş hem etler yumuşadı, ısındı, hem de pilavım kendini çekti, çok güzel oldu. Bununla beraber tarhana çorbamız vardı, böyle biraz kış menüsü gibi, ama tarhana çorbasını bizim evdekiler hiç hayır demezler. Yaz kış çok da güzel, çok da keyifli olur, lezzetli olur. Severim ben tarhana çorbasını, bizim topraklarımızın en besleyici çorbası bence. Her ne kadar insanlar mercimek çorbasını bir numaraya koysa da, besleyici değer açısından bakıldığında ben tarhanayı bir numaraya koyarım. Ele de kullandığınız, içine ilave ettiğiniz un, böyle bir atalık tohum unuysa, böyle bir siyeste kara kılçıksa, kara buğdaysa, o zaman çok daha lezzetli ve tabii ki besin değeri çok daha yüksek oluyor. Yine bizim topraklarımızın çok değerli besinlerinden bir tanesi, yiyeceklerinden bir tanesi patates. Maalesef kızartma olarak çok tüketildiği için sağlıksızmış gibi algılanıyor. Ama hakkını teslim edelim, patates özellikle nekahat döneminde, hastalıktan çıktığımızda, diyette kilo vermeye çalışırken yardımcılarımızdan bir tanesi. Sadece patatesi yoğun bir yağ ile birleştirmemek lazım. Bu bir patates salatasındaki çok zeytinyağı da olabilir. Evet, zeytinyağı kıymetli bir yağ ama sonuçta kalorisi var. Diyet yapanlar için söylüyorum bunu. Biraz daha az tutmakta fayda var. Tadını şınar ekşisiyle arttırabilirsiniz. Limon, tuzla arttırabilirsiniz. Ama bence haşlanmış bir patatesin üzerine azıcık tuz dökmeniz bile onu lezzetli yapmaya yeter, fazlasına gerek yok. Diyet döneminde haşlanmış patates özellikle bağırsak sağlığı açısından önerilen gıdalardan bir tanesi. Bağırsaklarımızdaki sağlıklı mikrobiyotayı zenginleştirmek, onu beslemek için de tercih edilen gıdalardan. Biz şimdi bağırsağı çok konuşuyoruz, dün de konuştuk. Peki dün bana çok soru geldi, yani tamam evet anladık, bağırsak meselesi mesele, ama nereden başlayacağız biz bağırsaklarımızı temizlemeye, düzenlemeye, bağırsak mikrobiyotasını değiştirmeye? Bir kere öncelikle hemen bir probiyotik kullanalım diye başlamamak lazımmış. Uzmanlar öyle söylüyor. Dün ben de bu konuyu biraz araştırdım. Asıl başlamamız gereken yer önce bağırsaklarımızdaki bu mikrobiyotayı olumsuz hale çeviren gıdaları ortadan kaldırmak. Dün de biraz eliminasyondan bahsetmiştik. Belki bir uzmanla eliminasyon diyetini de önümüzdeki günlerde konuşuruz. Ama biz öncelikle paketli gıdaları ve şekerli gıdaları günlük beslenmemizden eksiltmekle başlayalım işe. Ayran içiyorsanız mesela, evde mayaladığınız bir yoğurtla yapacağınız ayranı tercih edebilirsiniz. İşte bir simit, tek başına simit yiyorsanız onun yerine biraz daha bir peynirli sandviçe, kepek ekmeğiyle yapılmış bir peynirli sandviçe geçebilirsiniz. Ya da meyveyi biraz daha fazla tüketebilirsiniz. Yine bu son günlerde hakikaten her gittiğimiz yerde sağlıklı gördüğümüz gıdaların bile pakete girdiğini görüyoruz. Acaba bu sağlıklı gıdalar pakete girdiğinde, yani bir meyve pakete girdiğinde herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkıyor mu? Eğer meyve sağlıklı, normal şartlarda yetiştirilmiş, işte içinde pestisite, osubusu olmayan bir meyve ise, pakette olması onu olumsuz etkilemez normal bir paketin içine girdiyse. Ama eğer bir işleme tabi tutulup pakete girdiyse, işte bir meyve suyuna döndüyse, bir kuru meyveye döndüyse, ki kuru meyvelere de karşı değiliz ama şeker oranına ve nerede nasıl kurutulduğuna dikkat etmek lazım. Mesela ben geçenlerde bir pestil aldım. Pestili naylon poşetin üzerine serip kurutmuşlar. Ben naylon olduğu için önce onu sadece sarılmış gibi gördüm. Sonra eve gelince anladım ki naylonun üzerine dökmüşler ve orada kurutmuşlar. Mesela artık onu kullanmıyorum. Çünkü zaten kururken özellikle de gölgede veya sıcakta plastiğin içinde küçük parçacıklar yiyeceğimize karışıyor. Biz mümkün olduğunca bu plastikleri günlük hayatımızdan kurtarmaya çalışırken, ya da seçtiğimiz plastiklerde NSF belgesi gibi insan için gıda temasına uygundur belgesi ararken
böyle sıradan bir durumla karşılaşmak ya da plastik kullanımıyla karşılaşmak beni üzdü. Ama almış bulundum. Yapacak bir şey yok. Şu anda onu hani alırken bakmamız lazımdı. İşte demek ki burada da dikkatli olmak lazım. Şeffaf olduğu için anlamadım herhangi bir şeyle sarılmış olduğunu. Dışında da paketi vardı. Açtıktan sonra baktım ki onu bir streç folyonun daha kalını bir şey düşünün. Onun üzerine dökmüşler ve orada kurutmuşlar. Gün sonunda onlar için çok büyük bir kolaylık tabii. Yani plastiğin üstüne döküyor, kuruyor, ondan sonra kesiyor plastiği makasla ya da bıçakla, sarıyor, paketliyor. Ama iş uygulamaya gelince, yemeğe gelince bir plastiğin üzerinde kurumuş plastikle teması uzun süre devam eden bir gıdayı tüketiyorsunuz. Yani göz göre göre mikroplastikler alıyorsunuz vücudunuza. Üstelik de bu mikroplastikler öyle enteresan bir şey ki vücudun içine girdiğinde dışarı atmak çok zor. Okyanusun derinlerinde yapılan araştırmalarda anne karnında bebek daha dünyaya gelmemiş, plastik görmemiş, plastiğe dokunmamış, onların kanında bile mikroplastikler bulunmuş. Yani kaçarımız yok ama ne kadar az temas o kadar fazla sağlık.

Biz program içinde plastik temasını azaltmaktan ve vücudumuzdaki mikroplastikleri temizlemekten bahsediyoruz size. Bunun için lifli beslenmek çok kıymetli. Çünkü bağırsağın içinde biriken bu mikroplastik parçacıkları, adı üstünde mikro, gözle bile göremiyoruz. Bunların vücuttan atılması gerekiyor. Bunun için de lifli gıdalar bize fayda sağlıyor. İnce bağırsak daha çok vitaminin, mineralin emildiği yerler. Kalın bağırsak daha çok besinin içindeki suyun emildiği yerler. Dolayısıyla kalın bağırsak ne kadar lifle zengin olursa bu parçacıklar, ağır metaller, toksinler, bunlar o kadar kolay şekilde vücuttan atılır. O yüzden lifli beslenmeye özen gösterelim. Nedir bu lifli beslenmek? Çok konuşuyoruz. Yani meyve yiyelim günde 3 kilo, bu değil. Ama büyük tabaklar oluşturmak ve bu büyük tabakların büyük kısmını yeşilliklerle doldurmak gerçekten çok kıymetli. Çok sağlıklı bir tabak önerelim hemen. Altına bolca renkli renkli yeşillikler doğradığımız açıklı koyulu. Rokası, teresi, dereotu nanesi. Güzel bir tabak yaptınız. Üstüne haşlanmış nohut, haşlanmış mercimek, haşlanmış kırmızı fasulye, her neyse şöyle uzun bir sıra halinde bıraktınız. Yanına haşladığınız tavuğu düdükleyip koydunuz. Diğer tarafa doğradığınız domatesleri bıraktınız. Onun hemen yanına yine küçük küçük doğradığınız kırmızı soğanlarınızı koydunuz. Bir diğer tarafına böyle ince uzun şeritler halinde yapıp rendelediğiniz havucu koydunuz. Sonra üzerine zeytinyağlı limonlu bir sos hazırladınız ve karıştırıp yediniz. İşte bu çok lezzetli, çok sağlıklı ve istediğiniz kadar büyütebileceğiniz bir tabak. Ben kısa bir ara rica edeyim. Sağlık konuşmak üzere birazdan yine burada olacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Clara Bayramova ile birlikteyiz. Bugün mezoterapi konuşacağız. Aslında çok bildiğimiz ama kullanıldığı alan ve etkileri açısından her geçen gün daha da keyifle konuşmaya devam ettiğimiz bir konu diyebiliriz, mezoterapiye. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş gördük.
0: Hoş bulduk. Mezoterapi deyince aklımıza ne gelmeli ilk anda? Cilt açısından baktığımızda.
1: Şimdi son dönemlerde farklı farklı isimlerle anılan, aslında hepsinin ismi mezoterapi olan bir uygulama şeklidir mezoterapi. Mezoterapi nedir? Cildin intradermal dediğimiz dermis katına iğneler vasıtasıyla belirli cildin ihtiyacı olan ürünlerin verilme şeklidir. Hı hı.
0: Neden biz bunu cildin altına vermeyi tercih ediyoruz da cildin üstünden? Mesela bu iğneler neden tercih ediliyor?
1: Şimdi maalesef 25 yaşından sonra, hep hastalarıma da anlatırım, yaşlanma moduna geçiyoruz. Hepimizin fibroblast denen bir hücreler var cildimizde, cilt altında, dermis katında. Kolajen ve elastin denen lifler sentezliyorlar. Bunlar miktarı güzel olduğu zaman biz genciz, cildimiz kırış değil, iyiyiz yani. Ama 25'ten sonra maalesef yer çekim kanununa göre yaşta yavaş yavaş gittikçe, her gün bile, mesela bugün bile yarından daha genciz, böyle söyleyeyim size, cildimiz yavaş yavaş o kolajen ve elastin lifleri kaybetmeye başlıyor. Hı hı. 30'larına kadar güzel. Yani
0: her fark zaman etmiyoruz 30'lara kadar, aslında değişimi çok
1: tabii,
0: fazla.
1: Tabii yaşımız arttıkça bunları hissediyoruz. Zaman, yani bir de genetiğin de çok etkisi var bu arada bu konuda. Şimdi kolajen ve elastin liflerimiz azaldığı zaman yavaş yavaş kırışmaya başlıyoruz. Yaşının en iyisi olmak isteyen insanlar 30'undan itibaren her yıl böyle mezoterapi yapılan işlemlerle, ya sadece maalesef 30'undan sonra özellikle cilde sürülen, yani bakım mutlaka önemli. Yıkama jeli, nemlendirici, güneş koruyucu. Bu zaten, bunu yapmasak, ne kadar işlem yaptırsak da olmuyor. Bunlar evde yaptığımız şeyler ama 30'undan sonra sadece cilde krem sürmek yetmiyor. Bunu her yıl devamlı aralıklarla bir tane cilt yiyeceğe güvenecek insanlar ve onunla beraber yol alacaklar. İşte belirli zamanlarda iyi güzel doğal yaşlanmak istiyorlarsa çok kırışmadan belirli aralıklarla mezoterapi yaptırmakları lazım ki cildin kalitesini artırsınlar.
0: Peki şimdi başa dönerek soracağım tekrar. Mezoterapi aslında iğneli bir uygulama.
1: Çok
0: ve
1: doğru.
0: Mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekiyor. Bir dermatolog tarafından. Peki biz bu enjeksiyonun içinde cildimize ne veriyoruz?
1: Şimdi hastanın ihtiyacına göre siz bunu ne amaçla yaptırıyorsunuz? Eğer gençleşme, anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı yaptırıyorsanız, bunun içinde olan ilki madde hyaluronik asit. Zaten vücutta da olan, dedik ya, kolajen elastin lifler var. O kolajen elastin liflerinin arasını hyaluronik asit dediğimiz madde dolduruyor. Yaş arttıkça o lifler azaldığı için hyaluronik asit de vücutta azalıyor. Hyaluronik asit azaldıkça da cilt nem kaybı da yaşıyor kırışma dışında eş zamanda. Şimdi bu yapılan mezoterapilerin ilk başlangıç anti-aging tedavilerde olan maddesi hyaluronik asit. Onun dışında amino asitler, peptitler, vitaminler, antioksidan dediğimiz glutatyon, hastanın ihtiyacına göre A, C, Y vitaminleri, yani hastanın ihtiyacına göre aslında. Yani bunun aslında, bunu cildiye doktorunun yapmasının önemli bir sebeplerinden biri de cilde uygun mezoterapi vermesi. Yoksa bu işlemi şimdi bildiğiniz gibi herkes yapıyor.
0: Standart bir prosedür değil aslında.
1: Değil aslında, hastanın ihtiyacına göre. Mesela leke amaçlı yapıyorsak, lekenin içinde olan maddeler arbutin, tranexamik asit, niasinamid, yani her tedavi şekli için, yani cildin ihtiyacına göre içindeki maddeler farklı. Mesela saç içinde yapıyoruz mezoterapileri, bilmiyorum bilginiz var mı?
0: Evet, elbette.
1: Saç için yapıyorsak bunu da değişiyor. Mesela saç için, erkek tipli dökülme için yapıyorsak, bunun içeriğinde minoksil, biyotin, finasterit, dutasterit denen maddeler var. Yok mesela telojen eflüvyum dediğimiz bir dökülme türü var. Strese, kadınlarda doğumdan sonra olan, işte ona sebebe doğru yapılıyorsa, bunun içinde o dediğim maddeler dışında işte vitaminler de var. Yani vücudun şeyine göre, ihtiyacına göre mezoterapinin içeriği değişiyor.
0: Aslında mezoterapi o zaman doktorun iyi bir muayenesiyle başlıyor.
1: Çok doğru. tanı konmalı. Hı-hı. Önce ne amaçla yapıyorsun? Hı-hı. Ondan sonra mezoterapi yapılması lazım. Yoksa şimdi maalesef her yerde yapıyorlar bu işleri.
0: Mezoterapi deyince hep böyle işte iğneli bir uygulama. Cildin belli bir tabakasına ulaşmak ve oraya cildin ihtiyaçlarını bırakmaktan bahsediyoruz.
1: 2-2.5 bazen 4 milimetre derinliğe kadar yeritiyoruz dermis katına kadar. Hı-hı. Ürünü. Mesela çok iğneli tedavi sevmeyen hastalara bazen dermapen cihazı vasıtasıyla da yapıyoruz. Aslında uyuşturduktan sonra çok ağırlı bir işlem değil. Mesela benim kendim uyguladığım bir işlem yani.
0: Uyuşturmaktan kastımız cilde bir kremle.
1: Evet. 35-40 dakika beklettikten sonra cilt uyuşuyor. Yani sıfır ağırlı bir işlem yok dünyada maalesef ama hastalar küre edebiliyor. Neredeyse yok derecesinde bunun ağrısı.
0: Tabii kadınlar sonrasındaki görüntüyü hayal ederek oradaki acıyı tüylerine ediyorlar. Öyle oluyor genelde o süreç. Peki biz bu uygulamadan gençlik mi bekleriz? Zamanı geriye sarmayı mı bekleriz? Kırışıklarımızın azalmasını mı bekleriz? Lekelerimizin aydınlanmasını mı bekleriz? Bakışımızın fresh, taze hale gelmesini mi bekleriz? Ya da var mı böyle hepsine ortaya karışık, bütün ihtiyacımızı karşılayan karışımlar?
1: Keşke öyle olsa. Maalesef öyle değil. Mezoterapi, bakışınızın değişmesini istiyorsanız, o kırışlar gitsin istiyorsanız onun tedavi yöntemi botoks. Mezoterapide öyle bir beklenti yok maalesef. Mezoterapi eğer doğru zamanda başlanırsa, dediğim gibi erken yaşlardan mesela bu arada mezoterapinin yaş aralığı yok. 18-75 yaş arasında ihtiyacı olan herhangi bir böyle söyleyeyim bu işlem yapılamaz dediğimiz bazı durumlar dışında her hastaya uygun bir işlem. Çünkü mezoterapi mesela göz altında genetik olarak çökük olan insanlara 18 yaşında bile yapabiliyoruz yani. Hastanın ihtiyacına göre. Böyle söyleyeyim size.
0: Sihirli karışım.
1: Aynen, sihirli karışım diye bir şey yok. Şimdi erken yaşlardan itibaren başlıyorsak yapmaya aslında diğer işlemlere ihtiyacını biraz daha geç oluyor hastanın. Mesela hastaya dolgu yapılması lazım ama cilt kalitesini zamanında erken yaşlardan itibaren artırmaya başlamışsa onun mesela dolgu yapılma ihtiyacı daha geç yaşta olabilir. Çünkü cilt kalitesini artırdığımız dediğim şey kolajen elastin liflerinin miktarı. Yani cilde giren her iğne kolajen elastin liflerinin yani fibroblastların fonksiyonunu tetikliyor. %100. Yani ve daha geç yaşlanıyorsun. Yaşının en iyisi oluyorsun. Mesela ama yüzden şekillenme falan beklemesinler mezoterapi sonucu olarak. Mezoterapi sadece cilt dediğim durumlarda kullanılan bir şey. Cildin kalitesini artırabilir ama bir dolgu, bir botoksun yerine yani vermiyor mezoterapi.
0: Peki mezoterapi cildin sürekli beklentisi haline dönebilir mi? Yani ben senede bir defa ya da 6 ayda bir mezoterapi yaptırayım ama başka hiçbir şey yaptırmayayım. Ya da başka hiçbir şey sürmeyeyim.
1: Öyle bir şey yok tabii ki. Cildi en önemli yapması gereken şey hastanın evde yaptığı uygulamalarla beraber böyle şeyler yaptırmak. Mesela yıkama jelini cildini temiz tutmazsa, nemlendiricisini kullanmazsa, güneş korucusunu kullanmazsa güneşin verdiği zararı hiçbir şey vermiyor. Maalesef onu sadece mezoterapiyle düzeltmek olmuyor. Hastanın kendisinin de bir şey yapması lazım. Eş zamanlı bazı şeyleri de doktoruna güvenip bırakması lazım. Eş zamanla beraber olursa daha güzel yaşlanırız.
0: Güzel yaşlanmak, zamanı yavaş akıtmak cilt için.
1: Çok doğru.
0: Aslında amacımız mezoterapiyle bu. Çok yoksa doğru. Hani o cildimizi yüzümüzü şekillendirelim, işte emaç kemiklerimiz belirginleşsin, böyle bir şey, böyle bir etkisi yok ama cildimiz kaliteli olduğunda var olan efekt daha canlı hale
1: tabii
0: geliyor.
1: Tabii ki, çünkü yaş arttıkça cilt altındaki yağ dokumuz gidiyor. Yaşlanıyoruz. Şimdi bazı yerlerde denk geliyorum. Hastaları yanlış yönlendirmek için bazı internet sayfalarında gelin size mezoterapi yapalım. Cildiniz böyle şekillenecek, böyle dolgun olacak. Maalesef onlara mezoterapi adıyla dolgu yapıyorlar. Hastaların çoğunun bundan haberi yok. Mutlaka işlem yaptırırken yapılan ürünü sorsunlar. İçinde ne var? Ne tip ürün? Bu dediğimiz yani onaylı bir ürün mü? Mutlaka bunları sorgulamalar lazım hastaların.
0: Bunun da bir modası var sanki. Özellikle sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Şimdi mezoterapinin içindekiler kısmı, eğer standart bir cildiniz varsa, ya sağlıklı yaşanmak ya da yaşanmak için yapıyorsanız. Mesela son dönemde somon DNA'sı çok kullanılıyor.
1: Çok, çok doğru. Çok güzel de bir içerik. Ve çok öneriyoruz. Mesela son zamanlarda hatta yeni Türkiye'den bir doktorun protokolüyle dünyaya böyle yayınlar yapıldı. Göz altında renk değişiminde ve cilt altının kalitesinin artırılmasında somon DNA'nın büyük rolü var. Yani içerik aslında hastanın ihtiyacına göre doktorun belirlediği içeriklerdir. Somon DNA da gerçekten son dönemde etkili içeriklerden biri.
0: Böyle sizin kullanımda çok herkesle, ama yani yaygın olarak herkesle kullandım ve herkes çok memnun kaldı. Herkesin cildi tazelendi, parlak oldu, nemlendi dediğiniz ürünler yani hyaluronik asit dışında var mıdır?
1: Kullanım ürünü olarak.
0: Evet, genel anlamda hayır. Mezoterapide kullanmayı sevdiğiniz ürün.
1: Tabii. Mezoterapide bir sürü ürün var. Hastanın ihtiyacına göre bir de biraz, yani mezoterapi işlemleri biliyorsunuz ücretli işlemler. Biraz da hastanın cebini düşünerek. Hasta eğer karşılamak durumuna göre, yani hasta, ben çok şey önerebilirim. Hastaya yaptıramıyorsa bunun hiçbir amacı yok.
0: Elbette.
1: Yani yoktur.
0: Uygulanabilir kısmında.
1: Uygulanabilir kısmında. Yani hasta hangisini, böyle söyleyeyim size, karşılayabiliyorsa ona uygun yol çiziyoruz hastaya.
0: En iyi mesela, evet, para derdi yok.
1: Şimdi böyle söyleyeyim size, öyle bir şey yok işte. Ben yıllardır kendimde gördüğüm, benim göz altlarım aşırı kötüydü. Yani aynaya bakınca göz altlarım hiç hoşuma gitmiyordu. Bunun zaman içinde ben sadece belirli aralıklarla mezoterapiler yaptım. Hatta eskiden
0: göz altında mezoterapi yapılıyor mu, yoksa tabii genel ki yaptığınız mezoterapi mi oraya iyileştiriyor?
1: Her yere yapılıyor. Bazı hastalar mesela göz altına rahatsız olduğu için sadece göz altına yapıyoruz. Ben kendimde o etkiyi gördüm. Mezoterapi ürün fark etmez sizin. Düzenli olarak, yani düzen
0: ne demek düzen? Mezoterapi düzen ne demek?
1: Düzen o demek ki mesela belirli, mesela 6 ay içinde 3 seans yaptır. Mesela ben zaman düştükçe kendi göz altlarımı iyileştirip böyle film izleye izleye kendime göz altı mezoterapi yaparım. Bir baktım eskisi gibi değil göz altlarım artık. Aynaya bakınca beni rahatsız etmiyor.
0: Şimdi mezoterapi dediğimizde bu ne kadar sıklıkla yapılması gereken bir uygulamadır? Yani çok mu sık yapmak lazım? 3 ayda bir mi gideceğiz? Siz kendinizden örnekler verdiniz. Ama siz tabii işin çok içindesiniz. Sizin periyotlarınız normal sıradan bir hasta gibi değildir.
1: Çok doğru. Yani öyle bir kural yok. Yani onu doktoruyla görüşecekler. Hastanın gelme durumuna göre. Yani ne kadar ihtiyaç, yani gelebiliyorsanız gelin gibisinden. Mesela 6 ay içinde 2 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın. 3 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın. 1 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın.
0: En yani yüksek maksimum önerdiğiniz.
1: Öyle bir süreç yok. Hastanın mesela hastanın şeye göre, yani ihtiyacına göre. Mesela gözaltı çöküklüğü dediğimiz, gözaltı kararmaları dediğimiz durumlarda 3 seans arka arkaya yapıyoruz. Mezoterapi 2 haftada bir hasta gelebiliyorsa, gelemiyorsa 3 haftada veya 4 haftada bir. Ondan sonra idame tedavi dediğimiz. Yani ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir yavaş yavaş, yani süreyi açıyoruz. Böyle hastanın sonuç görmesine göre, vücudunun durumuna göre, yani ne amaçla yaptığımıza bağlı. Ama mesela leke tedavilerinde bu süreç daha hızlı, daha sık. Mesela leke tedavilerinde bu mevsimde yaptığımız mezoterapiler var. Cildin güneşten daha iyi korusun, daha çok lekelenmesin diye. Bir de Ekim ayında daha koyu yaptığımız bir tedavi türleri var. Mezoterapiyle beraber daha başka işlemler de var. İşte lazer tedavileri, LRP'ler.
0: Mevsimi var mı mezoterapinin?
1: Hiç mevsimi yok. Mezoterapinin mevsimi yok. Her mevsimde yapılabiliyor.
0: Yaptık şu an mezoterapi.
1: Evet.
0: Çıkacak dışarıya.
1: Güneş korkusu sürecek, çıkacak.
0: Yani kış, kar yağacak ya da güneş var, yaz, hiç fark etmeyecek.
1: Hiç fark etmez. Güneş korkusu sürecek, çıkacak. Eğer o anda şansı, yani mesela ben yeni yaptım. Bak yüzümde iğne yerleri bile belli değil. %90 hiç iğne yeri bile belli olmaz. Hayatına normal devam ediyor. Bazı hastalarda böyle damara denk gelirse hafif morarmalar olur. O da bir iki hafta içinde toparlıyor.
0: Onlar böyle hani korkulacak şeyler değil. Hastalar
1: asla değil. Zaten hastaya işlem yaptıktan sonra ben bundan mı korkuyordum diyor. Mesela göz altı en çok hastaların korktuğu bölgelerden
0: biri.
1: Aksine en ağrısız bölge göz altı.
0: Ama
1: tabii hiçbir şey hissetmez. Sıfır ağrı, yani düşünün göz altında.
0: Bu özellikle sürülen jel ya da neyse dondurucuyla beraber aslında ağrı hisse en aza iniyor.
1: Tabii %100 ve göz altında hiç ağrı yok. Onu %100 diyebilirim. %100 tabii ki biraz minimal ağrı olabiliyor ama göz altında hiç yok.
0: Bunu sadece kozmetik bir beklentiyle mi yapmalıyız? Yoksa mesela sivilceli bir cildi var. Akne ya da siyah noktalı geniş gözenekli bir cildi var. Onlar için de ayrı mezoterapiler var mı?
1: %100 tabii ki. Hastanın ihtiyacına göre belirttiğim gibi. Mesela akne skarlarında akne skarları günümüzün en çok hastalıklarından biri.
0: Akne izleri.
1: Akne izleri, evet. Hı-hı. Akne izleri. Bu hastanın derinliğe göre değişiyor. Ve bunda mesela diyelim ki çok derin izleri varsa lazerle beraber kolajen aşıları dediğimiz gösteripler yapıyoruz eş zamanlı. Veya hastanın cildinin altına subsizyon dediğimiz işlem var. Cildin altına böyle kanülle girip bu ciltle cilt altı doku arasında olan bağları kırıyoruz ve oraya gösterip ürünleri veriyoruz cilt altına. Hastanın bu sadece gençleşme amaçlı yapılmıyor. Birçok hastalığın tedavisinde mezoterapi kullanıyor. Bir de sadece cildi alanında değil, birçok alanda kullanılıyor mezoterapi tedavisi.
0: Şimdi mezoterapiyi konuşurken aslında o kanüllerden bahsettiniz. Evet. Bununla ilgili soralım. Şimdi mezoterapiyi kanüller halinde cilde verdiğinizde cildi aşağıdan yukarıya doğru kaldırdığı bir lifting etkisi yaptığı da konuşuluyor. Bu ayrı bir işlem mi yoksa bununla mezoterapi içinde mesela bir sıvı yüzgerme?
1: Yok, yani yüzde asla, yani bir mezoterapi bir sıvı yüzgerme, bir dolgu işlemi değil. Ama mesela son dönemlerde olan mesela 5 nokta uygulaması diyoruz. O da mezoterapi. Belirli ligamanın noktalarına veriyoruz. Yüzü yukarıya çekiyor ve mezoterapiyi zaten doğru aralıklarla yaptırdıkça cilt normal yer çekim kanununa göre aşağıya doğru gidiyor ya. Bu yer çekim kanununa göre aşağıya gitmesini de azaltıyor bu süreci. Diyorum ya, yaşının iyisi olmak.
0: Evet, yani aslında en kötü ihtimalle mezoterapi yapılan aralıkta sarkmayarak cildiniz bir kazanımda bulunuyor.
1: Tabii ki normalde bir her gün bir tık daha yaşlanıyoruz ama mezoterapi giren cilt mesela o mezoterapi yaptıran hastayla yaptırmayan hasta arasında fark, yani biri daha hızlı yaşlanıyor, biri daha yavaş yavaş.
0: Peki mezoterapi o gün yaptırdık.
1: Evet.
0: Biz iyileşmeyi o gün mü görmeye başlarız?
1: Ha, maalesef öyle bir şey yok. Mezoterapi yavaş yavaş cilt altında o kolajen elastin lifler sentezlenmeye başladıkça yavaş yavaş, mesela hastaya 3 seans sonunda, hastalığın hastayı bu arada değişiyor ama çoğu zaman 3 seans sonundan başlıyoruz bir etki görmeye.
0: Peki ne kadar sürüyor bu etki, bu aydınlık hissi, bu gerginlik, bu parlaklık?
1: Maalesef bak, her zaman hastalarıma da söylerim, cilt bir çiçek gibi. Güzel bakın, sulayın, yerini doğru tutun. Nasıl çiçeğe bakarsanız güzel olur ya, cilt de öyle bir organ. Güzel baktıkça iyi, bir bakmayın çok nankör bir organ.
0: Hemen bırakıyorum
1: tabii
0: kendimi.
1: Tabii ki maalesef öyle. Yani hastalar bir kere işlem, biz de isterdik öyle bir işlem olsun, bir kere yapalım hastalar her zaman güzel olsun, ama her gün yaşlanıyoruz.
0: Ama
1: ya,
0: bunu mesela bir 6 ay sürdürebilir miyiz böyle mezoterapiyle?
1: Tabii ki %100, yani hastadan hastaya değişiyor, düzenli yaptıran hasta bir yıl da sürebilir ama yani bu düzen, cildin, yaşı hastanın çok önemli, ne amaçla yaptığımız önemli, bunlar hepsi etkiliyor süreci.
0: İlk defa mezoterapi yaptıracak olanlara, daha önce hiç yaptırmamış.
1: Evet.
0: Ve korkuyor, iğneli bir girişim.
1: Evet.
0: Ne söylersiniz?
1: Ya biz bu işlem sırasında hastayı öyle rahatlatıyoruz ki hatta eline bazen bir top da veriyoruz. Kendini sıkma, topu sık diye. Yani o uyuşma sürecinden sonra hastayla böyle konuşarak, hatta günlük böyle ya ülkenin falan gıybetini yapa yapa işlemi yapıyoruz. Hasta hiç hissetmiyor bile süreci.
0: Ama o işte 1-2 hafta geçtikten sonra cildindeki aydınlanmayı...
1: Tabii tabii, hasta zaten cildinde o aydınlanmayı gördükten sonra kendi de istiyor bu işlemi.
0: Mezoterapi dediğiniz şeyin sürdürülebilir bir şey olduğunu unutmamak lazım. Tekrarı olmadan tek başına uzun süre sizi idare edecek bir şey değil. Ya da kullandığınız günlük bakım ürünlerinin yerine geçebilecek bir şey değil.
1: Yok,
0: bunu evde yaptığımız bahar temizliğine benzetelim. Biz nasıl günümüz hep temizlik, günlük temizliği hep yapıyoruz ama bir de bahar temizliği yapıyoruz. İşte mezoterapi öyle bir şey aslında.
1: Çok doğru, çok doğru. Hastalarımız, yani insanlar belirli amaçlarla, mesela anti-aging değil tedavi amaçlı yaptırıyorlarsa mutlaka sabırlı olmaları gerekiyor. Bir insana güvensinler ya, güvenmediği insanla zaten yola çıkmasınlar. Birine güvensinler ve tedavi sürecine girsinler. Sabırla güzel sonuç. Sabır yapıp da sonuç görmeyen hasta şimdiye kadar ben görmedim. Ama anti-aging amaçlı yaptırıyorlarsa ciltlerini güzelce yıkama jellerini, nemlendiricilerini, güneş koruyucularını 2 saatte bir sürme şartıyla hasta sabah sürüp çıkınca cildini tüm gün koruduğunu zannediyor. Maalesef öyle bir şey yok. Cildin güneş koruyucularını doğru kullanarak, belirli zamanlarda da mezoterapi işlemi yaptırarak ciltlerinden çok mutlu olabilirler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ
1: ben
0: olun.
1: De çok
0: görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: Ederim.
0: Sağlıklı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok bir korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Hı hı. Yani Macaristan Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8 iken Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi şimdi, olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha

0: bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımız da erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme çabasının olmadığını görüyoruz.
1: Profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
0: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
1: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
0: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak bir
1: yayınları olsa.
0: Yayınları olsa.
1: Peki,
0: çok değerli.
1: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağıyla beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağıyla beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
0: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10.000 adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10.000 adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10.000 adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.